0: Türkiye süreci vardı.
1: Bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında güçlü Türkiye mesajı verdi.
1: Biz millet olarak ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.
0: Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, etkinliğin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye takdim etti.
2: Suriye Demokratik Güçlerinin fesih kararı ve bu karara giden süreç Ankara'da da dikkatle takip edildi. Yapılan açıklamalarda kararın Suriye'nin bütünlüğü ve terörsüz Türkiye ve bölge hedefinin gerçekleşmesi açısından önemine vurgu yapıldı.
3: Bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla birlikte işin devamı gelecek. Beklediğimizden daha süratli bir şekilde Suriye'de gerçekleşen entegrasyon inşallah tam manasıyla sağlanacaktır.
0: SDG, YPG'nin kendini feshederek Suriye ordusuna entegre olması Ankara'da olumlu karşılandı.
4: Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde bir yani Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım ve bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kararla Suriye'nin iç bütünlüğünün güçlendirilmesi için önemli bir eşiğin geçildiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine etkisine dikkat çekti.
5: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor. Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği, refahı için atılan her adımı Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği kardeşlik siyasetimizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa kalıcı istikrar vurgusu yaptı.
6: Etnik, mezhebi ve toplumsal farklılıkların çatışma aracı haline getirilmediği, terör örgütlerinin vesayetinden arındırılmış, sınırların ve egemenlik haklarının korunduğu bölgesel bir düzenin tesis edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü bölgenin bütün halkları için gerçek güvence, ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Ankara'da SDG'nin fesih kararı için Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik kırılma değerlendirmesi yapılıyor. Güvenlik kaynakları terörsüz Türkiye sürecinin Suriye sahasındaki bu tasfiyeyle bölgesel bir ivme kazandığını vurguluyor. Irak ve Suriye hattındaki güvenlik boşluğunun kapanma evresine girdiği değerlendirmesi de yapılıyor.
2: Sosyal medyada paylaşılan ifadeleri nedeniyle tutuklanan emekli amiral Türker Ertürk için iddianame hazırlandı. Ertürk hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medyada paylaşılan videosu üzerine re'sen soruşturma başlatmış. Emekli amiral 17 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede Ertürk'e basın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlaması yöneltildi. 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış ile ilgili soruşturma sürüyor. Otopside tespit edilen iki etken maddenin genç kızı zehirlediği öne sürülmüştü. Ancak adli tıp raporu bu iddiayı doğrulamıyor. Öte yandan ailenin avukatı şüpheli olduğu düşünülen iki kişinin gözaltına alınmasını talep etti.
7: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
0: Olay öncesi geçirdiği ameliyat nedeniyle anestezi almıştı. Zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil yok. Bu tespit, Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış ile ilgili adli tıp raporundan.
8: Sen çocuklar babalarını daha çok seviyor çünkü babaları çok kızmış.
0: Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, genç kızın kaybolduğu dakikalarda sosyal medyadan mesajlaştığı iki kişinin gözaltına alınmasını talep etti. Olayla bağlantılarının araştırılması ve DNA örneklerinin alınmasını istedi. Otopside rokuronyum ve ornidazol adlı etken maddeler tespit edildi. Genç kızın bu ilaçlar nedeniyle zehirlendiği öne sürüldü. Bu ilaçların Rojin'e kim tarafından ve ne zaman verildiği tartışmalara başladı. Ancak söz konusu maddelerin kaynağına adli tıp raporuyla açıklık getirildi. Rapora göre Rojin Kabayış'e 11 Eylül 2024'te geçirdiği bir ameliyat sırasında rokuronyum etken maddesi anestezik madde olarak verildi. Bu madde tıbben 2 ay süreyle vücutta tespit edilebiliyor. Yine otopside bulunan ornidazol ise enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç etken maddesiydi. Alkol düzeyi ise tek başına ölüme neden olabilecek seviyede değildi. Çürüme nedeniyle oluştuğu değerlendirildi. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde Rojin Kabayış'ın zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi bir delil bulunmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca genç kızın travmatik bir tesir sonucu öldüğüne ilişkin de delil olmadığı vurgulandı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış, 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cesedi 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
2: Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki bir köyde yangın çıktı. 8 müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Kışlacık köyündeki yangın bir evde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bitişiğindeki diğer evlere de sıçradı. Köy sakinlerinin çabaları yangını kontrol altına almaya yetmedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Kemaliye Ağan ve Arap bir belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerle mücadele 3 saat sürdü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı ancak 8 evde hasar büyük. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Arnavutköy'de okul bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi. Kale direğinin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Arnavutköy Şeyh Şamil Ortaokulu bahçesinde top oynayan 4 yaşındaki Ediz Eren Erman'ın üzerine kale direği devrildi. Erman'ın olayın ardından bacağında kırıklar meydana geldi. Aile olayla ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını iddia ederek şikayetçi oldu. Kale direğinin devrilmesi güvenlik kamerasına da yansıdı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç aylık meclis toplantısında konuştu. Enflasyonla mücadele programına değindi. Sanayiye olan etkisine dikkat çekti.
9: Enflasyonla mücadeleden vazgeçmek elbette mümkün değildir. Ancak dezenflasyon programının sanayisizleşmeye dönüşmesine de izin veremeyiz. Sanayicilerimiz bugün yeni yatırım yapmanın değil, bu zor koşullarda daha ne kadar dayanabileceğinin, nasıl ayakta kalabileceğinin hesabını yapıyor.
0: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, enflasyonla mücadele programının sonuçlarına değindi. Sanayi sektörünün ihtiyaçlarına dikkati çeken Ardıç, fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken üretim istikrarını kaybetmemeliyiz dedi.
9: İhtiyacımız olan enflasyonla mücadeleyi, üretimi ve ihracatı gözeterek önceleyen daha dengeli bir politika birleşimidir. Para politikasının daha sade, öngörülebilir bir yapıya kavuşturulması ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.
0: Aylık meclis toplantısında konuşan Ardıç, teşviklerin yeniden gözden geçirilmesi için de çağrı yaptı.
9: Bugün destekler çok geniş bir alana yayılıyor. Ancak hiçbir sektörde yeterli ağırlığı oluşturamıyor. Stratejik alanları kamu ve özel sektör birlikte belirlemeli. O alanlarda hangi firmanın destekleneceğine performans karar vermelidir.
2: Muğla'da her yıl 900 milyon çipura ve levlek yavrusu yetiştiriliyor. Bu yavrular yurt dışına ihraç ediliyor.
0: Çipura ve levrek yavruları yetiştiriliyor, yurt dışına ihraç ediliyor. Muğla'da 23 kuluçhanede her yıl 900 milyon yavru balık üretimi yapılıyor. Üretim yılın 12 ayı boyunca sürüyor.
10: Aldığımız yumurtaları, yavruları kuluçhanelerde yavru haline getirip denize indiriyorlar. Yavru balığı yurt dışına değişik ülkelere, işte başta Tunus, Arnavut, Dubai, Suudi Arabistan, Umman, hatta geçmişte Dominik, Amerika gibi yerlere, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihraç ediyoruz.
0: 2000'li yıllarda yetiştirilen balıklar denizden toplanıyordu. Özel sektör yatırımlarıyla kuluçka üretimine geçildi. Anaç balıklar ıslah edilerek stoklanıyor. Yetiştirilen balıklar yavruyken satılıyor. Gittiği ülkelerdeki tesislerde büyütülüyor.
11: Geçtiğimiz yıl bu üretmiş oldukları yavru balıkları 23 tane kuluçkhanede sektörümüzün temsilcilerinin firmalarının, ki şu anda bir firmamızın yerindeyiz, 5 tane ülkeye 33 milyon adet yavru balık ihraç edildi.
2: Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Bir kişinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki temizlik ve hijyen koşullarına ilişkin sosyal medya hesabından görüntüler paylaşmasının ardından bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan iddiaların incelenmesi amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla müfettiş görevlendirildi ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Nepal'de deprem sonucu büyük bir doğal afet meydana geldi. Buz ve kayadan oluşan çığın nehre düşmesi sel ve heyelana neden oldu. İlk belirlemelere göre 160 kişi hayatını kaybetti. 384 kişidense haber alınamadığı açıklandı. Felaket anları da kameralara yansıdı.
0: Bölgedeki halk kaçmaya başladı. Saniyeler sonra felaket yaşandı. Onlarca kişi kurtulamadı, toprak altında kaldı. Heyelan bölgedeki otobüs terminalini saniyeler içinde yuttu. Görüntüler Nepal'in Çin sınırında Tibet bölgesinde kaydedildi. Yetkililerin açıklamasına göre deprem sonrası buz ve kayalardan oluşan büyük bir çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle dağdan kopan kaya ve toprak parçaları Dihende Kuala Nehri'ne düştü. Çığ beraberinde büyük bir sel ve heyelana sebep oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Köprüler ve enerji altyapıları zarar gördü. Felaketin ardından yükselen toz ve duman bulutu helikopterden de görüntülendi. Felaketin boyutu uydu fotoğraflarına da yansıdı. Bir otobüsteki yolcular sel anlarını endişeyle takip etti. Doğal afetin yaşandığı noktada ulaşım durdu. Ayakta kalan binalarda bulunanlar helikopterlerle kurtarıldı. Yetkinler Dihende Kuala Nehri'nde hala bir noktada tıkanıklık olduğunu belirterek ikinci bir sel uyarısı daha yaptı. Aralarında 105 Hint, 93 Nepalli, 3 Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve 12 İngiliz vatandaşının da bulunduğu en az 348 gezginin kayıp olduğu bildirildi. Bir hidroelektrik santralinde çalışan 8 Güney Koreli ile de irtibat kesildi. Çin arama kurtarma çalışmaları için 574 kişiyi görevlendirdi. Ancak sel nedeniyle helikopterlerin bölgeye inemediği belirtildi.
2: Dışişleri Bakanlığı Nepal'de meydana gelen sel ve toprak kaymasında yaşanan can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziyelerini sundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Nepal ile Çin arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve başta Nepal ile Çin olmak üzere felakette vatandaşlarını kaybeden ülkelere başsağlığı dilendi. Açıklamada şu an itibariyle vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir ifadesine de yer verildi. Rasuva ve çevresinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 165 kişi hayatını kaybetmiş, yerleşim yerleri ve binalarda zarar görmüştü. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da devlet hastanesinde çıkan yangında en az 15 bebek hayatını kaybetti. Yerel basın yangının sabah 7 sularında klima sistemindeki bir arızadan kaynaklandığını yazdı. Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün Kadın ve Çocuk Sağlığı Servisi'nin 3. katında çıkan yangın en az 15 yeni doğanın bebek yaşamını yitirdi. Yangın sırasında serviste 16 yeni doğan bulunuyordu. Bebeklerden ancak birinin kurtarıldığı açıklandı. ABD'nin İran'a açtığı ekonomik savaşla ilgili ABD basınında dikkat çeken analizler var. Amerikan New York Times gazetesi İran'ın Körfez genelinde misilleme tehdidinde bulunduğuna dikkat çekti. Bu durumun askeri gerilimi arttırabileceği uyarısı yapıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran ekonomisini kıskaca almaya çalışırken İran'ın kaybedecek pek bir şeyi yok. Amerikan New York Times gazetesi Trump yönetiminin İran'a açtığı ekonomik savaşla ilgili analizinde bu tespitte bulundu. Gazete Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kalan İran yönetiminin yaklaşan fırtınayı atlatabileceğine inandığını yazdı. İran liderlerinin yaşadıkları sıkıntının bedelini küresel ekonomi açısından hayati öneme sahip petrol zengini bölgede hissettirmeyi hedefledikleri belirtildi. Tahran'ın petrol zengini Körfez genelinde misilleme tehdidinde bulunduğuna dikkat çekildi. New York Times gazetesine konuşan uzmanlar, Trump'ın ekonomik baskı seçeneğiyle askeri tırmanışı önlemeyi amaçladığına vurguda bulundu. Ancak bu girişimin tam aksi şekilde askeri tırmanışı tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. New York Times gazetesi, İran'a yaptırımların başarıya ulaşmasında Çin'in tutumunun kritik önem taşıdığına da dikkat çekti. Amerika CNN kanalı dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in, Tahran için uzun süredir ekonomik can damarı olduğuna vurguda bulundu. Çin'in İran'a yaptırımlarını azaltarak Amerika Birleşik Devletleri'nin maksimum baskı stratejisinin bir parçası olmak istemediğinin altı çizildi. İngiliz Guardian gazetesi ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda elde ettiği avantajın zaman içinde kaybolacağını yazdı. Gazeteye konuşan uzmanlar, Körfez ülkelerinin alternatif boru hatları inşa etmesiyle de Boğaz'ın stratejik öneminin 3 yıl içinde yarı yarıya azalacağını söyledi. Bölgedeki boru hatlarının uzunluğu ve kapasitesi dikkate alındığında önümüzdeki 1 ila 4 yıl içinde Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na bağımlılığının %70'den %15'e düşeceği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bağımlılığı ise %7'den %15'e, Irak'ın bağımlılığı %100'den %30'a düşecek. Kuveyt ve Katar'ın bağımlılığı ise %100'den %50'ye gerileyecek.
2: ABD merkezli Bloomberg, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiasında bulundu. Bloomberg haberi Kremlin'e yakın 3 kaynağı dayandırıyor. Buna göre Moskova, NATO üyesi ülkelerin Kiev'e silah ve istihbarat sağlaması nedeniyle Ukrayna'nın saldırılarını NATO üyesi devletlerin saldırıları olarak görüyor. Kremlin'e yakın kaynaklara göre devam eden saldırılar sonrası Rus lider Vladimir Putin taktik nükleer silah kullanmayı da değerlendirebilir. Moskova, Kiev'e ve diğer Ukrayna şehirlerindeki altyapı hedeflerine yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı da değerlendiriyor. Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla ABD'deki 40'tan fazla eyalet Meta'ya dava açmıştı. Davada taraflar uzlaşmaya gitti. Şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Sosyal medya devi söz konusu tutarın 10 yıllık bir süre zarfında yıllık taksitler halinde ödeneceğini açıkladı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
12: Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya karşı açılan davada 4 eyalet başı çekmişti ama süreç içerisinde 40'tan fazla eyalet bu davaya müdahil olmuştu. Çocuklarda bağımlılığa yol açacak şekilde bu sosyal medya platformlarının düzenlendiği suçlamasıyla bu dava açılmıştı. Özellikle çocukların mahremiyet haklarının

0: herhalde çok mümkün olmayacak gibi görünüyor. Çünkü varılan uzlaşma kapsamında çocukların Facebook ve Instagram kullanımına yönelik 2 saatlik günde bir zaman kısıtlaması getirilecek gibi görünüyor. Ve bu sosyal medya platformlarının bağımlılık yaratmasına engellemek amacıyla da platformların kullanımına gece yarısından sabah 6 arasında bir kullanma limiti kısıtlaması getirilecek. Ve gece saat 10'dan da sabah 7 arasında da bildirimler sessize alınacak. Dolayısıyla bu değişiklikler önemli değişiklikler. Bir yandan da bu sosyal medya platformlarında bir takım güzellik filtrelerinin kullanılmasının ya da beğeni sayısının açık bir şekilde gösterilmesinin gençlerin, çocukların özgüvenini zedelediği yönünde bir takım iddialar gündeme getirmişti. Bu özelliklere de bazı kısıtlamaların getirilmesi bekleniyor. Meta diğer sosyal medya platformlarının da ki bunların arasında TikTok, YouTube ve Snap gibi platformların olduğunu söylemek mümkün. Bu platformların da benzer adımlar atması gerektiğini savunuyor ki endüstri genelinde bir çözüme ihtiyaç olduğunu söylüyor Facebook. Hatta başlangıçta da varılan uzlaşma kapsamında 12 milyar dolar ödeyecek ve bu biraz önce de ismini saydığım sosyal medya platformlarının da adım atması koşuluyla da bu rakam 17 milyar dolara yükselecek.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran Zafer Haftası dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Büyük taarruzun 26 Ağustos 1922'de benzeri görülmemiş bir kahramanlık ve inançla başladığını söyleyen Duran, bu mücadelenin Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanı olduğunu vurguladı. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruzun 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zaferle taçlandığını belirtti. Duran, zaferin Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açtığına dikkat çekti. Milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir, dedi. AK Parti'den de Zafer Haftası'na ilişkin bir video paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şiirle hazırlanan videoda "Biz kökü mazide hep beklenen bir atiyiz. Milli Zafer Haftamız kutlu olsun." mesajı verildi. Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Sarı lacivertliler birbirinin rövanşında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
3: Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Ligi'nde oynamak, şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak.
2: Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown, kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı Lacivertliler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon, Fofana ile farkı 1'e indirdi. Fransa temsilcisi Kalandir'in eşitlik golünü arasa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı. 1-1'in rövanşında 2-1 galip gelen Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri saat 19'a çekilecek Kur'an'ın ardından belli olacak. Sarı Lacivertliler 19 yıl aranın ardından Türkiye'nin ilk kez iki takımla temsil edeceği Devler Ligi'nde Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alacak.
1: Geçtiğimiz hafta Fethi Kabir işlemi tamamlanan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'a 2016 yılında yapılan otopsi raporu ve Fethi Kabir tutanağı tartışılıyor. Tartışmaları ve süreci Mersin Üniversitesi Adli Tıp Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Halis Dokgöz NTV yayınında değerlendirdi. İzleyelim, ardından saat başında tekrar karşınızda olacağız.
4: Otopsinin video kayıtlarının ortaya çıkması çok önemli bir bulgu. Bizim için neden önemli? Fiziksel bulgular, otopsi raporunda yazılan yazıların

0: raporun içeriğinin görüntülerle desteklenmesini sağlıyor. Bu çok değerli, çok kıymetli. Önce yok denildi dediğiniz gibi, sonra video kayıtları ortaya çıktı. Burada ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri, Nevzat Hoca'nın da yazdığı raporda yer alan, göğüs bölgesindeki ekimozlar. 4 tane ekimoz var. Ekimoz dediğimiz şey doku içi kanamalar. Yani vücudumuzdaki yumuşak dokularda oluşan kanamalar. Bu kanamaların önemli bir özelliği, kişi canlıyken oluşabilir. Yani öldükten sonra kişinin vücudunda siz bir ekimoz oluşturamazsınız. Doku içi kanama yapamazsınız. O nedenle bu bulgular önemli. Neyi gösterir? Kişinin ölmeden önce travmaya uğradığını gösterir. Ya da vücudunu bir yere çarpması gerekir. O şekilde, yani uygun bir şekilde, işte 4x6 santim, 1x2 santim gibi orada yazılan ölçeklerde ya bir yere çarpacak ya da bir şey oraya, kişiye çarpacak. Onun için bir dış etki, bir travma söz konusu. Ekimoz bu açıdan anlamlı ve önemli. Ölüm esnasında kişi hala canlılığını sürdürürken yapılan kardiyopulmoner resüsitasyon, yani yeniden canlandırma işlemlerinde de olur ama orada resüsitasyon aletinin izine bağlı yanıklar da olur. Bir de o ekimozlar, o kullanılan aletin niteliğine göre boyutu değişir. O nedenle buradaki ekimoz önemli. Bir dış etkiyi gösterir. Nevzat Hoca'nın yazdığı rapordaki bir diğer unsur da şu, boğularak ölebileceğini kasteden bir cümle kurmuş. Burada da şuraya dikkat etmek gerekir. Solunum yollarına bakmak gerekiyor, otopside mutlaka bakıldı. Bir de akciğerleri değerlendirmek gerekiyor, bu da otopside mutlaka bakıldı ve video kayıtları var. Biz de özellikle solunum sıkıntısı yaşayan, işte yastıkla ya da başka bir nesneyle, yumuşak bir nesneyle boğulmaya bağlı bir eylem gerçekleşmişse, bu kez akciğerleri saran zarlarda, kalbi saran zarlarda noktasal tarzda kanamalar görürüz, balık sürüsü şeklinde. Bu da yetmez bize, makroskopik, hani gözle gördüğümüz bulgu. Oradan örnekler alıp doku incelemesi yaparız, histopatolojik inceleme yaparız, mikroskopik inceleme yaparız ve bunlarla birlikte check etmemiz gerekir. Yani olayın bir boyutu bu. Diğer başka boyutlar da var. Bu boyutlardan bir tanesi beyin kanaması iddiası var. Beyin kanaması olduğu söyleniyor. Burada da beyin kanaması varsa, bu beyin kanamasının da yine, çünkü burada biz hem beyin dokusunu inceliyoruz, beyni saran zarları inceliyoruz, beyin sarının üstünde mi altında mı kanama var, kanamanın boyutunu değerlendiriyoruz. Bunların da mutlaka fotoğrafları ve video kayıtları var. Ve buralardan da doku örnekler alıp inceleme yapıyoruz, check ediyoruz onun gerçekliğini. Bunların hepsini kayıtlı olarak yer alması gerekiyor. Bir diğer nokta, toksikolojik incelemede bir takım ağır metaller var. Arsenik, kadmiyum vesaire, değil mi? Orada bir takım maddeler var. Bu maddelerin toksik dozda, öldürücü dozda olup olmaması, hangi dokuda bakıldığı, kanda mı, idrarda mı, vücutta, örneğin böbrekte mi, bunlar bile çok önemli. Bunların değerlendirmesi yapılacak. Ve bence en önemli şey, ki zaten ölümü şüpheli kılan savcılığın fethi kabir kararı vermesiydi. Bu kararı verdiğinde ortada şüphe var ki savcılık bu kararı veriyor. Ve ceza mahkemesi kanunu çerçevesinde bu fethi kabir işlemi, otopsi işlemi yapılıyor. Otopside de bizim kemik dokularda, varsa yumuşak dokularda, 10 yıl geçtiği için yumuşak doku bulma şansımız yok. İskeletleşiyor insan çünkü. Saçta kefen varsa kefene ait kefen bezinde ve yine topraktan örnekler alarak toksikolojik analizler yapıyoruz. Ağır metaller, organikler, inorganik materyaller, kimyasallar, hatta uyutucu uyuşturucu maddelerin metabolitleri, bunların hepsi aranıyor. Toprağın da değişik segmentlerinden örnekler alıyoruz. Çünkü bazen toprakta da bu maddeler bulunabilir, cesede geçebilir, kemiğe geçebilir. Toprakla da check edilerek karşılaştırma yapılıyor. Ve DNA incelemesi, kimliklendirme de yapılıyor. Tekrar kimliklendirme de yapılacağını düşünüyorum ben. Çünkü ona yönelik iddialar da ortaya çıkabilir. Bu kişi o kişi değil vesaire. Ve en önemlisi de bizim fethi kabirde, yani cesedin çıkarılıp yeniden otopsi yaparak yaptığımız incelemedeki bulgularla otopsi kayıtları, video kayıtları karşılaştırılacak ve bir sonuç ortaya çıkacak. Otopside diyelim ki bunlar, bu bulgular saptanmamış olsa bile, bir defa o ekimozlar var olduğu için onlar kayıt altında. Onlar mutlaka var, boyutlarıyla birlikte yazılmış. Bu bir. İkincisi de biz bu tür ölümlerde, doğal nedenli ölümlerde bile, doğal kaynaklı ölümlerde bile mutlaka kalpten, akciğerlerden, böbrekten, dalaktan, mideden, yani vücudumuzdaki organların, değişik organlardan histopatolojik, yani mikroskopik inceleme için örnek alırız. Yine toksikolojik inceleme için uyutucu, uyuşturucu, kimyasallar, organik maddeler, inorganikler, ağır metaller gibi maddelerin incelenmesi için örnekler alırız. Ve bu örneklerde yaklaşık Adli Tıp Kurumu'nun yönetmeliğine bakmak lazım ama vakanın niteliğine göre 5 yıl ile 10 yıl arasında bu örnekler de saklanıyor. Evet, ve bunların preparat dediğimiz inceleme materyalleri de saklanıyor. Yani bu incelemeler mutlaka yapıldı ve bu incelemelerin de yeniden bir gözden geçirilmesi, check edilmesi gerekecek. Çünkü ortada bir şüpheli ölüm var. Bir de hani bulunamayan kayıtlar var, sonra bulunan, ortaya çıkan kayıtlar var. Adli vaka demek şüpheli vaka demektir. Eğer bir kişiye adli otopsi yapılıyorsa ceza muhakemesi kanunu çerçevesinde savcılığın kararıyla adli tıp uzmanıyla birlikte olay yeri incelemeden başlanarak otopsi yapılır. Adli tıp kurumuna gidip otopsi yapıldığına göre bir adli vakadan bahsediyoruz. Ama bu adli vakalar bazen biz şüpheleniriz. Cinayetten şüpheleniriz, intihar deriz, kaza deriz. Kazalar da adli vakalardır. Sonra analizler yaparsınız, otopsi yaparsınız, doğal bir ölüm çıkabilir. Burada ilk başta öyle çıkmış. Fakat fethi kabir yaptırmayı gerektirecek düzeyde bir bulguyla birlikte fethi kabir yapıldığı için ortada ölümün şüphe yaratan tablolar, durumlar olduğu ortaya çıktı. Bunun analizlerini yeniden yapmamız gerekir. Bu analizleri de göz önüne almamız gerekir. Adli Tıp Kurumu'nun arşivlerinde ben bu materyallerin olduğunu düşünüyorum. Ve bu materyallerin yeniden incelenerek değerlendirilecek. Ki zaten Adli Tıp Kurumu hem birinci ihtisas kurulu var. Şüpheli ölümleri aydınlatan ihtisas kurulu bu. Bir de beşinci ihtisas kurulu var. Zehirlenme vakalarını inceler. Kişinin neden öldüğünü saptamaya yönelik. Adli Tıp Kurumu birinci ve beşinci ihtisas kurulunda birlikte çalışarak bu verileri değerlendireceğine yönelik medyaya yansıyan veriler var. Bunu da doğru buluyorum. Yani böyle bir yaklaşımda yapılması gerekiyor. Tabii ki 10 yıl geçmesi önemli bir veri. Yani bulguları saptamamız için az bir etken gibi gözüküyor. Fakat dediğim gibi toprağın değişik segmentlerinden örnek alıyoruz. Altından, üstünden, 1 metre derinliğinden, sağından, solundan, başından, arkasından. Yani toprakta da bir takım materyaller, mineraller, bir takım toksik maddeler bulunabilir. Onların analizini o şekilde yapıyoruz. Bir diğer noktada bu vaka üzerinde 10 yıl önce yapılan inceleme sonuçları da var. Onlarla da bir karşılaştırma yapılacak. Bazı durumlarda da biliyorsunuz yıllar önce Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cesedine de fethi kabir yapılmıştı. Mesela o fethi kabirde şu çıkmıştı ortaya. Cesedin bütünlüğü, doku bütünlüğü korunmuştu. Sabunlaşma dediğimiz bir değişim olmuştu. Pek çok soruya yanıt bulabilmiştik o fethi kabir işleminde. O nedenle buradaki tabloyu biz bilmiyoruz. Yani neler ele geçirildi, neler bulundu, onlarda hangi incelemeler yapıldı, onlara da bakmak lazım. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani adli tıpın yıllar sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, hatta 20 yıl sonra yapılan fethi kabirlerine bile bazen bulduğumuz bulgular olayı aydınlatmaya yetebilir. Yani sonucu görmemiz gerekir. Her olgunun, her vakanın dinamiği farklıdır. Her olguyu kendi iç dinamikleriyle birlikte değerlendirmek gerekir. Bazı vakalarda söylediğiniz gibi ihmal olabilir, göz ardı edilen bir takım şeyler olabilir ki bunların ben sayısının çok olduğunu düşünmüyorum. Ama bilim ve teknolojideki gelişmeler o kadar çığır açıcı nitelikte ki yıllar önce biz örneğin bulunan bir kemik dokusundan erkek mi kadın mı olduğunu anlamaya çalışır. Şeklinden yola çıkarak, boyutundan yola çıkarak da yaşını vesaire tahmin etmeye çalışırdık.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Merhaba, saat 21 oldu. Bu defa yakın planla karşınızdayız. Ana haber bültenimizde bugüne dair öne çıkan pek çok başlığı paylaştık. Bunların aralarında bazıları Ankara odaklıydı ve Türkiye'nin iç siyasetine ilişkindi. En çok da Ağustos'un sonuna yaklaştığımız şu günlerde sonbahara hazırlanırken şöyle bir geriye dönüp baktığımızda Mayıs'ta PKK'nın tasfiye kararını açıkladığını hatırlıyoruz. Temmuz'a geldiğimizde o sembolik silah bırakma töreni düzenlenmişti. İçinde olduğumuz ayda Ağustos'ta çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı ve böylece yürürlüğe girmiş oldu. Ama bazı şartlara bağlandığı için şu anda bekliyor. Ve bu hafta başında da Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını Beştepe'de yaptı. PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecini takip edecek bu kurul ve bunun için yürütülecek çalışmalar konuşuldu. İlk toplantıda hatta 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Hatta bugün DEM Parti İmralı heyetinden de bu konulara dair böyle çarpıcı mesajlar içeren, ki birazdan konuşuruz, bazı açıklamalar yapıldı. Öte yandan içeride o konuyla ilgili bu gelişmeler olurken Suriye'den SDG-YPG'nin kendini feshettiği haberi geldi. Tabii bu gelişmeden Ankara memnun, beklediği bir konuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki gündür Ankara dışında mesajlarını veriyor. Dün Ahlat'tan vermişti mesajlarını. Bugünse Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde yine konuştu Malazgirt'ten ve süreçten dönüş olmadığını, atımızın kuyruğunu bağladık ifadesiyle anlattı. Bugün sonrasında da zaten atın kuyruğunu bağlamak ifadesi internette en çok aranan deyimler arasına hemen girdi. Bugün biz de burada konuşacağız. Cumhurbaşkanı neden böyle bir hatırlatma yaptı geleneklere dönük olarak ve niye böyle bir mesaj vermeyi tercih etti diye. Konuklarım Profesör Doktor Murat Yeşiltaş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi ve SETA direktörü. Profesör Doktor Şakir Dinçşahin, İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi. İlerleyen dakikalarda başka bir konu daha var aramıza katılacak olan Sayın Mustafa Kartoğlu gelecek, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Ama biz şimdi Sayın Yeşiltaş sizinle başlayalım. Evet. Öncelikle sürecin geldiği noktayı özetlemeye çalışmıştım ben. Tabii Suriye ile birlikte anlamlı oldu. Ancak bugün DEM Parti'nin İmralı heyeti üyesinin yaptığı açıklamalar tabii dikkat çekti. Oradan başlayalım. Çarpıcı çünkü Mithat Sancar'ın ifadeleri. Şimdi biz 4 kurul olduğunu gördük. Yani duyduk. 4 alt kurul olacak. Bu alt komisyonlar arasında silahsızlanma ve stratejik komisyon alt komisyonu, silahsızlanma sürecini yürütecek bir komisyondan söz ediyoruz. Sayın Sancar diyor ki Öcalan'ın da silahsızlanma sürecinde hayati bir rolü olacağından bu alt komisyonda görev almasını bekliyoruz. Nasıl bir görev olabilir Öcalan'ın bu alt komisyonda?
1: Yani şimdi öncelikle sürecin geldiği aşama itibariyle takvime bağlı kalındığını ve başta öngörülen yol haritasının aşağı yukarı biz takip edildiğini görüyoruz. Yani irili ufaklı bazı sorunlar olmakla birlikte o takvimde belirtilen yol haritasının aşama aşama ilerlediğini gördük. Toplumsal ve siyasal açıdan da özellikle meclis ayağının gerçekleşmesi, daha sonrasında yaşanan süreçler açısından da bir ilerleme olduğunu, bir ilerlemeci bir doğası olduğunu söyleyebiliriz sürecin. Bu bence çok önemli. En büyük kazanımlardan bir tanesi. Çünkü geçmiş dönemki bu sorunu çözmeye yönelik atılan adımların hem süre olarak bu kadar uzun sürmediğini hem de içerik olarak kopmaların ve tartışmaların çok daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan sadece süre açısından bile şu anda geldiğimiz aşamada önceki süreçlerin üstünde bir performans sergilendiğini söyleyebiliriz. İkincisi tabii özellikle de içerik açısından, yani başından beri konuştuğumuz temel mesele sürecin bir mimarisinin olması gerektiğiydi ve bu mimarinin gerek kurumsal mimari, yasal mimari, hukuki mimari, gerekse de toplum ayağı, siyasal ayağının belirli ölçülerde bir mimari üzerinden yürütülmesi gerektiğini konuşmuştuk. Buna da riayet edildiğini ve bu manada da sürecin hem parlamento ayağının yasanın çıkmasıyla beraber hem de şimdi kurulun oluşturmasıyla da takip icrası açısından da bu anlamda bir çerçevenin oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi tabii bu burada en önemli aşamalardan bir tanesi önümüzdeki 2-3 aylık yaşayacağımız süreç. Kimilerine göre bu süreç çok daha erken bir dönemde de bitebilir. Yani silahlanma meselesi ve stratejik koordinasyon. Burada kurulun özellikle yapısına da baktığımızda silahlanma aşamasının ve bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından daha sonrasında teyit ve tespit edilebilmesi açısından da bir ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte de örgütün o sembolik silah yakma eyleminden silahların doğrudan bırakılmasına, teslimine yönelik bir hareket içerisinde olması gerekiyor. Şimdi burada Abdullah Öcalan'ın konumunun, İmralı'nın konumunun öyle ya da böyle bu sürecin bir parçası olduğu anlaşılıyor. Şimdi kamuoyundaki tartışma açısından bakıldığında bu pozisyonlanma nasıl söz konusu olacak? Yani kurulun bir parçası mı olacak yoksa kurulla bir şekilde koordinasyon içerisinde olarak örgüte silahlarının bırakılması noktasında yeni bir yol haritası mı ortaya koyacak? Bu bakımdan Öcalan'ın pozisyonu önemli. Yoksa orada Öcalan'ın bu sürecin siyasal manada bir parçası olmak suretiyle bu meseleye dair bütün tartışmaları belirlemesi çok söz konusu değil. Daha çok örgüt üzerindeki ki sürecin başlatılmasında Öcalan'ın özellikle hem Şubat'taki çağrısı, daha sonrasında örgütün kendisini tasfiye etmesi, silahları sembolik olarak yakması ve PKK'nın misyonunu tamamladığına ilişkin yaklaşımı bugün itibariyle bu komisyon aracılığıyla Öcalan üzerinden örgütün silahlarını tam anlamıyla teslim etmesi. Yani orada belli bir oran var mı yok mu onu bilmiyoruz. Yani %100 elbette silahların teslimi ya da bırakılması söz konusu olacak. Burada Öcalan'a yüklenen misyon da bu koordinasyonu, yani örgütün üzerinde karar alabilme, örgütün kararlarını şekillendirebilme, eylemlerini şekillendirebilme noktasında bir koordinasyon söz konusu olacak. Bu süreç tabii ki eğer önümüzdeki bir iki ay içerisinde tamamlanırsa, olumlu manada tamamlanırsa, o zaman Öcalan'ın pozisyonu ile ilgili tartışma başka bir eksende yapılmaya devam edilecektir.
0: Böyle bir giriş yapmış olduk sizinle. Teşekkür ederim. Sayın Dinşahin, size de benzer bir şekilde bu alt komisyonla ilgili. Şimdi bugünün, aslında bu saatin diyelim, hemen 19 itibariyle, çünkü DEM heyetinin gazetecilerle yaptığı toplantı sonrasında bilgiler duyurulmaya başladı. Biz de 19 bültenimizde paylaşmış olduk bu açıklamayı. O açıdan önemliydi. Hatta Sayın Sancar'a sorulan sorular arasında Öcalan'ın bir kez daha silahları bırakma çağrısı yapması gibi bir durum söz konusu olabilir mi cümlesi de var. Hem bu konuda bir görüşmelerde bir beyan olmadı ama süreç eğer ihtiyaç duyarsa o zaman gündeme gelebilir gibi bir yanıtı olmuş. Ne dersiniz Sayın Dinçşahin? Hem o alt komisyondaki rolü nasıl olabilir Sayın Yeşiltaş'ın dediği gibi, hem kurulun bir parçası mı acaba, yoksa kurulla koordineli bir şekilde çalışacak başka bir pozisyonda mı, video konferans yöntemiyle mi ya da kurulun İmralı'ya gitmesiyle mi, o belki bir öngörünüz vardır o konuyla ilgili.
2: Öcalan'ın burada bir rolü olacağı muhakkak. En başından beri örgütün silah bırakmasını sağlayan, bu konuda talimat veren, işte kurucu önderlik diye ifade edilen Öcalan'ın kendisi. Bir şekilde bu sürecin içerisinde işlevsel bir muhataplık görevi görüyor ve bunun kurumsallaştırılması olarak görebiliriz. Yani işte heyetlerle vesaire bir şekilde ulaştırılan mesajlar böylelikle bir çatı altında kurumsal bir şekilde daha net bir şekilde, belki iyi kötü şeffaf bir şekilde aktarılmış olacak. Bu bakımdan yani şeffaflık demişken Öcalan'ın neler söylediğini, hangi talimatlar verdiğini tam olarak bilemiyoruz. Giden heyetler bunları aktarıyorlar, hem kamuoyuna aktarıyorlar, bazen kamuoyuna aktarmıyorlar, doğrudan doğruya örgüte ulaştırılıyor bu mesajlar. En son mesajlarda mesela böyle bir bilgi kirliliği de oldu. İşte metne bir şeyler eklendiği, çıkartıldığı vesaire söylendi. Tabii ki bu şeffaflığın da önemini bize gösteriyor. Şeffaflık bir bakıma süreci zaman zaman zorlaştırabilen bir şey, bir bakıma da kolaylaştıran bir şey. Önceki süreçlerde daha kamuoyuna açık, kamuoyu önünde, göz önünde, fazlaca göz önünde meydana gelen, belki hatta müzakere de diyebileceğimiz bir süreç söz konusuydu ve sürecin bu kadar şeffaf olması sürecin zafiyetlerinden bir tanesi haline gelmişti. Bu yaşadığımız süreçte ise şeffaflık minimum düzeyde ve bu taraflara, özellikle de devlete, istihbarat ve emniyet teşkilatımıza tedbir alma açısından bir pay bırakıyor ve işler ters gittiğinde kamuoyuna açıklanmadığı için nelerin konuşulduğu, nelerin yapılabileceği, B planı A planının gerçekleşmediği söylenmeksizin devreye sokulabiliyor. Böylelikle de kamuoyunda bir ne diyelim, bakın işte istedikleri olmadı, onun için başka bir B planına geçtiler ya da geri adım attılar, taviz verdiler gibi bir kötü izlenim olmaksızın sürecin devamının sağlanması söz konusu oluyor. Bu bir bakıma iyi. Dediğim gibi şeffaflığın az olması sürecin kontrol edilmesini ve kontrolden çıkmasını sağlıyor, bu işe yarıyor. Diğer taraftan da bunu sulandırmak isteyen tarafların, üçüncü tarafların, sürece zarar vermek isteyen tarafların bu metinlere olmayan şeyleri eklemeleri ya da olan şeyleri çıkarmaları gibi, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeleri gibi bir şeyler söz konusu olabiliyor. Bu tür durumlar söz konusu olduğunda en azından bu tür komisyonlar diyelim, alt komisyonlar bilgi verebilirler, paylaşımda bulunabilirler ya da birinci elden doğru bilgiyi ya da dezenformasyonu düzeltici müdahalelerde bulunabilirler. Uzun lafın kısası, alt komisyonların ortaya çıkması bu sürecin artık kurumsallaştığı, neyin nasıl yapılacağı konusunda bir haritanın artık fikir olarak değil, kurumsal olarak şekillendiğini bize gösteriyor. O bakımdan Murat Hoca'nın söylediği gibi şimdiye kadar yapılmış olan ya da diğer süreçlerden farklı olarak ilerleyen, her seferinde tıkandığında da ilerlemesi sağlanan yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bu komisyonda onun parçası değil.
0: Sayın Kartoğlu, şimdi 4 komisyondan bahsediyoruz. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu diye. Sayın Yeşiltaş'la biraz bu Öcalan'ın bu alt komisyondaki yeri ve rolü Mithat Sancar'ın açıklaması üzerinden konuştuğumuz bir başlık oldu. Öte yandan yine İki konu dikkat çekti gazetecilerle buluşmalarında DEM İmralı heyetinin. Bir, süreç kapsamında yeni bir iletişim stratejisine ihtiyaç olduğunu söylüyor Sancar. Ve Öcalan'ın bu aşamadan sonra kamuoyuyla doğrudan iletişim kurabilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ama buna dair bir somut planlama yok şimdilik diyor. Önümüzdeki süreçte Dinç Şahin de bu şeffaflık ilkesini söyledi. İki açıdan baktı. Hem süreci kontrol altında tutmaya yarıyor. Belki bugüne kadar bu şekilde suhuletle gelebilmesinin sebeplerinden biri aslında kapalı yürüyen kısımlarının da olması. Ama öte taraftan bazen dezenformasyona da açık hale gelebiliyor diye. Bundan sonra özellikle Sancar'ın söylediği bu yeni iletişim stratejisinde Öcalan'ın rolünün artacağını düşünüyor musunuz siz?
3: Bu mümkün. Çünkü orada tabii biraz taleplerin de ölçülü olması lazım. Hani hep diyorlar işte açıklamaların, sözlerin ölçülü olması lazım. Her şeyin çok kırılgan olduğu bir nokta bu süreç, sürecin bu aşaması. Şimdi orada da dile getirildi. Tam olarak geri dönülemez noktada bile değiliz falan diyenler oldu. Ben geri dönülemeyecek noktada olduğumuzu düşünüyorum. İşlevsel olarak olmasa bile mantık olarak artık geri dönülemez bir noktadayız. Çünkü örgütün patronu örgütü feshetti. Fesih kararları işte açıklandı. Uygulamaları başladı falan. Artık bundan sonra o anlamda geri dönüş yok. Ama mekanizma olarak o ifadeyi dikkate alıyorum. Her şeye ölçülü konuşmak lazım, ölçülü davranmak lazım, provokasyonlara hemen tepki vermemek lazım filan. Tamam, bunlar güzel. Ama mesela Öcalan için bir şey talep ederken de ölçülü olmak lazım. Zira hani bütün bu işlerin başındaki kişi olarak bugüne kadar bir nefret objesi olarak gelmiş bir isim. Sadece o değil, diğer elebaşları da öyle. Ama şimdi işin sorunun çözümüne dair ondan bir destek alınıyor, katkı alınıyor mu? Evet, çünkü onun örgütü ve o da üzerine düşen bir işi yaptı. Daha fazlasını yapabilir mi? Evet, ama daha fazlasını yapması onun tırnak içinde bugüne kadar yaptıklarının bir kazanımı olarak kendisine yansımasını gerektirmez ya da getirmemeli. Ya da ne getirecekse, ne kadar getirecekse bu anlamda kamuoyunun buna ikna olması lazım. Yani bu iş bitsin de o da olsun o zaman bari, ne yapalım? Yeter ki bu iş bitsin diyecek, en kötü ihtimal ya da en iyi ihtimalle kerhen de olsa bunu kabul edecek. Dolayısıyla şimdi İmralı'nın bu örgütün kurucu elebaşı olma hüviyetiyle ve hala sözünün emir talimat niteliğinde olması nedeniyle ziyaretlerinin artmasını ben beklerim. Çünkü o zaman ne diyecek? Efendim bir daha izin çıktı, çıkacak, gitti, gidecek, dönecek, gelecek, açıklama yapılacaktan daha pratik bir iletişim içerisinde olması anlaşılabilir, kabul edilebilir bir şeydir. Bunun formülünü bulurlar. Sonuçta idari bir karar. Yani bunun işin siyasi kararı zaten verilmiş bu çözüm için. İdari
0: yani
3: bir uygulamayla bu yapılabilir.
0: Artırılabilir ama mesela ileri bir konuşma daha derken iyi, mesela şöyle, komisyonda görev alması talebi.
3: Komisyonda görev almasını bilmiyorum. Ben ilk duyduğumda da çok şey karşılamadım. Çok makul karşılamadım. Çünkü komisyon dediğiniz bir takım şartlar gerektirir. Bazı konularda uzman olursunuz filan ama bir hukuki şartlar da gerektirir. Hani kişinin güvenilir olması vesaire filan. Hani bazı durumlarda fayda sağlayacak kişilerden görüş alınabilir. Bu ayrı bir bahis ama komisyon üyesi olmak başka bir şey. Komisyon üyesi olmadan da Öcalan bu sürece katkı vermeye devam edebilir pekala. Orada bu fırsattan istifade bir de idari bir sıfat, bir kimlik oluşturma çabasını ben biraz fazla buldum. Tıpkı işte DEM Parti İmralı heyeti diye bir heyet var mesela. Yani DEM Parti heyeti varken DEM Parti İmralı heyeti niye var? Yani İmralı için özel bir heyet, özel bir ekip olması da biraz kulağa tırmalayan bir şeydi. Şimdi artık Abdullah Öcalan dediğinizde nasıl tanımlama yapacaksınız? Terör örgütünün kurucu elebaşı, mahkum, tamam. Şimdi sonra bilmem ne komisyonu, alt komisyonu üyesi. Bu çok kulağa hoş gelen bir şey değil. Ben o yüzden çok sıcak karşılanacağını çok düşünmüyorum ama tabii bu daha çok sıcak işler, yeni işler bunlar. Biraz daha belli olur. Bir de hani orada neden bulunacak? Bir iletişim ve diyalog imkanları. Yani bir sekreterya falan diyorlar. Bu kavramları da dikkatli kullanmak lazım şu orta aşamada. Hani bir şey vardır ya, orta gelir tuzağı falan. Şimdi bu da öyle bir tuzak yani. Oldu bitti falan değil. Dolayısıyla bu işin burada patinaj yapma ihtimali var. Tuzak dediğiniz şey de sizi patinaj yaptırıyor bir yerde ve oraya aşamıyorsunuz. Şimdi bu patinajı aşmak için de bu konularda, kavramlarda ve atılacak adımlarda biraz dikkatli ve hassas olmak gerekiyor. Oradan her yerden bir kar kenara atmayı bir yana bırakmak gerekiyor. Çünkü burada kimsenin artık siyasal bir kazanç peşinde koşmaması lazım. Herkes onu söylüyor. Bu bir devlet projesi. Bu Türkiye için geleceğin altyapısını hazırlayacak bir proje. O zaman siz kenardan biraz da biz bir takım isimler, sıfatlar, pozisyonlar kapalım dediğinizde o işler öyle yürümeyebilir. O da bu işin tuzaklarından bir tanesi. Oraya düşmemelerini umarım ben. Bir şeyi söyleyebilirim sadece. Hani Öcalan'ın oradaki sekreterye lafını da hani takıldım ama oradaki iletişiminin geliştirilmesi biraz daha grup toplantıları gibi, ne bileyim basın toplantıları gibi, bakanlar kurulu toplantılar gibi, böyle pazartesi günü salı bir basın toplantısı, basın açıklaması gibi de bunu düşünmemek gerekiyor. Yani oradaki iletişim hattının, oradaki dezenformasyonları düzeltme hattının veyahut da bir mesaj verilecekse o mesajın verileceği hattın ya da alanın planlanması için birçok formül var. Bu bir sekreter ya bir düzenli basın açıklaması, bir işte filan yerden bildirildiğine göre gibi yapılacak bir açıklama şeklinde olmak zorunda değil. Hani son tahlilde deyim yerindeyse milletin ayranıyla da çok fazla oynamamak lazım. Çünkü
0: buradan şeyden
3: kabarır.
0: Acaba yola çıkarak bu söylemler geliştirilmiş olabilir mi? Sayın Bahçeli de bir statüden bahsetmişti, bir koordinatörlük statüsünden bahsetmişti, birkaç kez Umut Hakkı'ndan bahsetmişti. Dolayısıyla bu söylemlerden sonra bunlar da talep edilebilir.
3: Ben de biraz zaten bu söylediklerimi biraz aslında ona dayandırıyorum. Neden? Ona dayandırıyorum. Bunlar söylendi ama mesela statü tartışması, statü açıklamaları çok yürümedi ondan sonra. Çünkü bir statü dediğiniz andan itibaren dediğim gibi o biraz milletin ayranını kaşıyor ve kabartma potansiyeli taşıyor. O statü üzerinde çok fazla durulmadı. Çünkü onun çok kabul göreceğini o zaman da düşünmüyordum. Geçtiğimiz süre boyunca da bu açıklama yapıldığından beri de çok böyle bari bu da olsun denilmedi o konuda. O yüzden zaten şimdi de ona dayanarak bir şey yapmanın aynı kabul edilemezlik veyahut da aynı düzeyde kabul edilebilirlik sağlayabileceğini düşünüyorum. O yüzden artık onları aşalım. Onlar konuşuldu. Onlar aslında bir niyet beyanı, bir hedef beyanı, bir irade beyanı olarak ben onu bir yere koydum. Burada daha önce de yayınlar yaparken ilk hani meclise gelsin konuşsun ifadesi mesela. Yine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin. Bu bir irade beyanı, bir kararlılık beyanı, bir çıtayı yükseğe koyma beyanı olarak bugüne kadar çok işlevsel bir anlam taşıdı bugüne kadar. Ama bundan sonrasında da hala devam ediyor. Fakat orayı da çok zorlamamak gerekiyor. Onu da gördük yani geçtiğimiz 1,5-2 yıldaki süre içerisinde orayı da çok zorlamamak gerektiğini gördük. Ve zorlanmadan da bugüne gelebildiğimizi gördük. Dolayısıyla bu bir devlet projesi ise o anlamda milletin onayını alacak bir proje olarak hayata geçirilmeli. Bir siyasi kazanç üretme çabasının buna zarar vermesine izin verilmemeli diye düşünüyorum.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da elimizi değil gövdemizi koyuyoruz saçın altına ifadesinde herhalde herkesten beklenen süreçte tabii, bütün paydaşlardan bu oluyor. Peki bir ara verelim çok kısa ilk aramız, ondan sonra devam edelim.

0: Bir Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkeye sezonun ilk yağışlı ve serin havası geliyor. İstanbul 29 derece. Cuma sıcaklık 23-24 dereceye kadar inecek. Hava rüzgarlı ve yağmurlu olacak. Bursa 33 derece. İç Anadolu'da Ankara 34 derece. Cuma yağmur görülecek ve sıcaklık düşecek. Ege'de İzmir 36 derece. Hafta sonu rüzgarlarla bu bölgede de 5-6 derece serinleme olacak. Akdeniz'de nem oranı düşüyor. Adana 38, Antalya 39 derece. Karadeniz'de Bolu 29, Samsun 30 derece. Cuma serin hava ve sağanak yağış başlayacak. Doğu'da Erzincan, Kars boyunca sağanak yağış devam ediyor. Erzurum 28, Malatya 33 derece.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlarını vermeyi sürdürdü. Geri dönüş yok dedi. Bir yola çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız ifadesini kullandı.
1: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
1: Bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında güçlü Türkiye mesajı verdi.
1: Biz millet olarak ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.
2: Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, etkinliğin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye takdim etti.
0: DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, eski milletvekili Gülten Kışanak ve İmralı sekreteryasından Çetin Arkaş Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine dair dikkat çeken mesajlar verildi.
2: DEM Parti'den terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar var. DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, çerçeve yasanın ardından İmralı'dan yeni bir silah bırakma çağrısı yapılacak mı sorusuna, Öcalan'dan çağrı konusunda bir beyan bizim görüşmelerde yapılmadı. Sürecin ihtiyacı olursa o zaman gündeme gelecektir yanıtını verdi. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısında 4 alt komisyon oluşturulmuştu. Onlardan biri Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Mithat Sancar, bu komisyonun silahsızlanma sürecinin yürütülmesini sağlayacağını söyledi. Öcalan'ın da silahsızlanma sürecinde hayati bir rolü olacaktır. Bu alt komisyonda görev almasını bekliyoruz dedi. Kamuoyunda tartışmaya yol açan tutanak iddialarını da değerlendiren Mithat Sancar, böyle bir görüşme olmadı. Bu sızdırma meselesinin basit bir olay olmadığını herkes gördü ifadesini kullandı. Süreç kapsamında yeni bir iletişim stratejisine ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Mithat Sancar, Öcalan bu aşamadan sonra kamuoyuyla doğrudan iletişim kurabilmedi. Şu anda buna dair bir somut planlama yok diye konuştu. Mithat Sancar, Öcalan'ın İmralı'da eski yerinde kalmaya devam ettiğini de bildirdi. Eski milletvekili Gülten Kışanak ise süreç için oluşturulan alt komisyonlara sivil toplumun da katkı vermesi gerektiğini söyledi. Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı ama yürürlüğe girmesi için silah bırakmanın teyit edilmesi şartı var. Kışanak bu konuda da önemli bir mesaj verdi. Yasanın 2 ay içinde uygulanabilir hale gelmesini bekliyoruz dedi. İmralı sekreteryasında görev yapan Çetin Arkaş ise kişisel arzum, kutlama amacıyla bile havaya silah sıkılmayan bir Türkiye inşa etmek. Kıyamete kadar silahlar susmalı. Arzumuz bu ifadelerini kullandı.
0: CHP yeni parti ayrımında belediye başkanlarının tutumu tartışma konusu. CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan bu konuda dikkat çeken bir çağrı geldi. Belediye başkanlarına seslenen Sarı, siyasal aidiyetleri konusundaki kafa karışıklığını Eylül ayında gidermelerini bekliyoruz dedi. CHP yönetimi ayrıca 49 kişiyi ihraç istemiyle disipline sevk etti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. O isimler arasında eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke'nin yanı sıra İlhan Cihaner, Aydın Nazlı Aka, Gür Çiftçi, Yankı Bağcıoğlu ve Zeliha Aksaz Şahbaz da var. Gerekçe bu isimlerin CHP'de kalmasına rağmen başka parti adına çalışmaları.
3: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
2: Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan parti meclisinde alındı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın belediye başkanlarına bir çağrısı da vardı. Belediye başkanlarından hangi partide siyaset yapacaklarına karar vermelerini istedi.
3: Siyasal aidiyetleri konusundaki kafa karışıklığının bir an önce giderilmesi talebimizdir. Bizler Eylül ayı içerisinde bu konunun netleşmesini istiyoruz.
2: CHP sözcüsü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'de siyaset yapmaya karar verdi. Sürekli istişare halindeyiz. Aramızda sorun yok ifadesini de kullandı. Sarı, CHP'de genel başkan tartışması yaşanmadığını da söyledi.
3: Önümüzdeki süreçte partimizi güvenli limana götürecek kişinin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve bir genel başkanlık tartışması yapmanın Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu aşamada çok ciddi zarar verdiğini 81 il başkanımız da kayıt altına almış oldu.
0: İstanbul 2. Daire Mahkemesi tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkan vekili seçilmesine ilişkin verilen kararı durdurdu. 5 Ağustos'ta Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yerine belediye başkan vekili seçilmesi için karar alınmıştı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle kararı durdurdu. Buna göre yeni başkan vekili seçilene kadar belediye başkanlığı görevini meclis başkan vekili yürütecek. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Deniz Olgun yastıkla boğulmuş olabilir. Bu ifade 10 yıl sonra hazırlanan yeni bilirkişi raporunda yer aldı. Bu gelişme üzerine suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 16 Ağustos'ta tutuklanan Deniz Olgun'un yeğeni Alihan Kuriş hakkında cinayet soruşturması başlatıldı. Bilirkişi raporunu hazırlayan adli tıpçı Nevzat Alkan da Deniz Olgun'un mezarında yapılan incelemenin ayrıntılarını NTV'ye anlatmıştı.
4: Göreve başladığım günden itibaren
2: 10 yıl önceki otopsi videosu izlendi, 145 fotoğraf tek tek incelendi. Bilirkişi raporuna eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar Cemaatinin lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un yastıkta boğulmuş olabileceğini yazdı. Yeğeni Alihan Kuriş hakkında cinayet soruşturması açıldı. Eski bakanın mezarı 10 yıl sonra 19 Ağustos'ta açıldı. DNA örnekleri alındı. Soruşturma derinleşince yok denilen otopsi videosu ortaya çıktı. Video için önce yok sonra var diyen adli tıp görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı. O görüntüleri inceleyen bilirkişi Deniz Olgun'un vücudunda ölmeden önce morluklar oluştuğunu belirledi. Eski bakanın göğsüne dizle bastırılıp yüzünün yastıkla kapatılarak boğulmuş olabileceği öne sürüldü. Ayrıca Deniz Olgun'un vücudunda baryum, arsenik, civa ve nikel gibi ağır metallere rastlandığı ifade edildi. Ancak bu maddelerin düzeylerinin ölüme etki edip etmeyeceği anlaşılamadı. Son raporu hazırlayan adli tıpçı Nevzat Alkan, dosya kendisine gelmeden önce 20 Ağustos'ta NTV'ye konuşmuştu.
5: İlk otopsi işleminde çok sayıda zehir vardı ama bunlar bir hafta sonra rapora ilave edilmeyecek şekilde ortadan kaldırıldı iddiası. Bunu doğrulacak olan şey var mı yok mu diye şu an mezardan çıkartılan kemikler var. O kemiklerle adli tıp tarafından o tarihte incelenen, 2016'da incelenen doku örnekleri arasında DNA karşılaştırması yapılması gerekiyor. Zehir var yok şeklinde bir değerlendirme. Tabii yoku bekleriz. Var çıkarsa ortalık çok karışacaktır ve çok sayıda kişi muhtemelen tutuklanacaktır.
2: Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünden sonra Süleymancıların lideri olan Aryan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında cinayet soruşturması başlatıldı. Kuriş, suç örgütü kurma iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı. 2016 yılında beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporunu imzalayan doktorlar da soruşturma kapsamında. Mezar açılma işlemi, telefon kayıtları, polis kayıtları dahil çok sayıda delil inceleniyor.
0: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan sanatçı Haluk Levent'in sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in yaklaşık 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı geldi. Kararın milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı öğrenildi. Levent'in yürütülen soruşturmalar sonrasında yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan başka bir hesabı hakkında da erişim engeli kararı alınmıştı. Önceki gün kayıtlara geçen iki işçi ölümü var. Biri Tekirdağ'da, diğeri İstanbul'da. Ölen işçilerden biri ise çocuk. 15 yaşındaki Eren inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Bu yıl şu ana dek 51 çocuk işçi hayatını kaybetti.
2: Daha 15 yaşındaydı Eren. Lise stajı kapsamında Tekirdağ Çerkezköy'de bir inşaatta çalışıyordu. Kablo çektiği sırada elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti. Eren Gündoğdu, bu yıl çalışırken ölen 51. çocuk işçi olarak kayıtlara geçti.
6: Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı. Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı sistem yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
2: Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocukların ise tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
7: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
2: Aynı gün İstanbul'da da bir işçi hayatını kaybetti. Sultan Gazi'de bir avize imalathanesinde çalışan 23 yaşındaki Mustafa El Ahmet 3. kattan düştü. Suriye uyruklu işçinin dengesini kaybettiği öne sürüldü. İki işçinin de ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Sadece geçen ay 214 çalışan iş kazalarında hayatını kaybetmişti.
0: İstanbul Şişli'de tam anlamıyla bir facianın eşiğinden dönüldü. Şehrin araç ve yaya trafiği en yoğun noktalarından Teşvikiye Caddesi'nde büyük bir ağaç devrildi. Yoldan geçen bir taksi içindeki yolcularla beraber ağacın altında kaldı.
2: Dev çınar ağacı büyük bir gürültüyle devrildi. O sırada yoldan geçenler faciadan kıl payı kurtuldu. Olay İstanbul Şişli'nin en kalabalık noktalarından Teşvikiye Caddesi'nde yaşandı. Araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu öğle saatlerinde caddenin ortasındaki yaşlı çınar ağacı yola doğru devrildi. Park halinde bir araç ve içindeki yolcularla oradan geçen bir taksi ağacın altında kaldı.
8: Taksinin kapısını açtım. İçinde bir bayan vardı. İki erkek vardı şoförle birlikte. İşte bayan kendi çıktı. Yaşlı amcayı da kucakladık. Biz çıkardık ama bir şey olmamıştı.
9: Diğer bina tuttuğu için taksi ezilmedi. Yoksa komple dümdüz olurdu yani.
2: Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak caddenin kapanmasıyla Şişli ve Beşiktaş bölgesinde trafik kilitlendi. İtfaiye devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
10: Olayın bir faciaya dönüşmesini, takside bulunan kişilerin ezilmesini bir anlamda ağacın devrildiği yöndeki apartman engelledi diyebiliriz. Çünkü devrilen ağacın üst dalları apartmana denk geldi. Oradaki dairelerin pencerelerine çarptı ve ağacın düşüşü zayıfladı, yavaşladı.
2: Çevrede oturanların iddiasına göre ağaç uzun süredir alarm veriyordu.
11: Kaç aydır bu yamuldu ağaç. Daha önce sağlamdı. Belediyeyi aradık defalarca. Dün de buraya asfalt yapıldı. Onların baskısından falan kökü çürümüş şimdi gördüm.
2: Teşvikiye Caddesi devrilen ağacın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
0: Üniversiteli olmak isteyenler için yalnızca kayıt dönemi değil, barınacak yer arayışının telaşı da başladı. Kiralarsa aileleri ve çalışan öğrencileri zorluyor. İstanbul'da merkezi konumdaki 2+1 eski binaların ücretleri 45 bin liradan başlıyor. Yeni binalarda başlangıç fiyatı ise 80 bin lira.
12: İkisi arasında karar var.
13: Üniversite kayıtları sürüyor, öğrencilerin kalacak yer arayışı da devam ediyor. Yurda yerleşemeyenler ya da tercih etmeyenler kiralık ev bakıyor. Ancak fiyatlarda geçen yıla oranla yaklaşık %80 artış var. Geçen yıl İstanbul Beşiktaş'ta 25 bin liralık bir dairenin ücreti bu sene 45 bin liraya çıktı.
14: Eve çıktım, kiralar pahalı. Bizim evde şu an 40 bin lira. Şu an bütün arkadaşlarım zorlanıyor. Hepsinde bir arayış var. Ama 30 binden aşağıya oturulabilir bir ev yok şu an İstanbul'da.
15: İnternetten vesaire arada bakıyorum böyle ev kiralarına. Ortalama bir aileyi bile zorluyorken bu kadar bir öğrenciyi zorlamaması mümkün değil. 2-3 kişi kalacaksınız ancak öyle çıkarabilirsiniz.
13: Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli üniversitelilerin en çok tercih ettiği ilçeler arasında. Talebin fazla olması ve merkezi konum nedeniyle kiralar eski binalarda bile 45 bin liradan başlıyor.
16: 2+1 bugün Beşiktaş'ta eski binalarda 45-50, yeni binalarda 70-80 bin aralığı değişiyor. Sokağına göre, semtine göre, katına göre değişiyor.
13: Kayıt döneminde artan kiralık daire talebini ise bazı ev sahipleri fırsata çevirdi. Ücretler neredeyse her geçen gün zamlanıyor.
16: Talebin çok olması, kiralığın az olması işte rakamları daha da yükseltiyor. İşte çoğu da artık hiç gücü yetmiyorsa bodrum katı, yani çok sağlıksız evlerde kalmak zorunda kalıyor.
13: Emlakçılar uyarıyor. Bazı ev sahipleri bina kentsel dönüşüm sürecine girse dahi kiraya verebiliyor. Bu nedenle öğrencilere ve ailelere tutulacak evin iyi araştırılması öneriliyor.
0: Motorine 5 lira 36 kuruş indirim geldi. İndirim tabelaya yansıdı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Bu kez yurt içine indirim olarak yansıdı. Yeni rakamın pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatı 77 lira civarında geriledi. Merkez Bankası'nın normalleşme adımı sonrası faizde tahminler değişti. Bu yıl 3 puan indirim bekleyen de var, faiz değişmez diyen de.
17: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası normalleşme adımı attı, faizde tahminler değişti. İran savaşı sonrası politika faizi sabit tutuldu. Ancak 1 Mart'ta alınan kararla piyasa %37'lik politika faiz oranından değil, %40'lık üst banttan fonlanmaya başlandı. Merkez Bankası 6 ay sonra bu uygulamaya son verdi. Dolaylı da olsa piyasa faizi 3 puan düşmüş oldu.
18: Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin bilançolarına baktığımızda ciddi anlamda bir nakit akışı problemiyle karşı karşıya olan şirketlerin olduğunu, net faiz marjlarının bankalar tarafından daraldığını, reel sektörde net kar marjlarının ciddi anlamda daraldığı bir atmosfer içerisindeyiz. Dolayısıyla paraya ulaşmanın maliyeti çok yüksek olunca reel sektöre yansımasının çok ciddi boyutlarda sıkıntılı olduğunu gözlemliyoruz ve unutmayalım, bu para ve maliye politikaları 2 yıla yakın sürede devam ediyor.
17: Karar sonrası uluslararası bankalar faiz tahminlerini açıkladı. HSBC 3 puan, Bank of America 1 puan indirim bekliyor. Goldman Sachs ise bu yıl faizin değişmeyeceğini tahmin ediyor.
18: İlerleyen dönemde özellikle Eylül-Ekim enflasyonları da iyi gelirse son iki toplantıda biz 200 bas puanlık, 100-200 bas puanlık bir indirim yapabileceğini ve yılı 35'te kapatabileceğini düşünüyoruz. Ama dediğim gibi Eylül'de herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.
17: Merkez Bankası yılın son 4 ayında 3 toplantı gerçekleştirecek. İlk toplantı 10 Eylül'de yapılacak.
0: Moğolistan, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da toplantıya bir video mesaj gönderdi.
19: Biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi tahribatı birbirinden ayrı sorunlar değildir. Bugün dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, 1 milyondan fazla türün yok olma tehdidi altında olması ve dünya arazilerinin %40'a varan bölümünün tahrip olması bize çok açık bir mesaj veriyor. daha hızlı ve daha güçlü adımlar atmalıyız.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Moğolistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin 17. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi. Kurum, Türkiye'nin çölleşme ve arazi tahribatı ile mücadelede yürüttüğü çalışmaları ve edindiği tecrübeleri konferans katılımcılarıyla paylaşacaklarını söyledi. Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek iklim zirvesi öncesinde yapılan çalışmaları da anlattı.
19: Başkanlığımızı 3 temel yaklaşım üzerine kurduk. Diyalogla ülkeleri aynı masa etrafında buluşturacağız. Uzlaşıyla ortak iradeyi güçlendireceğiz. Aksiyonla bu iradeyi somut sonuçlara dönüştüreceğiz. Artık söz değil, eylem istiyoruz.
2: Kurum ayrıca COP31 kapsamında iklim finansmanının sahaya daha hızlı ve etkili ulaşmasını sağlayacak adımlar üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.
0: Kahramanmaraş'ta bir lise öğrencisi ailesine ait 70 yıldır kullanılmayan araziyi değerlendirmek istedi. Susuz tarım modelini araştırdı ve boş araziyi ağaçlandırdı. 500 kayısı ağacıyla başlayan proje gün geçtikçe büyüdü. Proje yurt içinde ve yurt dışında birçok ödül aldı.
2: 70 yıldır kullanılmayan araziyi ağaçlandırdı. Susuz tarım projesiyle diktiği kayısı ağaçları ilk meyvelerini verdi. Lise öğrencisinin

0: ilk hasatta yapıldı.
1: Yaklaşık 3,5-4 ton gibi bir yaş meyvemiz oldu. Bu da yaklaşık 1 ton gibi kuru meyveye denk geliyor. Burada kurutma sistemleri kurmak istiyoruz ve böylece Avrupa Birliği'ne olan pazarda daha kimyasal oranını azaltarak kurumuş kayısı satmak istiyoruz.
0: Nice öğrencisi Ayşe Umay'ın bu projesi ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 950 projenin katıldığı iklim ve çevre odaklı yarışmada ikincilik elde etti. Ayrıca lise öğrencileri iklim değişikliği proje yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Proje 30 Eylül'de Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest etkinliğine katılacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, bazı hükümet politikaları nedeniyle akıl hocası ve arkadaşı tarafından eleştirildi. Bessent'a yönelik eleştiriler içeren yazı Amerikan basınında yayınlandı, ancak yazım aşamasında yapay zeka kullanıldığı ortaya çıktı. Yazıda yapay zeka kullanıldığına ilişkin bir ibare olmaması tartışmalara yol açtı.
0: Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, arkadaşı ve akıl hocası olan fon yatırımcısı Stanley Druckenmiller tarafından eleştirildi. Druckenmiller'ın yazısı The Wall Street Journal'da yayınlandı. Ancak daha sonra Druckenmiller'ın yazı yazdırırken yapay zeka kullandığı ortaya çıktı. Bessent'in akıl hocasının hedefinde Hazine Bakanlığı'nın bazı ekonomik adımları vardı. Ancak okuyucular yazıyı yapay zeka tespit programına soktuklarında şüphelerinde haklı çıktılar. Druckenmiller da bir röportajında yapay zekadan yardım aldığını doğruladı. İngilizce dersinde ekonomi dersinden daha düşük notu aldığını açıkladı. Amerikan Bakanı'nın akıl hocası, kendisi ve ofisinde meslektaşlarının birçoğunun yapay zekadan yararlandığını da belirtti. Bunun kendileri için bir hesap makinesine güvenmekte eş değer olduğunu aktardı. The Wall Street Journal gazetesi yazıyı yayınlarken yapay zeka kullanımına ilişkin bir ibareye yer vermedi. Bizim için önemli olan yazının yazarın görüşünü yansıtması açıklaması yapıldı. Ancak uluslararası alanda yapay zeka desteği alınan içeriklerin yayınlanış biçimine ilişkin tartışmalar da sürüyor.
2: Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Sarı lacivertliler birbirinin rövanşında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
3: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
4: Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için, onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Ligi'nde oynamak, şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak.
3: Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı Lacivertliler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon, Fofana ile farkı 1'e indirdi. Fransa temsilcisi Kalandir'in eşitlik golünü arasa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı. 1-1'in rövanşında 2-1 galip gelen Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri saat 19'a çekilecek Kur'an'ın ardından belli olacak. Sarı Lacivertliler 19 yıl aranın ardından Türkiye'nin ilk kez iki takımla temsil edeceği Devler Ligi'nde Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alacak.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi.
3: Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki namalup ilerleyişi sürüyor. A grubu 4. maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti.
5: İstikrarlı bir şekilde şu an böyle 4-4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz zaten ikinci bir şampiyonluk üst üste. Hedefimize doğru adım adım gidiyoruz.
3: Sinan Erdem spor salonunda maçı etkili başlayan Sultanlar ilk seti 25-21 kazandı. Çekişmeli geçen ikinci seti 27-25 önde tamamlayan Almanya maçta durumu 1-1'e getirdi. Devamında oyun hakimiyetini eline alan Sultanlar 25-20 ve 25-19'luk setlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

0: Millilerde Melisa Vargas 23, Hande Baladın 17 sayı ile mücadele etti.
1: Her top için savaştık. Oyuncularımın performansından çok memnunum. Elbette geliştirebileceğimiz yönlerimiz var. Ama karşılaşmanın tamamını değerlendirdiğimde gerçekten çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
0: Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la Fatih Terim birlikte takip etti. Sultanlar grubun son maçında bir diğer yenilgisiz ekip Polonya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
2: Türk tiyatro ve sinema dünyasının emekçilerini onurlandıran Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde adaylar açıklandı.
3: Çok teşekkür ediyorum.
4: Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin 27. yılı için adaylar ve özel ödüller açıklandı. Onur ödülü tiyatro alanında Yıldız Kültür'e, sinema alanında ise Suzan Avcı ve Salih Güney'e verilecek. Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü ise Suna Keskin'e takdim edilecek. Sinema kategorisinde Emin Alper'in son filmi Kurtuluş öne çıkıyor. Gecenin Kıyısı filminin iki oyuncusu Ahmet Rıfat Şungar ve Berk Akman ise en iyi erkek oyuncu adayları arasında yer alıyor.
5: Biz bir takımız.
4: Komedi türünde Cam Sehpa ve Perde isimli iki film birçok adayla yarışıyor.
6: Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile.
4: Tiyatro alanında Çağan Irmak'ın ilk tiyatro denemesi Palamut Zamanı, En Sevdiğinden Başla ve Jean d'Arc'ın Öteki Ölümü oyunları adaylıklarıyla dikkat çekiyor.
7: Hepinize iyi akşamlar.
4: Ödüller 21 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende sahiplerini bulacak.
2: Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Yakın plana ilk aradan sonra devam ediyoruz. Sayın Murat Yeşiltaş, sizinle başlamıştık ilk bölüme. Sizinle bu bölüme de tekrar devam edelim. Gülten Kışanak da alt komisyonlara sivil toplumun katkı vermesi gerektiğini söyledi. Yeni bir iletişim stratejisinin olması ihtimalinden de burada işine Özcalan'ın da girdiği biraz bahsettik. Burada kamuoyunda da bazı tartışmalar yapılıyor yine. Orada yeni bir strateji, yeni bir adım bekliyor musunuz? Yoksa bugüne kadar yapıla geldiği şekliyle mi devam eder? İhtiyaç var mı yeni bir söyleme? Ne dersiniz?
8: Ya, şimdi sürecin hangi aşamada olduğunu doğru tespit edersek neyin ihtiyaç olduğunu da açıklayabilmek mümkün hale gelir. Ve hangi zaman diliminde? Ya, bugüne kadar gelen aşamada zaten bütüncül bir siyasal iletişim stratejisinin olduğunu gördük. Evet, bir temkinlilik vardı. Çünkü Türkiye'nin bugüne kadar geçtiğimiz süreçlerden almış olduğu birçok ders vardı. Bu dersler iyi öğrenildi ve yeni sürece tatbik edildi. Ve ortaya Türkiye modeli diye bir model çıktı. Ve bu model bugün artık uluslararası kamuoyunun ve literatürün de üzerinde düşünmeye başladığı, gerçekten kendine öz, kendi şahsına münhasır bazı özellikleri var. Dış bir partner yok, üçüncü bir göz yok. İlk defa devletle böyle bir müzakere zemininde örgütün dünya literatürüyle karşılaştırıldığında çok erken bir zaman dilimi içerisinde silahları bırakmasını taahhüt etmesi ve örgütü feshettiğini açıklaması var. Ve süreç bu anlamda model olarak kendine has bir durum arz ediyor. Evet, bir temkinlilik vardı çünkü toplumun sürece ilişkin desteği olmakla birlikte toplumun sürecin sonunda neyle karşılaşacağına dair beklentileri birbirinden farklıydı. Türkiye kamuoyu açısından baktığımızda bu belki daha çok siyasal partiler ve kimlikler üzerinden tarif ediliyordu. Yani belki AK Parti açısından, Milliyetçi Hareket Partisi açısından sürece destek daha fazlayken milliyetçi muhalefet partileri açısından sürece kuşkuyla bakmak, sürecin karşısında olmak pekala onlar açısından rasyonel bir siyasi pozisyon olarak karşımıza çıkmıştı. Aynı şey Kürt kamuoyu açısından da geçerliydi. Orada da bu heyecanın, sürecin başarıya ulaşması heyecanının çok daha yüksek olduğunu ama bununla birlikte beklentilerin de yüksek olduğunu, onların ise aynı şekilde bazı endişelerine sahip olduklarını görmüştük. Ne tür endişeler vardı? Süreç acaba tekrar bozulabilir mi? Burada durabilir mi? Bu da Kürt kamuoyu açısından özellikle terörü ilk defa, şiddeti ilk defa kendi mekanlarından, gündelik hayatlarından ve pratiklerinden uzaklaştırma gibi bir tarihi bir fırsat ortaya çıkarmıştı. Ama aynı zamanda bu belli ölçülerde endişeyi sevk ediyordu onları. Dolayısıyla bugüne kadar gelen dönem içerisinde biz hem siyasi adımların cesur atıldığını, Sayın Bahçeli'nin cesur adımlar ve söylemi çıtayı çok yukarı çektiğini ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın da siyasi iradesinin arkasında çok güçlü bir şekilde süreci taşıdığını, buna önemli ölçüde buz kıran, adeta siyaseten buz kıran bir noktada durduğunu gördük ki geçmiş dönemde de süreçleri kendisi yürüten bir lider olarak bu süreci başlatmak, o güvensizlikleri yeniden hatırlamak ve yeni güven mekanizmaları oluşturmak hiç kolay değildi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu tercih etti ve o buz kıran rolünü süreç açısından son derece iyi bir şekilde kullandı. Ve bütün bu süreç içerisinde ben o temkinli bir iletişim anlayışının olmasına rağmen dengeli bir yaklaşım oluşturduğunu gördüm. Bunu hepimiz şahit olduk buna. Ancak bugün itibariyle tabii sürecin başka bir aşamaya geçtiğini görüyoruz. Şimdi burada biraz önce de konuşuldu ve işte son günlerde Abdullah Öcalan'a atfen yapılan bazı açıklamaların aslında sahih bir metin olmadığı anlaşıldı. Bu sahih bir metin olmadığı yargısı bizde oluştuysa o zaman burada sürecin kazaya uğraması veya sürecin karşısında baltalayıcı fonksiyon icra etmeye çalışan bazı aktörlerin olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere bu bakımdan bu sürecin bundan sonraki kısmının daha hassas olduğunu söyleyebilirim. Belki burada yeni bir stratejiyle, yaklaşımla söz konusu olabilir sürece yaklaşmak. Aynı zamanda zaten kurulun kendisi de bence bu karışıklığı ortadan kaldırmak açısından son derece önemli. Yani arkada bir iletişim mimarisi, bir kurumsal mimari ve bu anlamda bir derinlik söz konusu. Kurulun özellikle faaliyetlerini 4 ana bölüme bölmesi ve bunun da özellikle yine iletişim açısından da, algı riskler açısından da iletişim ayağının da düşünülmesi son derece isabetli bir durum oluşturdu. Çünkü örgütün içerisinde ve Kürt belki kamuoyu açısından özellikle Avrupa ayağında çok daha farklı yaklaşımların olduğunu görüyoruz. İçeride de bu yaklaşımlar var. Hatta Abdullah Öcalan'a atfen söyletilen o ifadeler aslında Kürt kamuoyunun içerisinde bu maksimalist yaklaşımları ortaya koymaya çalışanların muhtemelen içindeki düşünceler, zihnindeki düşünceler. Birincisi bu. İkincisi de şu tabii ki eğer önümüzdeki süreçte PKK'nın silahları bırakması tam anlamıyla tespit ve teyit edildiği takdirde bir yeniden entegrasyon süreciyle karşı karşıya kalacağız. İşte tam da burada artık iletişim modalitesinin, siyasal paradigmanın yeniden kurgulanması gerekiyor. Bu dönem biraz daha güvenliğin, istihbaratın, meclisin, kanunun devrede olduğu bir dönem. Evet, o dönemden sonra da yine kanuni çerçeve içerisinde yeniden entegrasyon söz konusu olacak. En azından topluma geri kazanmayı, toplumun bir parçası olmayı aralayacak ana işlev meclisin ortaya koymuş olduğu kanun ve kurulun bu kanunu hayata geçirme noktasında kolaylaştırıcı bir rol oynayacak olması. Fakat toplumsal açıdan bu yeniden entegrasyonun ne anlama geldiği, bunun komplikasyonlarının neler olacağını önceden çalışmak, önceden tespit etmek pekala mümkün. Topluma zaten bu noktada baktığımızda yine farklılıkların oluştuğunu görüyoruz. İşte bu farklılıkları bütüncül ve ortak bir zeminde karşılayabilmek son derece önemli. Bunun siyasal paradigması, yani PKK bitiyor ama PKK sonrası ne olacak? Yani PKK'nın siyasal söylemi, ideolojisi, siyasetteki narratifi devam edecek mi? Bu söylemin, bu anlatının karşısına onun karşısındaki siyaset ne koyacak? Toplum kendini buna hazır hissediyor mu? PKK'nın içinde 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl görev yapmış, çeşitli silah kullanmış, operasyonlara katılmış, doktrinize etmiş, herhangi bir şekilde görev yapmış. Fakat suçundan dolayı da ertelemeyle karşılaşmış bir kişi toplumun dinamiklerini nasıl etkileyecek? Kürt siyasetini, Kürt siyasi alanını nasıl etkileyecek? Bunlar hep büyük sorular. Ama şu aşamada bu dönemin bu temkinlilikle ama en önemlisi de dengeyle yürütülecek bir iletişimine ihtiyaç olduğu, bunun da şu anda ben devrede olduğunu söyleyebilirim.
2: Sayın Dinşahin, şimdi bu konu içerisinde, bilmiyorum bu konuya eklemek istediğiniz, özellikle iletişim konusuna eklemek istediğiniz bir şey var mı? Süreci baltalamak isteyen aktörler açısından bundan sonrasının daha hassas olabileceğini söyledi Sayın Yeşiltaş. Belki buna dair bir ekiniz olabilir. Bir de sürecin artık belki somut bir şekilde daha iyi zamanlama cümleleri duymaya başladık sürecin aktörlerinden. Önümüzdeki süreci 2 ay gibi bir sürede uygulanabilir hale gelmesini bekliyoruz dedi örneğin Sayın Kışanak yasanın. Sizin beklentiniz nedir? Şimdi Ağustos'u bitirdiğimizi varsayacak olursak Eylül, Ekim, Kasım 2027'ye başka bir konjonktürde mi girecek Türkiye?
5: Yani önce ilk sorunuzla başlayayım. Burada birinci turda bahsettiğim gibi şeffaflığın sınırlı olmasında fayda var. Ama bir şekilde iletişim kanallarının kurulması ve gerektiğinde bazı şeylerin bu komisyonlar tarafından bazı bilgilerin açıklanması ve dezenformasyonun engellenmesi gerekir. O bakımdan sınırlı sorumlu bir şeffaflığa ihtiyacımız var. Bunun altını çizeyim. Diğer hususa gelince, ikinci sorunuza gelince, 2 ay gibi bir süreyi keşke yasa maddesine de koysalardı. Yani çerçeve yasayı hazırlarken silahların bırakılması için de 2 ay, 3 ay gibi bir süre belirlenmiş olsaydı bu işleri biraz daha hızlandırırdı kanaatindeyim. Ben o süreçte de hep bu eksikliği ifade etmeye çalıştım. Umarım yasada yazmıyor oluşu bu sürecin bu şekilde ilerlemesine engel olmaz. Bir şekilde taraflar görüşüyorlar, konuşuyorlar. Zannediyorum örgüt ikna edilirse o zaman bunun çok da süreye yayılmadan bir silsile şeklinde domino taşları gibi birbiri ardınca geleceklerini ve silahlarını teslim edeceklerini umuyoruz. Beklentimiz, umudumuz bu yönde. Peki nasıl bir süreç izleniyor ve bunu 2 ay süreci, 2 ay süre zarfında yapılmasını neden bekliyorum? İlk süreçte daha demokratik, daha çoğulcu bir yaklaşım izlenmişti. Yani zannediyorum Kışanak da söylemiş işte sivil toplum katılsın vesaire katılsın diye. Bu iyi bir fikir değil. Mümkün olduğunca çoğulculuktan uzak durmak lazım bu süreci devam ettirirken. Çünkü çoğulculuk aslında demokrasilerde olmazsa olmaz bir şeydir. Fakat bu tür süreçleri yavaşlatan, verimliliği, etkinliği azaltan bir faktördür. Yani çoğulculuk tartışmayı getirir, farklı fikirleri getirir, farklı fikirler, farklı sesler, marjinal sesler, aşırı uçlardaki sesler, Sayın Kartoğlu'nun da söylediği gibi her midenin almayacağı fikirlerin duyulmasına sebebiyet verebilir. O bakımdan da süreç sekteye uğrayabilir. Bu sefer öyle yapılmıyor. Yani çoğulcu bir şekilde ilerlenmiyor. Sivil toplum üzerinden, akil insanlar üzerinden ilerleyen bir süreç yok. Meclis üzerinden ilerlediğini söylüyoruz. Bu kısmen doğru. Meclis yapması gerekeni yaptı, yani kanunu yaptı. Yasal çerçeveyi oluşturdu ve bu sürecin ilerlemesi için gerekli yasal meşruiyet zeminini oluşturmuş oldu. Ama oluşturulan zemin, her ne kadar burada alt komisyonlardan bahsediyor olsak da aslında yürütmeye dayalı, bir yürütme erkine dayalı bir mekanizma oluşturduk. Ve bu mekanizma daha az demokratik görünebilir ama etkinliği yüksek, ilerlemesi, kontrolü ve küçük hatalar ya da aksaklıklar diyelim ortaya çıktığında tedbir almasını çok hızlandıran yürütmenin bir mekanizma ortaya çıktı. Burada da yine yani bu benim de midemin alacağı bir şey değil mesela. İşte Sayın Öcalan denmesi, Öcalan'a ne bileyim işte kurucu önder denmesi yahut ne bileyim gelsin mecliste konuşsun denmesi. Fakat olaya bir de şöyle bakmak lazım. Öcalan belli ki bu süreci yürütmek ve örgütü feshetmek ve kendince başka bir strateji üzerinden ilerlemek konusunda kararlı görünüyor. Siyasallaşma konusunda kararlı görünüyor. Bu bakımdan bu adamı sevmesek de, nefret etsek de, şimdiye kadar yaptıklarından tiksinsek de, bundan sonra yapacakları eğer devletimizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda olacaksa ve bunu kontrol edebiliyor isek, o zaman bu söyleyeceklerini, bu yapacaklarını kolaylaştırmak üzere ona sekreterya da verilebilir. Fikirlerini ve bu süreci kolaylaştırması için iletişimini güçlendirecek, kolaylaştıracak vasıtalar ona sağlanabilir. Bundan maksat ona herhangi bir statü vermek değil, onu yüceltmek değil ama sürecin ilerleyişinin kolaylaşması olabilir. Eğer bu süreç böyle ilerlemezse, Öcalan kendisinden beklenen şeyleri yapmazsa, sonra bunu durdurmak da çok mümkün. Yani dediğim gibi yürütmenin neredeyse tek elinde olan bir yasal çerçeve, bir yasal mekanizma meclisimiz tarafından oluşturuldu. İşler yürümüyorsa o zaman durdurmak ve olmadı demek her zaman mümkün. Geri dönülemez bir noktada mıyız? Hiçbir zaman geri dönülmez bir noktada değiliz. Ama geri dönmek ister miyiz? Geri dönmek istemeyiz. Geri dönüp neye döneceğiz? Yani tekrardan çocuklarımızın, evlatlarımızın öldüğü, silahların konuştuğu, ekonominin berbat olduğu, teröre harcanan, silaha harcanan ne diyelim, hem insan hem maddi hem manevi maliyetlerden dolayı ülkenin kalkınamadığı, demokrasinin pekişemediği bir ortama her zaman geri dönmek mümkün. Ama maksat bu değil. Maksat silahların susması, hatta ortadan kalkması, ekonominin canlanması, barışın daim olması, ekonomimizin ve demokrasimizin pekişmesi, kalkınması. O bakımdan Öcalan bu konuda eğer ne diyelim işlevsel bir muhatap olacaksa, o zaman onun bu muhataplığının kurumsallaştırılması, ona bu konuda ne diyelim daha iyi işlev yapması için araçlar ve imkanlar sağlanması devletimizin ve milletimizin lehine olabilir. Olmasaydı Sayın Bahçeli ya da Sayın Cumhurbaşkanımız herhalde bu doğrultuda ifadeler kullanmazlardı, bu süreci başlatmazlardı ya da bu aşamaya getirmezlerdi. Ha, tekrar söyleyeyim, işler ters giderse ne olur? O iş olay. Tekrardan savaşırız, tekrardan gerekeni yaparız, tekrardan bu işin sonlanması için gereken askeri tedbirleri alabiliriz. Bunu yapmak kolay ama zor olan şey barışı tesis etmek. Çünkü savaştık diyelim, en sonunda yine oturup bir barışmak gerekecek. Belki o barışmak için gerekli ortam ve fırsat uluslararası konjonktürde düşünüldüğünde bugün oluşmuştur. Bu fırsatı kaçırmamak, bu fırsatı kullanmak için de her ne gerekiyorsa, çok da midemiz almasa da tahammül edip yapılmasını beklemek ve bundan en iyi neticeyi almayı ummak gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Uluslararası konjonktür de demişken, siz şimdi Türkiye'de bu süreç olmasaydı, terörsüz Türkiye süreci olmasaydı, biz bugün bu masada şu dakikaya kadar konuştuklarımızı işte 40 dakikadır konuşuyor olmasaydık, SDG bugün o açıklamayı yapar mıydı örneğin?
9: Tabii ki yapmazdı. Çünkü ya işin bir zaten doğası gereği örgütün tamamına sirayet eden bir yapısı var. Ama ikincisi asıl bu iş hani hiç başlamasaydı diye bakarsanız eğer bir Suriye'de hala terörle mücadele ediyor ve oradan Türkiye'ye hangi sızmaların olabileceğini konuşuyor veyahut da olası sızmalar halinde Allah korusun neler yaşandığını konuşuyor olurduk. Fakat bu tabii Hani bir başlayalım da sonra bakarız, sonrasını sonra bakarız şeklinde başlayan bir süreç değil ama geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde bunu net bir biçimde gördük. Bu hakikaten Suriye'de olgunlaşan devrimin diyelim da dönüşümün, hatta Irak'ta olgunlaşan dönüşümün, Kuzey Irak'ta da dahil okunmasıyla olan bir şey. Suriye, Rusya tarafında aynı şekilde Rusya'da neler olduğunu, Rusya ile ilişkilere de bağlı ve dayalı bir şey. Bunların hepsi bir yerde görülüp değerlendirilmiş ve onlarla birlikte yapılmış gibi duruyor daha artık. Bunu yani en azından biz görebiliyoruz. Daha önce bunu çok fazla göremiyorduk. Çünkü Rusya orada bir aktördü. İşte Tartus'tan filan Akdeniz kıyısındaki üstlerden çıkmaz etmez Esad'ı öyle ya da böyle korur, onun varlığı oradaki varlığının garantisi olarak görür filan. Bir taraftan İran hattı var, Hizbullah üzerine Hizbullah'a bağlanan Suriye üzerinden bu hattı İran asla bırakmazlar var. Hı hı. Şimdi buranın güvenliğinden ziyade buradaki çıkarların korunması daha önemli. İsrail'in çıkarlarına hizmet eden bir KCK ya da İsrail'in çıkarlarına da hizmet eden bir KCK uzantısı, PKK uzantısı bir yapı var. İşte onların da işte Şam yönetimiyle arası iyi, Rusya ile arası iyi. Bir dönem zaten beraber çalıştıkları bir devlet aygıtlarıyla beraber çalıştığı bir ülke Rusya, PKK'nın. Öbür taraftan işte Şam yönetimiyle falan Irak'la, zaten Irak'ı dinlemeyen, takmayan bir yapısı var, gücünden kaynaklanan filan. İran'la bir anlaşan, bir anlaşmayan, Hizbullah'a ona göre yol veren ya da vermeyen bir yapısı var. Şimdi bunların üzerinde konuşuyorduk ama bütün o konjonktürdeki gelişmeleri, değişimlerin böyle bir şeye dönüşmeye müsait olduğunun biz farkında değildik. Kimse farkında değildi. Herkes bunları konuşuyordu. Suriye Suriye'den ibaret değildir. İşte şöyledir, böyledir. Yıkılmaz, dağılmaz. Esad aslında şöyle filan. Fransa desteği bir taraftan. İsrail'e kavgalılar ama aslında iyi anlaşıyorlar tartışmalarını. Daha birkaç yıl önce yapıyorduk yani. Ama şimdi bütün bunların arasından başka bir konjonktür çıktı. Ve biz bu konjonktürün içerisinde bir şeyin, Suriye'deki dönüşümün aslında 2014-15'lerden 16'lardan itibaren başladığını gördük. Oradan beri bir de böyle bir hesap var. Bugün Cumhurbaşkanı'nın hani bizim de bir hesabımız var demesi ne evet. Biraz o anlamda hani bu öylesine de söylenen bir ifadedir de bu sefer öylesine söylenmemiş görünüyor. Bu konu özelinde öylesine söylenmemiş gözüküyor. O günlerden beri hazırlanan bir süreç. Ha, başarılamasaydı biz bunlardan bahsetmeyecektik.
2: Evet.
9: Yani bizim bilmediğimiz evet. Bir şeyler düşünmüşler ama sonuç çıkmamış, ortaya gelmemiş. Ama bir şeyler düşünülmüş, yürütülmüş, ilerletilmiş ve başarılmış. Hatta belki bu sürecin bu hale gelmesinde Amerikan seçimleri de dikkate alınmış. Ve seçimlerde yani Trump'ın kazanamaması ihtimaline karşı da belki yedek planlar yapılmış. Onu bilmiyoruz artık. Çünkü bu iş biraz Trump'ın politikalarına dayalı olan formülün hayata geçtiğini bize gösteriyor. O zamanlarda da çok uyarılar vardı birçok yerde. Amerikan basınında da Türkiye'de de. Yani Trump'a çok angaje deniyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Ben o kadar angaje olduğu düşüncesinde değilim. Ama demokratlara yakın olan isimler özellikle ya da oralardan gelen bilgiler Avrupa için, Amerika için de söylüyorum. Eğer Trump kazanamazsa Türkiye'nin zaten zorlu olan Amerikan ilişkilerinin yeni bir demokrat başkanla daha da zor bir döneme girebileceği uyarıları yapılıyordu. Bunlar haklı endişelerden de kaynaklanıyordu kuşkusuz. Ama çok büyük bir angajman olduğunu zannetmiyorum. Fakat bu şekilde demokratların yorumladığı bir angajman olduğu da bir vaka. O angajmanın sonuçlarını bugün yaşıyoruz aslında. Dolayısıyla bu iş kısık ateşte çok uzun süre pişmiş. Bundan sonra da devletin acele etmemesini ben anlayabiliyorum. Hatta bir yandan da işte Birleşik Devletler'in İsrail kendisi tamam ama İsrail'i durdurması lazım. Orada da onun o İsrail handikapı var. Şimdi Suriye'yi vurdu, havaalanını vurdu ve Amerikalılar dedi ki bize haber vermediler. Yani o sözünün geçmediği, elinin yetmediği yerler var. İsrail olarak, İsrail için düşünüldüğünde. Dolayısıyla bizim beklentimizde Türkiye'nin, benim kendi adıma, Amerika'nın bu işe verdiği destekten, büyükelçinin laflarından, ki çok ileri laflar diye diyor büyükelçi, bazen eleştiriliyor filan ama ben o eleştirileri hak ettiğini düşünmüyorum. Çünkü siyaseten konuşmuyor, tamamen iş odaklı konuşuyor. Benim gözlemim bu. Ve söylediği her şeyde çok ciddi bir arka plan var. Tamam, çok güzel, onlar da çaba gösteriyorlar. Fakat son tarihte İsrail mevzu bahis olduğunda birçok şey işe yaramıyor.
2: Evet.
9: O yüzden biraz ağırdan almak ve temkinli gitmek gerekiyor. Ama bir yandan da bazı şeyleri kaçırmamak gerekiyor. Dönemleri, zamanları. Hı hı. O da işte Amerika'da seçim var. İşte Kasım, Ekim, Kasım ayından önce bazı eşiklerin aşılması lazım. Hı hı. Şimdi şu sıralarda olan hızlanmayı ben biraz ona bağlıyorum. Hı hı. Aynı şekilde şimdi siz bir şey yapıyorsunuz da kimse de boş durmuyor. İşte demin başta bahsettiğiniz işte Fransa'da bir internet sitesinden yayınlanan bir İmralı tutanağı. Hani sitenin, baktım bir ne yapmış, ne etmiş, geçmişte filan. Site aslında bu siyasallaşma, normalleşme süreçlerine destek veriyor. O zaman Periz lahana turşusu. Demek ki birileri oraya bir şey itelemiş. Bir yandan belki onların da işine gelmiş. Demişler ki ya Abdullah Öcalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile beraber bir şey yapmasın. İşte Mazlum Abdi yapsın, başka birisi yapsın, asıl aktör onlar olsun. Tamam, işi silahlı kuvvetlere, tırnak içerisinde onların silahlı kuvvetlerini dağdaki teröriste bırakmayalım. Onlar silah bırakmaya eğilimli değil, onlar kazanmasın. Silah bırakma sürecini yönetenler kazansın ama Abdullah Öcalan değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile çalışan Abdullah Öcalan değil. Daha böyle Amerika ile, İsrail ile, Fransa ile de çalışabilen diğer aktörler bu işte karar verici olsun. Buna da yatırım yapmış olabilirler. Dolayısıyla herkesin kendi planı var. Burada onların planlarının tutmadığını görüyoruz. Çünkü Murat Hoca demin bir şey söyledi. Bu bir Türkiye modeli. Hı hı. Ve biz bugüne kadar hep işte İrlanda modeli denildi, demeyeyim Kolombiya'ya kadar falan gidildi ama bütün bunlardan bir sonuç, bir sentez çıkartıldı ve bunun adı Türkiye modeli oldu. Şimdi bu Türkiye modeli ne demek? Türkiye merkezli yürüyecek demek. Yani aktörleri Türkiye merkezli düşünecek demek. Eğer bu işin aktörlüğü işte Mazlum Abdi'ye geçerse o zaman biz başka bir şeyden bahsederiz. Şimdi Türkiye'deki aktörlüğün Ankara merkezli olmasının içerisindeki aktörlükler arasında o grupta kimler var? DEM Parti var. Ve biz neden bahsediyoruz? Siyasal alandan bahsediyoruz. Tamam mı? Tamamen siyasal alanın kullanılması. Hı. Ve onun da mümkün olduğu kadar geniş kullanılmasından. Tamam, kim var orada? DEM Parti var. O zaman işte oradaki liderlik pozisyonunda oradaki irade koyma ve projeye destek verme pozisyonunda şeye düşüyor. DEM Parti'ye düşüyor. Hı hı. Şimdi İmralı onu bir biçimde Öcalan kendisi de orada inisiyatif aldı ama
2: DEM Parti açıklama yapıyor. Yani, sonra komplo kuruluyor.
9: Şimdi, tabii yani şimdi DEM Parti de DEM Parti burada diyaloğunda bir sorun yok ki onun şeyle. İmralı'yla diyaloğunda bir sorun yok, Öcalan'la diyaloğunda. Dolayısıyla DEM Parti biraz daha bu konularda ya bizim taraftan geldi, biz biraz sessiz duralım. Ne olacağına bir bakalım. Durumunda olmamalı. İnisiyatif alma durumunda olmalı. Bir dakika, ya bunu kim söylüyor? Bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Buna temkinli bakmamız lazım diyebilmeli. Bir mesafe koyabilmeli hemen. Yani bizim taraftan geldi, şimdi yanlış bir şey söylersek açığa düşeriz falan gibi bir tedirginlik içerisinde olmamalı. Hani Öcalan söylemezse biz hiçbir şey yapmayız pozisyonu artık, evet onun inisiyatifinin dışına çıkmayabilirler, onu anlıyorum hala, ama yine de onun açtığı bir alan var, o alanda inisiyatif kullanabilirler çünkü orada bir alan açılmış. Bunu söyler mi, söylemez mi, yapar mı, yapmaz mı? Ya da bu sürece ne kadar uygundur, ne kadar değildir? Bu konularda biraz daha Onun inisiyatif. Çünkü herkes ona bakıyor. Hani bir yerde Öcalan adına bir şey çıktığı zaman nereye bakıyor herkes? DEM Parti'ye bakıyor ki bunu destekliyor mu, desteklemiyor. Kabul ediyor mu, etmiyor mu? Bilgisi var mı, yok mu? Orada da bir aktör pozisyonu, buna cevap verebilecek bir siyasi irade gösterebilmeli. Siyasi...
2: Kongreden sonra belki.
9: Belki, bilemiyorum ama gösterebilmeli. Ya biz burada hala ne bekliyoruz? Onlar da aslında neyi zorluyor? Bütün bu alanlara da Öcalan vaziyet etsin. Yani o söylemeden diğerlerinin söylediğini bir anlamı yok. Ama kendini anlamsızlaştırmak bu sürecin doğasında yok. Bu sürecin doğasında herkesin bir anlamı olmalı. Bu var. Yani siyasetin de bir anlamı olmalı. Hani siyasi partiler... tırnak içinde Kürt siyaseti 3'e 4'e katlandı, farklı partiler kuruldu, güzel. Herkes Abdullah Öcalan'ın ağzına bakıyor. Olmaz, bu doğru değil yani.
2: Peki.
9: O bakımdan biraz daha bunun önlemenin başka yolları da var. Yani illa çıkıp Öcalan'ın el yazısıyla açıklama yapmasını gerektirmeyecek yolları da var. O yolları da siyaseti bulması lazım. İş Öcalan'a, kalsın Öcalan'a, Öcalan tek aktör olsun bu süreçte. Her lafı da o söylesin. Ne zaman cevap verecekse de o zaman cevap versin. Ya da haftada bir basın toplantısı düzenle. Hayır, bunlar yol değil. Yani bizim onlara, sürecin ruhuna uygun ve gerçekten bizim de hem siyasal zeka düzeyimize uygun çözümler bulmamız gerekiyor.

0: Olá, tudo bom?
1: Ülke sezonun ilk yağışlı ve serin havası geliyor. İstanbul 29 derece. Cuma sıcaklık 23-24 dereceye kadar inecek. Hava rüzgarlı ve yağmurlu olacak. Bursa 33 derece. İç Anadolu'da Ankara 34 derece. Cuma yağmur görülecek ve sıcaklık düşecek. Ege'de İzmir 36 derece. Hafta sonu rüzgarlarla bu bölgede de 5-6 derece serinleme olacak. Akdeniz'de nem oranı düşüyor. Adana 38, Antalya 39 derece. Karadeniz'de Bolu 29, Samsun 30 derece. Cuma serin hava ve sağanak yağış başlayacak. Doğu'da Erzincan, Kars boyunca sağanak yağış devam ediyor. Erzurum 28, Malatya 33 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 5.
3: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Nepal'de deprem sonucu büyük bir doğal afet meydana geldi. Buz ve kayadan oluşan çığın nehre düşmesi sel ve heyelana neden oldu. İlk belirlemelere göre 160 kişi hayatını kaybetti. 384 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi. Felaket anları da kameralara yansıdı.
4: Bölgedeki halk kaçmaya başladı. Saniyeler sonra felaket yaşandı. Onlarca kişi kurtulamadı, toprak altında kaldı. Heyelan bölgedeki otobüs terminalini saniyeler içinde yuttu. Görüntüler Nepal'in Çin sınırında Tibet bölgesinde kaydedildi. Yetkililerin açıklamasına göre deprem sonrası buz ve kayalardan oluşan büyük bir çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle dağdan kopan kaya ve toprak parçaları Lihende Kuala nehrine düştü. Çığ beraberinde büyük bir sel ve heyelana sebep oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Köprüler ve enerji altyapıları zarar gördü. Felaketin ardından yükselen toz ve duman bulutu helikopterden de görüntülendi. Felaketin boyutu uydu fotoğraflarına da yansıdı. Bir otobüsteki yolcular sel anlarını endişeyle takip etti. Doğal afetin yaşandığı noktada ulaşım durdu. Ayakta kalan binalarda bulunanlar helikopterlerle kurtarıldı. Yetkinler Lehende Kuala Nehri'nde hala bir noktada tıkanıklık olduğunu belirterek ikinci bir sel uyarısı daha yaptı. Aralarında 105 Hint, 93 Nepalli, 3 Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve 12 İngiliz vatandaşının da bulunduğu en az 348 gezginin kayıp olduğu bildirildi. Bir hidroelektrik santralinde çalışan 8 Güney Koreli ile de irtibat kesildi. Çin arama kurtarma çalışmaları için 574 kişiyi görevlendirdi. Ancak sel nedeniyle helikopterlerin bölgeye inemediği belirtildi.
3: Dışişleri Bakanlığı da Nepal'de meydana gelen sel ve toprak kaymasında yaşanan can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziyelerini sundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Nepal ile Çin arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve başta Nepal ile Çin olmak üzere felakette vatandaşlarını kaybeden ülkelere başsağlığı dilendi. Açıklamada şu an itibariyle vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir ifadesine yer verildi. Rasuva ve çevresinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 157 kişi hayatını kaybetmiş, yerleşim yerleriyle binalar zarar görmüştü. Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla ABD'deki 40'tan fazla eyalet Meta'ya dava açmıştı. Davada taraflar uzlaşmaya gitti. Şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Sosyal medya devi söz konusu tutarın 10 yıllık bir süre zarfında yıllık taksitler halinde ödeneceğini açıkladı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
5: Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya karşı açılan davada 4 eyalet başı çekmişti ama süreç içerisinde 40'tan fazla eyalet bu davaya müdahil olmuştu. Çocuklarda bağımlılığa yol açacak şekilde bu sosyal medya platformlarının düzenlendiği suçlamasıyla bu dava açılmıştı. Özellikle çocukların mahremiyet haklarının ihlal edildiği ya da tüketiciyi koruma yasalarının ihlal edildiği gerekçesiyle bu dava açılmıştı. Şimdi anlaşmaya varıldı bu dava kapsamında ve uzlaşma kapsamında Meta bu eyaletlere 17 milyar dolar ödeyecek. Bir yandan da dava sürecinde eyaletlerin Meta'dan sosyal medya platformlarında bir takım değişiklik yapması talebi vardı. Bilhassa çocukların bu sosyal medya platformlarında geçirdiği zamanın kısıtlanmasına yönelik taleplerdi bunlar. Peki ne gibi somut bir takım değişiklikler yapılacak varılan bu uzlaşma kapsamında? Amerika'daki kullanıcılar açısından özellikle bu sonsuz kaydırma dediğimiz olgu artık herhalde çok mümkün olmayacak gibi görünüyor. Çünkü varılan uzlaşma kapsamında çocukların Facebook ve Instagram kullanımına yönelik 2 saatlik günde bir zaman kısıtlaması getirilecek gibi görünüyor. Ve bu sosyal medya platformlarının bağımlılık yaratmasına engellemek amacıyla da platformların kullanımına gece yarısından sabah 6 arasında bir kullanma limiti kısıtlaması getirilecek. Ve gece saat 10'dan da sabah 7 arasında da bildirimler sessize alınacak. Dolayısıyla bu değişiklikler önemli değişiklikler. Bir yandan da bu sosyal medya platformlarında bir takım güzellik filtrelerinin kullanılmasının ya da beğeni sayısının açık bir şekilde gösterilmesinin gençlerin, çocukların özgüvenini zedelediği yönünde bir takım iddialar gündeme getirmişti. Bu özelliklere de bazı kısıtlamaların getirilmesi bekleniyor. Meta diğer sosyal medya platformlarının da ki bunların arasında TikTok, YouTube ve Snap gibi platformların olduğunu söylemek mümkün. Bu platformların da benzer adımlar atması gerektiğini savunuyor ki endüstri genelinde bir çözüme ihtiyaç olduğunu söylüyor Facebook. Hatta başlangıçta da varılan uzlaşma kapsamında 12 milyar dolar ödeyecek ve bu biraz önce de ismini saydığım sosyal medya platformlarının da adım atması koşuluyla da bu rakam 17 milyar dolara yükselecek.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt'te terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlarını vermeyi sürdürdü, geri dönüş yok dedi. Bir yola çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız ifadesini kullandı.
6: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
6: Bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında güçlü Türkiye mesajı verdi.
6: Biz millet olarak ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.
4: Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, etkinliğin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye takdim etti.
3: Suriye Demokratik Güçlerinin fesih kararı ve bu karara giden süreç Ankara'nın da dikkatle takip ettiği konulardan. Yapılan açıklamalarda kararın Suriye'nin bütünlüğü ve terörsüz Türkiye ve bölge hedefinin gerçekleşmesi açısından önemine vurgu yapıldı.
7: Bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla birlikte işin devamı gelecek. Beklediğimizden daha süratli bir şekilde Suriye'de gerçekleşen entegrasyon inşallah tam manasıyla sağlanacaktır.
4: SDG, YPG'nin kendini feshederek Suriye ordusuna entegre olması Ankara'da olumlu karşılandı.
8: Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde bir yani Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım ve bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur.
4: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kararla Suriye'nin iç bütünlüğünün güçlendirilmesi için önemli bir eşiğin geçildiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine etkisine dikkat çekti.
9: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor. Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği, refahı için atılan her adımı Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği kardeşlik siyasetimizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa kalıcı istikrar vurgusu yaptı.
10: Etnik, mezhebi ve toplumsal farklılıkların çatışma aracı haline getirilmediği, terör örgütlerinin vesayetinden arındırılmış, sınırların ve egemenlik haklarının korunduğu bölgesel bir düzenin tesis edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü bölgenin bütün halkları için gerçek güvence, ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır.
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ali Aysa, Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Ankara'da SDG'nin fesih kararı için Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik kırılma değerlendirmesi yapılıyor. Güvenlik kaynakları, terörsüz Türkiye sürecinin Suriye sahasındaki bu tasfiyeyle bölgesel bir ivme kazandığını vurguluyor. Irak ve Suriye hattındaki güvenlik boşluğunun kapanma evresine girdiği değerlendirmesi de yapılıyor.
3: DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, eski milletvekili Gülten Kışanak ve İmralı sekreteryasından Çetin Arkaş Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine dair dikkat çeken mesajlar verildi.
11: İkinci görüşme.
4: DEM Parti'den terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar var. DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, çerçeve yasanın ardından İmralı'dan yeni bir silah bırakma çağrısı yapılacak mı sorusuna, Öcalan'dan çağrı konusunda bir beyan bizim görüşmelerde yapılmadı. Sürecin ihtiyacı olursa o zaman gündeme gelecektir yanıtını verdi. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısında 4 alt komisyon oluşturulmuştu. Onlardan biri Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Mithat Sancar bu komisyonun silahsızlanma sürecinin yürütülmesini sağlayacağını söyledi. Öcalan'ın da silahsızlanma sürecinde hayati bir rolü olacaktır. Bu alt komisyonda görev almasını bekliyoruz dedi. Kamuoyunda tartışmaya yol açan tutanak iddialarını da değerlendiren Mithat Sancar, böyle bir görüşme olmadı. Bu sızdırma meselesinin basit bir olay olmadığını herkes gördü ifadesini kullandı. Süreç kapsamında yeni bir iletişim stratejisine ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Mithat Sancar, Öcalan bu aşamadan sonra kamuoyuyla doğrudan iletişim kurabilmedi. Şu anda buna dair bir somut planlama yok diye konuştu. Mithat Sancar, Öcalan'ın İmralı'da eski yerinde kalmaya devam ettiğini de bildirdi. Eski milletvekili Gülten Kışanak'sa, süreç için oluşturulan alt komisyonlara sivil toplumun da katkı vermesi gerektiğini söyledi. Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı ama yürürlüğe girmesi için silah bırakmanın teyit edilmesi şartı var. Kışanak bu konuda da önemli bir mesaj verdi. Yasanın 2 ay içinde uygulanabilir hale gelmesini bekliyoruz dedi. İmralı Sekreteryası'nda görev yapan Çetin Arkaşsa, kişisel arzum kutlama amacıyla bile havaya silah sıkılmayan bir Türkiye inşa etmek. Kıyamete kadar silahlar susmalı. Arzumuz bu ifadelerini kullandı.
3: CHP ve Yeni Parti ayrımında belediye başkanlarının tutumu tartışma konusu. CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan bu konuda dikkat çeken bir çağrı geldi. Belediye başkanlarına seslenen Sarı, siyasal aidiyetleri konusundaki kafa karışıklığını Eylül ayında gidermelerini bekliyoruz dedi. CHP yönetimi ayrıca 49 kişiyi ihraç istemiyle disipline sevk edecek.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. O isimler arasında eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke'nin yanı sıra İlhan Cihaner, Aydın Nazlı Aka, Gür Çiftçi, Yankı Bağcıoğlu ve Zeliha Aksaz Şahbaz da var. Gerekçe bu isimlerin CHP'de kalmasına rağmen başka parti adına çalışmaları.
11: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
4: Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan parti meclisinde alındı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın belediye başkanlarına bir çağrısı da vardı. Belediye başkanlarından hangi partide siyaset yapacaklarına karar vermelerini istedi.
11: Siyasal aidiyetleri konusundaki kafa karışıklığının bir an önce giderilmesi talebimizdir. Bizler Eylül ayı içerisinde bu konunun netleşmesini istiyoruz.
4: CHP sözcüsü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'de siyaset yapmaya karar verdi. Sürekli istişare halindeyiz. Aramızda sorun yok ifadesini de kullandı. Sarı, CHP'de genel başkan tartışması yaşanmadığını da söyledi.
11: Önümüzdeki süreçte partimizi güvenli limana götürecek kişinin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve bir genel başkanlık tartışması yapmanın Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu aşamada çok ciddi zarar verdiğini 81 il başkanımız da kayıt altına almış oldu.
3: İstanbul 2. İdare Mahkemesi tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkan vekili seçilmesine ilişkin verilen kararı durdurdu. 5 Ağustos'ta Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yerine belediye başkan vekili seçilmesi için karar alınmıştı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle kararı durdurdu. Buna göre yeni başkan vekili seçilene kadar belediye başkanlığı görevini meclis başkan vekili yürütecek. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla tutuklanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in aldığı cezanın görevine dönmesine engel olmadığını söyledi. Yıldız, Aziz İhsan Aksaç suç örgütü davasında kararın çıktığını, Özer hakkında özel belgede sahtecilik suçlamasından beraat kararı verildiğini, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundansa 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bu karar görevine dönmesine engel oluşturmaz dedi. Özer 2024 yılında tutuklanmış, yerine kayyum atanmıştı. Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Deniz Dolgun yastıkla boğulmuş olabilir. Bu ifade 10 yıl sonra hazırlanan yeni bilirkişi raporunda yer aldı. Bu gelişme üzerine suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 16 Ağustos'ta tutuklanan Deniz Dolgun'un yeğeni Alihan Kuriş hakkında cinayet soruşturması başlatıldı. Bilirkişi raporunu hazırlayan adli tıpçı Nevzat Alkan da Deniz Dolgun'un mezarında yapılan incelemenin ardından NTV'ye konuşmuştu.
12: Göreve başladığım günden itibaren
4: 10 yıl önceki otopsi videosu izlendi, 145 fotoğraf tek tek incelendi. Bilirkişi raporuna eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar Cemaatinin lideri Arif Ahmet Deniz Dolgun'un yastıkta boğulmuş olabileceğini yazdı.
13: Buna maniydi.
4: yeğeni Alihan Kuriş hakkında cinayet soruşturması açıldı. Eski bakanın mezarı 10 yıl sonra 19 Ağustos'ta açıldı. DNA örnekleri alındı. Soruşturma derinleşince yok denilen otopsi videosu ortaya çıktı. Video için önce yok sonra var diyen adli tıp görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı. O görüntüleri inceleyen bilirkişi Deniz Olgun'un vücudunda ölmeden önce morluklar oluştuğunu belirledi. Eski bakanın göğsüne dizle bastırılıp yüzünün yastıkla kapatılarak boğulmuş olabileceği öne sürüldü. Ayrıca Deniz Olgun'un vücudunda baryum, arsenik, civa ve nikel gibi ağır metallere rastlandığı ifade edildi. Ancak bu maddelerin düzeylerinin ölümü etki edip etmeyeceği anlaşılamadı. Son raporu hazırlayan adli tıpçı Nevzat Alkan, dosya kendisine gelmeden önce 20 Ağustos'ta NTV'ye konuşmuştu.
13: İlk otopsi işleminde çok sayıda zehir vardı ama bunlar bir hafta sonra rapora ilave edilmeyecek şekilde ortadan kaldırıldı iddiası. Bunu doğrulayacak olan şey var mı yok mu diye şu an mezardan çıkartılan kemikler var. O kemiklerle adli tıp tarafından o tarihte incelenen, 2016'da incelenen doku örnekleri arasında DNA karşılaştırması yapılması gerekiyor. Zehir var yok şeklinde bir değerlendirme. Tabii yoku bekleriz. Var çıkarsa ortalık çok karışacaktır ve çok sayıda kişi muhtemelen tutuklanacaktır.
4: Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünden sonra Süleymancıların lideri olan Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında cinayet soruşturması başlatıldı. Kuriş, suç örgütü kurma iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı. 2016 yılında beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporunu imzalayan doktorlar da soruşturma kapsamında. Mezar açılma işlemi, telefon kayıtları, polis kayıtları dahil çok sayıda delil inceleniyor.
3: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Mehmet Akay Antalya'da saklandığı evde yakalandı. Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği'nde çalışan Mehmet Akay'ın örgüte ait belgelerin saklanacağı yere götürülmesi için talimat verdiği ve süreç boyunca aktif rol aldığı tespit edildi. Bunun üzerine yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet birimleri Akay'ın Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saklandığını tespit etti. Şüpheli Bozova mahallesindeki bir evde yakalandı. Şüphelinin bulunduğu adreste arama yapıldı. Cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış ile ilgili soruşturma sürüyor. Otopside tespit edilen iki etken maddenin genç kızı zehirlediği öne sürülmüştü. Ancak adli tıp raporu bu iddiayı doğrulamıyor. Öte yandan ailenin avukatı şüpheli olduğu düşünülen iki kişinin gözaltına alınmasını talep etti.
14: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
4: Olay öncesi geçirdiği ameliyat nedeniyle anestezi almıştı. Zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil yok. Bu tespit, Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış ile ilgili adli tıp raporundan.
14: Sen çocuklar babalarını daha çok seviyor çünkü babaları çok kızmış.
4: Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ailenin avukatı Abdurrahman

0: Ornidaz olsa enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç etken maddesiydi. Alkol düzeyi ise tek başına ölüme neden olabilecek seviyede değildi. Çürüme nedeniyle oluştuğu değerlendirildi. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde Rojin Kabayeş'in zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi bir delil bulunmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca genç kızın travmatik bir tesir sonucu öldüğüne ilişkin de delil olmadığı vurgulandı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayeş, 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cesedi 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
1: 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma ve dava süreçlerini konu alan bir belgeselle ilgili soruşturma başlatıldı. Bazı internet sitelerinde paylaşılan belgeselle ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi savcılığa başvuruda bulundu. Belgeselin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu, yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeliyle adli makamları hedef aldığı belirtildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı belgeselle ilgili soruşturma başlattı. Belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişilerle bu kişiler arasındaki para hareketlerinin inceleneceği öğrenildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan sanatçı Haluk Levent'in sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in yaklaşık 3.7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı geldi. Kararın milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı öğrenildi. Levent'in yürütülen soruşturmalar sonrasında yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan başka bir hesabı hakkında da erişim engeli kararı alınmıştı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir paraşüt kazası meydana geldi. Metrelerce yüksekten kayalıklara düşen paraşütteki eğitmen ve Çinli bir turist yaşamını yitirdi.
0: Atlayış yaptıktan bir süre sonra kontrolü kaybettiler. Metrelerce yükseklikten kayalıklara düştüler. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki paraşüt kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Burası Fethiye'de dünya ünlü olan yamaç paraşütü merkezi Babadağ. 1900 metrelik pistten pilot Ali Kadıl ve Çin uyruklu bir turist tandem atlayışı yaptı. Ancak henüz bilinmeyen bir sebeple kaza geçirdiler. İki kişinin bulunduğu paraşüt kayalık bölgeye düştü. Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arazi şartları nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Ekiplere helikopterle de destek verildi. Yaklaşık 10 saat süren uğraşların sonunda paraşüt pilotu ve turiste ulaşıldı. İkisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Muğla'da rafting yapan 14 yaşındaki Emir Taha botun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun annesi rafting firmasının gerekli önlemleri almadığını öne sürdü. Ailenin şikayeti üzerine firmadan bir yetkili tutuklandı.
2: Hiçbir eğitim vermediler. Acele can yelekleri. Zaten can yelekleri o kadar eski, o kadar yıpranmıştı ki oğluma taktıkları can yeleği bile omzundan kayar vaziyetteydi. Kask kafasına tam oturmamış vaziyetteydi.
0: Kocaeli'de yaşayan Çiğdem Katalıoğlu, eşi Kadir Katalıoğlu ve 14 yaşındaki oğlu Taha Emir Kaya Alp'le Muğla'ya tatile gitti. Aile Dalaman Çayı'ndaki rafting etkinliğine katıldı. Ancak şişme bot hareket ettikten kısa süre sonra devrildi. Katalıoğlu çifti kurtuldu. Taha Emir'in ayağı ise kayaya sıkıştı. Güçlükle sudan çıkarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre rafting firması gerekli güvenlik önlemlerini almamış, etkinliğe katılanlara eğitim vermemişti.
2: O arada eşime para teklif ediyorlar. Yani benim oraya ödediğim miktarı geri vermek istiyorlar. Benim oğlumun ölüm haberi gelmiş. O su bir çocuğun değil, bir yetişkinin bile rafting yapabileceği bir yer değil. Ve bu arkadaşlar en ilk yardım eğitimleri. Hiçbir belgeleri yok.

0: yapmış ve kaçak yapıyorlarmış her şey orada.
1: Aile sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Rafting firmasından bir yetkili tutuklandı. Emir Tağ'dan geriye olaydan dakikalar önce annesiyle çekindiği bu fotoğraf karesi kaldı.
2: İstanbul Şişli'de tam anlamıyla faciadan dönüldü. Şehrin ağaç, araç ve yaya trafiği en yoğun noktalarından Teşvikiye Caddesi'nde büyük bir ağaç devrildi. Yoldan geçen bir taksi içindeki yolcularla beraber ağacın altında kaldı.
1: Dev çınar ağacı büyük bir gürültüyle devrildi. O sırada yoldan geçenler faciadan kıl payı kurtuldu. Olay İstanbul Şişli'nin en kalabalık noktalarından Teşvikiye Caddesi'nde yaşandı. Araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu öğle saatlerinde caddenin ortasındaki yaşlı çınar ağacı yola doğru devrildi. Park halinde bir araç ve içindeki yolcularla oradan geçen bir taksi ağacın altında kaldı.
3: Taksinin kapısını açtım. İçinde bir bayan vardı. İki erkek vardı şoförle birlikte. İşte bayan kendi çıktı. Yaşlı amcayı da kucakladık. Biz çıkardık ama bir şey olmamıştı.
4: Diğer bina tuttuğu için taksi ezilmedi. Yoksa komple dümdüz olurdu yani.
1: Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak caddenin kapanmasıyla Şişli ve Beşiktaş bölgesinde trafik kilitlendi. İtfaiye devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
5: Olayın bir faciaya dönüşmesini, takside bulunan kişilerin ezilmesini bir anlamda ağacın devrildiği yöndeki apartman engelledi diyebiliriz. Çünkü devrilen ağacın üst dalları apartmana denk geldi. Oradaki dairelerin pencerelerine çarptı ve ağacın düşüşü zayıfladı, yavaşladı.
1: Çevrede oturanların iddiasına göre ağaç uzun süredir alarm veriyordu.
6: Kaç aydır bu yamuldu ağaç. Daha önce sağlamdı. Belediyeyi aradık defalarca. Dün de buraya asfalt yapıldı. Onların baskısından falan kökü çürümüş şimdi gördüm.
1: Teşvikiye Caddesi devrilen ağacın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
2: Önceki gün kayıtlara geçen iki işçi ölümü vardı. Biri Tekirdağ'da, diğeri İstanbul'da. Ölen işçilerden biri çocuktu. 15 yaşındaki Eren inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Bu yıl 51 çocuk işçi hayatını kaybetti.
1: Daha 15 yaşındaydı Eren. Lise stajı kapsamında Tekirdağ Çerkezköy'de bir inşaatta çalışıyordu. Kablo çektiği sırada elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti. Eren Gündoğdu, bu yıl çalışırken ölen 51. çocuk işçi olarak kayıtlara geçti.
7: Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı. Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı istihdam yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
1: Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocuklarınsa tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
8: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
1: Aynı gün İstanbul'da da bir işçi hayatını kaybetti. Sultan Gazi'de bir avize imalathanesinde çalışan 23 yaşındaki Mustafa El Ahmet 3. kattan düştü. Suriye uyruklu işçinin dengesini kaybettiği öne sürüldü. İki işçinin de ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Sadece geçen ay 214 çalışan iş kazalarında hayatını kaybetmişti.
2: Arnavutköy'de okul bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Arnavutköy Şeyh Şamil Ortaokulu bahçesinde top oynayan 4 yaşındaki Ediz Eren Erman'ın üzerine kale direği devrildi. Erman'ın olayın ardından bacağında kırıklar meydana geldi. Aile olayla ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını iddia ederek şikayetçi oldu. Kale direğinin devrilmesi güvenlik kamerasına da yansıdı. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Bir kişinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki temizlik ve hijyen koşullarına ilişkin sosyal medya hesabından görüntüler paylaşmasının ardından bakanlıktan açıklama yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan iddiaların incelenmesi amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla müfettiş görevlendirildi. İddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Teknolojideki gelişimle birlikte elektrikli araçları olan talep her geçen gün artıyor. Ancak bu araçlarla ilgili uzun süredir gündemde olan bir sorun var. Bataryada çıkan yangın söndürülemiyor. Aydın'da böyle bir durum yaşandı. Bir araç 12 saat boyunca yandı. Bugüne kadar bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olsa da uzmanlar uyarıyor.
1: Yangın kontrol altına alınsa da söndürülemedi. Araç 12 saat sonra küle döndü.
9: Bu araca ne yaparsanız yapın, oksijen aldığında tekrar yanmaya başlıyor. Suya da atsanız, toprağa da gömseniz yanma devam ediyor.
1: Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki elektrikli araçta bataryadan çıktığı iddia edilen yangın hızla büyüdü. İtfaiye yangına müdahale etse de batarya söndürülemedi. Aracın üzerine söndürme çadırı örtülerek yangının çevreye sıçraması ve zehirli gaz yayılımı önlendi. Benzer bir olay Kayseri'de de yaşanmıştı.
10: Her elektrikli araç yangını birkaç dakika içerisinde kesin söndürecek bir teknolojimiz, bir cihazımız, bir kimyasalımız maalesef yok.
11: Bunu herhangi bir kapalı otoparkta, bir AVM otoparkında eksi ikinci, üçüncü, dördüncü katlarda yanmaya başladığını düşündüğünüzde aslında felaketle karşılaşabileceğimiz gibi bir senaryoyla karşı karşıyayız.
1: Bu araçlarda çıkan yangınlarda bataryanın hızla söndürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ancak şimdilik yangın söndürme battaniyesiyle aracın üzerinin kapatılarak suyla soğutma yapmanın dışında bir çözüm yok. Bu noktada özellikle de kapalı otoparklarla ilgili uyarılar var.
10: İlk olarak erken algılama sistemi önemli. Klasik algılama sistemlerinden ziyade termal kameralarla elektrikli araçların olduğu bölgeler izlenebilir. İkinci konu otomatik söndürme sistemleri. Üçüncü konu duman yönetimi. Doğru ürünlerle duman tahliye sistemlerinin kurgulanması. Ve son olarak da itfaiyenin doğru bir şekilde erişimini sağlayacak kaçış planlaması yapılması gerekiyor.
1: Diğer bir uyarı da bu araçların bakımını ya da onarımını yapanlarla ilgili.
11: Kullanıcı bilinçsizliği, yapılan hasar onarımlarının yetkisizlerde yapılması gibi aslında birçok sorun var ve bunların devlet tarafından tek bir noktadan kontrol edilmesi, kayıt altına alınması elzem konulardan bir tanesi. Aksi takdirde şu anda sanayi sitelerinde hasar onarımı yapılan birçok otomobil bir süre sonra yollara tekli bomba olarak geri dönecek.
2: Üniversiteli olmak isteyenler için yalnızca kayıt dönemi değil, barınacak yer arayışının telaşı da başladı. Kiralarsa aileler ve öğrencileri zorluyor. İstanbul'da merkezi konumdaki 2+1 eski binaların fiyatı 45 bin liradan başlıyor. Yeni binalardaysa başlangıç fiyatı 80 bin lira.
12: Bu ikisi arasında karar var.
13: Üniversite kayıtları sürüyor, öğrencilerin kalacak yer arayışı da devam ediyor. Yurda yerleşemeyenler ya da tercih etmeyenler kiralık ev bakıyor. Ancak fiyatlarda geçen yıla oranla yaklaşık %80 artış var. Geçen yıl İstanbul Beşiktaş'ta 25 bin liralık bir dairenin ücreti bu sene 45 bin liraya çıktı.
14: Eve çıktım, kiralar pahalı. Bizim evde şu an 40 bin lira. Şu an bütün arkadaşlarım zorlanıyor. Hepsinde bir arayış var. Ama 30 binden aşağıya oturulabilir bir ev yok şu an İstanbul'da.
15: İnternetten vesaire arada bakıyorum böyle ev kiralarına. Ortalama bir aileyi bile zorluyorken bu kadar bir öğrenciyi zorlamaması mümkün değil. 2-3 kişi kalacaksınız ancak öyle çıkarabilirsiniz.
13: Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli üniversitelilerin en çok tercih ettiği ilçeler arasında. Talebin fazla olması ve merkezi konum nedeniyle kiralar eski binalarda bile 45 bin liradan başlıyor.
16: 2+1 Beşiktaş'ta eski binalarda 45-50, yeni binalarda 70-80 bin aralığı değişiyor. Sokağına göre, semtine göre, katına göre değişiyor.
13: Kayıt döneminde artan kiralık daire talebini ise bazı ev sahipleri fırsata çevirdi. Ücretler neredeyse her geçen gün zamlanıyor.
16: Talebin çok olması, kiralığın az olması işte rakamları daha da yükseltiyor. İşte çoğu da artık hiç gücü yetmiyorsa bodrum katı, yani çok sağlıksız evlerde kalmak zorunda kalıyorlar.
13: Emlakçılar uyarıyor. Bazı ev sahipleri bina kentsel dönüşüm sürecine girse dahi kiraya verebiliyor. Bu nedenle öğrencilere ve ailelere tutulacak evin iyi araştırılması öneriliyor.
2: Yeni eğitim öğretim yılına az bir zaman kaldı. Aileler de yavaş yavaş hazırlıklarına başladı. Bu yıl okul çantası en ucuz 1650 liraya doluyor. Ortalama fiyatsa 2500 lira.
1: Kalem, defter, silgi, cetvel. Okul çantası bu yıl 2500 liraya doluyor. Okulların açılmasına geri sayım başladı. 7 Eylül'de 1. sınıflar uyum haftası etkinliğiyle ders başı yapacak. 14 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemi başlamış olacak. Ailelerin hazırlıkları sürüyor.
17: Çantalar şu anda 850 liradan başlıyor. 2000-3000 liraya kadar lisanslı çantalar gidebiliyor. 6 tane defter, iletki, kalem, minkale, cetvel, silgi, kalem tıraş gibi ürünleri de koyduğumuz zaman en ucuzu 1600-1650 liraya, en pahalısı da yaklaşık 4000 liraya. Biz buna ortalama 2500 lira diyoruz.
1: Sektör yetkililerine göre fiyat artışı bu yıl enflasyonun altında kaldı. Fiyatlar geçen yıla göre %15-20 daha yüksek. Yerli üretimin olduğu ürünlerde zam oranları daha düşük.
17: Lütfen güvenilir yerlerden alın. Yani %5-10 senede bir kere alışveriş yapıyorsunuz. Ondan 500 lira tasarruf edeceksiniz diye didik didik en enteresan yerlere gitmemenizi öneriyoruz.
1: Bazı kırtasiye ürünlerinden %20 KDV alınıyor. Sektör bunun %4-8 aralığına çekilmesini talep ediyor.
2: ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Direktörü John Ratcliffe sürpriz şekilde Moskova'ya gitti. Özel donanımlı askeri kargo uçağıyla gerçekleşen ziyaret kısa sürede dünya kamuoyunun da dikkatini çekti. Nadir gerçekleşen bu tarz bir ziyaretin amacına yönelik tartışmalar ve spekülasyonlar da başladı. Henüz resmi bir ağızdan CIA Direktörünün Moskova'da kimlerle ve ne görüştüğünün detayları açıklanmasa da ABD medyasında bazı iddialar var.
1: Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait C-17 kargo uçağı Moskova semalarında görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde uçağın içinde kim olduğu tartışılmaya başlandı. Kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri basını uçakta CIA direktörü John Ratcliffe'in olduğunu duyurdu. Bir CIA direktörü en son 2021'de Rusya'yı ziyaret etmişti. Peki neden 5 yıl sonra Washington'dan bu seviyede bir isim Moskova'ya gitti? Resmi bir ağızdan bu sorunun yanıtı henüz gelmesi de özellikle Amerika Birleşik Devletleri basında yansıyan bazı iddialar var. Kremlin sözcüsü ilk açıklamasında ziyaretle ilgili kendilerinin bilgi sahibi olmadığını söylese de daha sonra yaptığı açıklamada ziyaretin güvenlik servisleri arasındaki temaslar kapsamında olduğunu söyledi. CIA direktörünün Moskova ziyareti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya-Ukrayna savaşını ve İran krizini diplomatik yollarla sona erdirmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri basını, Amerikan istihbaratının Rusya'nın Ukrayna'da yeni bir askeri seferberlik hazırlığında olduğuna ilişkin bilgiler elde ettiğini yazdı. İddialara göre Moskova'nın bir NATO ülkesine yönelik askeri bir hamleyle ittifakın ortak savunma konusundaki kararlılığını test etme ihtimali de değerlendiriliyor. Böyle bir senaryo, Ukrayna Savaşı'nın NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşmesi riskini taşıyor. Bu yüzden Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin Rusya'ya olası bir askeri hamlenin sonuçları konusunda doğrudan bir uyarı girişimi olabileceği değerlendiriliyor. Masadaki bir diğer önemli başlığınsa çıkmasa girmiş bulunan İran konusu olduğu düşünülüyor. Trump yönetiminin İran'la ticaret yapan ülkelere yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı bir dönemde, Tahran'ın önemli müttefiklerinden Rusya'nın banka ve şirketlerinin de yaptırımlardan etkilenebileceği uyarısının yapıldığı iddialar arasında. Ratcliffe'in Moskova'yı İran'a silah veya başka türde destek sağlamayı durdurmaya ikna etmeye çalıştığını düşünenler de var. Ziyarette Rusya'da tutuklu bulunan bazı Amerikalıların durumunun değerlendirildiği ihtimali de olasılıklar arasında.
2: ABD merkezli Bloomberg, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu. Bloomberg haberi Kremlin'e yakın 3 kaynağı dayandırıyor. Buna göre Moskova, NATO üyesi ülkelerin Kiev'e silah ve istihbarat sağlaması nedeniyle Ukrayna'nın saldırılarını NATO üyesi devletlerin saldırıları olarak görüyor. Kremlin'e yakın kaynaklara göre devam eden saldırılar sonrası Rus lider Vladimir Putin taktik nükleer silah kullanmayı da değerlendirebilir. Moskova, Kiev'e ve diğer Ukrayna şehirlerindeki altyapı hedeflerine yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı da değerlendiriyor. İran devrim muhafızlarından Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir açıklama geldi. İran ve Umman'ın Hürmüz'den elde edilecek gelirlerdeki payları konusunda anlaştığı duyuruldu. İran devrim muhafızları sözcüsü ABD'nin iki ülke arasındaki müzakereleri engellemeye çalıştığını ve anlaşmanın bu sebeple geciktiğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen İran'ın elinde olduğu belirtildi. ABD engelleme faaliyetlerinden vazgeçer ve mutabakat zaptına geri dönerse Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği belirtildi. Açıklamada ABD şartlarımızı kabul etmezse Hürmüz Boğazı hiçbir şekilde açılmayacaktır denildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, savaş her zaman çözüm değildir. Güvenmiyoruz ancak basiretli davranarak bu krizden çıkmaya çalışacağız dedi. Tahran'ın baş müzakerecisi Muhammed Galibaf ise taleplerimizi diplomatik yoldan elde edemezsek ABD'nin karşısına kılıçla çıkacağız açıklaması yaptı. Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Sarı lacivertliler birbirinin rövanşında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
18: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
19: Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Ligi'nde oynamak, şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak.
18: Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı Lacivertliler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon, Fofana ile farkı 1'e indirdi. Fransa temsilcisi Kalandir'in eşitlik golünü arasa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı. 1-1'in rövanşında 2-1 galip gelen Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri saat 19'a çekilecek Kur'an'ın ardından belli olacak. Sarı Lacivertliler 19 yıl aranın ardından Türkiye'nin ilk kez iki takımla temsil edeceği Devler Ligi'nde Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alacak.
2: Beşiktaş Litvanya deplasmanında sahne alacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçının rövanşında Kauno Žalgiris'e saat 20'de konuk olacak.
20: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Kauno Žalgiris'e konuk olacak.
21: Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bunu çok önemsiyoruz. İlk maçı kazandık ama tura kesin gözüyle bakamayız. Sonuna kadar konsantre olup galip gelmemiz gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız.
20: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Leandro Trossard kadroda yok. Vincenzo Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Vlahovic 11 ile sürmesi bekleniyor. Darius Grenio stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadelede İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
2: Trabzonspor 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'a konuk olacak. Macaristan'da oynanacak Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
20: Trabzonspor Avrupa Ligi için deplasmanda galibiyet peşinde. Bordo Mavililer Akyazı'da 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da karşılaşacak.
22: Avrupa Ligi'ne kalmak için tüm elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin.
20: Trabzonspor'da tedavileri süren Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov'la cezalı Nivivu mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Fabinho da bu maçta yok. Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Bukhari, Salah, Muçi, Saviolo ve Onuachu 11 ile sürmesi bekleniyor. Bordo Mavililer deplasmanda 2 ya da daha farklı bir skorla galip gelmeleri halinde adlarını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Aksi bir senaryoda Karadeniz temsilcisinin Avrupa macerası Konferans Ligi'nde devam edecek. Grupama stadında oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenović yönetecek.
2: Nepal'de yaşanan sel felaketine ilişkin değerlendirmeleri Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi, sismolog, afet yönetim uzmanı Profesör Doktor Şerif Barış NTV yayınında değerlendirdi. İzleyelim, saat başında tekrar burada olacağız.
0: Sadece burada çok büyük bir deprem olmadığını biliyorum ama çok ani yağan yağmurlar ve çok dik yamaçlara sahip bir vadi burası. Burada meydana gelen bizim sel suları, flash flood dediğimiz ani seller nedeniyle meydana gelen erime, kar erimesi, heyelanları tetikleyerek aşırı şekilde bir süratle tabii ki bölgedeki hidroelektrik santral inşaatını, bir liman kentini ve oradaki insanları etkiledi ve tabii ki inanılmaz bir hızla gelen su çok güçlü olarak maalesef kaynağı ne olursa olsun orada sizin söylediğiniz belki de rakamlardan çok daha fazla sayıda insanı aldı, sürükledi, götürdü. İlk belirlemelere göre belki 18 kişinin öldüğü söyleniyor ama yaklaşık 400 kişilik bir turist grubunun 105 tane hacının kaybolduğu ve kayıp olarak bilgilendirildiğini biliyoruz. Uluslararası kaynaklarda hala bu bölgeyle ilgili hem kaynak hem de etki nedeniyle çok haberler var, çok farklı haberler var. Sonuçta maalesef bizler artık şehir sellerine yani ani sellere hazırlıklı olmak zorundayız. Özellikle bu da ani muhtemelen sel kaynaklı depremle birlikte, orta büyüklükte bir depremle birlikte tetiklenen bir olay. Ve tabii ki doğa özellikle Nepal ve Tibet-Çin sınırı çok sarp yamaçlar var. Bu sarp yamaçların kenarında kurulan şehirlerin özellikle yoğun ve çok fazla akan nehir yağmurlarla selleri oluşması ve bu selin de önüne kattığı her şeyi sürüklemesiyle oluşan bir şey gibi görünüyor. Sel sadece nehirlerin kenarında, derelerin kenarında olmaz. Nehirlerin bir de taşkın zonları vardır. Buraların kesinlikle bizim Karadeniz'de de olduğu gibi yerleşime açılmaması lazım. Yani nehri gitmiş daraltmışlar. Şu an gösterdiğiniz görüntülerde şehrin büyük bir bölümünün binaların özellikle nehrin taşma sınırının üzerinde olduğu, buranın eskisine bakıldığında doğal olarak oralarda bina olmaması gerekir. Buralar taşkın sınırı olarak adlandırılan çok aşırı yağışlarda özellikle buzların ve karların erimesi sonucu ve ani yağışlarda alıp sürükleyip götürdüğü yerlerdir. Yerleşimin oraya olmaması lazım zaten. Hı hı. Ve maalesef işte çok sarp yamaçlar, inşaat maliyeti uzak, şehirleşme maliyeti yüksek gibi nedenlerle maalesef olmaması gereken yerlere binalar ve yapılar konmuş. İşte köprüleri de görüyorsunuz. Normalde bizim Mimar Sinan'ın özellikle yüksek açıklıklı, çok fazla açıklıklı, taşkın alanı da kapsayan köprüleri yerine düz bir köprü konulmuş. Evet. Bu köprü de aşırı gelen suyla elbette sürüklenip gidiyor. Maalesef insanoğlu geçmişten özellikle böyle afetlerden yeterince ders almayarak şu an 384 kişi kayıp olarak görünüyor ama muhtemelen tabii ki gönlüm bu kayıpların canlı olarak kurtulması ama o kadar güçlü görüntüler, o kadar güçlü su ve heyelan görüntüleri var ki umarım bu ölü sayısı da veya kayıp sayısı da çok fazla artmaz. Liman kentini vurdu, gümrük sahasını vurdu, hidroelektrik baraj inşaatının sahasını vurdu. Orada da tabii ki bu gücün karşısında o baraj yeterince tamamlanmadığı için veya kapaklar zamanında açılmadığı için ani sel nedeniyle barajın da yıkıldığına dair görüntüler var. Olaylar iç içe, yani hem çamur akması var, hem su var, hem heyelan var. Öyle yani artık biz tek bir afet yerine çoklu afetler terimini çok sık duyacağız ve bundan sonra da çoklu afetlerin meydana geleceğini maalesef karşı karşıya kalacağız. O nedenle biz sadece deprem değil, depremle ikinci afetlere, işte depremle beraber fırtına, sel, heyelan gibi olaylara mutlaka alışmak zorundayız. Hatırlayın, en yakın örnek 6 Şubat Maraş depremleri. Evet. Kışın fırtınalı bir havada oldu. Hem sel, hem kaya düşmesi, hem heyelanlar oldu. İskenderun limanı biraz çöktü. Dolayısıyla çoklu afet artık hazırlığını bizim hayatımızın içerisine koymak durumundayız. Havalimanı çöktü biliyorsunuz. Yangınlar oldu. Doğalgaz boruları patladı. Yani o nedenle bizim hazırlıklarımızı bu afetlerden ders alarak, doğayı dikkate alarak, doğanın kendi döngüsüyle inat etmeden önlem almak durumundayız, hazırlanmak durumundayız. Afetleri önleyemeyiz elbette ama alacağımız tedbirlerle, hazırlıklarla zararını azaltmak, can kayıplarını azaltmak bizim elimizde, toplumun elinde. O yüzden özellikle şehirleşme yaparken sadece depreme dayanıklı yapı değil, aynı zamanda coğrafi özellikleri veya bizim çevresel riskler dediğimiz geçmiş dönemde yaşanmış olaylara mutlaka bakmak zorundayız. Evet. Şehirleşmeyi de buna göre kurgulamak durumundayız. Son dönemlerde küresel ısınma, iklim değişikliği gibi nedenlerle aşırı yağışlar var. Dolayısıyla bir hafta 10 gün içerisinde yağması gereken yağmur miktarı 1 saatte düşüyor. Dolayısıyla bizler yeni şehir plancılığında, yerleşim yerlerinin seçiminde mutlaka geleceğe dönük, yani 40-50 yıllık ilerideki hava tahminlerini, hava sıcaklıklarını dikkate alarak yapmak durumundayız. İşte İstanbul'un 2050 yılında kaç derece sıcaklıkla karşı karşıya olacağı belli. Yine küresel ısınmayla nedeniyle özellikle deniz seviyesinin ne kadar yükseleceği belli. Bu hesaplara, kitaplara bakarak bizler önümüzdeki 50 yıla göre yapıları, şehirleri, mahalleleri kurgulamak zorundayız. Bu yüzden biz bilim insanları, sadece şehir plancıları değil, diğer afet risklerini de bir arada değerlendirerek yapıları, şehirleri ve kasabalarımızı yerleştirmek durumundayız. Burada tabii ki çevre koşullarını biz öngörürken 50 yıl sonraki hava durumunu, selleri, 50 yıl sonraki tarım alanlarını da korumak zorundayız. Sadece afetler bu tür olaylar değil, aynı zamanda gıda kıtlığı da, kuraklık da bizim için çok büyük bir afete dönüşecek. Özellikle suyu, yeraltı sularını korumak zorundayız. Çünkü su belki 50 yıl sonra petrolden çok çok daha değerli hale gelecek. O nedenle çoklu afet risklerini düşünerek geleceğimizi kurgulamak, 1 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık değil 50 yıllık planlarla, bilimsel analizler ve sonuçlara dayanarak şehirlerimizi, yollarımızı, elbette köprülerimizi kurgulamak zorundayız. Onun için de geçmiş afetler tekrar edecek. Bu yüzden geçmiş afetleri düşünmeden, geçmiş afetlerden edinilen dersleri almadan geleceği planlayamayız. Planlarsak işte maalesef bu gördüğünüz şekilde plansız bir şehirleşme ve bunun sonucunda da maalesef ölümler, yaralanmalar ve ekonomik kayıplar bizle karşı karşıya bırakacak.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkeye sezonun ilk yağışlı ve serin havası geliyor. İstanbul 29 derece. Cuma sıcaklık 23-24 dereceye kadar inecek. Hava rüzgarlı ve yağmurlu olacak. Bursa 33 derece. İç Anadolu'da Ankara 34 derece. Cuma yağmur görülecek ve sıcaklık düşecek. Ege'de İzmir 36 derece. Hafta sonu rüzgarlarla bu bölgede de 5-6 derece serinleme olacak. Akdeniz'de nem oranı düşüyor. Adana 38, Antalya 39 derece. Karadeniz'de Bolu 29, Samsun 30 derece. Cuma serin hava ve sağanak yağış başlayacak. Doğu'da Erzincan, Kars boyunca sağanak yağış devam ediyor. Erzurum 28, Malatya 33 derece.
3: Hava durumu.
4: Doğa takvimi. Bugün 27 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bu gece yarısından sonra önemli bir gök olayına tanık olacağız. 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece parçalı ay tutulması gerçekleşecek. Dünyanın gölgesi dolunayın tamamına yakınını örtecek ve bu tutulmayı Türkiye'den de görebileceğiz. Amatör gökbilimci ve gökyüzü yazarı Alp Akoğlu diyor ki, tutulma sırasında ayın tamamı değil bir bölümü yarı gölge içinde kalacak. Bu nedenle de ayın rengi tam tutulmaya özgü bakır kırmızısı renkte olmayacak. Tutulma Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya'nın batısından görülebilecek. Türkiye'de de gece yarısından sonra sabaha karşı görülebilecek. Yarı gölge tutulmanın saat 04.24'te, parçalı tutulmanın saat 05.34'te başlayacağını belirtelim. Ancak ay, parçalı tutulma başlangıcındayken dünyanın gölge kolisine girmeye başlayacak ve tutulma ortası aşamasına gelmeden ay batacak. Bugün ayrıca Dünya Göller Günü, Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günlerden biri. Bu yılın sloganı "Tatlı su, insan hakkı" olarak belirlendi. Nehir, göl, sulak alan ve yeraltı su kaynakları gibi tatlı su ekosistemleriyle biyoçeşitlilik tehdidi hızla yükseliyor. Tatlı su türlerinin sayısı son 50 yılda %85 oranında azaldı. Çünkü döngü bozuluyor. Yükselen sıcaklık buharlaşmayı yoğunlaştırıyor, yağış düzenini değiştiriyor. Bir tarafta kuraklık olurken bir tarafta sel baskınları yaşanıyor. Uzmanlar harekete geçmek gerektiğini vurguluyor.
4: Doğa takvimi.
6: Burası NTV Radyo. Saat 6.
2: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt'te terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlarını vermeyi sürdürdü. Geri dönüş yok dedi. Bir yola çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız ifadesini kullandı.
7: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
7: Bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında güçlü Türkiye mesajı verdi.
7: Biz millet olarak ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.
1: Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, etkinliğin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye takdim etti.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü törenlerine katıldı. İsrail'e tepki gösteren Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgede oluşturacağı kardeşlik ikliminden çekiniyorlar dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
23: İsrail, bölgenin
8: sadece teorik bir tehdidi olmaktan çok öteye geçmiştir. Şu son dönemlerde İsrail'in neredeyse saldırmadığı hiçbir bölge ülkesi yoktur. Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor ve Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor. Biz de bunu ortaya koymak zorundayız.
1: İsrail bu sözlerle tepki gösterdi. Terörsüz bölge vurgusu yaptı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mesajlarını Afyonkarahisar'dan verdi. Büyük taarruzun 104. yıl dönümünde Kocatepe'de yapılan törene katılan Meclis Başkanı sivil toplum buluşmasında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
8: Bu memleketin bir daha hiçbir yerinde, hiçbir dağında, hiçbir mezrasında, hiçbir şehrinde, hiçbir ovasında, hiçbir köyünde silahın, bombanın sesi olmayacak, ağıtlar yakılmayacak, sadece kardeşlik türküleri söylenecek.
1: Kurtulmuş terör örgütünün silahları nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğinin takip edileceğini söyledi.
8: Örgütün bütün şubeleriyle birlikte silahlarını bıraktığı ve örgütsel faaliyetlerini sonlandırdığının, devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyidi üzerine Milli Güvenlik Kurulu'nca alınacak bir kararla örgütün kendisini feshettiği ortaya konulacaktır.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran Zafer Haftası dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Büyük taarruzun 26 Ağustos 1922'de benzeri görülmemiş bir kahramanlık ve inançla başladığını söyleyen Duran, bu mücadelenin Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanı olduğunu vurguladı. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruzun 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zaferle taçlandığını belirtti. Duran, zaferin Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açtığına dikkat çekti. Milletimiz esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir dedi. AK Parti'den de zafer haftasına ilişkin bir video paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seslendirdiği şiirle hazırlanan videoda, "Biz kökü mazide hep beklenen bir atiyiz. Milli Zafer Haftamız kutlu olsun." mesajı verildi. Sosyal medyada paylaşılan ifadelerin nedeniyle tutuklanan emekli amiral Türker Ertürk için iddianame hazırlandı. Ertürk hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medyada paylaşılan videosu üzerine resmen soruşturma başlatmış. Emekli amiral 17 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede Ertürk'e basın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlaması yöneltildi. 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış ile ilgili soruşturma sürüyor. Otopside tespit edilen iki etken maddenin genç kızı zehirlediği öne sürülmüştü. Ancak adli tıp raporu bu iddiayı doğrulamıyor. Öte yandan ailenin avukatı şüpheli olduğu düşünülen iki kişinin gözaltına alınmasını talep etti.
9: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
1: Olay öncesi geçirdiği ameliyat nedeniyle anestezi almıştı. Zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil yok. Bu tespit, Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış ile ilgili adli tıp raporundan.
9: Güzel çocuklar babalarını daha çok seviyor çünkü babaları çok kızmış.
1: Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, genç kızın kaybolduğu dakikalarda sosyal medyadan mesajlaştığı iki kişinin gözaltına alınmasını talep etti. Olayla bağlantılarının araştırılması ve DNA örneklerinin alınmasını istedi. Otopside rokuronyum ve ornidazol adlı etken maddeler tespit edildi. Genç kızın bu ilaçlar nedeniyle zehirlendiği öne sürüldü. Bu ilaçların Rojin'e kim tarafından ve ne zaman verildiği tartışmaları başladı. Ancak söz konusu maddelerin kaynağına adli tıp raporuyla açıklık getirildi. Rapora göre Rojin Kabayış'e 11 Eylül 2024'te geçirdiği bir ameliyat sırasında rokuronyum etken maddesi anestezik madde olarak verildi. Bu madde tıbben 2 ay süreyle vücutta tespit edilebiliyor. Yine otopside bulunan ornidazol ise enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç etken maddesiydi. Alkol düzeyi ise tek başına ölüme neden olabilecek seviyede değildi. Çürüme nedeniyle oluştuğu değerlendirildi. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde Rojin Kabayeş'in zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi bir delil bulunmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca genç kızın travmatik bir tesir sonucu öldüğüne ilişkin de delil olmadığı vurgulandı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayeş, 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cesedi 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
2: Diyarbakır'da bir kadın cinayet kurbanı oldu. 33 yaşındaki Sultan Akdemir'i boşanma aşamasındaki eşi silahla öldürdü. Cinayetin ardından kızını alıp kaçan saldırgan kısa süre içinde yakalandı.
18: Kızını görme bahanesiyle buluşmak istedi. Parkta bir araya geldi, eşine silah çekti. Kadın dakikalarca onu durdurmaya çalışsa da saldırganın açtığı ateşten kurtulamadı. Sultan ve Ersen Akdemir çifti Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşıyordu. Boşanma aşamasındaki çift ayrı evlerde kalıyordu. Ersen Akdemir çocuğunu görmek istedi. Sultan Akdemir'in ailesi görüşmelerini istemese de daha sonra izin verdi. İkili İstasyon Caddesi'ndeki Sümer Park'ta buluştu. Saldırganın yanında silah vardı. 33 yaşındaki Sultan Akdemir'e 3 el ateş açtı. Daha sonra yanındaki küçük kızı alıp kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Silahlı saldırıya uğrayan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayıplara karışan saldırgansa kısa süre içinde yakalandı. İşlemleri sürüyor.
2: Şanlıurfa'da iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa'nın Siverek ilçe çıkışında meydana geldi. Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi kutlamalarından dönenleri taşıyan otobüs, aynı yönde ilerleyen bir başka otobüsü arkadan çarptı. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 13 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular da başka otobüslerle kent merkezine götürüldü. İtfaiye ekiplerini çoğu zaman alevlere müdahale ederken görürüz. Ancak bu kez görev bir derenin içindeydi ve amaç da yolunu şaşırmış bir yunus yavrusunu kurtarmaktı. İstanbul İtfaiyesi yunusu ölmekten kurtardı ve ait olduğu sulara bıraktı.
10: Şu an gözükmüyor ama burada bir yunus balığı var. Bunu Haliç'ten alıp denize götüreceğiz.
20: İstanbul İtfaiyesi ekipleri gelen ihbarla harekete geçti. Ancak gelen bu kez bir yangın ihbarı değildi. Bir yunus yavrusunun boğazda yüzerken önce Haliç'e, oradan da yolunu şaşırıp Eyüp Sultan'da Ali Bey Deresi'ne girdiği tespit edildi. İtfaiyeye bağlı sualtı kurtarma ekibinden dalgıçlar hazırlandı. Karanlık çökerken kurtarma operasyonu başladı. Yavru yunus yününü bulamıyor, onu kurtarmaya gelenlerden korkup kaçıyordu. Suyun bulanık olması yerinin tespit edilmesini zorlaştırsa da dalgıçlar bir süre sonra yakalamayı başardı.
11: Hiç korkmayın mı abi, oraya gidelim.
20: Yavru yunus çevredeki vatandaşların bakışları altında bota alındı. Bir an evvel ait olduğu sulara götürülmesi için yola çıkıldı.
12: Fesaneye kadar gelebilirim.
23: Fesaneye kadar devam et abi.
20: Birkaç saat süren kurtarma operasyonu sonunda itfaiye ekipleri yavru yunusu Haliç çıkışında boğazın sularına bıraktı.
2: Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki bir köyde yangın çıktı. 8 müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Kışlacık köyündeki yangın bir evde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bitişiğindeki diğer evlere de sıçradı. Köy sakinlerinin çabaları yangını kontrol altına almaya yetmedi. İhbar üzerine bölgeye jandarmayla Kemaliye Ağın ve Arapgir belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerle mücadele 3 saat sürdü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı, ancak 8 evde hasar büyük. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
24: Abi şöyle kenara gelelim. Bir kenara gelelim.
2: Merkez Bankası'nın normalleşme adımı sonrası faizde tahminler değişti. Bu yıl 3 puan indirim bekleyen de var. Faiz değişmez diyen de.
13: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası normalleşme adımı attı, faizde tahminler değişti. İran savaşı sonrası politika faizi sabit tutuldu. Ancak 1 Mart'ta alınan kararla piyasa %37'lik politika faiz oranından değil, %40'lık üst banttan fonlanmaya başlandı. Merkez Bankası 6 ay sonra bu uygulamaya son verdi. Dolaylı da olsa piyasa faizi 3 puan düşmüş oldu.
14: Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin bilançolarına baktığımızda ciddi anlamda bir nakit akışı problemiyle karşı karşıya olan şirketlerin olduğunu, net faiz marjlarının bankalar tarafından daraldığını, reel sektörde net kar marjlarının ciddi anlamda daraldığı bir atmosfer içerisindeyiz. Dolayısıyla paraya ulaşmanın maliyeti çok yüksek olunca reel sektöre yansımasının çok ciddi boyutlarda sıkıntılı olduğunu gözlemliyoruz ve unutmayalım, bu para ve maliye politikaları 2 yıla yakın sürede devam ediyor.
13: Karar sonrası uluslararası bankalar faiz tahminlerini açıkladı. HSBC 3 puan, Bank of America 1 puan indirim bekliyor. Goldman Sachs ise bu yıl faizin değişmeyeceğini tahmin ediyor.
14: İlerleyen dönemde özellikle Eylül-Ekim enflasyonları da iyi gelirse son iki toplantıda biz 200 bas puanlık, 100-200 bas puanlık bir indirim yapabileceğini ve yılı 35'te kapatabileceğini düşünüyoruz. Ama dediğim gibi Eylül'de herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.
13: Merkez Bankası yılın son 4 ayında 3 toplantı gerçekleştirecek. İlk toplantı 10 Eylül'de yapılacak.
2: Oteller ve pansiyonlar yaz döneminde en çok şikayet edilen sektörlerin başında geldi. Şikayetler Temmuz'da aylık %168 artarak 560'tan 1500'e yükseldi. Durum böyle olunca gözler turizm tesislerine yönelik yeni düzenlemelere çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı basit konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için yeni asgari standartlar getirdi.
1: Otel ve pansiyonlarda 1 Kasım itibariyle yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemeye göre 25 oda ve üzerindeki tesislerde resepsiyon bulunması zorunlu olacak. Tesislerde yiyecek ve içeceklerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekecek. İlk yardım malzemelerinin bulundurulması ve personel istihdam edilmesi şart aranacak. Temizlik ve bakımların düzenli yapılması, haşereyle mücadele yürütülmesi de zorunlu oldu. Yüzme havuzu bulunan tesisler için de kapsamlı güvenlik ve hijyen şartları getirildi. Havuzların uygun ve nitelikli malzemeyle kaplanması, taşma oluğu veya benzer bir sistemin bulunması, sürekli filtrasyon ve dezenfeksiyon yapılması gerekecek. Havuz ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin bulunacak. Çocuklar için en fazla 50 cm derinliğinde ayrı bir havuz olacak. Ayrıca havuz sayısı ve büyüklükleri dikkate alınarak en az 2 sertifikalı can kurtaran bulundurulması gerekecek. Can kurtaran zorunluluğu eğlence amaçlı su aktivitelerinin gerçekleştirildiği havuzlar için de geçerli olacak. Yeni düzenlemeyle yatak odalarının asgari donanımları da belirlendi. Standartlara uygun yatak, yastık, havlu ve çarşaf, genel aydınlatma, doğal havalandırma, çöp kutusu, elbise dolabı gibi düzenlemelerin bulunması gerekecek. Elektronik kilit bulunmayan oda kapılarına ise ilave kilit sistemi yapılacak.
2: Trafik sigortasında kaza sonrası süreci kolaylaştırmak için yeni bir adım atılıyor. Alo 193 ihbar hattı 1 Eylül'de aramalara açılacak.
1: Trafik sigortasında hasar hattı devreye girecek, süreç hızlanacak. Kaza sonrasında yaşanan süreç birçok sürücü için zorluğa neden olabiliyor. Başvuru yapılması gereken yer ve hasar tespiti belirsizlik yaratabiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu durumlara karşı Alo 193 sigorta hattını devreye alacak.
15: Ben bir kaza geçirdim. Geçirdiğim kaza sonrası ne yapmam gerektiği konusunda bilgi sahibi değilim. Beni bilgilendirin hattı bu aslında. Arandığında vatandaşın kimlik bilgileri alınacak. Kaza geçirdiği aracın trafik plakası alınacak. Ve kaza tarihi alınacak.
1: Vatandaşlar 193'ü arayarak profesyonel destek alabilecek. Süreç tek elden yürütülecek.
15: Alınması gereken aksiyonlar resmi kanaldan bildirim yapılmış olacak. Hem ihbar hem de şikayet hattı olarak çalışacak. Hasar danışmanlık faaliyeti gösteren firmalar vatandaşlara ulaştığında vatandaş onların telefon numarasını alıp veya isimlerini alıp 193 hattına bildirimde bulunabilecekler.
1: İhbar hattı 1 Eylül'de çalışmaya başlayacak.
2: Özel okulların belli bir anlam taşıyan Türkçe ad taşıması gerekecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre daha önce yabancı isimle ruhsatlandırılmış okulların adı mevzuata uygun hale getirilecek. Açıklamaya göre bu kapsamdaki kurumlar mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek. Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak. Azınlık okulları, yabancı ve milletler arası özel eğitim kurumlarıyla sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı isim verilebilecek. Moğolistan Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplantıya video mesaj gönderdi.
16: Biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi tahribatı birbirinden ayrı sorunlar değildir. Bugün dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, 1 milyondan fazla türün yok olma tehdidi altında olması ve dünya arazilerinin %40'a varan bölümünün tahrip olması bize çok açık bir mesaj veriyor. Daha hızlı ve daha güçlü adımlar atmalıyız.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Moğolistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin 17. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi. Kurum, Türkiye'nin çölleşme ve arazi tahribatı ile mücadelede yürüttüğü çalışmaları ve edindiği tecrübeleri konferans katılımcılarıyla paylaşacaklarını söyledi. Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek iklim zirvesi öncesinde yapılan çalışmaları da anlattı.
16: Başkanlığımızı 3 temel yaklaşım üzerine kurduk. Diyalogla ülkeleri aynı masa etrafında buluşturacağız, uzlaşıyla ortak iradeyi güçlendireceğiz, aksiyonla bu iradeyi somut sonuçlara dönüştüreceğiz. Artık söz değil, eylem istiyoruz.
1: Kurum ayrıca COP31 kapsamında iklim finansmanının sahaya daha hızlı ve etkili ulaşmasını sağlayacak adımlar üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.
2: Kahramanmaraş'ta bir lise öğrencisi ailesine ait 70 yıldır kullanılmayan araziyi değerlendirmek istedi. Susuz tarım modelini araştırdı ve boş araziyi ağaçlandırdı. 500 kayısı ağacıyla başlayan proje gün geçtikçe büyüdü ve proje hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok ödül aldı.
1: 70 yıldır kullanılmayan araziyi ağaçlandırdı. Susuz tarım projesiyle diktiği kayısı ağaçları ilk meyvelerini verdi. Lise öğrencisinin projesi ulusal ve uluslararası alanda ödüller aldı.
17: Burası normalde 1950 metre rakımında ve bu rakımda daha önce bir kayısı çalışması yok. Bu ilk büyük çaplı proje. Ve bunu yaparken tabii ilk başta imkansız gelecek olan bir sürü öğe oluyor. Ancak burada araştırmalar yapmak ve pes etmemek çok önemli.
1: Kahramanmaraş'ta yaşayan Bahçıvan ailesinin arazisi 70 yıldır atıldı. Ailenin 17 yaşındaki kızı Ayşe Umay, kayısı yetiştiriciliği üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Susuz tarımla araziyi nasıl yeşillendireceğini araştırdı. Termik santralden elde edilen gübreyi kullanarak toprağın ve ağaçların su ihtiyacına yönelik uygulamaları hayata geçirdi. Proje ilk olarak 5 yıl önce 500 kayısı ağacıyla başladı. Ağaçların gelişmesiyle birlikte ilk hasatta yapıldı.
17: Yaklaşık 3,5-4 ton gibi bir yaş meyvemiz oldu. Bu da yaklaşık 1 ton gibi kuru meyveye denk geliyor. Burada kurutma sistemleri kurmak istiyoruz. Ve böylece Avrupa Birliği'ne olan pazarda daha kimyasal oranını azaltarak kurumuş kayısı satmak istiyoruz.
1: Nisa öğrencisi Ayşe Umay'ın bu projesi ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 950 projenin katıldığı iklim ve çevre odaklı yarışmada ikincilik elde etti. Ayrıca lise öğrencileri iklim değişikliği proje yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Proje 30 Eylül'de Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest etkinliğine katılacak.
2: Muğla'da her yıl 900 milyon çipura ve levrek yavrusu yetiştiriliyor. Bu yavrular yurt dışına ihraç ediliyor.
1: Çipura ve levrek yavruları yetiştiriliyor, yurt dışına ihraç ediliyor. Muğla'da 23 kuluçhanede her yıl 900 milyon yavru balık üretimi yapılıyor. Üretim yılın 12 ayı boyunca sürüyor.
0: Aldığımız yumurtaları, yavruları kuluçhanelerde yavru haline getirip denize indiriyoruz.

0: 5 tane ülkeye 33 milyon adet yavru balık ihraç edildi.
1: Baykar tarafından geliştirilen ve dikey iniş kalkış yapabilen Kalkan DİHA, TCG Anadolu gemisinde test edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Kalkan Dikey İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin deniz platformlarında kullanılmasına ilişkin test görüntülerini paylaştı. Uçuş testleri TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde yapıldı. Uçuşların başarılı olduğu kaydedildi. Kalkan dikey insansız hava aracı Baykar tarafından geliştirildi. Kalkanın en önemli özelliği piste ihtiyaç duymaması. DİHA 4 elektrik motoruyla helikopter gibi dikey kalkış ve iniş yapıyor. Seyir uçuşuna geçtiğinde ise düşük yakıt tüketimi için içten yanmalı motorunu kullanıyor. Sistem istihbarat, keşif, gözetleme, hedef tespiti ve topçu atış tanzimi gibi görevler için geliştirildi. Gece ve gündüz görev yapabiliyor. Dünyanın önde gelen kulüplerinden Barcelona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kamp düzenleme kararı aldı. Rum kesiminden bu karara gelen eleştirilere Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay, kulübün altyapısı olan Barça Akademi'nin kamp için Lefkoşa'yı tercih etmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Oktay, bu kamp Kıbrıs Türklerinin üzerine Rum kesimince örülmeye çalışılan izolasyon duvarına karşı atılmış olumlu bir adımdır ifadesini kullandı. Fuat Oktay, Kıbrıs Türk halkı spor başta olmak üzere hayatın her alanında uluslararası toplumla buluşmayı hak etmektedir dedi. İran'ın savaşta Körfez ülkelerine saldırılarında kullandığı Şahit dronlarının giderek geliştirildiği belirtiliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi dronların Çin'den sağlanan parçalarla geliştirildiğini yazdı.
2: İran yapımı Şahit dronları savaşı nasıl dönüştürdü? Amerikan Wall Street Journal gazetesi bu dronların geliştirilme aşamasını mercek altına aldı. Gazete İran tarafından gönderilen Şahit dronlarının Rusya'da geliştirildiğine dikkat çekti. Geran ismiyle geliştirilen dronlara pervane yerine turbojet motorları takıldı. Bu sayede dronların hızı 3 kat artarak saatte 482 kilometreye çıktı. Dronun Çin katkısıyla bu şekilde geliştirilebildiğine vurguda bulunuldu. Turbojet motorlarının Çin'deki bir firma tarafından üretildiğine dikkat çekildi. Wall Street Journal gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, Şahit dronlarında kullanılan birçok parçanın Çin tarafından sağlandığını vurguladı. İran'ın Şahit dronlarını ilk olarak 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Almanya'da ortaklaşa üretilen örneklerinden esinlenerek geliştirdiği belirtildi. İlk olarak Batı menşeili parçalar da dronların üretiminde kullanıldı. Ancak bu parçalar nereden geldiklerini gizlemek amacıyla genellikle Çin anakarası veya Hong Kong'daki paravan şirketler üzerinden sevk edildi. Zamanla batılı ülkelerden gelen parçaların yerini büyük ölçüde Çin'de üretilenler aldı. İranlı mühendislerin dronların ilk üretim aşamalarında Alman yapımı motorlar kullandıkları da belirtildi. Bu motorlar aracılarla ve sahte belgeler sayesinde temin edilebildi. Texas ve İsviçre'deki şirketlerden de parçalar sağlandığı vurgulandı. Ama tüm bunlar Çinli aracılar sayesinde İran'a ulaştırıldı. Hong Konglu firmalar nereye gönderileceklerini gizleyerek batılı ülkelerden bu parçaları aldı. Zaman içinde Şahit üretimi için batılı ülkelerden parça temin etmeye gerek kalmadı. Bu parçalar Çinli firmalardan alınmaya başlandı. Şahit dronları gelişmiş seyri sefer ve saldırı kabiliyetleriyle İran'ın savaştaki en büyük kozu haline dönüştü. Rusya'nın turbojetler kullanarak geliştirdiği son dronlarında Ukrayna'nın drone savar sistemlerini aşmayı başardığı belirtildi. Bu dronların ancak savaş uçakları veya füze önleyiciler tarafından düşürülebildiklerine dikkat çekildi.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede Hmeymim Hava Üssü ve Tartus Lojistik Tesislerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat zaptı gündeme geldi. Söz konusu mutabakat yaklaşık 18 ay süren müzakerelerin ardından 9 Ağustos tarihinde imzalanmıştı.

0: Görüşmede Moskova ve Şam arasında işbirliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa Putin'in İsrail'in Suriye egemenliğini ihlal eden saldırılarını reddettiği ifade edildi. Bu temas Şahra'nın Ocak ayında gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinden bu yana iki lider arasında bilinen ilk görüşme oldu. ABD Başkanı Donald Trump kendi gücünün sınırlarını zorluyor mu? Bu soruya yanıt arayan Amerikan New York Times gazetesi son dönemde dünya liderlerinin Trump'a daha çok meydan okumaya başladığına dikkat çekti.
1: Hem ülke içinde hem de ülke dışında Trump'a gösterilen boyun eğme hali giderek yerini meydan okumaya bırakıyor. Amerikan New York Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gücü ve politikaları ile ilgili analizde bu başlığı kullandı. Gazete, Trump dünyanın en güçlü ismi olmaya devam etse de diğer liderlerin ve kurumların ikinci döneminin başına göre Trump'a çok daha güçlü bir şekilde karşı koymaya başladığını yazdı. Buna örnek olarak Kanada Başbakanı Mark Carney'in gümrük vergileri konusunda geri adım atmaması gösterildi. Carney'in Trump'a meydan okumanın işe yarayıp yaramayacağını test etmeyi tercih ettiği belirtildi. Trump'ın göreve dönüşüne damgasını vuran boyun eğme döneminin etkisini yitirmeye başlamış olabileceğinin altı çizildi. Dünya liderleri ve ülke içindeki kurumların en azından bazı durumlarda Trump'ın iradesine boyun eğme konusunda daha az istekli hale geldiği vurgulandı. Avrupa liderlerinin İran savaşına katılmayı reddettiği hatırlatıldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da Trump'ın Gazze planını reddettiği belirtildi. Körfez ülkelerinin Trump'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alma planını rafa kaldırmaya zorladığına dikkat çekindi. New York Times gazetesi, Trump'ın kendi partisi Cumhuriyetçilerden aldığı desteğin de azalmaya başladığının altını çizdi. Obama döneminin Beyaz Saray avukatı Norm Eisen, "Son haftaların bir tür kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Hem yurt içinde hem de yurt dışında demokrasi yanlısı güçler ve diğerleri Trump'a daha güçlü bir kararlılıkla karşı çıkıyor," dedi. New York Times gazetesine konuşan uzmanlar, Trump'ın kendi sınırlarını çok fazla zorladığına, bu nedenle en büyük düşmanının kendisi olduğuna dikkat çekti. Avrupa için kırılma noktasının ise Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland'ı almak istemesi olduğu belirtildi. Avrupa liderlerinin tavizde bulundukça Trump'ın daha çok taviz istediğine kanaat getirdiği vurgulandı.
0: SpaceX tarihin en büyük uzay üssünü inşa etmeye hazırlanıyor. Proje için 100 milyar dolar ayıran dünyanın en zengin insanı Elon Musk bilim kurgu benzetmesi yaptı. Yıldız Üssü adlı tesis Louisiana'da kurulacak. Plana göre her birinde 146 metrelik iki fırlatma rampası bulunan 5 fırlatma kompleksi inşa edilecek. 50 bin hektar alana yayılan tesiste günde onlarca füze, uzay aracı fırlatılabilecek. SpaceX'in amacı uzay uçuşlarını gündelik hale getirmek. İlk fırlatmanın 2029 yılında yapılması planlanıyor. Projenin binlerce kişiye istihdam sağlayacağını belirten Elon Musk ise "Sadece bilim kurguda var olan bir şeyi hayata geçireceğiz," dedi. Musk, geçen aylarda yıllık fırlatma kapasitesini 5 yıl içinde 50 kat arttırarak 10 bine çıkarmayı planladıklarını da açıklamıştı. Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Sarı lacivertliler birbirinin rövanşında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
3: Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Ligi'nde oynamak, şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak.
2: Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown, kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına sarı lacivertliler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon, Fofana ile farkı 1'e indirdi. Fransa temsilcisi Kalandri'nin eşitlik golünü arasa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı. 1-1'in rövanşında 2-1 galip gelen Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri saat 19'a çekilecek Kur'an'ın ardından belli olacak. Sarı Lacivertliler 19 yıl aranın ardından Türkiye'nin ilk kez iki takımla temsil edeceği Devler Ligi'nde Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alacak.
0: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptığı A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi.
2: Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki namalup ilerleyişi sürüyor. A grubu 4. maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti.
4: İstikrarlı bir şekilde şu an böyle 4'te 4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz zaten ikinci bir şampiyonluk üst üste. Hedefimize doğru adım adım gidiyoruz.
2: Sinan Erdem spor salonunda maçı etkili başlayan Sultanlar ilk seti 25-21 kazandı. Çekişmeli geçen ikinci seti 27-25 önde tamamlayan Almanya maçta durumu 1-1'e getirdi. Devamında oyun hakimiyetini eline alan Sultanlar 25-20 ve 25-19'luk setlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Millilerde Melisa Vargas 23, Hande Baladın 17 sayı ile mücadele etti.
5: Her top için savaştık. Oyuncularımın performansından çok memnunum. Elbette geliştirebileceğimiz yönlerimiz var. Ama karşılaşmanın tamamını değerlendirdiğimde gerçekten çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
2: Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la Fatih Terim birlikte takip etti. Sultanlar grubun son maçında bir diğer yenilgisiz ekip Polonya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
0: NBA ve FIBA'nın küresel yetenek gelişim programı İstanbul'da başladı. Dünyanın farklı yerlerinden 78 erkek öğrenci NBA'in önde gelen isimleriyle 3 gün geçirecek.
6: Basketbolun geleceği İstanbul'da inşa ediliyor. Lise çağındaki gençler NBA, FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kampında bir araya geldi. Basketbol Without Borders, yani sınırların olmadığı basketbol erkekler kampı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenleniyor. 6 kıtadaki 44 ülkeden 78 öğrenci, NBA baş antrenörleri ve yıldızlarıyla 4 gün geçirecek. Yetenek testleri, 3'e 3 ve 5'e 5 maçlar yapılacak, seminerler verilecek. Açılış törenine ev sahibi olarak İstanbul Valisi Davut Gül, Federasyon Başkan Vekili Harun Erdenay da katıldı.
7: Hepiniz şehirlerin anası İstanbul'umuza hoş geldiniz. Sizler seçilmiş insanlarsınız. Bu açıdan sizleri tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz.
6: Atlanta'nın teknik ekibinde yer alan ve Fenerbahçe'nin ilk Euroleague şampiyonluğunun başrollerinden Ekpe Yudoh da bu etkinlikte.
8: Merhaba. Grateful to be here.
9: Burada bulunmak çok güzel. İstanbul'un benim kalbimde özel bir yeri var. Umarım keyfini çıkarırsınız. Kampa katılan oyunculara da hoş geldiniz demek istiyorum.
6: Kadınlar organizasyonu önümüzdeki aylarda düzenlenecek. Erkeklerde ve kadınlarda seçilecek toplam 80 genç Basketball Without Borders All-Star kamplarına davet edilecek. Organizasyon 2002 ve 2008'in ardından ilk kez İstanbul'da yapılıyor.
0: Avustralya'da yapay zeka ile üretilen müzikler hakkında karar verildi. Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği bu şarkıları listelerden men etti.
10: Yapay zeka kullanılarak oluşturulan müzikler ve şarkılar tüm dünyayı sarmışken, Avustralya'dan bu konuyla ilgili sert bir hamle geldi. Avustralya, büyük ölçüde ya da tamamen yapay zeka tarafından üretilen şarkıları resmi müzik listelerinden men ederek, listelerde yer alan eserlerin esas olarak insan yapımı olmasını şart koştu. Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği, yapay zeka tarafından üretilen parçaların müzik platformları, radyo istasyonları ve müzik listelerinde giderek daha fazla yer bulduğu bir dönemde getirilen yeni kuralların sanatçılığın insani yönünü teşvik etmeyi amaçladığını açıkladı. Karar, Avustralyalı DJ Josh Fawaz'ın yapay zeka destekli Madonna klasiği Like a Prayer yorumunun kısa süre önce Aria Dance Single listesinde zirveye, genel listede ise ikinci sıraya yükselmesinin ardından başlayan tartışmaların sonrasında geldi. Tepkilerin ardından Fawaz, Spotify'da 48 milyondan fazla kez dinlenen parçanın künyesine şarkının üretiminde yapay zeka kullanıldığına ilişkin bilgileri ekledi. Aria'nın yeni kurallarına göre sanatçılar teknik olarak yaratım sürecinin bir parçası olarak hala yapay zeka kullanabilecek. Ancak şarkının söz ve müziğinin insanlar tarafından yazılmış, ana vokalin ve başlıca enstrümanların insanlar tarafından icra edilmiş olması gerekiyor. Müzik dünyasını ikiye bölen yapay zekaya karşı olanlar da var, destek verenler de. Geçtiğimiz günlerde Grammy ödüllü yapımcı Dr. Dre ise The New York Times'a verdiği bir söyleşide yapay zekayı bir tehdit olarak görmediğini açıklamıştı. Dr. Dre, yapay zekayı müzik teknolojileri araçlarından biri olarak gördüğünü

0: DEM Parti'nin basın mensuplarına özel yaptığı süreç açıklamalarına ilişkin NTV'de Yakın Plan programında değerlendirmeler yapıldı. Ekranlarınıza bir bölümünü getireceğiz ve saat başından itibaren Güne Başlarken programında Erhan Yılmaz sizlerle olacak.
1: Öncelikle sürecin geldiği aşama itibariyle takvime bağlı kalındığını ve başta öngörülen yol haritasının aşağı yukarı biz takip edildiğini görüyoruz. Yani irili ufaklı bazı sorunlar olmakla birlikte o takvimde belirtilen yol haritasının aşama aşama ilerlediğini gördük. Toplumsal ve siyasal açıdan da özellikle meclis ayağının gerçekleşmesi, daha sonrasında yaşanan süreçler açısından da bir ilerleme olduğunu, bir ilerlemeci bir doğası olduğunu söyleyebiliriz sürecin. Bu bence çok önemli. En büyük kazanımlardan bir tanesi. Çünkü geçmiş dönemki bu sorunu çözmeye yönelik atılan adımların hem süre olarak bu kadar uzun sürmediğini hem de içerik olarak kopmaların ve tartışmaların çok daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan sadece süre açısından bile şu anda geldiğimiz aşamada önceki süreçlerin üstünde bir performans sergilendiğini söyleyebiliriz. İkincisi tabii özellikle de içerik açısından, yani başından beri konuştuğumuz temel mesele sürecin bir mimarisinin olması gerektiğiydi ve bu mimarinin gerek kurumsal mimari, yasal mimari, hukuki mimari, gerekse de toplum ayağı, siyasal ayağının belirli ölçülerde bir mimari üzerinden yürütülmesi gerektiğini konuşmuştuk. Buna da riayet edildiğini ve bu manada da sürecin hem parlamento ayağının yasanın çıkmasıyla beraber hem de şimdi kurulun oluşturmasıyla da takip icrası açısından da bu anlamda bir çerçevenin oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi tabii bu burada en önemli aşamalardan bir tanesi önümüzdeki 2-3 aylık yaşayacağımız süreç. Kimilerine göre bu süreç çok daha erken bir dönemde de bitebilir. Yani silahlanma meselesi ve stratejik koordinasyon. Burada kurulun özellikle yapısına da baktığımızda silahlanma aşamasının ve bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından daha sonrasında teyit ve tespit edilebilmesi açısından da bir ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte de örgütün o sembolik silah yakma eyleminden silahların doğrudan bırakılmasına, teslimine yönelik bir hareket içerisinde olması gerekiyor. Şimdi burada Abdullah Öcalan'ın konumunun, İmralı'nın konumunun öyle ya da böyle bu sürecin bir parçası olduğu anlaşılıyor. Şimdi kamuoyundaki tartışma açısından bakıldığında bu pozisyonlanma nasıl söz konusu olacak? Yani kurulun bir parçası mı olacak, yoksa kurulla bir şekilde koordinasyon içerisinde olarak örgüte silahlarının bırakılması noktasında yeni bir yol haritası mı ortaya koyacak? Bu bakımdan Öcalan'ın pozisyonu önemli. Yoksa orada Öcalan'ın bu sürecin siyasal manada bir parçası olmak suretiyle bu meseleye dair bütün tartışmaları belirlemesi çok söz konusu değil. Daha çok örgüt üzerindeki ki sürecin başlatılmasında Öcalan'ın özellikle hem Şubat'taki çağrısı, daha sonrasında örgütün kendisini tasfiye etmesi, silahları sembolik olarak yakması ve PKK'nın misyonunu tamamladığına ilişkin yaklaşımı bugün itibariyle bu komisyon aracılığıyla Öcalan üzerinden örgütün silahlarını tam anlamıyla teslim etmesi. Yani orada belli bir oran var mı yok mu onu bilmiyoruz. Yani %100 elbette silahların teslimi ya da bırakılması söz konusu olacak. Burada Öcalan'a yüklenen misyonda bu koordinasyonu, yani örgütün üzerinde karar alabilme, örgütün kararlarını şekillendirebilme, eylemlerini şekillendirebilme noktasında bir koordinasyon söz konusu olacak. Bu süreç tabii ki eğer önümüzdeki 1-2 ay içerisinde tamamlanırsa, olumlu manada tamamlanırsa, o zaman Öcalan'ın pozisyonu ile ilgili tartışma başka bir eksende yapılmaya devam edilecektir.
2: Öcalan'ın burada bir rolü olacağı muhakkak. En başından beri örgütün silah bırakmasını sağlayan, bu konuda talimat veren, işte kurucu önderlik diye ifade edilen Öcalan'ın kendisi. Bir şekilde bu sürecin içerisinde işlevsel bir muhataplık görevi görüyor ve bunun kurumsallaştırılması olarak görebiliriz. Yani işte heyetlerle vesaire bir şekilde ulaştırılan mesajlar böylelikle bir çatı altında kurumsal bir şekilde daha net bir şekilde belki iyi kötü şeffaf bir şekilde aktarılmış olacak. Bu bakımdan yani şeffaflık demişken Öcalan'ın neler söylediğini, hangi talimatlar verdiğini tam olarak bilemiyoruz. Giden heyetler bunları aktarıyorlar. Hem kamuoyuna aktarıyorlar, bazen kamuoyuna aktarmıyorlar. Doğrudan doğruya örgüte ulaştırılıyor bu mesajlar. En son mesajlarda mesela böyle bir bilgi kirliliği de oldu. İşte metne bir şeyler eklendiği, çıkartıldığı vesaire söylendi. Tabii ki bu şeffaflığın da önemini bize gösteriyor. Şeffaflık bir bakıma süreci zaman zaman zorlaştırabilen bir şey, bir bakıma da kolaylaştıran bir şey. Önceki süreçlerde daha kamuoyuna açık, kamuoyu önünde göz önünde, fazlaca göz önünde meydana gelen, belki hatta müzakere de diyebileceğimiz bir süreç söz konusuydu ve sürecin bu kadar şeffaf olması sürecin zafiyetlerinden bir tanesi haline gelmişti. Bu yaşadığımız süreçte ise şeffaflık minimum düzeyde ve bu taraflara, özellikle de devlete, istihbarat ve emniyet teşkilatımıza tedbir alma açısından bir pay bırakıyor ve işler ters gittiğinde kamuoyuna açıklanmadığı için nelerin konuşulduğu, nelerin yapılabileceği, B planı A planının gerçekleşmediği söylenmeksizin devreye sokulabiliyor. Böylelikle de kamuoyunda bir ne diyelim, bakın işte istedikleri olmadı, onun için başka bir B planına geçtiler ya da geri adım attılar, taviz verdiler gibi bir kötü izlenim olmaksızın sürecin devamının sağlanması söz konusu oluyor. Bu bir bakıma iyi. Dediğim gibi şeffaflığın az olması sürecin kontrol edilmesini ve kontrolden çıkmasını sağlıyor, bu işe yarıyor. Diğer taraftan da bunu sulandırmak isteyen tarafların, üçüncü tarafların, sürece zarar vermek isteyen tarafların bu metinlere olmayan şeyleri eklemeleri ya da olan şeyleri çıkarmaları gibi, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeleri gibi bir şeyler söz konusu olabiliyor. Bu tür durumlar söz konusu olduğunda en azından bu tür komisyonlar diyelim, alt komisyonlar bilgi verebilirler, paylaşımda bulunabilirler ya da birinci elden doğru bilgiyi ya da dezenformasyonu düzeltici müdahalelerde bulunabilirler. Uzun lafın kısası, alt komisyonların ortaya çıkması bu sürecin artık kurumsallaştığı, neyin nasıl yapılacağı konusunda bir haritanın artık fikir olarak değil, kurumsal olarak şekillendiğini bize gösteriyor. O bakımdan Murat Hoca'nın söylediği gibi şimdiye kadar yapılmış olan ya da diğer süreçlerden farklı olarak ilerleyen, her seferinde tıkandığında da ilerlemesi sağlanan yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bu komisyonda onun parçası diyeyim.
3: Taleplerin de ölçülü olması lazım. Hani hep diyorlar işte açıklamaların, sözlerin ölçülü olması lazım. Her şeyin çok kırılgan olduğu bir nokta bu süreç, sürecin bu aşaması. Şimdi orada da dile getirildi, tam olarak geri dönülemez noktada bile değiliz falan diyenler oldu ama ben geri dönülemeyecek noktada olduğumuzu düşünüyorum. İşlevsel olarak olmasa bile mantık olarak artık geri dönülemez bir noktadayız. Çünkü örgütün patronu örgütü feshetti. Fesih kararları işte açıklandı. Uygulamaları başladı falan. Artık bundan sonra o anlamda geri dönüş yok. Ama mekanizma olarak, işte mekanizma olarak o ifadeyi dikkate alıyorum. Her şeye ölçülü konuşmak lazım, ölçülü davranmak lazım. Provokasyonlara hemen tepki vermemek lazım filan. Tamam, bunlar güzel. Ama mesela Öcalan için bir şey talep ederken de ölçülü olmak lazım. Zira hani bütün bu işlerin başındaki kişi olarak bugüne kadar bir nefret objesi olarak gelmiş bir isim Sadece o değil, diğer elebaşları da öyle. Ama şimdi işin sorunun çözümüne dair ondan bir destek alınıyor, katkı alınıyor mu? Evet, çünkü o onun örgütü ve o da üzerine düşen bir işi yaptı. Daha fazlasını yapabilir mi? Evet, ama daha fazlasını yapması onun tırnak içinde bugüne kadar yaptıklarının bir kazanımı olarak kendisine yansımasını gerektirmez ya da getirmemeli. Ya da ne getirecekse, ne kadar getirecekse bu anlamda kamuoyunun buna ikna olması lazım. Yani bu iş bitsin de, o da olsun o zaman bari, ne yapalım? Yeter ki bu iş bitsin diyecek, en kötü ihtimal ya da en ihtimalle kerhen de olsa bunu kabul edecek. Dolayısıyla şimdi İmralı'nın bu örgütün kurucu elebaşı olma hüviyetiyle ve hala sözünün emir talimat niteliğinde olması nedeniyle ziyaretlerinin artmasını ben beklerim. Çünkü o zaman ne diyecek? Efendim bir daha izin çıktı, çıkacak, gitti, gidecek, dönecek, gelecek, açıklama yapılacaktan daha pratik bir iletişim içerisinde olması anlaşılabilir, kabul edilebilir bir şeydir. Bunun formülünü bulurlar. Sonuçta idari bir karar. Yani bunun işin siyasi kararı zaten verilmiş bu çözüm için. İdari
0: yani
3: bir uygulamayla bu yapılabilir.
0: Artırılabilir ama mesela ileri bir konuşma daha derken yani mesela komisyonda görev alması talep.
3: Komisyonda görev almasını bilmiyorum. Ben ilk duyduğumda da çok şey karşılamadım. Çok makul karşılamadım. Çünkü komisyon dediğiniz bir takım şartlar gerektirir. Bazı konularda uzman olursunuz filan ama bir hukuki şartlar da gerektirir. Hani kişinin güvenilir olması vesaire filan. Hani bazı durumlarda fayda sağlayacak kişilerden görüş alınabilir. Bu ayrı bir bahis. Ama komisyon üyesi olmak başka bir şey. Komisyon üyesi olmadan da Öcalan bu sürece katkı vermeye devam edebilir pekala. Orada bu fırsattan istifade, bir de idari bir sıfat, bir kimlik oluşturma çabasını ben biraz fazla buldum. Tıpkı işte DEM Parti İmralı heyeti diye bir heyet var mesela. Yani DEM Parti heyeti varken DEM Parti İmralı heyeti niye var? Yani İmralı için özel bir heyet, özel bir ekip olması da biraz kulağa tırmalayan bir şeydi. Şimdi artık Abdullah Öcalan dediğinizde nasıl tanımlama yapacaksınız? Terör örgütünün kurucu elebaşı, mahkum, tamam. Şimdi sonra bilmem ne komisyonu, alt komisyonu üyesi. Bu çok kulağa hoş gelen bir şey değil. Ben o yüzden çok sıcak karşılanacağını çok düşünmüyorum ama tabii bu daha çok sıcak işler, yeni işler bunlar. Biraz daha belli olur. Bir de hani orada neden bulunacak? Bir iletişim ve diyalog imkanları. Yani bir sekreterya falan diyorlar. Bu kavramları da dikkatli kullanmak lazım şu orta aşamada. Hani bir şey vardır ya, orta gelir tuzağı falan. Şimdi bu da öyle bir tuzak yani. Oldu bitti falan değil. Dolayısıyla bu işin burada patinaj yapma ihtimali var. Tuzak dediğiniz şey de sizi patinaj yaptırıyor bir yerde ve oraya aşamıyorsunuz. Şimdi bu patinajı aşmak için de bu konularda, kavramlarda ve atılacak adımlarda biraz dikkatli ve hassas olmak gerekiyor. Oradan her yerden bir kar kenara atmayı bir yana bırakmak gerekiyor. Çünkü burada kimsenin artık siyasal bir kazanç peşinde koşmaması lazım. Herkes onu söylüyor. Bu bir devlet projesi. Bu Türkiye için geleceğin altyapısını hazırlayacak bir proje. O zaman siz kenardan biraz da biz bir takım isimler, sıfatlar, pozisyonlar kapalım dediğinizde o işler öyle yürümeyebilir.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
0: Yüz 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: NTV Radyo.

0: Hocam. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
1: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
2: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
3: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
0: Çocuk

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkeye sezonun ilk yağışlı ve serin havası gelecek. İstanbul açık, 29 derece. Cuma sıcaklık 23-24 dereceye kadar inecek. Hava rüzgarlı ve yağmurlu olacak. Ankara 34, Bursa 33, İzmir 36 derece. Ankara ve Bursa'ya da cuma yağmur geliyor. Antalya 39 derece. Marmara'da Edirne 35, Sakarya 32 derece. Cuma sonbahar havası var. Yağmurlu, rüzgarlı ve serin. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Kayseri 34 derece. Uzun zaman sonra cuma yağmur görülecek ve sıcaklık düşecek. Ege'de Manisa 37, Muğla 39 derece. Cuma günü kuvvetlenecek rüzgarlarla bu bölgede 5-6 derece serinleyecek. Akdeniz'de nem oranı düşüyor. Adana 38, Hatay 35 derece. Cuma Adana bölümünde yağmur var. Karadeniz'de Bolu 29, Samsun 30 derece. Cuma serin hava ve sağanak yağış başlayacak. Doğu'da Erzincan, Kars boyunca sağanak yağış devam ediyor. Erzurum 28, Malatya 33 derece. Güneydoğu'ya da cuma yağmur gelecek. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 38, Londra şiddetli yağmurlu 24 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %20'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Acıbadem Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Cennet Mahallesi arasında, TEM'de ise Bahçeşehir Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 7.
7: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
3: Arvento. NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 27 Ağustos Perşembe. Ben Zeynep Gül Alp. Haberlerle yayındayız. Terörsüz Türkiye süreci siyasetin bir numaralı gündem başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Malazgirt'ten mesajlarını vermeyi sürdürdü. Geri dönüş yok dedi. Bir yola çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız ifadesini kullandı. DEM Parti'den de açıklamalar geldi. Suriye Demokratik Güçleri'nin fesih kararı ve bu karara giden süreç Ankara'da da dikkatle takip edildi. Siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. Peki hangi başlık öne çıktı? Birazdan aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Gerekçe bu isimlerin CHP'de kalmasına rağmen başka bir parti adına çalışmaları. CHP yeni parti ayrımında belediye başkanlarının tutumu da tartışma konusu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan bu konuda dikkat çeken bir çağrı geldi. Birazdan bu başlık da gündemimizde olacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü yeniden gündemde. Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 16 Ağustos'ta tutuklanan Denizolgun'un yeğeni Alihan Kuriş hakkında cinayet soruşturması başlatıldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Mehmet Akay da Antalya'da saklandığı evde yakalandı. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Direktörü John Ratcliffe'in sürpriz Moskova ziyareti de dış gündemin en çok konuşulan başlıklarından. Özel donanımlı askeri kargo uçağıyla gerçekleşen ziyaret kısa sürede dünya kamuoyunun da dikkatini çekti. Nadir gerçekleşen bu tarz bir ziyaretin amacına yönelik tartışmalar ve spekülasyonlar başladı. Peki ne konuşuluyor? Birazdan bu başlık da gündemimizde olacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Sarı lacivertliler birbirinin rövanşında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Filenin Sultanları ise Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlasıyla NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayalım. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde konuşan Cumhurbaşkanı'nın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Erdoğan geri dönüş yok dedi. Bir yola çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız ifadesini kullandı.
8: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Biz millet olarak ne zaman birbirimize kenetlendiysek başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.
3: DEM Parti tarafından da açıklamalar geldi dün. İmralı heyet üyesi Mithat Sancar, eski milletvekili Gülten Kışanak ve İmralı sekreteryasından Çetin Arkaş Ankara'da gazetecilerle buluştu. Yeni silah bırakma mesajı gelir mi sorusu gündemdeydi.
9: DEM Parti'den terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar var. DEM Parti İmralı heyet üyesi Mithat Sancar, çerçeve yasanın ardından İmralı'dan yeni bir silah bırakma çağrısı yapılacak mı sorusuna, Öcalan'dan çağrı konusunda bir beyan bizim görüşmelerde yapılmadı. Sürecin ihtiyacı olursa o zaman gündeme gelecektir yanıtını verdi. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısında 4 alt komisyon oluşturulmuştu. Onlardan biri Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Mithat Sancar bu komisyonun silahsızlanma sürecinin yürütülmesini sağlayacağını söyledi. Öcalan'ın da silahsızlanma sürecinde hayati bir rolü olacaktır. Bu alt komisyonda görev almasını bekliyoruz dedi. Kamuoyunda tartışmaya yol açan tutanak iddialarını da değerlendiren Mithat Sancar, böyle bir görüşme olmadı. Bu sızdırma meselesinin basit bir olay olmadığını herkes gördü ifadesini kullandı. Süreç kapsamında yeni bir iletişim stratejisine ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Mithat Sancar, Öcalan bu aşamadan sonra kamuoyuyla doğrudan iletişim kurabilmedi. Şu anda buna dair bir somut planlama yok diye konuştu. Mithat Sancar, Öcalan'ın İmralı'da eski yerinde kalmaya devam ettiğini de bildirdi. Eski milletvekili Gülten Kışanak ise süreç için oluşturulan alt komisyonlara sivil toplumun da katkı vermesi gerektiğini söyledi. Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı ama yürürlüğe girmesi için silah bırakmanın teyit edilmesi şartı var. Kışanak bu konuda da önemli bir mesaj verdi. Yasanın 2 ay içinde uygulanabilir hale gelmesini bekliyoruz dedi. İmralı Sekreteryası'nda görev yapan Çetin Arkaş ise kişisel arzum kutlama amacıyla bile havaya silah sıkılmayan bir Türkiye inşa etmek. Kıyamete kadar silahlar susmalı. Arzumuz bu ifadelerini kullandı.
3: Başkentin gündeminde Suriye Demokratik Güçleri'nin fesih kararı ve bu karara giden süreç de var. Bu süreç Ankara'da da dikkatle takip ediliyor. Siyasilerden peş peşe açıklamalar da geldi. Peki kim ne dedi, hangi mesajlar ön plana çıktı aktaralım.
10: Bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla birlikte işin devamı gelecek. Beklediğimizden daha süratli bir şekilde Suriye'de gerçekleşen entegrasyon inşallah tam manasıyla sağlanacak.
9: SDG, YPG'nin kendini feshederek Suriye ordusuna entegre olması Ankara'da olumlu karşılandı.
11: Bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde bir yani Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım ve bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur.
9: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kararla Suriye'nin iç bütünlüğünün güçlendirilmesi için önemli bir eşiğin geçildiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine etkisine dikkat çekti.
12: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor. Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği, refahı için atılan her adımı Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği kardeşlik siyasetimizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz.
9: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa kalıcı istikrar vurgusu yaptı.
13: Etnik, mezhebi ve toplumsal farklılıkların çatışma aracı haline getirilmediği, terör örgütlerinin vesayetinden arındırılmış, sınırların ve egemenlik haklarının korunduğu bölgesel bir düzenin tesis edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü bölgenin bütün halkları için gerçek güvence, ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır.
9: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Ankara'da SDG'nin fesih kararı için Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik kırılma değerlendirmesi yapılıyor. Güvenlik kaynakları terörsüz Türkiye sürecinin Suriye sahasındaki bu tasfiyeyle bölgesel bir ivme kazandığını vurguluyor. Irak ve Suriye hattındaki güvenlik boşluğunun kapanma evresine girdiği değerlendirmesi de yapılıyor.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü törenlerine katıldı. İsrail'e tepki gösteren Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgede oluşturacağı kardeşlik ikliminden çekiniyorlar dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
10: İsrail, bölgenin sadece teorik bir tehdidi olmaktan çok öteye geçmiştir. Şu son dönemlerde İsrail'in neredeyse saldırmadığı hiçbir bölge ülkesi yoktur. Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor ve Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor. Biz de bunu ortaya koymak zorundayız. Bu memleketin bir daha hiçbir yerinde, hiçbir dağında, hiçbir mezrasında, hiçbir şehrinde, hiçbir ovasında, hiçbir köyünde silahın, bombanın sesi olmayacak, ağıtlar yakılmayacak, sadece kardeşlik türküleri söylenecek. Örgütün bütün şubeleriyle birlikte silahlarını bıraktığı ve örgütsel faaliyetlerini sonlandırdığının, devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyidi üzerine Milli Güvenlik Kurulu'nca alınacak bir kararla örgütün kendisini feshettiği ortaya konulacaktır.
3: CHP'de ise yeni ihraç talepleri vardı. 49 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Ayrıca CHP yeni parti ayrımında belediye başkanlarının tutumu da tartışma konusu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan bu konuda dikkat çeken bir çağrı geldi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. O isimler arasında eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke'nin yanı sıra İlhan Cihaner, Aydın Nazlı Aka, Gül Çiftçi, Yankı Bağcıoğlu ve Zeliha Aksaz Şahbaz da var. Gerekçe bu isimlerin CHP'de kalmasına rağmen başka parti adına çalışmaları.
14: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
9: Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan parti meclisinde alındı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın belediye başkanlarına bir çağrısı da vardı. Belediye başkanlarından hangi partide siyaset yapacaklarına karar vermelerini istedi.
14: Siyasal aidiyetleri konusundaki kafa karışıklığının bir an önce giderilmesi talebimizdir. Bizler Eylül ayı içerisinde bu konunun netleşmesini istiyoruz.
9: CHP sözcüsü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de siyaset yapmaya karar verdi. Sürekli istişare halindeyiz. Aramızda sorun yok ifadesini de kullandı. Sarı, CHP'de genel başkan tartışması yaşanmadığını da söyledi.
14: Önümüzdeki süreçte partimizi güvenli limana götürecek kişinin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve bir genel başkanlık tartışması yapmanın Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu aşamada çok ciddi zarar verdiğini 81 il başkanımız da kayıt altına almış oldu.
3: İstanbul 2. İdare Mahkemesi tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkan vekili seçilmesine ilişkin verilen kararı durdurdu. İstanbul 2. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle kararı durdurdu. Buna göre yeni başkan vekili seçilene kadar belediye başkanlığı görevini meclis başkan vekili yürütecek. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in aldığı cezanın görevine dönmesine engel olmadığını söyledi. Yıldız, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kararın çıktığını, Özer hakkında özel belgede sahtecilik suçlamasından beraat kararı verildiğini, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundansa 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bu karar görevine dönmesine engel oluşturmaz dedi. Özer 2024 yılında tutuklanmış, yerine kayyum atanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan ifadeleri nedeniyle tutuklanan emekli amiral Türker Ertürk için iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medyada paylaşılan videosu üzerine resen soruşturma başlatmış. Emekli amiral 17 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede Ertürk'e basın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlaması yöneltildi. 2 yıldan 6 yıla kadar da hapis cezası istendi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada da dün yeni gelişmeler yaşandı. Denizolgun'un ölümünün cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 16 Ağustos'ta tutuklanan Denizolgun'un yeğeni Alihan Kuriş hakkında cinayet soruşturması başlatıldı.
9: 10 yıl önceki otopsi videosu izlendi, 145 fotoğraf tek tek incelendi. Bilirkişi raporuna eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar Cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un yastıkta boğulmuş olabileceğini yazdı. Yeğeni Alihan Kuriş hakkında cinayet soruşturması açıldı. Eski bakanın mezarı 10 yıl sonra 19 Ağustos'ta açıldı. DNA örnekleri alındı. Soruşturma derinleşince yok denilen otopsi videosu ortaya çıktı. Video için önce yok, sonra var diyen adli tıp görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı. O görüntüleri inceleyen bilirkişi, Denizolgun'un vücudunda ölmeden önce morluklar oluştuğunu belirledi. Eski bakanın göğsüne dizle bastırılıp, yüzünün yastıkla kapatılarak boğulmuş olabileceği öne sürüldü. Ayrıca Denizolgun'un vücudunda baryum, arsenik, civa ve nikel gibi ağır metallere rastlandığı ifade edildi. Ancak bu maddelerin düzeylerinin ölüme etki edip etmeyeceği anlaşılamadı. Son raporu hazırlayan adli tıpçı Nevzat Alkan, dosya kendisine gelmeden önce 20 Ağustos'ta NTV'ye konuşmuştu.
15: İlk otopsi işleminde çok sayıda zehir vardı ama bunlar bir hafta sonra rapora ilave edilmeyecek şekilde ortadan kaldırıldı iddiası. Bunu doğrulacak olan şey var mı yok mu diye şu an mezardan çıkartılan kemikler var. O kemiklerle adli tıp tarafından o tarihte incelenen, 2016'da incelenen doku örnekleri arasında DNA karşılaştırması yapılması gerekiyor. Zehir var, yok şeklinde bir değerlendirme. Tabii yoku bekleriz. Var çıkarsa ortalık çok karışacaktır ve çok sayıda kişi muhtemelen tutuklanacaktır.
9: Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden sonra Süleymancıların lideri olan Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında cinayet soruşturması başlatıldı. Kuriş, suç örgütü kurma iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı. 2016 yılında beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporunu imzalayan doktorlar da soruşturma kapsamında. Mezar açılma işlemi, telefon kayıtları, polis kayıtları dahil çok sayıda delil inceleniyor.
3: Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Mehmet Akay'da Antalya'da saklandığı evde yakalandı. Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği'nde çalışan Mehmet Akay'ın örgüte ait belgelerin saklanacağı yere götürülmesi için talimat verdiği ve süreç boyunca aktif rol aldığı tespit edildi. Bunun üzerine yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet birimleri Akay'ın Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saklandığını tespit etti. Şüpheli Bozova mahallesindeki bir evde yakalandı. Şüphelinin bulunduğu adreste arama yapıldı. Cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kaba ile ilgili soruşturma sürüyor. Otopside tespit edilen iki etken maddenin genç kızı zehirlediği öne sürülmüştü. Ancak adli tıp raporu bu iddiayı doğrulamıyor. Diğer taraftan ailenin avukatı şüpheli olduğu düşünülen iki kişinin daha gözaltına alınmasını talep etti.
9: Olay öncesi geçirdiği ameliyat nedeniyle anestezi almıştı. Zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil yok. Bu tespit, Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabeiş ile ilgili adli tıp raporundan. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, genç kızın kaybolduğu dakikalarda sosyal medyadan mesajlaştığı iki kişinin gözaltına alınmasını talep etti. Olayla bağlantılarının araştırılması ve DNA örneklerinin alınmasını istedi. Otopside rokuronyum ve ornidazol adlı etken maddeler tespit edildi. Genç kızın bu ilaçlar nedeniyle zehirlendiği öne sürüldü. Bu ilaçların Rojin'e kim tarafından ve ne zaman verildiği tartışmaları başladı. Ancak söz konusu maddelerin kaynağına adli tıp raporuyla açıklık getirildi. Rapora göre Rojin Kabeiş'e 11 Eylül 2024'te geçirdiği bir ameliyat sırasında rokuronyum etken maddesi anestezik madde olarak verildi. Bu madde tıbben 2 ay süreyle vücutta tespit edilebiliyor. Yine otopside bulunan ornidazol ise enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç etken maddesiydi. Alkol düzeyi ise tek başına ölüme neden olabilecek seviyede değildi. Çürüme nedeniyle oluştuğu değerlendirildi. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde Rojin Kabeiş'in zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi bir delil bulunmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca genç kızın travmatik bir tesir sonucu öldüğüne ilişkin de delil olmadığı vurgulandı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabeiş, 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cesedi 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
3: 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma ve dava süreçlerini konu alan bir belgeselle ilgili soruşturma başlatıldı. Bazı internet sitelerinde paylaşılan belgeselle ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi savcılığa başvuruda bulundu. Belgeselin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu, yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeliyle adli makamları hedef aldığı belirtildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı belgeselle ilgili soruşturma başlattı. Belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişilerle bu kişiler arasındaki para hareketlerinin inceleneceği öğrenildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan sanatçı Haluk Levent'in sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in yaklaşık 3,7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Kararın milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı öğrenildi. Levent'in yürütülen soruşturmalar sonrasında yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan başka bir hesabı hakkında da erişim engeli kararı alınmıştı.
6: NTV Radyo.
3: Dış gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri CIA direktörü John Ratcliffe'in sürpriz Moskova ziyareti. Özel donanımlı askeri kargo uçağıyla gerçekleşen ziyaret kısa sürede dünya kamuoyunun da dikkatini çekti. Nadir gerçekleşen bu tarz bir ziyaretin amacına yönelik tartışmalar ve spekülasyonlar başladı.
9: Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait C-17 kargo uçağı Moskova semalarında görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde uçağın içinde kim olduğu tartışılmaya başlandı. Kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri basını uçakta CIA direktörü John Ratcliffe'in olduğunu duyurdu. Bir CIA direktörü en son 2021'de Rusya'yı ziyaret etmişti. Peki neden 5 yıl sonra Washington'dan bu seviyede bir isim Moskova'ya gitti? Resmi bir ağızdan bu sorunun yanıtı henüz gelmese de özellikle Amerika Birleşik Devletleri basında yansıyan bazı iddialar var. Kremlin sözcüsü ilk açıklamasında ziyaretle ilgili kendilerinin bilgi sahibi olmadığını söylese de daha sonra yaptığı açıklamada ziyaretin güvenlik servisleri arasındaki temaslar kapsamında olduğunu söyledi. CIA direktörünün Moskova ziyareti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya-Ukrayna savaşını ve İran krizini diplomatik yollarla sona erdirmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri basını, Amerikan istihbaratının Rusya'nın Ukrayna'da yeni bir askeri seferberlik hazırlığında olduğuna ilişkin bilgiler elde ettiğini yazdı. İddialara göre Moskova'nın bir NATO ülkesine yönelik askeri bir hamleyle ittifakın ortak savunma konusundaki kararlılığını test etme ihtimali de değerlendiriliyor. Böyle bir senaryo, Ukrayna Savaşı'nın NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşmesi riskini taşıyor. Bu yüzden Redcliffe'in Moskova ziyaretinin Rusya'ya olası bir askeri hamlenin sonuçları konusunda doğrudan bir uyarı girişimi olabileceği değerlendiriliyor. Masadaki bir diğer önemli başlığın ise çıkmaza girmiş bulunan İran konusu olduğu düşünülüyor. Trump yönetiminin İran'la ticaret yapan ülkelere yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı bir dönemde, Tahran'ın önemli müttefiklerinden Rusya'nın banka ve şirketlerinin de yaptırımlardan etkilenebileceği uyarısının yapıldığı iddialar arasında. Redcliffe'in Moskova'yı İran'a silah veya başka türde destek sağlamayı durdurmaya ikna etmeye çalıştığını düşünenler de var. Ziyarette Rusya'da tutuklu bulunan bazı Amerikalıların durumunun değerlendirildiği ihtimali de olasılıklar arasında.
3: Amerikan medyasında Kremlin'in Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiası yer aldı. Bloomberg haberi Kremlin'e yakın 3 kaynağı dayandırıyor. Buna göre Moskova, NATO üyesi ülkelerin Kiev'e silah ve istihbarat sağlaması nedeniyle Ukrayna'nın saldırılarını NATO üyesi devletlerinin saldırıları olarak görüyor. Kremlin'e yakın kaynaklara göre devam eden saldırılar sonrası Rus lider Vladimir Putin taktik nükleer silah kullanmayı da değerlendirebilir. Moskova, Kiev'e ve diğer Ukrayna şehirlerindeki altyapı hedeflerini yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı da değerlendiriyor. İran ve Umman, Hürmüz'den elde edilecek gelirlerdeki payları konusunda anlaştı. İran devrim muhafızları sözcüsü, Amerika'nın iki ülke arasındaki müzakereleri engellemeye çalıştığını ve anlaşmanın bu sebeple geciktiğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen İran'ın elinde olduğu belirtildi.

0: felaket yaşandı. Onlarca kişi kurtulamadı, toprak altında kaldı. Heyelan bölgedeki otobüs terminalini saniyeler içinde yuttu. Yetkililerin açıklamasına göre deprem sonrası buz ve kayalardan oluşan büyük bir çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle dağdan kopan kaya ve toprak parçaları Lihende Kuala Nehri'ne düştü. Çığ beraberinde büyük bir sel ve heyelana sebep oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Köprüler ve enerji altyapıları zarar gördü. Felaketin ardından yükselen toz ve duman bulutu helikopterden de görüntülendi. Felaketin boyutu uydu fotoğraflarına da yansıdı. Bir otobüsteki yolcular sel anlarını endişeyle takip etti. Doğal afetin yaşandığı noktada ulaşım durdu. Ayakta kalan binalarda bulunanlar helikopterlerle kurtarıldı. Yetkililer Lehende Kuala Nehri'nde hala bir noktada tıkanıklık olduğunu belirterek ikinci bir sel uyarısı daha yaptı. Aralarında 105 Hint, 93 Nepalli, 3 Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve 12 İngiliz vatandaşının da bulunduğu en az 348 gezginin kayıp olduğu bildirildi. Bir hidroelektrik santralinde çalışan 8 Güney Koreli ile de irtibat kesildi. Çin arama kurtarma çalışmaları için 574 kişiyi görevlendirdi. Ancak sel nedeniyle helikopterlerin bölgeye inemediği belirtildi.
1: Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla Amerika'daki 40'tan fazla eyalet Meta'ya dava açmıştı. Davada taraflar uzlaşmaya gitti. Şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Sosyal medya devi söz konusu tutarın 10 yıllık bir süre zarfında yıllık taksitler halinde ödeneceğini açıkladı. Ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den.
2: Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya karşı açılan davada 4 eyalet başı çekmişti ama süreç içerisinde 40'tan fazla eyalet bu davaya müdahil olmuştu. Çocuklarda bağımlılığa yol açacak şekilde bu sosyal medya platformlarının düzenlendiği suçlamasıyla bu dava açılmıştı. Özellikle çocukların mahremiyet haklarının ihlal edildiği ya da tüketiciyi koruma yasalarının ihlal edildiği gerekçesiyle bu dava açılmıştı. Şimdi anlaşmaya varıldı bu dava kapsamında ve uzlaşma kapsamında Meta bu eyaletlere 17 milyar dolar ödeyecek. Bir yandan da dava sürecinde eyaletlerin Meta'dan sosyal medya platformlarında bir takım değişiklik yapması talebi vardı. Bilhassa çocukların bu sosyal medya platformlarında geçirdiği zamanın kısıtlanmasına yönelik taleplerdi bunlar. Peki ne gibi somut bir takım değişiklikler yapılacak varılan bu uzlaşma kapsamında? Amerika'daki kullanıcılar açısından özellikle bu sonsuz kaydırma dediğimiz olgu artık herhalde çok mümkün olmayacak gibi görünüyor. Çünkü varılan uzlaşma kapsamında çocukların Facebook ve Instagram kullanımına yönelik 2 saatlik günde bir zaman kısıtlaması getirilecek gibi görünüyor. Ve bu sosyal medya platformlarının bağımlılık yaratmasına engellemek amacıyla da platformların kullanımına gece yarısından sabah 6 arasında bir kullanma limiti kısıtlaması getirilecek. Ve gece saat 10'dan da sabah 7 arasında da bildirimler sessize alınacak. Dolayısıyla bu değişiklikler önemli değişiklikler. Bir yandan da bu sosyal medya platformlarında bir takım güzellik filtrelerinin kullanılmasının ya da beğeni sayısının açık bir şekilde gösterilmesinin gençlerin, çocukların özgüvenini zedelediği yönünde bir takım iddialar gündeme getirmişti. Bu özelliklere de bazı kısıtlamaların getirilmesi bekleniyor. Meta diğer sosyal medya platformlarının da ki bunların arasında TikTok, YouTube ve Snap gibi platformların olduğunu söylemek mümkün. Bu platformların da benzer adımlar atması gerektiğini savunuyor ki endüstri genelinde bir çözüme ihtiyaç olduğunu söylüyor Facebook. Hatta başlangıçta da varılan uzlaşma kapsamında 12 milyar dolar ödeyecek ve bu biraz önce de ismini saydığım sosyal medya platformlarının da adım atması koşuluyla da bu rakam 17 milyar dolara yükselecek.
1: Begüm Dönmez Ersöz'ün notlarını dinledik. Özel okulların belli bir anlam taşıyan Türkçe ad taşıması gerekecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan açıklamaya göre daha önce yabancı adla ruhsatlı

0: andırılmış okulların adı mevzuata uygun hale getirilecek. Açıklamaya göre bu kapsamdaki kurumlar mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek. Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak. Azınlık okulları yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla sadece yabancı dil eğitimi veren kurslarsa yabancı isim alabilecek. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen iddialarını mercek altına aldı. Sosyal medyada Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki temizlik ve hijyen koşullarına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan iddiaların incelenmesi amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla müfettiş görevlendirildi. İddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir paraşüt kazası meydana geldi. Metrelerce yüksekten kayalıklara düşen paraşütteki eğitmen ve Çinli bir turist yaşamını yitirdi.
1: Atlayış yaptıktan bir süre sonra kontrolü kaybettiler. Metrelerce yükseklikten kayalıklara düştüler. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki paraşüt kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Burası Fethiye'de dünya ünlü olan Yamaç Paraşütü Merkezi Babadağ. 1900 metrelik pistten pilot Ali Kadıl ve Çin uyruklu bir turist tandem atlayışı yaptı. Ancak henüz bilinmeyen bir sebeple kaza geçirdiler. İki kişinin bulunduğu paraşüt kayalık bölgeye düştü. Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arazi şartları nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Ekiplere helikopterle de destek verildi. Yaklaşık 10 saat süren uğraşların sonunda paraşüt pilotu ve turiste ulaşıldı. İkisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Muğla'da rafting yapan 14 yaşındaki Emir Taha botun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun annesi rafting firmasının gerekli önlemleri almadığını öne sürdü. Ailenin şikayeti üzerine firmadan bir yetkili tutuklandı.
2: Hiçbir eğitim vermediler. Acele can yelekleri. Zaten can yelekleri o kadar eski, o kadar yıpranmıştı ki oğluma taktıkları can yeleği bile omzundan kayar vaziyetteydi. Kask kafasına tam oturmamış vaziyetteydi.
1: Kocaeli'de yaşayan Çiğdem Katalıoğlu, eşi Kadir Katalıoğlu ve 14 yaşındaki oğlu Taha Emir Kaya Alp'le Muğla'ya tatile gitti. Aile Dalaman Çayı'ndaki rafting etkinliğine katıldı. Ancak şişme bot hareket ettikten kısa süre sonra devrindi. Katalıoğlu çifti kurtuldu. Taha Emir'in ayağı ise kayaya sıkıştı. Güçlükle sudan çıkarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre rafting firması gerekli güvenlik önlemlerini almamış, etkinliğe katılanlara eğitim vermemişti.
2: O arada eşime para teklif ediyorlar. Yani benim oraya ödediğim miktarı geri vermek istiyorlar. Benim oğlumun ölüp haberi gelmiş. O su bir çocuğun değil, bir yetişkinin bile rafting yapabileceği bir yer değil. Ve bu arkadaşlar ilk yardım eğitimleri, hiçbir belgeleri yokmuş. Ve kaçak yapıyorlarmış her şey orada.
1: Aile sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Rafting firmasından bir yetkili tutuklandı. Emir Taha'dan geriye, olaydan dakikalar önce annesiyle çekindiği bu fotoğraf karesi kaldı.
0: Üniversiteli olmak isteyenler için yalnızca kayıt dönemi değil, barınacak yer arayışı telaşı da başladı. Kiralarsa aileleri ve çalışan öğrencileri zorluyor. İstanbul'da merkezi konumdaki 2+1 eski binaların ücretleri 45 bin liradan başlıyor. Yeni binalarda başlangıç fiyatı ise 80 bin lira.
3: Üniversite kayıtları sürüyor, öğrencilerin kalacak yer arayışı da devam ediyor. Yurda yerleşemeyenler ya da tercih etmeyenler kiralık ev bakıyor. Ancak fiyatlarda geçen yıla oranla yaklaşık %80 artış var. Geçen yıl İstanbul Beşiktaş'ta 25 bin liralık bir dairenin ücreti bu sene 45 bin liraya çıktı.
4: Eve çıktım, kiralar pahalı. Bizim evde şu an 40 bin lira. Şu an bütün arkadaşlarım zorlanıyor, hepsinde bir arayış var. Ama 30 binden aşağıya oturulabilir bir ev yok şu an İstanbul'da.
5: İnternetten vesaire arada bakıyorum böyle ev kiralarına. Ortalama bir aileyi bile zorluyorken bu kadar bir öğrenciyi zorlamaması mümkün değil. 2-3 kişi kalacaksınız ancak öyle çıkarabilirsiniz.
3: Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli üniversitelilerin en çok tercih ettiği ilçeler arasında. Talebin fazla olması ve merkezi konum nedeniyle Kiralar eski binalarda bile 45 bin liradan başlıyor.
6: 2 artı bugün Beşiktaş'ta eski binalarda 45-50, yeni binalarda 70-80 bin aralığı değişiyor. Sokağına göre, semtine göre, katına göre değişiyor.
3: Kayıt döneminde artan kiralık daire talebini ise bazı ev sahipleri fırsata çevirdi. Ücretler neredeyse her geçen gün zamlanıyor.
6: Talebin çok olması, kiralığın az olması işte rakamları daha da yükseltiyor. İşte çoğu da artık hiç gücü yetmiyorsa bodrum katı, yani çok sağlıksız evlerde kalmak zorunda kalıyorlar.
3: Emlakçılar uyarıyor. Bazı ev sahipleri bina kentsel dönüşüm sürecine girse dahi kiraya verebiliyor. Bu nedenle öğrencilere ve ailelere tutulacak evin iyi araştırılması öneriliyor.
0: Otel ve pansiyonlar yaz döneminde en çok şikayet edilen sektörlerin başında geldi. Şikayetler Temmuz'da aylık %168 artarak 560'dan 1500'e yükseldi. Durum böyle olunca gözler turizm tesislerine yönelik yeni düzenlemeye çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı basit konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için yeni asgari standartlar getirdi.
1: Otel ve pansiyonlarda 1 Kasım itibariyle yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemeye göre 25 oda ve üzerindeki tesislerde resepsiyon bulunması zorunlu olacak. Tesislerde yiyecek ve içeceklerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekecek. İlk yardım malzemelerinin bulundurulması ve personel istihdam edilmesi şart aranacak. Temizlik ve bakımların düzenli yapılması, haşereyle mücadele yürütülmesi de zorunlu oldu. Yüzme havuzu bulunan tesisler için de kapsamlı güvenlik ve hijyen şartları getirildi. Havuzların uygun ve nitelikli malzemeyle kaplanması, taşma oluğu veya benzer bir sistemin bulunması, sürekli filtrasyon ve dezenfeksiyon yapılması gerekecek. Havuz ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin bulunacak. Çocuklar için en fazla 50 cm derinliğinde ayrı bir havuz olacak. Ayrıca havuz sayısı ve büyüklükleri dikkate alınarak en az 2 sertifikalı can kurtaran bulundurulması gerekecek. Can kurtaran zorunluluğu eğlence amaçlı su aktivitelerinin gerçekleştirildiği havuzlar için de geçerli olacak. Yeni düzenlemeyle yatak odalarının asgari donanımları da belirlendi. Standartlara uygun yatak, yastık, havlu ve çarşaf, genel aydınlatma, doğal havalandırma, çöp kutusu, elbise dolabı gibi düzenlemelerin bulunması gerekecek. Elektronik kilit bulunmayan oda kapılarına ise ilave kilit sistemi yapılacak.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %40'ı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Telsizler arasında. Temde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
7: İstanbul yol durumu.
8: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
9: Mobile Systems.
7: Reklam.
10: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç
13: takipte. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: NTV Radyo.

0: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde ve Çankırı-Ankara yolunun 4-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Diagnosu,
4: sağlık,
3: yemek tarihi,
4: doğa,
3: kitap,
4: spor,
3: gezi,
4: kültür, sanat,
3: belgesel,
4: dünya,
3: moda,
4: polisiye, roman,
3: masal.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Ege'de İzmir, Bodrum boyunca rüzgar sert ama nemli estiğinden bugün de bunaltıcı bir hava var. Güneşin altı 45-50 dereceyi bulduğundan öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaya özen gösterilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Polisiye türünün büyük üstadlarından İngiliz yazar Gilbert Keith Chesterton'ın ünlü karakteri Peder Brown'un öykülerini bir araya getiren Dünyanın En Kötü Suçu isimli kitap Ketebe Yayınları'ndan

0: Ufuk Mobya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Üç olum metin hatını sunar.
1: Yarın hava koşullarında ani değişiklik olacak. Sonbahar ta kışın bir havayla karşılaşacağız. Öceli etkinci yerler tam Marmara Karası. Yağmur bir gün olacak. Nedenle dışta uzun süreci olanlar yanında muhakkak şemsiye bulunmalar. Yaş anında 20 derece sıcaklık nedeniyle de kapı ayak terdinli. Ve üşüdüğünüzde geleceğiniz Zunguluk Kafet'te ihtiyar var.
0: Üç olum mevsim havasını sundu.
2: Arvento'nun sunduğu işler devam ediyor.
3: Saat 8 oldu. Saat Z1 Radyo'da Berkten'i sürdüreceğiz. Ben Zeynep Gülalp. Terörsüz kesici siyasetin bir numaralı gündem başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maskeden mesajı vermiş sürdürdü. Geri dönüş yok dedi. Bir yola çıktığımız zaman atasın durumunu aldığı ifadesini kandı. Devletiden açıklamalı geldi. Demir Parti Milli Tüyesi Mitsa Çağrı Çevyası Ardağan yaladığın yeni bir silah bırak çağrısı yapılık mı sorusu. Çaladan çağrı konusunda bir beyan bizim güçmelde yapılmadı. Seçim ihtiyacı olursa o zaman Demir Eri Çetiri yanıtı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi 49 dedim kesin iyi tutabilir.

0: Zebas, yürün yasak kapatarak bol şola geçiyor soru. Ayrıca deniz bunun uçunda, baryum, asit, civa, dik gibi ağır miktarlar aslandığı ifade edildi. Ancak bu maddelerin düzeyde, ölüm etkili etmeye aşıladı. Sonra polisi bir artıp nevzalk, dosya kendisine gelmeden önce 20 Ağustos'ta ekibiye konuşmuş.
1: İlk otopsisinde çok edriği vardı ama bunlar bir hafta sonra rapı ilave edilecek şekilde ortadan kaldırılacağız. Bu doğacak olan şey var mı yok mu diye. Şu an nezden artılık kemikler var. Kemiklerle adli tarafından bu tarihte incelenen 2016'da incelenen doku örnekleri arasında DNA karşısı yapılması gerekir. Zehir var yok şeklinde değerlendirip tabi bu bekleriz. Var karşı ortalık çok açıktır ve çok sayıda muhtemelen tutulandır.
0: Refahati Bol öldükten sonra Süleymançıları iyide olan Adiye Kuri ve diğer şüphelerde cinayet soruşturması vardı. Kuri suç örtü kurma iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutanmıştı. 2016 yılında beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm programı sadıya doktorlarda suçturma kapsamında. Neler açma işini, telefon kayıtları, polis kayıtları değil, çok sayıda gelin indiriyor.
2: Anda kaybolduktan 9 gün sonra cansız yeni bulunan üniversite öğrencisi Ruhinka ile ilgili soruşturma sürüyor. Otopside tespit edilen ki tam maddenin iç kızı hediye sürülmüş. Ancak tıp raporu daha doğuramıyor. Diğer taraftan ailenin bu kadar üşülü olduğu düşünen iki kişinin gözaltına alınmasını talep etti.
0: Olacağı geçirdiği medya nedeniyle sessiz alıştı. Zeyrek örneğe dektiği bir yerin tespit. Anda kaybolduktan 10 uzun sonra cansız bedeli bulunan üniversite öğrencisi Cihab ile ilgili adli raporunda. İç kızı Şükrü Örü ile soruşturma sürüyor. Adli'nin avukatı Abdullah Mahar Abud, genç kız kayboluğunda yıkarda sosyal medyadan sarılaştığı iki kişi göz atılınması talep etti. Aile alantının araştırılması ve DNA örneğinde bulunması istedi. Topre, Rolum ve Unidolar eten madde testliğin genç kız bu ilaçla yeniyle eğlendiriyor sürdü. Bu ilaçların Rojkin rafından ve ne zaman verdiği tartışmaya başladı. Ancak söz konusu mahallenin kaynağına adli tıp oruya açıklık verildi. Rapa göre Rojka 5'e 1 Eylül 2024'te çirkin ameliyat sırasında Rolum eten madde anestezik madde olarak verildi. Bu madde tıbben 2 ay süreye büyükse tepki edilebilir. Otopside bulunan ornidazosa ereksiyon terasında kullanılan ilaçken maddeydi. Alkol üsü ise tek ve ölme neden olabilecek seviye değildi. Çürüm

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya-Ukrayna savaşını ve İran krizini diplomatik yollarla sona erdirmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri basını, Amerikan istihbaratının Rusya'nın Ukrayna'da yeni bir askeri seferberlik hazırlığında olduğuna ilişkin bilgiler elde ettiğini yazdı. İddialara göre Moskova'nın bir NATO ülkesine yönelik askeri bir hamleyle ittifakın ortak savunma konusundaki kararlılığını test etme ihtimali de değerlendiriliyor. Böyle bir senaryo, Ukrayna Savaşı'nın NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşmesi riskini taşıyor. Bu yüzden Redcliffe'in Moskova ziyaretinin Rusya'ya olası bir askeri hamlenin sonuçları konusunda doğrudan bir uyarı girişimi olabileceği değerlendiriliyor. Masadaki bir diğer önemli başlığın ise çıkmaza girmiş bulunan İran konusu olduğu düşünülüyor. Trump yönetiminin İran'la ticaret yapan ülkelere yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı bir dönemde, Tahran'ın önemli müttefiklerinden Rusya'nın banka ve şirketlerinin de yaptırımlardan etkilenebileceği uyarısının yapıldığı iddialar arasında. Redcliffe'in Moskova'yı İran'a silah veya başka türde destek sağlamayı durdurmaya ikna etmeye çalıştığını düşünenler de var. Ziyarette Rusya'da tutuklu bulunan bazı Amerikalıların durumunun değerlendirildiği ihtimali de olasılıklar arasında.
1: İran ve Umman, Hürmüz'den elde edilecek gelirlerdeki paylar konusunda anlaştı. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, Amerika'nın iki ülke arasındaki müzakereleri engellemeye çalıştığını ve anlaşmanın bu sebeple geciktiğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen İran'ın elinde olduğu belirtildi. Amerika engelleme faaliyetlerinden vazgeçer ve mutabakat zaptına geri dönerse Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği belirtildi. Açıklamada Amerika şartlarımızı kabul etmezse Hürmüz Boğazı hiçbir şekilde açılmayacaktır denildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut
2: Lüksli Sailit, Asafsi İhtiyaç Kredisi ve Efe Havale Fahşlerinde ayrılıklar tek bir yer. Siz evraksız başvuru kanı ve masrafsız kredi çözümleriyle bir tane güvenli ömenin kolaylığı keşfedin. Vakıfbank, daima dinle.
3: Batlat, hayat, pencereyi rahat. Şimdi vefasız bu kusaklı.
4: Hayaliniz için bugünden domat, geleceğinden emin. Ev, ev aç ve kere alın. Kolay yolu.
5: Beytardan kletlere büyük rahatlık. ETF Fizipo. Ay sabit ücret ödemedim. Tek posta tüm kartlardan ödeme alın. Taksisti tak yapın. Detaylar beytar.com'a. Büyük
6: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Food İstihdam başlıyor. Yeni birlikleri ve icari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Fist İstanbul 1-4 Eylül tarihinde Dünya İstanbul. Detaylı bilgi için foodistex.com. TV.
7: Bunundu işi derken devam ediyor.
8: Mobasistas. Tükeni tadı, tükeni bahatı, adat, ayı meydanla cıttı maşu sunar.
9: Merhabalar. Kırmızı etli biberleri şimdi mod adıyla kabibi közlemeye devam ediyoruz. Kış hazırlıklı için olsun, güllük itler için olsun. Direkt közledikten sonra kabı sıyırmak çok kolay. Ama şimdiden biberin çekirdekleri de ayırmak lazım. Benim size önerim bu işlemi mutlaka bir süzgeç üzerinde yapın. O akan suları mutlaka aşağı başka bir kapta vereceksin. Neden diyeceksiniz? Şimdi kabuğu güzel soyuyoruz, onu kurabiliriz, tuzla kavurabiliriz falan dedik. Her iki biberlerini de aynı şekilde kurutabiliriz. Dolayısıyla onun da aslında zaten kırmızı kapı biber çok da acı değildir. Asıl kıymetlisi bence suyu. Biber közlendiği zaman zaten içinde ısı oluşuyor. Suyu da bitiyor. O suyunu süzün. Eğer bir bardaklar falan olursa onu reçelle yapabilirsiniz. Reçelken şöyle aslında. Çünkü birinin o iç damarları olsun, cildeki kısmı olsun. Orada pektin maddesi var. O pektin maddesi ısıyla açığa atıyor. İşte dolayısıyla o közlenmiş bir suyunu bir daha bir bardak girecek şekilde eşit miktarda ne kadar varsa çok ufak bir miktarla yapabilirsiniz. Kaynatın. Üstünde bir iki damla en böyle kayıp ve kolaştığı zaman tabi jelleşmesi de yapabilirsiniz. Şöyle soğuk bir çay tabağına bir iki damla damlatın. Böyle donuk alıyorsa yani hemen çürük gibi akmıyorsa zaman olmuş demektir. Bir iki damla limon suyu işte size kanozları, küçük küçük kanozları, kahvaltı porsiyonunu hazır edebileceğiniz bir közlenmiş biber reçeli. Tamamen şöyle bekle. Tabii içine azıcık da kırmızı pul biber koyarsanız hem rengini biraz daha değiştirir. O uç perden daha hızlı doğru iner. Hem de biraz acı olur. Hani biber çayırı var ya onun gibi değişik havası olur. Ama bu bir suyunu aynı zamanda da soslarda kullanırız. Hatta bana Yunan da şöyle de bu yaz kendi

0: Playboy bir takımla enerji sponsoru Opet. Ay yıldızlarımıza başarıla iler. Teknomüdyolarım, yanıge, yer yaktız. Protosek, etseniz fırsatlarıyla hayaldeki tatilişe. Üstelik manumu özel hırsalarla. Satarak detay bilgi ve tesitürün takonda.
1: Fenerbahçe 18 yıllarından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Hırlaklı bir yol başında olimpikliği bu defasında bir Mario ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne asrı sürer. Retur başlıcı Dopikyon'u dilasında iki mağlup eden sarı acıverler 18 yılların ardından adı Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
3: Camiyamıza tatlılığımız hayırlı olsun. Ülke anlar katkısımız onun için hayırlı olsun. Burada yeni gelen oyuncularıza, kivime, personele, güneşlerimize baş herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen tüm taraf Fenerbahçe'nin büyük taraftarına çok teşekkür ediyorum. Süper Ligi'nde olmak şampiyonu yolunda bize ayrıca Retur vatan kazandıracak.
2: Üçeyti Basran Fenerbahçe 24. dakika Fidan Muruç golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Açı Buran Kuner'den gelen topa yaptığı kafa vuruşu farkı yükseldi ve soyun odasına sadece verdiler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon Fofana'yı farkı bindirdi. Fransız temsilcisi Kandil Eşit golün arasında Fenerbahçe soru kurmayı başardı. 1-1 Röbaş'ın 2-1 galip gelen Sarı Lacivertler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki kitle saat 19'a gelecek kuranın ardından belli olacak. Sarı Lacivertler 19 yılların ardından Türkiye'nin ilk kez takımla temsil edeceği Güler Gündü. Galatasaray'la 3. torada yer alacak.
1: Deniz Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı. Agurbuş'un Almanya ile kışılaşan diller rakibini 3-1 yendi.
2: Deniz Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki mağlup erleşi duyuyor. Avrupa dördüncü için de Mali ile karşılaşan Milliler rakibini 3-1 mağlup etti.
4: İstikrar şu an böyle temsilcim çok. Zaten ikinci şampiyon ise hedefine doğru anlamıyoruz.
2: Finalden Borson'da maçı etli bağıran sonlar set 25-21 kazandı. Çekmeli giren ikincisi 7-5 ile tamamlayan Almanya açı durumu 1-1 getirdi. Devamla oyun hakimiyeti elinde olan sonunda 25-20-25-10 okuluk seyirlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Milliler Melis Vargas 23 hamde adın 7 sayı ile mücadele etti.
5: Topin savaşık, oyunumun performansını çok memnunum. Elbette geliştireceğimiz yöntemimiz var ama karşılaşma tamı değerlendirme gerçekten iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
2: Karşılaşma gelmesi bakı Osman Aşkar, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Tarık Füzyon'da Fatih Terim Bitti ekipti. Sultanlar Kurumu son maçında bir de yenilisiz ekip oynayarak karşılaşacak. Mücadele yarın saat 9'a başlayacak.
1: Işık Cizme deplasmanda sahneye çıkıyor. Beyazlar 0 galip geldiği defa Avrupa Ligi playoff turu ilk maçına rövanşla Anadolu Agri'se saat 2'de konu olacak.
6: Beşiktaş UEFA Palina Kank için sahaya çıkış. Siyah Beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Kanun Oyuncu Giri'se konu olacak.
7: Bu silahı diye
8: hedefimiz Avrupa Ligi'ne inmek. Bu çok önemsiyoruz. İlk maçı kandık. Avrupa kesin yüzüyle yapamayız. Bunun kadar konsantre olup gelip gelmemiz gerekiyor. Biz Avrupa olmaz.
6: Beşiktaş'a sakat bulunan Leandro Trossard-Rodok. Vincenzo Italiano'nun kımını Aya, Hüber, İyü, Cao, Emirhan, Rıdvan, Salih, Erni, Olatan, Orkun, İlhan ve Bilal Hicom ile sürmesi deniyor. Darius Genius tadında oynayarak karşılama saat 20'de başlayacak. Mücadele İspanyol hakem Jesus Hilmza düdük çalacak.
1: Trabzonspor 0 mağlup olduğu için revanşı French Varşak'a konukluyor. Macaristan'ın Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması saat 1.30'da başlayacak.
6: Trabzonspor Avrupa Ligi içinde basman galibiyet peşinde. Bu mağlular Akızı'da 0 mağlupluğu French Varşak'la Macaristan'da karşılaşacak.
9: Avrupa Ligi'ne kalmak için elimizden ne görürse onu yapacağız kesin.
6: Trabzonspor'da tedbirleri ben Fokalli, Okay Uçlu ve Batagola cezaları vurucu hale defama gitmeyecek. UEFA listinde yer almayan yeni transfer Fanyo'da bu maçta yok. Fatih Ekke takımını sahaya Onana, Pina, Savic, Cenk, Kabal, Mil, Bukhari, Salah, Muçi, Saviolo ve Onoçu 11 ile hürmesi bekliyor. Bordo Mavililer, deplamanda 2 yılda 2 farklı skora gayet geldi halinde adları UEFA Avrupa Ligi izdirir. Aksi senaryoda Karadis temsilcisinin Avrupa cerası Konferans Ligi'nin devam edecek. Gurama stadını dinlenecek arkadaşla saat 20.30'da şişecek. Mücadele Sloven Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenović netice.
1: Futbol tarihinin en pahalı 18 yaş transferi gerçekleşti. Manchester City lil forması giyen 18 yaşındaki Ayub Badidi'yi kadrosuna kattı. İngiliz ekibi orta saha için 90

Üreticisi Nvidia dünün önemli başlıklarından bir tanesiydi. Bilançosu bekleniyordu. Çip üreticisi Nvidia'nın geliri ikinci çeyrekte %106 arttı ve 96,2 milyar dolara çıktı. Bu tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Şirketin kârı ise %126 yükselerek 59,7 milyar dolar oldu. Hem gelir hem kârlılık analist beklentilerini aştı. Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zekaya artan talebin geliri yükselttiğini vurguladı Nvidia olarak. Öne çıkan satır başları böyleydi değerli izleyenler. Şimdi hemen döneceğiz. Piyasalarda dün neler yaşandı? Hep birlikte bakacağız. Bu sabah nasıl başlıyoruz? Öncelikle borsada. BIST 100 endeksi dünü %0,95 yükselişle 14.611 puandan kapattı. Gün içerisinde hiç açılış seviyesinin altına inmedi. Yani hiç eksi tarafa geçmedi. Yukarıda ise gördüğümüz en yüksek seviye 14.730 puan oldu. İşlem hacmi de 220 milyar lira ile son zamanların en yüksek seviyelerinde gerçekleşti. Baktığımız zaman 68 hisse senedi yükseldi. 28 hisse senedi değer yitirdi. 4 hisse senedinin de günü yatay olarak kapattığını gördük. Bankacılık endeksi %2'lik bir yükselişle dünü tamamladı. Aslında gün içerisinde %3,5'lara kadar çıkmıştı bankacılık endeksinin yükselişi ama %2'ler civarında dengelendi. Hizmetler, iletişim, petrokimyada %1'in üzerinde, sigortada %1'in üzerinde yine yükselişler var. Sanayi endeksi ve ticaret endeksi hafif yükselişle kapattı. Ulaştırma tarafında ise %2'lik bir yükseliş var. Yine petrol fiyatlarındaki geri çekilme başta havacılık sektörü olmak üzere ulaştırma endeksini yukarıya doğru çekmiş durumda dünkü işlemlerde. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş seviyesinde. Az önce de söyledik, dün Amerika'da kişisel tüketim harcamaları verisi açıklandı. Şimdi teker teker rakamları söylemeyelim ama çekirdek tarafta beklentilerden iyi, çok çok hafif iyi gelirken manşet tarafta beklentilerden birazcık yüksek geldi rakam. Bu da en güzel benim okuduğum yorumlardan bir tanesi. Amerikalı bir yatırımcının yorumu şöyleydi: rakamlar hani çok dramatik, çok yön gösterici rakamlar değil, ne kötü anlamda ne iyi anlamda, ancak yatırımcının kafasındaki enflasyon, dolayısıyla faiz, yüksek enflasyon dolayısıyla faiz arttırımı beklentisini kuvvetlendirdi, bir miktar altını çizdi şeklinde. Hani ne çok kötü ne çok iyi ama demek ki arkadaş bu faiz artırımına gidebilir düşüncesini biraz kuvvetlendirdi. Bu da Amerikan dolarını yukarıya doğru itti. 99 endeks seviyesinin üzerine çıktı ki son 2-3 haftanın en sert yükselişi diyebiliriz dolardaki bu artış için. Euro dolar karşısında 1.1650'lerde, sterlin dolar karşısında 1.36'nın altına sarkmış durumda. Altın fiyatları da elbette bu gelişmeden etkilendi. Dünkü işlemlere baktığımızda 4.672 dolardan güne başlarken 4.580'e kadar yaklaşık 90 dolar aşağıya geldi. Kapanışını 4.590'lar civarında yaptı. Bu sabahsa onun hafif üzerinde %0,32 4.610 dolar civarında ki biz yayına girmeden önce hafif de üzeri vardı 4.620'ler civarından. Bir miktar gevşedi ama yine de önceki kapanışının üzerinde. Şimdi Amerika'da verileri geride bıraktıktan sonra yarın Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Kevin Warsh'un mesajları altın tarafında da yakından izlenecek. Dedik ya, doların nerelerde dengeleneceğini kestirebilmek adına. Petrol fiyatları. Değerli izleyenler, İran medyasında dün bir haber ortaya atıldı. O da şu: İran'la Umman geçiş ücretleri konusunda, rotalar konusunda iki ülke anlaştı diye. Ancak bu resmi olarak İran tarafından da ya da başka bir ülkeden de resmi olarak onaylanmadı. Onaylanmış değil. Ancak hani görüşmeler, İran'la Umman arasında görüşmeler devam ediyor. Bir rota bulunacak. Sağlıklı geçişler başlayacak. Beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekmeye devam ediyor. Bu sabah da 85 dolar 82 sent seviyesini görüyoruz. Dünkü işlemlerde Brent petrol aşağıda 84, yukarıda 88 dolar bandında hareket etti. Önceki kapanışına göre %0,66 aşağıda Brent petrolün varil fiyatı. Geçelim, dönelim yurt içine. Altın fiyatlarında, bankalar arası piyasada elbette yurt dışına paralel bir hareket var. 7.136 lira altının gram fiyatı, çeyrek altında 11.693 lira yine bankalar arası piyasada. Asya borsalarında bu sabah çok büyük bir hareketlilik yok. Japonya çok hafif ekside, Güney Kore, Hong Kong çok hafif ekside, Çin %0.
0,8 civarı artı da Güney Kore'de ise %1,3'lük bir yaklaşık olarak yükseliş var ama Güney Kore'de biliyorsunuz

0: Dalgalanma aralığı çok yüksek. %1 hani neredeyse elbette espri babında söylüyorum. Hani hiç değişiklik yokmuş gibi algılanabilir işin şaka tarafı. Amerikan borsalarında bu sabah yatay pozitif seyirler var. %0,6'lara varan yükselişler. Kripto para evreninde Bitcoin 81 bin doları görmüştü biliyorsunuz. Bu sabah da hafif geri çekilme eğiliminde 78 binlere doğru indi. 78.800'lerde. Ethereum 2400 doların üzerinde 2500'e doğru hareketlenmeye çalışıyor. Orada %1,5'luk bir yükseliş var. Ripple'da kayıp var. Solana %4 yukarıda. Cardano'da yine hafif kayıp var. Yani karışık bir seyir olduğundan bahsedebiliriz. Kripto para evreninde. Şimdi değerli izleyenler, bir gazete başlığımız, bir haberimiz var. Aslında önemli bir konu. Konunun çıkış noktası, konuğumuza geçip piyasaları konuşmadan önce şunu sizlerle, bu haberi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Konunun çıkış noktası sadece Türkiye'nin değil, aslında bütün dünyanın problemi olan ya da olmaya başlayan sanayisizleşme meselesi. O çıkış noktasından İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısındaki konuşmasından bir bölüm aktaracağız. Önemli bir çağrı, önemli bir tespit aktaralım, okuyalım, ondan sonra hemen devam edeceğiz. Değerli izleyenler, başlığımız şu: girişimci devleti düşünme zamanı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, kamu ve özel sektör bileşenli yeni nesil bir sanayi politikası çağrısında bulundu. Odanın meclis toplantısında konuşan Bahçıvan, hiper küreselleşme ve devleti ekonomiden çıkaran anlayışın, pandemi arz şokları, jeopolitik riskler, teknolojik gelişmeler ile korumacılık gibi etkenlerle son bulduğuna ve yapısal bir dönüşümü dayattığına dikkat çekti. Dönüşümün güçlü bir kurumsal koordinasyon gerektirdiğini vurgulayan Bahçıvan, kamu özel sektör işbirliğinde yeni nesil bir sanayi planlaması yapılmalı dedi. Şöyle devam ediyor Erdal Bahçıvan, aşırı merkezileşme ya da piyasa ekonomisinin prensiplerini geri plana atmaktan bahsetmiyoruz. Tümüyle piyasa güçlerine emanet edilmiş, kuralsız ve plan programsız bir modelin sınırlarını da gördük. Kastettiğimiz planlama, kamunun uzun vadeli kalkınma hedefleri, bakın büyüme demiyor, kalkınma hedefleri doğrultusunda daha proaktif bir yol almasına dayanıyor. Kamu ile özel sektör arasında yeni bir işbirliği kültürünü yerleştirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda girişimci devlet kavramını ülkemizde de yeniden düşünmek için doğru bir zamandayız dedi. Erdal Bey, hani bana soracak olursanız sanayisizleşme ve sanayinin dönüşmesi. Bir taraftan neyi konuşuyoruz? Yapay zekayı konuşuyoruz. Bir taraftan neyi konuşmamız gerekiyor? Yapay zekayı konuşurken robotik teknolojisini çoğu zaman görmezden geliyoruz ama robotik teknolojisi eğer bir iş konusunda, bir iş dalında, bir iş kolunda gerçekten insanları dışlayacak bir yapıya gidilecekse burada robotik teknolojinin rolünü de unutmamak lazım. Oradaki gelişmeleri de yapay zeka ile birlikte değerlendirmek lazım. Bugün çok belki resmin içerisinde değil ama bunu da unutmamak lazım. İşte Erdal Bey bütün bu gerçeklerden hareketle önemli noktaların altını çizmiş ve sanayicinin her şeyden öte farkındalığını net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Hakikaten bu dönüşümü daha fazla gecikmeden, bu dönüşümü eğitim politikalarını göz ardı etmeden, bu dönüşümü sosyal politikalara göz, çünkü hepsi birbirine bağlı. Çalışan, istihdam, sosyal politikalar, kadın, erkek, hepsi birbirine bağlı. Hakikaten ciddi manada bir yeni politikaya ihtiyaç var. Şimdi diyeceksiniz ki hani bundan herhalde 25 sene önce, 20-25 sene önce hani sanayide, üretimde devlet mi olur anlayışından artık o bitti diyor Erdal Bahçıvan, ki o zamanlar bunun böyle olması gerekli değil diyen de birçok uzman vardı. Onun da altını çizmiş olalım. Hakikaten önemli bir konu. Biz buradan mesajı vermiş olalım. Daha üzerinde çok konuşulacaktır diye tahmin ediyoruz. Şimdi dönelim Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı'ya. Serdar Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Murat Bey. Teşekkür ederim yayında.
0: Çok teşekkürler. Serdar Bey, isterseniz yurt dışı ile başlayalım. Amerika'da dün kişisel tüketim harcamaları verisi açıklandı. Yani manşet rakam biraz yukarıda, çekirdek rakam biraz aşağıda. Hani ne kadar etki etti rakamlarda gördük. Siz nasıl değerlendirdiniz? Yarın da Amerikan Merkez Bankası Fed Başkanı'nın konuşması var. Oradan da ciddi bir mesaj gelir mi gelmez mi bekleniyor. Ama şunu söyleyebiliriz, bu sabah kalktığımızda Amerikan Merkez Bankası Fed'den faiz artırım beklentileri düne göre biraz daha kuvvetlenmiş durumda. konusunda. Bu da dolar temasına etki ediyor. Sizin düşünceniz nedir? Faiz artırımları gelecek mi? Değiştirmez mi? Bu da dolara nasıl etki edecek? Güçlü dolar, zayıf dolar hangi temaya doğru evrilecek? Böyle başlayalım, buyurunuz.
1: Evet, dile getirdiğiniz gibi çekirdek PCE verisi, yani kişisel gelirler harcamalar verisinin alt kalemi olarak Fed tarafından yoğun biçimde takip edilen favori gösterge, yani enflasyon için takip edilen bir endeks ve onun beklentiler civarında, yani çok büyük karar değiştiği yaratacak bir şekilde gelmediğine giriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacak olursak tarım dışı istihdam verisi ve Amerika'nın manşet enflasyon verisi fena gelmedi. Yani faiz arttırım senaryolarını destekten nitelikte gelmedi. Şimdi zaten yeni başkan Kevin Warsh'un ve giderek değişen Fed üyelerinin hani çok faiz arttırım tarafında olmadığı, daha ziyade Trump'ın yaklaşımına biraz daha sıcak bakan, yani biz zaten yeteri kadar yüksek faiz veriyoruz noktasında olan insanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şartlar çok son noktaya kadar diretmedikçe ben bir faiz arttırımından Fed'in imtina edeceğini, bunu mümkün mertebe öteleyeceğini, yılın geri kalanında bir faiz arttırımı yapmayacağını tahmin ediyorum. Şimdi zaten bunlar bir böyle sandalye kapma oyunu gibi, yani tek başına aldığı karar değil, Avrupa'nın, İngiltere'nin, Japonya'nın, diğer major merkez bankalarının aldığı ya da almadığı kararlarla da bir koordinasyon, bir kalibrasyon içinde olmalı. Bunun da en iyi çalışmalarından biri bu hafta Amerika'da yapılan Jackson Hole toplantısında Merkez Bankası başkanlarının bir araya gelip, hani zaten çeşitli toplantılarda bir araya geliyorlar ama bu sefer biraz daha dostane, biraz daha geniş zamanda çeşitli meselelerle kendi görüşlerini birbirlerine aktaracaklar. Ve artık hani bu arz kaynaklı şok, yani işte Hürmüz Boğazı, jeopolitik risk kaynaklı, tedarik zincirinde bozulma kaynaklı, enerji fiyatlarının öngörümüzden çok yukarıda olmasından kaynaklı risklerin para politikasını daha fazla zorlayarak, daha yüksek faizler, iç talebi daha da baskılayarak, işte iş dünyasını, istihdamı daha azaltacak tedbirlere doğru iterek aşılmasının pek mümkün olmadığının idraki olarak gerçekleşecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla Amerika tabii ki doların çok değer kaybetmesini de istemez. Çok değer kaybederse, çünkü insanların, dünyadaki merkez bankalarının biz bütün rezervimizi dolarda mı tutalım, bu kafalarındaki soru işaretleri hiç Amerika'nın isteyeceği şey değil. Ama çok değer kazanmasını da istemez. O zaman Trump üretim tesisleri nasıl Amerika'ya getirecek? İşte Çin'den, Vietnam'dan, Güney Kore'den nasıl Amerika'ya üretim tesislerine insanları getirecek? Kendi ihracatı çok zor duruma düşecek. O yüzden Amerika'nın istediği böyle bir denge. İşte 100 dolar endeksinin biraz aşağısı, biraz yukarısı makul kendilerine gördüğü seviyeler. Dolayısıyla bir faiz arttırımı yapmadan muhtemelen devam edecekler. Ve çok güçlenen bir doları da istemeyecekler. Aynı çok güçsüz bir doları istemedikleri gibi diyebilirim.
0: Pekala, tam da bu noktadan şöyle devam edelim. En son Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz toplantısı sonrasında piyasa, hatta başkan da dedi ki biz yükseltmedik faizi, Kevin Warsh, biz yükseltmedik faizi, piyasa bizim adımıza yükseltti dedi. 4.74'lere, 4.77'lere doğru yükseldi 10 yıllık gösterge tahvilin faizi. Sonrasında geride bıraktığımız hafta Amerikan Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım ihalesini 2 katına çıkarma hamlesi geldi. Dendi ki Türkiye'de değil, bütün uluslararası piyasalarda etkilerini kısa vadede pozitif ama göreceğiz. Bir günde o etkinin sınırlandığını gördük. Sonra tekrar konuştu Scott Bessent ve bunu daha da arttırabiliriz dedi ve bu haftadan itibaren, dünden itibaren, önceki günden itibaren evet Scott Bessent'ın hamlesinin etkileri görülmeye başlandı dedi. Şimdi dediniz ya, bu yıl Fed'in bir faiz patikası var, muhtemelen faiz arttırmadan yılı tamamlayacak diye. Bu operasyonla beraber sizce örtüşüyor mu? Çünkü şu yorumlar da yapıldı Amerika'da uzmanlar tarafından. Scott Bessent'ın bu hamlesi Fed'in faiz artırımına zorlayacaktır şeklinde. Öyle mi gidiyor, böyle mi gidiyor, bir çelişki var mı yoksa örtüşüyor mu? Nasıl bakıyorsunuz?
1: Tabii ki FED özel bir kurum, hazine sekreteri ile bakıldığı zaman, yani aynı noktada, aynı kararda, aynı görüşte olması her zaman şart değil. Ama şu an hazine sekreteri olan Bessent'ın ve şu an FED başkanı olan Warsh'un hani eski çalışma hayatlarından, özel sektörden gelen bir hani arkadaşlıkları, dolayısıyla şu anki mevcut konumlarında bir daha önceki örneklerinden farklı olarak görebileceğimiz bir koordinasyon var. Dolayısıyla hani birbirlerini çok zor durumda bırakacak kararlar almadan mümkün mertebe beraber bu gemiyi yürütme girişimindeler. Dolayısıyla Amerika'nın aldığı kararlar tabii çok önemli ama Amerika'da faizlerin özellikle uzun vadeli 10 yıl 30 yıl vadeli tahvil faizleri yükselmesinin nedeni Fed'in faiz indirip indirmemesinden ziyade Amerika'nın çok yüksek borçluluğu. Amerika 40 trilyon gibi inanılmaz bir borç stok rakamının üzerinde ve yüksek faizlerle tabii çevrildiği, rol edildiği için 4 ayda bir, 5 ayda bir yaklaşık 1 trilyon dolar daha ekleniyor dile kolay. Şimdi dolayısıyla uzun vadelerde biz artık daha az borçlanalım, hatta gidip piyasadaki mevcut arzı da azaltalım ki yani iyice orada faizleri baskılayalım. Kısa vadeden daha fazla borçlanırız gibi özetlenebilecek bir yaklaşım faizleri biraz daha aşağı çekebilir. Faizlerin de aşağı geliyor olması dünyada kim şu an dolar cinsinden borçlanmaya çıksa fiyatlaması şöyle yapılıyor. Amerika'nın aynı vadedeki hazinesinin maliyeti kaç faizi, onun üstüne senin ülke ya da şirket risk primin budur. Dolayısıyla sen de şu faizle borçlanabilirsin diye. Dolayısıyla Amerika'nın tahvil faizinin aşağı gelmesi tüm dünyadaki dolar bazında borçlanmanın, hani buna Türkiye'nin hazinesi de dahil, Türkiye'nin büyük bankaları, holdingleri, şirketlerinin yaptığı dolar cinsi, Eurobond ihraçları da dahil. Dolayısıyla orada biraz aşağı gelinmesi muhtemelen biraz daha gaza basılacaktır. O tahvil geri alımlarının miktarı piyasanın reaksiyonuna bağlı olarak arttırılacaktır. O Fed'i biraz daha rahat, yani sadece enflasyona bakarak, petrol fiyatına bakarak karar almaya, o kendisine sakinliği tanımak adına atılan bir manevra diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla faizlerin bir miktar daha geri geldiği, bunun da tüm dünyaya borçlanma maliyetleri üzerinden olumlu yansıdığı, Fed'in de sadece kendi işi olan enflasyona bakarak o tarafa odaklandığı bir yakın gelecek bekliyorum.
0: Bu sabah itibariyle de Amerika'da gösterge tahvili 10 yıllık tahvil faizinin 4.65-4.66'lara gerilemiş olduğunu ifade edelim. Buradan da yurt içine dönelim. Serdar Bey, şimdi dün 14.600 puan üzerinde kapanış, 14.700 puanın üzeri denendi. Orada olmadı, bir miktar aşağıya geldi. Yine %1 civarında bir yükselişte kapattık günü borsada. BIST endeksi açısından bankacılık endeksinin dün başı çektiğini söyleyebiliriz. %3.5'lardan biraz %2'lerde kapattık, birazını geri verdi ama orada bankacılık endeksinin hareketli olması önemli. Şimdi şunu soracağım size. 14.600 üstüne bir kapanış ama yeterli mi? Yukarısı için gerekli enerji var mı? Bu enerjiyi üretmek için ihtiyaç olan yakıt var mı? Ne dersiniz?
1: Tabii ki ilk planda bankalar üzerinden başlayan hareket, Merkez Bankası'nın hani normalleşme adımları çerçevesinde gecelik faizlerden gene haftalık repo yerlerine dönmesi. Yani örtülü bir faiz arttırımı gelmişti Şubat-Mart döneminde savaş başlarken. Şimdi örtülü bir faiz indirimi geldi. Bunun yarattığı bankaların net faiz marjı hesaplarındaki iyileşme kaynaklı bir Borsa İstanbul'a artan teveccüh gördük. Tabii ki çarpan etkisi, yani bankalarla beraber işte bankaları muhtemiyatında bulunduran holdingler, işte biraz daha faize duyarlı olan işte inşaat, inşaatla ilintili taş toprak endeksi, çimento, cam seramik vesaire, o taraflara da yansıdığını gördük diye. Buna mukabil tabii ki petrol fiyatlarında biraz hani Hürmüz Boğaz geçişine ilişkin bir anlaşma olur mu, diplomatik bir çözüm olur mu, o tarafta petrokimyaya negatif yansıdı ama net net bakıldığı zaman hani bir miktar, siz de yayının başında dile getirdiniz, işlem hacminde artış, yani 200 milyar TL üzerinde hacimlerin gelmesi endeksin yükseldiği bir gün önemli. İkinci olarak 14.300'ün üzerinde kalıp artık rüştünü ispat etti. Şimdi ikinci hedefimiz 14.700, yani oranın da üzerinde, yani böyle test edip geri gelip oradan kar satışlarıyla dönmek değil, oranın üstünde 1-2 gün kapanış görebilmemiz halinde 15.300 tarihi zirve TL bazında oraları hedefleyecektir endeks. Biraz daha yabancının olumlu bakışına, yani 15.300 de iyi hoş ama işte bu kadar enflasyon ortamında mevduata, para piyasası fonu getirisine alternatif olabilecek bir Borsa İstanbul'dan söz etmemiz adına yabancı yatırımcının da biraz yüzünü TL varlıklara ve Borsa İstanbul'a dönmesi gerekiyor. İşte burada yakın zamanda düzenleyici kuruluştan gelecek olan açıklamalar, beklenen tedbirler, onun yorumlanması vesaire, işlerin biraz daha netlik, şeffaflık kazanmasıyla yabancı yatırımcının da son çeyrekte Borsa İstanbul'a daha olumlu bakması ve endeksin yılı 17.000-18.000 civarı, yani şu anın belirgin biçimde üzerinde kapatma beklentisi an itibariyle ana senaryomuz diyebilirim.
0: Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı, çok teşekkürler, bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
1: Çok teşekkürler.
0: Değerli izleyenler, şimdi ikinci konu ve de ikinci konuğumuza geçeceğiz. Açılışta da ifade ettiğimiz üzere turizmi konuşacağız. Turizmde yüksek sezon, yani yaz sezonu artık yavaş yavaş sona yaklaşıyor diyoruz ya. Maalesef diye yaz kadar güzel, herkesin kendi tercihidir elbette ama bence en güzel mevsim yaz. Sonuna doğru geliyoruz. 14 Eylül'de okullar açılacak. Öncesinde otel dolulukları nasıl? Fiyatlar Eylül ayında düşer mi? Eylül demişken Eylül ayında da yazın kalabalığının bitmesini bekleyen, hakikaten Eylül ayında tatil yapmayı, iznini orada kullanmayı tercih eden de bir kesim var. Benim de birçok arkadaşım çevremde hakikaten Eylül'ü tercih edebiliyor. Bunları konuşacağız değerli izleyenler. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek bizimle birlikte. Ercan Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydınlar, nasılsınız?
0: Biz çok iyiyiz, teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah deyip hemen ilk soruma geçiyorum. Turizm bölgelerinde artık yazın sonuna geliyoruz. Durum nasıl? Nasıl bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyoruz?
2: Şimdi tabii jeopolitik sorunlarla başlayan bir sezon vardı. Çok sıkıntılı. Gerçekten hani ürkerek, korkarak, gerçi biz turizme o kadar alıştık ki böyle dalgalanarak giden bir sezon olması anlamında. Ama geldiğimiz noktada gerçekten doluluklarımızın çok çok iyi bir noktaya geldiğini ve belki karlılıklar için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz maliyet kur baskısından dolayı, ama otellerimizin dolduğu hemen hemen bütün bölgelerde güzel bir yazı yaşadık. Sizin de bahsettiğiniz gibi 14 Eylül itibariyle okullar kapanıyor. Burada tabii iç pazar çok çok etkileyici, ama sadece iç pazardaki otel okulların kapanışı etken değil. İşte 1 Eylül itibariyle Rusya'da, daha sonra İngiltere, eyaletler bazında Almanya'daki okulların kapalıyor olması misafir portföyünü değiştiriyor. Tam da açılışta söylediğiniz üzere yaz sezonu misafiri, aile portföyü yavaş yavaş artık kendini böyle daha sakin dönemde tatil yapma ihtiyacı olan turistlere bırakmaya başladı diyebiliriz açıkçası.
0: Pekala, tam da bu noktadan devam edelim. Eylül ayı mesela, siz de ifade ettiniz, ben de söyledim. Eylül ayında tatil yapmayı tercih edenler için fiyatlar bir miktar daha makul olma ihtimali var mı? Ucuzladı mı, yoksa aynı mı devam ediyor?
2: Vallahi bu fiyat konusu tabii hep bizim gündemimiz sürekli, ama şu bir gerçektir. Eylül ayı fiyatları her zaman Ağustos ayından daha makul, mantıklıdır. Onu kabul etmek lazım. Temmuz, Ağustos hala her zaman yıllardır olduğu gibi yüksek sezon olarak devam etmeye sürdürüyor o süreci. Eylül ayında bir tık daha mantıklı fiyatlarla misafirlerin karşılaşma imkanı var. Bu süreçte bu şekildedir. Zaten misafir portföyü de değişiyor dolayısıyla. Ödeme kapasitesi veya bütçesine göre değişken fiyatlar ortaya çıkıyor tabii ki. Bu anlamda misafirlerin Eylül ayında daha reasonable, kabul edilebilir fiyatlar bulma ihtimali kesinlikle gündemde tabii ki.
0: Pekala, Antalya için şöyle bir bakalım, Eylül ayında hani sezon uzadı mı diye soracağım. Siz zaten ifade ettiniz, COP31 zirvesi de başlayacak, gerçekleştirilecek. Hazırlık var mı? Hazırlıklar ne seviyede?
2: Şöyle söyleyeyim, COP31 Türkiye'nin görüp göreceği demeyelim, çok çok daha büyük organizasyonlar hazırlanacağımızdan eminim. Ama bugüne kadar yaşayacağımız en önemli organizasyonlardan biri diyebilirim. Biz bu sürecin içerisindeyiz, yaşıyoruz. Yerel yönetimlerin, bakanlıklarımızın vesaire hazırlıklarını görüyoruz. Hani bu süreçte bu kadar ciddi, güzel hazırlıkların ve kapsamlı hazırlıkların olduğunu ve 80 binin üzerinde de uluslararası üst düzey, lider düzeyinde yöneticinin ve liderin geleceği bir toplantı. Gerçekten Antalya olarak da bakmayalım tabii ki, Türk turizmine çok ciddi katkılar sağlayacak. Bu anlamda hazırlıklar çok güzel gidiyor. Türkiye yine Antalya turizmi, Türk turizmi bu anlamda dünyaya örnek olma adına büyük bir imza atacak. Bizim iddiamız şu, gelmiş geçmiş en iyi COP31 organizasyonunu biz Antalya'da, Türkiye'de yapacağız diye düşünüyorum. Bunun katma değeri de tabii bambaşka. O dönem otellerin dolu olması sadece bizim için bir gösterge değil. Bu bir iklim zirvesi. Sürdürülebilirlik anlamında Türkiye'ye, Antalya'ya ciddi katkıları olacak. Daha sonra orada vereceğimiz ders ve sunacağımız hizmetin bundan sonraki referanslarımızda Türkiye'nin imajı ve reklamı anlamındaki katkıları açıkçası bizler için çok çok kıymetli, çok çok değerli. Biraz da olaya sadece o bir haftalık, 10 günlük bir dönem olarak bakmıyoruz. Bunu sürdürülebilirlik anlamında katkısı Antalya'ya, Türk turizmine katkısı ne olur? Biz ne daha koyabiliriz ve bu yarışı gerçekten COP 31 diyoruz. İşte 31.si yapılıyor. En iyisini nasıl yaparız? Açıkçası kolları bu anlamda sıvamış durumdayız. Ve ben inanıyorum, güveniyorum. Altyapılarımıza güveniyorum, yöneticilerimize güveniyorum. Tesislerimize güveniyorum. Yerel yönetimlere, bakanlıklarımıza, hükümete güveniyorum. El birliğiyle gerçekten çok ciddi bir zirve olacak burada. Ve de bunu tüm dünyaya göstereceğiz diye düşünüyorum.
0: Pekala Ercan Bey, bir soru da yeni turizm düzenlemesinden, özellikle küçük işletmeleri ilgilendiren kapsamı var. Birçok standart getirildi. Turizm düzenlemesi neleri değiştirecek, hem turizmci açısından hem vatandaş açısından nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şöyle, bu şimdi küçük ölçekli basit konaklama turizm işletmelerinden bahsediyorsunuz zannedersem. Evet. Çok yeni yönetmelik, çok yeni değişti. Şu gerçeği bir kabul edelim. Gerçekten bizim hayatımızın her anlamında, sadece turizm sektöründe değil, bütün sektörlerde düzenlemelere, yenilemelere, yenileştirmelere ihtiyacımız var. Bunu yapmadığımız zaman çağa ayak uyduramıyoruz.
0: Doğru.
2: Tabii orada baktığımız zaman ben de açıkçası çok çok detaylı incelemedim. Daha çok yeni bir uygulama. Bir iki tane madde var. Bir görmek, bakmak lazım. Çok taze. Mesela eğer sorduysanız söyleyeyim, bu devredilememe basit konaklama turizm işletmelerinin, evet, devredilememesi, ölüm veya verasetle olma yolu sadece. Hani mutlaka bakanlığımızın bildiği şey vardır. Bununla ilgili de bir açıklama yapacaklardır. Bu biraz kafaları karıştırıyor. Burada ne olur bilemiyoruz. Bekleyip görmek lazım. Tabii binlerce bu konuda etkilenen tesis var.
0: Evet.
2: Onların da mağdur olmaması lazım. Ama onun haricinde yapılan düzenlemelerde işte maliyet arttırır, yok işte ne bileyim can kurtaran zorunlu vesaire. İnanın insan sağlığı her şeyden kıymetli. Bunları yapmamız lazım. Ama o düzenlemenin belki bir iki maddesi tekrar değerlendirmeli ve gözden geçirilmeli diye düşünüyorum açıkçası.
0: Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek, çok teşekkürler bu sabah bizimle birlikte oldunuz.
2: Ben teşekkür ediyorum.
0: Mutlu günler dilerim. Değerli izleyenler, programımızın artık sonuna geliyoruz. Yönetmenim, haber girecek miyiz, araya mı gideceğiz? Hemen haber geliyor. İlk kez bir Türk şirketi ceza almadan Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesinden çıktı. Amerikan Ticaret Bakanlığı ile görüşmeleri yöneten Onca Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Onur Yüksel, 7 aylık görüşme sürecinin sonunda çıkışın sağlandığını söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı şirket ve hükümetlere ticari kısıtlama getirdiği yaptırım listesinden ilk kez bir Türk şirketi ceza almadan çıktı. Süreci yöneten Onca Yönetim Kurulu Başkanı Onur Yüksel, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı yetkinleriyle yoğun görüşmeler yapıldığını söyledi.
4: Satış yaparken satışın nereye yapılacağını, müşterinin kim olduğunu, bu müşterinin son kullanıcı olarak nereye göndereceğini, hepsinin kontrolünü ele aldık ve bunu da Amerika'ya kanıtladık.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu ya da bulunma riski taşıdığı değerlendirilen şirketler yaptırım listesine alınıyor. Ve bu şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri ürünleri ve teknolojilerine erişimi kısıtlanıyor.
4: Yaklaşık 7 ay boyunca Amerika Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sonucunda da nihai karara ulaştık ve hiçbir ceza almadan şirketimiz çıkarıldı.
3: Listede Türkiye'den 71 şirket var. Yüksel, yaptırım dışı kalmak için ihracat uyum politikalarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
4: Uyum politikalarını, İthalat ihracat uyumlarını geliştirmedikleri sürece her an yaptırımla karşı karşıya kalabilirler. O yüzden uyum politikalarının, ihracat uyumlarının çok ciddi şekilde bağımsız, tarafsız uyum danışmanları tarafından yapılması gerekiyor.
0: Ve şimdi bir ara.

0: TV Radyo. Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam. Radyo tiyatrosu.
7: Nasıl olsa sivil giyiminiz. Dalalım sokaklara, karşılaştıklarımıza basalım kurşunu. Ya Herri ya Merri.
8: Bu Fransız ihtilalini anlatan bir piyes değil Fuat. Biz de o piyesin aktörleri değiliz. Bu hakikat. Öyle aklımıza hereseni yapamayız.
7: Ama Basri Bey.
8: Ben istemiyor muyum zannediyorsun Fuat? Öldürülen arkadaşlarımızın intikamını almayı. Bu alçakları döktükleri kanda boğmayı arzu etmez miyim? Ama bize bir vazife verildi. Üçüncü ordu gelene kadar sıkacağız dişimizi. Çok sürmez. Bugün yarın defterini düreriz bu soysuzların. Neyse ki cemiyetin önemli adamları bir evde sağ salim emniyet altındalar. Talat Bey'den bahsediyorum. Ahmet Rıza'dan, Doktor Nazım'dan. Evet arkadaşlar. Bu insanların muhafaza vazifesi bize verildi.
9: Sesindeki kibir hissedilmeyecek gibi değildi. Hiç ayıplamadım onu. Çünkü aynı gurura ben de kapılmıştım.
10: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da.
0: Radyo tiyatrosunda.
10: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Ülkeye sezonun ilk yağışlı ve serin havası gelecek. İstanbul açık, 29 derece. Cuma sıcaklık 23-24 dereceye kadar inecek. Hava rüzgarlı ve yağmurlu olacak. Ankara 34, Bursa 33, İzmir 36 derece. Ankara ve Bursa'ya da cuma yağmur geliyor. Antalya 39 derece. Marmara'da Edirne 35, Sakarya 32 derece. Cuma sonbahar havası var. Yağmurlu, rüzgarlı ve serin. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Kayseri 34 derece. Uzun zaman sonra cuma yağmur görülecek ve sıcaklık düşecek. Ege'de Manisa 37, Muğla 39 derece. Cuma günü kuvvetlenecek rüzgarlarla bu bölgede 5-6 derece serinleyecek. Akdeniz'de nem oranı düşüyor. Adana 38, Hatay 35 derece. Cuma Adana bölümünde yağmur var. Karadeniz'de Bolu 29, Samsun 30 derece. Cuma serin hava ve sağanak yağış başlayacak. Doğu'da Erzincan, Kars boyunca sağanak yağış devam ediyor. Erzurum 28, Malatya 33 derece. Güneydoğu'ya da cuma yağmur gelecek. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 38, Londra şiddetli yağmurlu 24 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den dünyadan yansıyanlara birlikte bakacağız. Ve hemen spor diyelim. Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Sarı lacivertler birbirinin rövanşında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
2: Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Ligi'nde oynamak, şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak.
1: Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı Lacivertliler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon, Fofana ile farkı 1'e indirdi. Fransa temsilcisi Kalandir'in eşitlik golünü arasa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı. 1-1'in rövanşında 2-1 galip gelen Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri saat 19'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Sarı Lacivertliler 19 yıl aranın ardından Türkiye'nin ilk kez iki takımla temsil edeceği Devler Ligi'nde Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alacak.
0: Bizim kızlara da bir bakacağız elbette. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi.
1: Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki namalup ilerleyişi sürüyor. A grubu 4. maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti.
3: İstikrarlı bir şekilde şu an böyle 4-4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz zaten ikinci bir şampiyonluk üst üste. Hedefimize doğru adım adım gidiyoruz.
1: Sinan Erdem spor salonunda maçı etkili başlayan Sultanlar ilk seti 25-21 kazandı. Çekişmeli geçen ikinci seti 27-25 önde tamamlayan Almanya maçta durumu 1-1'e getirdi. Devamında oyun hakimiyetini eline alan Sultanlar 25-20 ve 25-19'luk setlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Millilerde Melisa Vargas 23, Hande Baladın 17 sayı ile mücadele etti.
4: Her top için savaştık. Oyuncularımın performansından çok memnunum. Elbette geliştirebileceğimiz yönlerimiz var. Ama karşılaşmanın tamamını değerlendirdiğimde gerçekten çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
1: Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la Fatih Terim birlikte takip etti. Sultanlar grubun son maçında bir diğer yenilgisiz ekip Polonya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
0: Şimdi döneceğiz siyasetin gündemine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt'te terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlarını vermeyi sürdürdü. Geri dönüş yok dedi. Bir yola çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız ifadesini kullandı.
5: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
5: Bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında güçlü Türkiye mesajı verdi.
5: Biz millet olarak ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.
6: Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, etkinliğin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye takdim etti.
0: DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Mithat Sancar, Gülten Kışanak ve Çetin Arkaş. Bu üç isim Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine dair dikkat çeken mesajlar verdi.
7: Efendim, merhaba, ikinci görüşme.
6: DEM Parti'den terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar var. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, çerçeve yasanın ardından İmralı'dan yeni bir silah bırakma çağrısı yapılacak mı sorusuna, Öcalan'dan çağrı konusunda bir beyan bizim görüşmelerde yapılmadı. Sürecin ihtiyacı olursa o zaman gündeme gelecektir yanıtını verdi. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısında 4 alt komisyon oluşturulmuştu. Onlardan biri Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Mithat Sancar bu komisyonun silahsızlanma sürecinin yürütülmesini sağlayacağını söyledi. Öcalan'ın da silahsızlanma sürecinde hayati bir rolü olacaktır. Bu alt komisyonda görev almasını bekliyoruz dedi. Kamuoyunda tartışmaya yol açan tutanak iddialarını da değerlendiren Mithat Sancar, böyle bir görüşme olmadı. Bu sızdırma meselesinin basit bir olay olmadığını herkes gördü ifadesini kullandı.
8: Sonrasında da
6: süreç kapsamında yeni bir iletişim stratejisine ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Mithat Sancar, Öcalan bu aşamadan sonra kamuoyuyla doğrudan iletişim kurabilmedi. Şu anda buna dair bir somut planlama yok diye konuştu. Mithat Sancar, Öcalan'ın İmralı'da eski yerinde kalmaya devam ettiğini de bildirdi. Eski milletvekili Gülten Kışanak ise süreç için oluşturulan alt komisyonlara sivil toplumun da katkı vermesi gerektiğini söyledi. Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı ama yürürlüğe girmesi için silah bırakmanın teyit edilmesi şartı var. Kışanak bu konuda da önemli bir mesaj verdi. Yasanın 2 ay içinde uygulanabilir hale gelmesini bekliyoruz dedi. İmralı Sekreteryası'nda görev yapan Çetin Arkaş ise kişisel arzum kutlama amacıyla bile havaya silah sıkılmayan bir Türkiye inşa etmek. Kıyamete kadar silahlar susmalı. Arzumuz bu ifadelerini kullandı.
0: Şimdi CHP'ye bir bakalım. CHP yeni parti ayrımında belediye başkanlarının tutumunu tartışma konusu olmuştu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan bu konuda dikkat çeken bir çağrı geldi. Belediye başkanlarına seslenen Sarı, siyasal aidiyetleri konusundaki kafa karışıklığını Eylül ayında gidermelerini bekliyoruz dedi. CHP yönetimi ayrıca 49 kişiyi ihraç istemiyle disipline sevk etti.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. O isimler arasında eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke'nin yanı sıra İlhan Ciyaner, Aydın Nazlı Aka, Gür Çiftçi, Yankı Bağcıoğlu ve Zeliha Aksaz Şahbaz da var. Gerekçe bu isimlerin CHP'de kalmasına rağmen başka parti adına çalışmaları.
9: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
6: Karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan parti meclisinde alındı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın belediye başkanlarına bir çağrısı da vardı. Belediye başkanlarından hangi partide siyaset yapacaklarına karar vermelerini istedi.
9: Siyasal aidiyetleri konusundaki kafa karışıklığının bir an önce giderilmesi talebimizdir. Bizler Eylül ayı içerisinde bu konunun netleşmesini istiyoruz.
6: CHP sözcüsü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'de siyaset yapmaya karar verdi. Sürekli istişare halindeyiz. Aramızda sorun yok ifadesini de kullandı. Sarı, CHP'de genel başkan tartışması yaşanmadığını da söyledi.
9: Önümüzdeki süreçte partimizi güvenli limana götürecek kişinin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve bir genel başkanlık tartışması yapmanın Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu aşamada çok ciddi zarar verdiğini 81 il başkanımız da kayıt altına almış oldu.
0: Şimdi Kuriş soruşturmasında da yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni bir gözaltı var. Ona dair ayrıntıları aktaracağız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında aranan Mehmet Akay, Antalya'da saklandığı evde yakalandı. Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği'nde çalışan Mehmet Akay'ın örgüte ait belgelerin saklanacağı yere götürülmesi için talimat verdiği ve süreç boyunca aktif rol aldığı tespit edildi. Bunun üzerine yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet birimleri Akay'ın Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saklandığını tespit etti. Şüpheli Bozova mahallesindeki bir evde yakalandı. Şüphelinin bulunduğu adreste arama yapıldı. Cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Sınırlarımızın dışına çıkıp Nepal'e gidelim. Depremin yol açtığı heyelan ve sel felaketinin etkileri de sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarında 162 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 340'ı yabancı, 400'den fazla kişi ise kayıp.
8: Lende Kuala Nehri'nin taşma anları böyle görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde deprem sonrası nehre düşen kaya ve taş parçalarından oluşan selin nasıl aniden büyüdüğü görülüyor. Sel nedeniyle nehrin yatağındaki değişimse uydu fotoğraflarına yansıdı. Yatağın genişlediği ve toprak kaymasıyla kayalık alanların düzleştiği görülüyor. Yüzlerce kişi toprak altında, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Nepal hükümeti kepçelerle bölge sakinlerini kurtarmaya başladı. Çin'den de bir ekip arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için harekete geçti. Kayıpların sayısı ise saatler geçtikçe daha net ortaya çıkıyor. Nepal arama kurtarma ekipleri 340 yabancı, 400'den fazla kişinin kaybolduğunu, 160'dan fazla kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kayıplar arasında Hindistan'dan 100, ABD'den 54, Avustralya'dan 34, İngiltere'den 33, Nepal'den de 100'den fazla kişi bulunuyor. Selden etkilenen bölgeye yaklaşık 8 ton yardım malzemesi gönderildi. Birleşmiş Milletler yardım seferberliği başlattı. ABD, Çin, Avrupa Birliği ve Hindistan destek sözü veren ülkeler arasında.
0: Geçelim Fransa'ya. Calvados kentinde bir otomobil kalabalığın arasına daldı. Bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Bir grupla tartışan Rusya uyruklu kişi tren garı yakınındaki kalabalığın arasına daldı. Yaralananlardan 7'sinin durumu ağır, 3 kişi hafif yaralandı. Polis kaynaklarına göre olay bir kavga sonrasında meydana geldi. Sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı ve yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda geriliminde gelinen son duruma da bakacağız elbette. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı konusunda uyarıyor. Amerikan basını mayınların henüz tamamen temizlenememiş olabileceğini yazdı. Ve ayrıca müttefikleri Amerika'yı bölgede aşırı silah kullandığı için de uyardı. Washington'ın Tahran'la savaşının başka bir tehlikeyi büyüttüğü iddia ediliyor.
8: İran ve Umman'ın kararlaştırdığı Boğaz güzergahı belirlendi. ABD ile İran arasında arabuluculuk yapan Katar'da İran'a ziyaret gerçekleştirecek. Katar Başbakanı Abdurrahman El Sani, Tahran'da İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'nda seyr-i sefer özgürlüğünü görüşecek. Ancak Hürmüz Boğazı güvenli mi tartışması sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan mayınların temizlendiğini, Boğaz'ın ABD'nin kontrolünde olduğunu söylemişti. Amerikan basınından Bloomberg'un haberine göre endişelenen müttefik ülkeler ABD'yi mayınların temizlenmediği konusunda uyardı. Ülkeler, İran'ın döşediği tahmin edilen 80 ila 150 mayının tamamının henüz temizlenmediği görüşünde. Mayınların akıntıyla sürüklenmiş olabileceği ifade edildi. ABD müttefiklerinin bir diğer endişesi de Washington'ın bölgede harcadığı silahlar. Washington Post'un haberine göre Güney Kore, Japonya ve Tayvan, ABD'nin İran savaşında harcadığı silahlar nedeniyle Çin'in daha güçlü olduğundan endişeleniyor. ABD'nin savaşa başlamasından bu yana Tayvan ve Japonya beklediği silah teslimatlarını alamıyor. Gazeteye konuşan yetkililer Tokyo'nun beklediği 400 Tomahawk füzesinin teslimatının 2 yıl gecikebileceğini belirtti. Tayvan ise bu yıl 102 Patriot füzesi için anlaşmıştı ama ABD göndermedi. Üç ülkeyi endişelendiren bir durumda ABD donanmasının Pasifik'ten çekilmesi. Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer Pasifik'te olması gereken 30'dan fazla geminin savaş sırasında Orta Doğu'ya gönderildiğini söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a açtığı ekonomik savaşla ilgili Amerikan basınında dikkat çeken analizler var. Amerikan New York Times gazetesi İran'ın Körfez genelinde misilleme tehdidinde bulunduğuna dikkat çekti. Bu durumun askeri gerilimi artırabileceği uyarısı yapıldı.
6: Amerika Birleşik Devletleri İran ekonomisini kıskaca almaya çalışırken İran'ın kaybedecek pek bir şeyi yok. Amerikan New York Times gazetesi Trump yönetiminin İran'a açtığı ekonomik savaşla ilgili analizinde bu tespitte bulundu. Gazete, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kalan İran yönetiminin yaklaşan fırtınayı atlatabileceğine inandığını yazdı. İran liderlerinin yaşadıkları sıkıntının bedelini küresel ekonomi açısından hayati öneme sahip petrol zengini bölgede hissettirmeyi hedefledikleri belirtildi. Tahran'ın petrol zengini Körfez genelinde misilleme tehdidinde bulunduğuna dikkat çekildi. New York Times gazetesinde konuşan uzmanlar, Trump'ın ekonomik baskı seçeneğiyle askeri tırmanışı önlemeyi amaçladığına vurguda bulundu. Ancak bu girişimin tam aksi şekilde askeri tırmanışı tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. New York Times gazetesi, İran'a yaptırımların başarıya ulaşmasında Çin'in tutumunun kritik önem taşıdığına da dikkat çekti. Amerika CNN kanalı dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in tarih için uzun süredir ekonomik can damarı olduğuna vurguda bulundu. Çin'in İran'a yaptırımlarını azaltarak Amerika Birleşik Devletleri'nin maksimum baskı stratejisinin bir parçası olmak istemediğinin altı çizildi. İngiliz Guardian gazetesi ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda elde ettiği avantajın zaman içinde kaybolacağını yazdı. Gazeteye konuşan uzmanlar, Körfez ülkelerinin alternatif boru hatları inşa etmesiyle Boğaz'ın stratejik öneminin 3 yıl içinde yarı yarıya azalacağını söyledi. Bölgedeki boru hatlarının uzunluğu ve kapasitesi dikkate alındığında önümüzdeki 1 ila 4 yıl içinde Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na bağımlılığının %70'den %15'e düşeceği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bağımlılığı ise %7'den %15'e, Irak'ın bağımlılığı %100'den %30'a düşecek. Kuveyt ve Katar'ın bağımlılığı ise %100'den %50'ye gerileyecek.
0: Şimdi dönelim yurda. Rojin Kabaiş'in ölümüyle alakalı bazı gelişmeler var. Onları aktaracağım sizlere. Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili soruşturma devam ediyor. Otopside tespit edilen iki etken maddenin genç kızı zehirlediği öne sürülmüştü. Ancak adli tıp raporu bu iddiayı doğrulamıyor. Öte yandan ailenin avukatı şüpheli olduğu düşünülen iki kişinin gözaltına alınmasını talep etti.
10: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
6: Olay öncesi geçirdiği ameliyat nedeniyle anestezi almıştı. Zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil yok. Bu tespit, Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili adli tıp raporundan.
10: Sen çocuklar babalarını daha çok seviyor çünkü babaları çok kızmış.
6: Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, genç kızın kaybolduğu dakikalarda sosyal medyadan mesajlaştığı iki kişinin gözaltına alınmasını talep etti. Olayla bağlantılarının araştırılması ve DNA örneklerinin alınmasını istedi. Otopside rokuronyum ve ornidazol adlı etken maddeler tespit edildi. Genç kızın bu ilaçlar nedeniyle zehirlendiği öne sürüldü. Bu ilaçların Rojin'e kim tarafından ve ne zaman verildiği tartışmaları başladı. Ancak söz konusu maddelerin kaynağına adli tıp raporuyla açıklık getirildi. Rapora göre Rojin Kabaiş'e 11 Eylül 2024'te geçirdiği bir ameliyat sırasında rokuronyum etken maddesi anestezik madde olarak verildi. Bu madde tıbben 2 ay süreyle vücutta tespit edilebiliyor. Yine otopside bulunan ornidazol ise enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç etken maddesiydi. Alkol düzeyi ise tek başına ölüme neden olabilecek seviyede değildi. Çürüme nedeniyle oluştuğu değerlendirildi. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde Rojin Kabayeş'in zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi bir delil bulunmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca genç kızın travmatik bir tesir sonucu öldüğüne ilişkin de delil olmadığı vurgulandı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayeş, 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cesedi 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
0: Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 40'tan fazla eyalet Meta'ya dava açmıştı. Davada taraflar uzlaşmaya gitti. Şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Sosyal medya devi söz konusu tutarın 10 yıllık bir süre zarfında yıllık taksitler halinde ödeneceğini açıkladı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
11: Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya karşı açılan davada 4 eyalet başı çekmişti ama süreç içerisinde 40'tan fazla eyalet bu davaya müdahil olmuştu. Çocuklarda bağımlılığa yol açacak şekilde bu sosyal medya platformlarının düzenlendiği suçlamasıyla bu dava açılmıştı. Özellikle çocukların mahremiyet haklarının ihlal edildiği ya da tüketiciyi koruma yasalarının ihlal edildiği gerekçesiyle bu dava açılmıştı. Şimdi anlaşmaya varıldı bu dava kapsamında ve uzlaşma kapsamında Meta bu eyaletlere 17 milyar dolar ödeyecek. Bir yandan da dava sürecinde eyaletlerin Meta'dan sosyal medya platformlarında bir takım değişiklik yapması talebi vardı. Bilhassa çocukların bu sosyal medya platformlarında geçirdiği zamanın kısıtlanmasına yönelik taleplerdi bunlar. Peki ne gibi somut bir takım değişiklikler yapılacak varılan bu uzlaşma kapsamında? Amerika'daki kullanıcılar açısından özellikle bu sonsuz kaydırma dediğimiz olgu artık herhalde çok mümkün olmayacak gibi görünüyor. Çünkü varılan uzlaşma kapsamında çocukların Facebook ve Instagram kullanımına yönelik 2 saatlik günde bir zaman kısıtlaması getirilecek gibi görünüyor. Ve bu sosyal medya platformlarının bağımlılık yaratmasına engellemek amacıyla da platformların kullanımına gece yarısından sabah 6 arasında bir kullanma limiti kısıtlaması getirilecek. Ve gece saat 10'dan da sabah 7 arasında da bildirimler sessize alınacak. Dolayısıyla bu değişiklikler önemli değişiklikler. Bir yandan da bu sosyal medya platformlarında bir takım güzellik filtrelerinin kullanılmasının ya da beğeni sayısının açık bir şekilde gösterilmesinin gençlerin, çocukların özgüvenini zedelediği yönünde bir takım iddialar gündeme getirmişti. Bu özelliklere de bazı kısıtlamaların getirilmesi bekleniyor. Meta diğer sosyal medya platformlarının da ki bunların arasında TikTok, YouTube ve Snap gibi platformların olduğunu söylemek mümkün. Bu platformların da benzer adımlar atması gerektiğini savunuyor ki endüstri genelinde bir çözüme ihtiyaç olduğunu söylüyor Facebook. Hatta başlangıçta da varılan uzlaşma kapsamında 12 milyar doları ödeyecek ve bu biraz önce de ismini saydığım sosyal medya platformlarının da adım atması koşuluyla da bu rakam 17 milyar dolara yükselecek.
0: Bu konu önemli, konuşalım, parantez açalım. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aykut Arıkan yayın konuğumuz. Sayın Arıkan merhaba, yeni hoş geldiniz.
12: Merhaba Hazreti Hanım.
0: Şimdi gerçekten de önemli bir mesele. Şimdi Begüm de aktardı, atılacak adımları şöyle bir özetledi bizlere. Önemli maddeler var. Siz Meta'nın bu adımını çocukları korumaya yönelik olarak bir dönüşüm olarak mı yoksa artan bu kamuoyu baskısına verilmiş bir cevap olarak mı görüyorsunuz daha ziyade?
12: Kesinlikle B şıkkı diyebilirim. Sebebi de şu, zaten yıllardır yasaklanıyor bu platformlar. Dolayısıyla ben burada hani çok da böyle koruma refleksiyle falan hareket ettiklerini düşünmüyorum. Kamuoyu baskısı var. Karşılarında artık mahkeme var ve mahkemenin verdiği kararlar var ve buna uymak zorunda. o için artık hani şakası kalmadı Meta açısından. Ama küçük müsaadenizle bir iki ekleme yapacağım veya düzeltme de diyebiliriz. Ağırlıklı olarak anladığımız kadarıyla burada muhatap olan taraf Facebook değil, Instagram tarafı. Çünkü bu sonsuz kaydırma, doom scrolling dediğimiz konu aslında Instagram'ın bir özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Birincisi bu. İkincisi evet, bağımlılık. Ama bu sadece bir boyutu. Zaten sosyal medya algoritmaları bizim yeni medya literatüründe bağımlılık algoritması olarak geçer. Bağımlılık algoritması çok masum bir şey değil. İnsanları sonuçta dijital mahallelere hapsedip kavga ettirip buradan da daha fazla sitelerin içinde tutarak daha fazla reklam göstererek daha fazla para kazanıp insanların kavga etmesiyle eski bir Facebook çalışanının çok güzel bir konuşması vardır bu konuyla ilgili TED konuşmalarında, TED konferanslarında. Birincisi bağımlılık ama ikincisi asıl kamuoyunu yaratma, daha büyük bir suç Amerika'da. Çünkü gençlerin kaygı, depresyon, beden algısı, yeme bozukluğu, uyku sorunları konusundaki iç bulguları bildiği halde bunları çok da önemli değil gibi hani böyle önemsiz göstermesi. Asıl kıyametin koptuğu yerlerden biri bu. Bir üçüncüsü de çocuk verilerini usulsüz topluyor. Bu çok büyük bir suç Amerika'da. Yani tamamen kişisel veri ve mahrem veri ve çocuk işin içine girince anladığımız kadarıyla böyle ağır bir cezalar

0: çocuklar. Ama dediğim gibi platformların burada çocukların net bir şekilde cinsiyetini ve yaşını tanımlayıcı ve ona göre önlem alıcı tedbirleri alması gerekiyor. Bunun bir yaptırım olarak ben önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nde de benzer çalışmalar var. Bütün dünyada karşımıza çıkacağını ben düşünüyorum. Buraya gitmek zorunda. Yoksa şu anda kayıp bir nesil geliyor.
1: Peki bunu yaparken özellikle mahremiyet açısından başka riskler de doğurur mu? Bunu evet aile kadar özellikle uygulamaların yapması gerekiyor dediniz. Önce o filtreyi onların uygulaması gerekiyor. Burada zaten mesele o. Mahremiyet açısından da
0: Kesinlikle.
1: başka bir risk doğar mı?
0: Var elbette ki, çünkü bu çocukların kiminle muhatap olduğu da önemli. Bunun kaydedilmesi gerekiyor. Bunun eğer yaşından çok büyük insanlarla hani biraz daha köşeli konuşmalara giriştiği noktada bunun derhal kamu otoritelerine raporlanması gerekiyor. Bu ciddi anlamda bir mahremiyet kaybı. Dahası şimdi karşımızda ki kişinin bir gerçek bir kişi mi, algoritma mı olduğunu da bilemeyiz. Yani kendi yaşıtıyla konuşuyormuş gibi çocuk 40-50 yaşında insanlarla konuşmaya başlıyor. Bunlara rastlandı. Bu örnekler ne yazık ki yaşandı. Dolayısıyla bu çok büyük bir mahremiyet riski tabii ki. Bunun da önlemin alınması gerekiyor. Çok haklısınız.
1: Peki siz bağımlılıktan da bahsettiniz, ilk sorumun cevabını verirken değindiniz oralara. Bağımlılıkla yoğun kullanım arasındaki o sınırı nasıl çizersiniz bize? Yani bir kişinin, bir gencin ya da çocuğun artık bağımlı olduğunu nasıl anlarız ya da çok yoğun kullandığını nasıl anlarız? Yani buradaki sınır, ince çizgi nedir?
0: Şimdi ben çocuklarda bir ince sınır, bir çizgi olduğunu çok düşünmüyorum. Çocuğun bir kere çok yoğun kullanmaması gerekiyor. Yani bunu ben, yani 56 yaşındayım, ben bile böyle biraz fazla zaman geçireyim, bunaldığımı hissediyorum. Dolayısıyla hani bu bağımlılık zaten çok fizyolojik bir şey bu arada. Yani beyinde salgı oluşturuyor, dopamin salgılatıyor ve bu dopamin salgısı bağımlılık yapan şey, fare deneyleri var. Fareler deli gibi dopamin salgılasın diye elektrik tuşuna basıyorlar. Dolayısıyla bu kanıtlanmış bir ilişki. Dolayısıyla hani çocuklarda bunun bir sınırı yok ne yazık. Yani bunu ya şu kadar dakika geçirirlerse çocuklar hani korunurlar diyemiyorum. Diyemiyor hiç kimse. Çünkü bunun bir sınırı yok. Yetişkinlerde bile dediğim gibi yani 30-40 dakikadan fazla ben şu yaşımda vakit geçireyim, ben bunalıyorum. Çocuklarda tabii ki bunun olumsuz etkisi çok daha fazla olacaktır. Hani benim naçizane bütün velilerimize tavsiyem 14 yaşından önce hiçbir şekilde muhatap olmasından mümkün olduğunca 15 yaş sonrasına atılsın ve yani kısıtlama, tabii ki kısıtlama, ama dediğim gibi bunun bir hani dakika veremem ben size bu kadarı sağlıklı diye.
1: Ya davranış farkları bakımından da aslında sormak istiyordum. Şimdi mesela baktığınızda evet bir süre veremem ben. Mesela artık dersler de tabletlerden olabiliyor ya da farklı online eğitimler olabiliyor. Çocuğun elinde tabletleri çok sık görüyoruz. Tablet, telefonun üzerine uzmanlarla uzun uzun da konuşuyoruz. Farklı boyutlarıyla elbette. Farklı zararları, maruziyetleri, onları değerlendiriyoruz sık sık. Ama şimdi siz dediniz ki sosyal medya kullanımı için ben böyle bir süre veremem. Mesela 12 yaş altına yarım saat kadar öneriyor doktorlar. Beyin üzerindeki etkileri dolayısıyla 12 yaşından sonra 2 saate çıkartılmasını, özellikle mesela burada biz KCD'de kullanıyoruz. 2 saati oradan sonra öneriyorlar mesela bildiğim kadarıyla. Şimdi bakacak olursak mesela bir çocuğun diyelim ki 14 yaşından sonra aile izin verdi, sosyal medyayı kullanmaya başladı. Artık 14 yaşında da bir ergen oluyor ve çok da karışılmıyor. Kendi alanları, kendi dünyaları oluyor gençlerin. Şimdi orada sorumlu kullandığını sosyal medyayı bir ebeveyn olarak nasıl anlayabiliriz?
0: Bir kere gözlemlememiz gerekiyor. İkincisi yani çocuklara verilecek telefonlarda ve tabletlerde bir ebeveyn kontrolü mekanizmasının olması gerekiyor. Bu iOS platformunda da Android platformunda da mevcut. Çocuğunuzun telefonunu kendi telefonunuzdan yaptığı her şeyi görebilecek, takip edebilecek hale getirebiliyorsunuz. Naçizane tavsiyem bunu her ebeveynin yapması. Bir diğer konu çocukla açık diyalog. Yani konuşmak gerekiyor. Yani nerelere gidiyorsun? Nelerle karşılaşıyorsun? Neler hoşuna gidiyor? Seni rahatsız eden bir şeylerle karşılaşıyor musun? Hani seni rahatsız eden bir şey ortaya, bak böyle böyle şeyler olabiliyor sosyal medyada. Lütfen bize bilgi ver ki biz hani sana bununla ilgili destek verebilirim diye. Dostane bir şekilde çocukla bunları konuşmak gerekiyor. Saklamadan, gizlemeden. bak böyle tehlikeleri var diye bilinçlendirmek gerekiyor. Bu bence etkili yol bu aslında, çocuğu bilinçlendirmek. Ha, çocuklar tabii ki burada vakit geçirmek isteyecek. Yani bunun hiç

0: tartışması yok ama o sınır hani evet yani yarım saat deniyor bunu biliyorum ama bana çok rasyonel geldi. Çok doğru söyledim size. Dolayısıyla hani burada ne yaptığını gözlemlemek bir ebeveyn açısından. İkincisi açık bir diyalogla yönlendirmek. Hani kontrol mekanizması diyemem ben buna. Kontrol çünkü ters yapıyor o yaşlarda ama mutlaka ve mutlaka çocuklarla dostane bir şekilde konuşarak, müzakere ederek takip etmek.
1: Yani odasına çekilmelerine çok izin vermemek gerekiyor belki. Odasına çekildi, bilmiyorum ki ne yapıyordu. Onun sonuçları çok ağır olabiliyor.
0: Kesinlikle olabiliyor. O yüzden de dediğim gibi kendi telefonunuza bağlayıp oradan takip etmek en önemli şey bana sorarsanız.
1: Peki ve bu, şunu da sorayım yani, ben 15 size.
0: 15 yaşına kadar. Buyurun.
1: Sayın Arıkan, şimdi mesela burada maddelere bakıyorum. Bildirimlerin durdurulması ve gece kullanımının engellenmesi. Bunlar tabii çocukların uyku düzeni ve dikkat aslında dağınıklığının düzenlenmesi adına da sanıyorum önemli uygulamalar.
0: Kesinlikle ama onu da yani şimdi hani kopya vermek gibi olmasın ama çocuk telefonunun şeyini değiştirdiği anda, saatini değiştirdiği anda o uygulamanın dışına çıkıyor. Yani bunlar evet gerekli bana sorarsanız o gece saatlerinde ama mesela çocuk Türkiye'den mi bağlanıyor, Amerika'dan mı bağlanıyor, Avustralya'dan mı bağlanıyor, bunlar da önemli. Dolayısıyla burada hani gerçekten ciddi mekanizmanın ben cevap yani sonuç vereceğini düşünüyorum.
1: Peki anlıyorum. Peki mesela şu ana kadar çocuklar üzerinde muhakkak bir sürü analiz yapılmıştır bu anlamda. Sosyal medya bağımlılıklarına dair nasıl ölçümler yapıldı?
0: Bir sürü alanda ölçüm yapıldı aslında. Bir taraftan medya profesyonelleri, medya bilimciler, iletişim bilimciler bunu yapıyor. Bir taraftan psikologlar bunu yapıyor. Çıkan sonuçlar vahim. Net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bağımlılık çok yüksek. %70'lerin üzerinde bağımlılıklardan bahsediyoruz. Çok hızlı bağımlı hale gelebiliyorlar. Daha da kötü. Ve tabii yani olmazsa olmaz dersi içinde kullanacak tableti, telefonu. Arkadaşlarıyla iletişim içinde, güvenliği içinde kullanacak. Yani ben çocuğumun benimle sürekli iletişim kurabilecek halde olmasını tercih eden bir ödeyim örneğin. Dolayısıyla hani nereye kadar kısıtlama, nereye kadar kontrol, nereye kadar serbestlik, bütün bunların bir arada düşünülmesi gerekiyor ama bağımlılık konusu gerçekten %70'lerin üzerinde rakamlarla karşımıza çıkıyor.
1: Peki mesela önlemler sıralandığında hep ebeveynlere muhakkak bir geliyor. Ebeveynlerin takibi çok çok önemli. Elbette önce uygulamalar önlemlerini alacak. İşte farklı boyutlarıyla konuşuyoruz bunu. İşte okul hayatı olarak, sosyal çevre olarak konuşuyoruz ama dönüyor, dolaşıyor, iş yine ebeveyne geliyor. Burada ebeveyn vurgusu çok önemli. Ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Özellikle mesela o tavsiyelerin ardından özellikle muhakkak bunu yapın dediğiniz bir şey var mı? Özellikle şunu muhakkak yapmanız gerekiyor. Bunu asla atlayamazsınız. Bu gerçekten de hayatı önemlidir dediğiniz bir husus var mıdır?
0: Birincisi çocuğun telefonunu kendi telefonunuza bağlamak, çocuk telefonu olarak kurmak ve oradaki bütün kontrolleri yani kuracağı uygulamaya kadar kendi izninize bağlı hale getirmek ve bu 15 yaşına kadar falan değil yani 18 yaşına kadar neredeyse uygulanması gereken bir şey. Çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyorsunuz gerçekten de. Oyun diyor altından kumar, sanal kumar çıkıyor. Birincisi bu. Yani mutlaka bu dijital olarak bu korumayı kullanmak gerekiyor. İkincisi güvenli internet ama nereye kadar tabii güvenli internet? Hatlarında, ev hatlarında güvenli internet olması gerekiyor. Ondan sonrası diğer bana sorarsanız çocuğu bir bilinçlendirme. Hani takip demeyeceğim ama hani bir farkında olma, veli olarak, ebeveyn olarak benim çocuğum nerelere takılıyor, nelerden hoşlanıyor, işte benim çocuğum hayvanlardan hoşlanıyor, benim çocuğum müzikten hoşlanıyor, benim çocuğum sanattan hoşlanıyor gibi. Hani bunlar üzerinden küçük küçük şeylerle, diyaloglarla, sohbetlerle açıp neye şahit oldun, neyin en çok ilgini çekti gibi tuzak soru demeyeceğim ama çocuğu konuşturacak sorularla burada hakikaten nerede rahatsız olduğunu veya nerede bir tehlike olabileceğini görmeniz mümkün.
1: Peki gençler artık sosyal medyayı çok sık kullanıyorlar. Hatta işte influencer olmak istiyorlar, yeni meslek gruplarına dahil olmak istiyorlar. Daha çok küçük yaşlarda bunları görüyoruz. Çeşitli sosyal medya platformları vasıtasıyla gençliğin geleceğine dair bu anlamda da araştırmalar var mı? Varsa da nasıl sonuçlar öngörüyor bize?
0: Şimdi şöyle, influencerlık bir meslek olarak kabul ediliyor enteresan bir şekilde ama mesela bizim eski üniversitemde bir arkadaşımızın yaptığı çok kapsamlı bir karşılaştırma Türkiye-Almanya. Bu influencerlar üzerinden bir analiz vardı. Doktora tezinin konusuydu arkadaşımızın. Orada ortaya çıkan şey meslek seçiminde bu influencerların hiçbir etkisi olmadı. Yani aslında gerçek dünyaya ait konularda bu influencerların çok da öyle bir şeyi yok. Ama nerede etkisi var? Giyim, kuşam, makyaj, işte güzellik. Zaten bunlar çocukları çocuk olmaktan uzaklaştırıp böyle metalaştıran unsurlar. Dolayısıyla çocukların bunlardan uzak tutulması gerekiyor. Yoksa 12 yaşındaki bir çocuğun makyajı ne işi olabilir? Ama evet, böyle bir erken, yani kız çocuklarında çok rastlanıyor. Erken kadınlığa özenme.
1: Yani sadece makyaj da değil aslında Sayın Arıkan. Şimdi çocuklar artık mesela oynadığı oyunları ya da kurgu oyunları çekip işte çeşitli sosyal medya platformlarında bunu paylaşıyorlar ve gerçekten de on binlerce, yüz binlerce takipçiye ulaşıp ciddi de bir kazanç sağlıyorlar.
0: Evet, bunu veliler de özendiriyor ama yani ben çocuğuma böyle bir kötülük yapmam mesela. Evet. İkincisi, evet, yani burası çok kolay para kazanma yolu olarak gösteriliyor ama bedeli çok ağır. Bunu kimse konuşmuyor. Bir üçüncü boyut da burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani öbür gün işin vergi boyutu var, işin yasalar boyutu var. Yanlış bir laf edersiniz, saçma bir laf edersiniz, bir anda linç yersiniz. Bu linç kültürü, cancel culture inanılmaz Amerika'da sert bir şekilde mesela bu influencerları etkileyebiliyor. Ettikleri en ufak saçma sapan bir laf yüzünden. Dolayısıyla hani işin karanlık tarafı çok konuşulmuyor, hep parlak tarafı konuşuluyor ama evet, işin bir de zor tarafı var. O zor tarafı da bayağı kötü etkileyebiliyor insanları. Ama evet, buna özeniliyor. Kolay para kazanma yolu olarak işte oynadıkları oyunun videosunu çekip koyuyorlar. Bununla ilgili bir takım meslekler var bu arada. Oyunu oynamayıp gözlemci olarak oyunun içinde dolaşan ve ekran görüntüsü alan insanlar var. Bu ciddi bir sektör. Buna hiçbir diyeceğim yok. Yani sonuçta bir spor olarak kabul ediliyor dijital oyun.
1: Karanlık tarafını biraz açalım boyutunda mı Sayın Arıkan? Yani çok önemli. Şimdi sosyal medyaya başlayan bir gencimiz 10-15 yıl sonra nasıl bir psikolojiyle karşı karşıya kalabilir? Yani buna dair de bazı araştırmalar var mı acaba? Şimdi her şey çok hızlı gelişiyor. 20 yıl öncesine bakacak olursak işte 2000'lerde başladı her şey. Çok hızlı buralara geldi. Baktığımızda biraz iş çığırından da çıkmış gibi görünüyor. Türkiye'de bu mecraları belki de dünyada en çok kullanan ülkelerden biri. Çok yoğun bir kullanıma sahibiz. Buna dair bazı raporlar da vardı esasında. Buna dair ne söylersiniz? Bu karanlık kısmı biraz konuşalım. Çünkü aslında bizi çok etkileyen kısmı orası.
0: Yayılım çok fazla Türkiye'de tabii, internet yayılımı. Bunun temel sebebi bu. Yani bağımlılıkların en kötü tarafı yoksulluk etkisidir. Şimdi bu kişiler bu bağımlılığı edindikten sonra sadece kullanıcılar değil bu arada, şeyler de bağımlı hale geliyor. Bu influencerlar da bağımlı hale geliyor. Beklediği ilgiyi göremeyince, istediği like'ı alamayınca, istediği paylaşım sayısını alamayınca bu insanlarda baya baya yoksunluk etkileri görülmeye başlıyor. Depresyona giriyorlar. Ben yani bildiğim, tanıdığım influencerlar içinde depresyona girmeyeni çok azdır. Psikolojik tedavi görmeyeni çok azdır. Dolayısıyla işin karanlık boyutu baya baya karanlık. İkincisi, ne yazık ki ve ne yazık ki suç örgütlerinin buralarda çok fazla gözü var. Bu insanlar üzerinden bir şeyleri aklamak olabilir, bu kumarı özendirmek olabilir, kara para aklamak olabilir. Bu geçmişte bunları yaşadık bir platformun örneğinde. Dolayısıyla buralarda aslında çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün kamu otoritesinden bu insanların kimin kapısını çalacağı belli değil. Ve çalacaklar da, yani devletin takibinde bunlar. Attıkları her adımdan bir bitirdikleri var. Sadece hani bir süre ne yapalım, ne yapacaklar bir görelim dendi anladığım kadarıyla. Ama bu kişiler de yavaş yavaş çağrılmaya başladılar. Hem maliye tarafından çağrılmaya başladılar. Hem emniyet tarafından, savcılık tarafından çağrılmaya başladılar. Çünkü dediğim gibi suç örgütlerinin de burada gözü var. Ve yani baktığınızda bir yönü cidden karanlık bir alemde değiliz.
1: Peki, çok teşekkürler yine katkılarınızdan dolayı. Profesör Doktor Aykut Arıkan bizlerle beraberdi. Meta'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne uygulamaya başlayacağı o yeni adımları konuştuk kendisiyle. Gençler üzerinde sosyal medyanın etkilerini değerlendirdik. Hocamızı uğurlayalım, bize anlatmayı sürdürelim. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kolon ve kilişlerinden ses gelen bir bina tahliye edildi. Yenişehir Mahallesi Karanfilli Sokak'ta bulunan 4 katlı binada oturanlar binanın kolon ve kilişlerinden ses geldi ihbarında bulundu. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk değerlendirmenin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin bina ve bitişiğinde temeli atılan inşaat alanındaki incelemesi sürüyor. Kesin karar incelemelerin ardından verilecek.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. NTV Radyo.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı akademisyen, arkeolog Stephen Frederick Starr'ın Çağları Aşan Dahiler, İbn Sina, Biruni ve Kayıp Aydınlanma isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Yusuf Selman İnanç çevirmiş. Frederick Starr 1940 doğumlu. Yale Üniversitesi'ndeki lisans eğitiminin ardından King's College'dan yüksek lisans, Princeton Üniversitesi'nden ise doktora derecelerini almış. Starr uzun yıllar Avrasya ve Orta Asya üzerine çalışmalar yapmış. Bu bölgedeki ülkelerde Sovyetler sonrası dönemde üniversite kurulmasına ön ayak olmuş. 3 farklı ABD başkanına Rusya ve Avrasya konusunda danışmanlık, büyük bir enerji şirketinde ise yöneticilik yapmış. Anlayacağınız, Amerika'nın en elit, yani en kuşkulu kesimine mensup. Frederick Starr, Çağları Aşan Dahiler'de kitabın alt başlığından da anlaşılacağı gibi, İbn Sina ve Biruni'nin hem kesişen hem de çatışan hayatlarına odaklanıyor. 1000 yıl önce bugünkü Özbekistan ve çevresinde doğan bu iki düşünür, bilindiği üzere tıp, felsefe, matematik, gök bilimi, coğrafya ve doğa bilimlerinde çok önemli keşiflere imza attılar. Söz gelimi Biruni, dünyanın çevresini 16. yüzyıla kadar kimsenin ulaşamayacağı bir isabetle hesapladı. Güneş merkezli bir evren ihtimalini tartıştı ve Amerika kıtasının varlığını Christoph Kolomb'dan 5 asır önce öngördü. İbn Sina ise felsefe ve metafiziği yeni bir bütünlük içinde ele alarak Avrupa düşüncesini derinden etkiledi. Yüzyıllar boyunca Avrupa'dan Hindistan'a kadar tıp eğitiminin temel metni olan eserler verdi. Çağdaş ve hatta hemşehri olan İbn Sina ile Biruni aynı zamanda amansız rakiplermiş. Aralarındaki mektuplaşmalar ve sert entelektüel tartışmalar dönemin bilimsel ufkunu genişleten yaratıcı bir gerilimin yolunu açmış. Frederick Starr kitabında siyasi kargaşanın, iktidar mücadelelerinin ve sürgünlerin gölgesinde bağımsız düşünceyi ve akli sorgulamayı ısrarla savunan ikilinin eserlerinin Avrupa Rönesansı'nı nasıl haber verdiğini ve beslediğini gösteriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Tek reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.
5: Her güzele bir Mindus.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
6: İstatistikler, kadınların duygu durum bozukluğu ve stres gibi sorunları daha fazla yaşadığını ortaya koyuyor. Buna neden olan bazı durumları Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'da anlattı.
7: Toplumsal cinsiyet rolleri, bununla birlikte gelen bir takım stresörler hesaba katılmalı. Neden? Çünkü kadın hiçbir ortamda eşit haklara maalesef hala sahip değil. Eğitimden sağlığa, iş imkanlarına varan bir skalada baktığınızda aynı şartlara sahip değil ve kadın olmanın yarattığı toplumsal bir takım roller var ve bu rollerinde yarattığı bir takım baskılar var. Bunlarla birlikte yaşamak ve hayatını sürdürmek de zorunda. Kadınları özellikle etkileyen şiddet, cinsel taciz gibi faktörleri de bunlardan da mutlaka bahsetmek lazım. Çünkü ergenlikten sonra kadınlar cinsel taciz, partner şiddeti, cinsiyete dayalı şiddette daha fazla karşılaşma riski altında. Bunlar da aslında pek çok ruh sağlığı sorunu için, işte depresyon, kaygı, travmatik stres sorunları için çok güçlü risk faktörlerini oluşturuyorlar. Dolayısıyla pek çok açıdan baktığınızda kadınların tabii ki daha fazla ruh sağlığı sorunları geliştirmeleri için uygun bir bağlam olduğunu söyleyebiliriz. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
9: Ege'de İzmir, Bodrum boyunca rüzgar sert ama nemli estiğinden bugün de bunaltıcı bir hava var. Güneşin altı 45-50 dereceyi bulduğundan öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaya özen gösterilmeli.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Fenerbahçe 18 yılların ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Sarı lacivertliler birbirinin rövanşında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
12: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
13: Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Ligi'nde oynamak, şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak.
12: Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına sarı lacivertliler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon, Fofana ile farkı 1'e indirdi. Fransa temsilcisi Kalandri'nin eşitlik golünü arasa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı. 1-1'in rövanşında 2-1 galip gelen Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri saat 19'a çekilecek Kur'an'ın ardından belli olacak. Sarı Lacivertliler 19 yıl aranın ardından Türkiye'nin ilk kez iki takımla temsil edeceği Devler Ligi'nde Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alacak.
11: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan Milliler rakibini 3-1 yendi.
12: Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki namalup ilerleyişi sürüyor. A grubu 4. maçında Almanya ile karşılaşan Milliler rakibini 3-1 mağlup etti.
14: İstikrarlı bir şekilde şu an böyle 4-4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz zaten ikinci bir şampiyonluk üst üste. Hedefimize doğru adım adım gidiyoruz.
12: Sinan Erdem spor salonunda maçı etkili başlayan Sultanlar ilk seti 25-21 kazandı. Çekişmeli geçen ikinci seti 27-25 önde tamamlayan Almanya maçta durumu 1-1'e getirdi. Devamında oyun hakimiyetini eline alan Sultanlar 25-20 ve 25-19'luk setlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Millilerde Melisa Vargas 23, Hande Baladın 17 sayı ile mücadele etti.
15: Her top için savaştık. Oyuncularımın performansından çok memnunum. Elbette geliştirebileceğimiz yönlerimiz var ama karşılaşmanın tamamını değerlendirdiğimde gerçekten çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
12: Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la Fatih Terim birlikte takip etti. Sultanlar grubun son maçında bir diğer yenilgisiz ekip Polonya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
11: Beşiktaş Litvanya deplasmanında sahneye çıkıyor. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçının rövanşında Akranos Zalgiris'e saat 20'de konuk olacak.
16: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Kauno Calgiris'e konuk olacak. La possibilità di
15: entrare in Europa League. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bunu çok önemsiyoruz. İlk maçı kazandık ama tura kesin gözüyle bakamayız. Sonuna kadar konsantre olup galip gelmemiz gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız.
16: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Leandro Trossard kadroda yok. Vincenzo Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Vlahovic 11 ile sürmesi bekleniyor. Darius Grenio stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadelede İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
11: Trabzonspor 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'a konuk oluyor. Macaristan'da oynanacak Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
16: Trabzonspor Avrupa Ligi için deplasmanda galibiyet peşinde. Bordo Mavililer Akyazı'da 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da karşılaşacak.
17: Avrupa Ligi'ne kalmak için tüm elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin.
16: Trabzonspor'da tedavileri süren Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov'la cezalı Nivivu mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Fabinho da bu maçta yok. Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Bukhari, Salah, Muçi, Saviolo ve Onuachu 11 ile sürmesi bekleniyor. Bordo Mavililer deplasmanda 2 ya da daha farklı bir skorla galip gelmeleri halinde adlarını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Aksi bir senaryoda Karadeniz temsilcisinin Avrupa macerası Konferans Ligi'nde devam edecek. Grupama stadında oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenović yönetecek.
11: Futbol tarihinin en pahalı 18 yaş altı transferi gerçekleşti. Manchester City, Lille forması giyen 18 yaşındaki Ayub Boadidi'yi kadrosuna kattı. İngiliz ekibi faslı orta saha için 95 milyon euro bonservis ödedi. Boadidi bu transferle futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen 18 yaş altı oyuncusu oldu. Genç futbolcu Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bir önceki rekor 2024 yazında yine Lille'den Manchester United'a 62 milyon euro bedelle transfer olan Lenny Yoro'ya aitti.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Ülkeye sezonun ilk yağışlı ve serin havası geliyor. İstanbul 29 derece. Cuma sıcaklık 23-24 dereceye kadar inecek. Hava rüzgarlı ve yağmurlu olacak. Bursa 33 derece. İç Anadolu'da Ankara 34 derece. Cuma yağmur görülecek ve sıcaklık düşecek. Ege'de İzmir 36 derece. Hafta sonu rüzgarlarla bu bölgede de 5-6 derece serinleme olacak. Akdeniz'de nem oranı düşüyor. Adana 38, Antalya 39 derece. Karadeniz'de Bolu 29, Samsun 30 derece. Cuma serin hava ve sağanak yağış başlayacak. Doğu'da Erzincan, Kars boyunca sağanak yağış devam ediyor. Erzurum 28, Malatya 33 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı konusunda uyarıyor. Amerikan basını mayınların henüz tamamen temizlenememiş olabileceğini yazdı. Ayrıca müttefikleri Amerika'yı bölgede aşırı silah kullandığı için de uyardı. Washington'ın Tahran'la savaşının başka bir tehlikeyi büyüttüğü iddia ediliyor.
1: İran ve Umman'ın kararlaştırdığı Boğaz güzergahı belirlendi. ABD ile İran arasında arabuluculuk yapan Katar da İran'a ziyaret gerçekleştirecek. Katar Başbakanı Abdurrahman El Sani, Tahran'da İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'nda seyrü sefer özgürlüğünü görüşecek. Ancak Hürmüz Boğazı güvenli mi tartışması sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan mayınların temizlendiğini, Boğaz'ın ABD'nin kontrolünde olduğunu söylemişti. Amerikan basınından Bloomberg'un haberine göre endişelenen müttefik ülkeler ABD'yi mayınların temizlenmediği konusunda uyardı. Ülkeler İran'ın döşediği tahmin edilen 80 ila 150 mayının tamamının henüz temizlenmediği görüşünde. Mayınların akıntıyla sürüklenmiş olabileceği ifade edildi. ABD müttefiklerinin bir diğer endişesi de Washington'ın bölgede harcadığı silahlar. Washington Post'un haberine göre Güney Kore, Japonya ve Tayvan, ABD'nin İran savaşında harcadığı silahlar nedeniyle Çin'in daha güçlü olduğundan endişeleniyor. ABD'nin savaşa başlamasından bu yana Tayvan ve Japonya beklediği silah teslimatlarını alamıyor. Gazeteye konuşan yetkililer Tokyo'nun beklediği 400 Tomahawk füzesinin teslimatının 2 yıl gecikebileceğini belirtti. Tayvan ise bu yıl 102 Patriot füzesi için anlaşmıştı ama ABD göndermedi. Üç ülkeyi endişelendiren bir durumda ABD donanmasının Pasifik'ten çekilmesi. Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer Pasifik'te olması gereken 30'dan fazla geminin savaş sırasında Orta Doğu'ya gönderildiğini söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nda yaşanan çatlağın ardından Bakan Pete Hegseth'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getireceği yeni ismin belirlendiği iddia edildi. Pentagon'da aylardır sürdüğü iddia edilen çatlak, Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Komutanı Dan Driscoll'un ayrılma kararını getirmişti. Savunma Bakanı Pete Hegseth'la sorun yaşayan Driscoll'un yıl sonunda istifa etmesi bekleniyor. Amerikan basınında konuşan kaynaklar Driscoll'un yerine baş sözcü Shine Parnell'ın geçeceğini söyledi. Senato seçim kampanyası sırasında Trump'ın desteklediği adaylardan olan Parnell adaylıktan vazgeçmek zorunda kaldı. Şu anda Hegseth'ın baş sözcüsü olan komutan mahkemede eski eşine şiddet uyguladığı için yargılanıyordu. İran devrim muhafızlarından Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir açıklama geldi, onu aktaralım. İran ve Umman'ın Hürmüz'den elde edilecek gelirlerdeki payları konusunda anlaştığı duyuruldu. İran devrim muhafızları sözcüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin iki ülke arasındaki müzakereleri engellemeye çalıştığını ve anlaşmanın bu sebeple geciktiğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen İran'ın elinde olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri engelleme faaliyetlerinden vazgeçer ve mutabakat zaptına geri dönerse Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği belirtildi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri şartlarımızı kabul etmezse Hürmüz Boğazı hiçbir şekilde açılmayacaktır denildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, savaş her zaman çözüm değildir. Güvenmiyoruz ancak basiretli davranarak bu krizden çıkmaya çalışacağız dedi. Tahran'ın baş müzakerecisi Muhammed Galibaf ise taleplerimizi diplomatik yoldan elde edemezsek Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına kılıçla çıkacağız açıklaması yaptı. Kıbrıs'ta çözüm için taraflar arasında ikili görüşmeler yeniden başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulidis Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada toplantının yapıcı geçtiği vurgulandı. Taraflar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyaretinde belirlediği yol haritası kapsamındaki ilerlemeleri ele aldı. Görüşmelerin yoğunlaştırılması ve her hafta düzenli olarak devam ettirilmesi konusunda mutabakat sağlandı. İhtiyaç halinde daha sık bir araya gelinebileceği vurgulandı. Guterres'in ziyareti sırasında taraflar öncelikli olarak güven tesis edici adımların atılmasında anlaşmıştı. Ve Nepal'den gerçekten de sarsıcı görüntüler geliyor. Depremin yol açtığı heyelan ve sel felaketinin etkileri sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarında 162 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 340'ı yabancı, 400'den fazla kişi ise kayıp.
1: Lende Koala Nehri'nin taşma anları böyle görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde deprem sonrası nehre düşen kaya ve taş parçalarından oluşan selin nasıl aniden büyüdüğü görülüyor. Sel nedeniyle nehrin yatağındaki değişimse uydu fotoğraflarına yansıdı. Yatağın genişlediği ve toprak kaymasıyla kayalık alanların düzleştiği görülüyor. Yüzlerce kişi toprak altında, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Nepal hükümeti kepçelerle bölge sakinlerini kurtarmaya başladı. Çin'den de bir ekip arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için harekete geçti. Kayıpların sayısı ise saatler geçtikçe daha net ortaya çıkıyor. Nepal arama kurtarma ekipleri 340'ı yabancı, 400'den fazla kişinin kaybolduğunu, 160'dan fazla kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kayıplar arasında Hindistan'dan 100, ABD'den 54, Avustralya'dan 34, İngiltere'den 33, Nepal'den de 100'den fazla kişi bulunuyor. Selden etkilenen bölgeye yaklaşık 8 ton yardım malzemesi gönderildi. Birleşmiş Milletler yardım seferberliği başlattı. ABD, Çin, Avrupa Birliği ve Hindistan destek sözü veren ülkeler arasında.
0: Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen sel ve toprak kaymasında yaşanan can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziyelerini sundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Nepal ile Çin arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve başta Nepal ile Çin olmak üzere felakette vatandaşlarını kaybeden ülkelere başsağlığı dilendi. Açıklamada şu an itibarıyla vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir ifadesine yer verildi. Ve gün geçmiyor ki kadın cinayetlerine bir yenisi eklenmesin. Diyarbakır'da bir kadın daha cinayete kurban gitti. 33 yaşındaki Sultan Akdemir'i boşanma aşamasındaki eşi silahla öldürdü. Cinayetin ardından kızını alıp kaçan saldırgan kısa süre içinde yakalandı.
2: Kızını görme bahanesiyle buluşmak istedi. Parkta bir araya geldiği eşine silah çekti. Kadın dakikalarca onu durdurmaya çalışsa da saldırganın açtığı ateşten kurtulamadı. Sultan ve Ersen Akdemir çifti Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşıyordu. Boşanma aşamasındaki çift ayrı evlerde kalıyordu. Ersen Akdemir çocuğunu görmek istedi. Sultan Akdemir'in ailesi görüşmelerini istemese de daha sonra izin verdi. İkili İstasyon Caddesi'ndeki Sümer Park'ta buluştu. Saldırganın yanında silah vardı. 33 yaşındaki Sultan Akdemir'e 3 el ateş açtı. Daha sonra yanındaki küçük kızı alıp kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Silahlı saldırıya uğrayan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayıplara karışan saldırgansa kısa süre içinde yakalandı. İşlemleri sürüyor.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir paraşüt kazası meydana geldi. Metrelerce yüksekten kayalıklara düşen paraşütteki eğitmen ve Çinli bir turist yaşamını yitirdi.
3: Atlayış yaptıktan bir süre sonra kontrolü kaybettiler. Metrelerce yükseklikten kayalıklara düştüler. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki paraşüt kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Burası Fethiye'de dünya ünlü olan Yamaç Paraşütü Merkezi Babadağ. 1900 metrelik pistten pilot Ali Kadıl ve Çin uyruklu bir turist tandem atlayışı yaptı. Ancak henüz bilinmeyen bir sebeple kaza geçirdiler. İki kişinin bulunduğu paraşüt kayalık bölgeye düştü. Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arazi şartları nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Ekiplere helikopterle de destek verildi. Yaklaşık 10 saat süren uğraşların sonunda paraşüt pilotu ve turiste ulaşıldı. İkisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İstanbul Avcılar'da bir otogaleride çıkan yangında 3 araç yandı. Polis kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Yangın sabaha karşı Tahtakale Mahallesi'nde otogaleride meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple bir otomobilde başlayan yangın büyüyerek 2 araca daha sıçradı. Ekiplerin yoğun çabasıyla kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Erzincan'daysa Kemaliye ilçesindeki bir köyde yangın çıktı. 8 müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Kışlacık köyündeki yangın bir evde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bitişiğindeki diğer evlere de sıçradı. Köy sakinlerinin çabaları yangını kontrol altına almaya yetmedi. İhbar üzerine bölgeye jandarmayla Kemaliye, Ağın ve Arapgir Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerle mücadele 3 saat sürdü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı ancak 8 evde hasar büyük. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Bir de ekonomiye dair bir haberi paylaşayım sizlerle. Merkez Bankası'nın normalleşme adımı sonrası faizde tahminler değişti. Bu yıl 3 puan indirim bekleyen de var, faiz değişmez diyen de.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası normalleşme adımı attı, faizde tahminler değişti. İran savaşı sonrası politika faizi sabit tutuldu. Ancak 1 Mart'ta alınan kararla piyasa %37'lik politika faiz oranından değil, %40'lık üst banttan fonlanmaya başlandı. Merkez Bankası 6 ay sonra bu uygulamaya son verdi. Dolaylı da olsa piyasa faizi 3 puan düşmüş oldu.
5: Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin bilançolarına baktığımızda ciddi anlamda bir nakit akışı problemiyle karşı karşıya olan şirketlerin olduğunu, net faiz marjlarının bankalar tarafından daraldığını, reel sektörde net kar marjlarının ciddi anlamda daraldığı bir atmosfer içerisindeyiz. Dolayısıyla paraya ulaşmanın maliyeti çok yüksek olunca reel sektöre yansımasının çok ciddi boyutlarda sıkıntılı olduğunu gözlemliyoruz ve unutmayalım, bu para ve maliye politikaları 2 yıla yakın süredir devam ediyor.
4: Karar sonrası uluslararası bankalar faiz tahminlerini açıkladı. HSBC 3 puan, Bank of America 1 puan indirim bekliyor. Goldman Sachs ise bu yıl faizin değişmeyeceğini tahmin ediyor.
5: İlerleyen dönemde özellikle Eylül-Ekim enflasyonları da iyi gelirse son iki toplantıda biz 200 bas puanlık, 100-200 bas puanlık bir indirim yapabileceğini ve yılı 35'te kapatabileceğini düşünüyoruz. Ama dediğim gibi Eylül'de herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.
4: Merkez Bankası yılın son 4 ayında 3 toplantı gerçekleştirecek. İlk toplantı 10 Eylül'de yapılacak.
0: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç aylık meclis toplantısında konuştu. Enflasyonla mücadele programına değindi. Sanayiye olan etkisine dikkat çekti.
6: Enflasyonla mücadeleden vazgeçmek elbette mümkün değildir. Ancak dezenflasyon programının sanayisizleşmeye dönüşmesine de izin veremeyiz. Sanayicilerimiz bugün yeni yatırım yapmanın değil, bu zor koşullarda daha ne kadar dayanabileceğinin, nasıl ayakta kalabileceğinin hesabını yapıyor.
3: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, enflasyonla mücadele programının sonuçlarına değindi. Sanayi sektörünün ihtiyaçlarına dikkati çeken Ardıç, fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken üretim istikrarını kaybetmemeliyiz dedi.
6: İhtiyacımız olan enflasyonla mücadeleyi, üretimi ve ihracatı gözeterek önceleyen daha dengeli bir politika birleşimidir. Para politikasının daha sade, öngörülebilir bir yapıya kavuşturulması ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.
3: Aylık meclis toplantısında konuşan Ardıç, teşviklerin yeniden gözden geçirilmesi için de çağrı yaptı.
6: Bugün destekler çok geniş bir alana yayılıyor. Ancak hiçbir sektörde yeterli ağırlığı oluşturamıyor. Stratejik alanları kamu ve özel sektör birlikte belirlemeli. O alanlarda hangi firmanın destekleneceğine performans karar vermelidir.
0: Üniversiteli olmak isteyenler için yalnızca kayıt dönemi değil, barınacak yer arayışı telaşı da başladı. Kiralar sahneleri ve çalışan öğrencileri zorluyor. İstanbul'da merkezi konumdaki 2+1 eski bir dairenin kirası 45 bin liradan başlıyor. Yeni binalarda başlangıç fiyatı ise 80 bin lira.
7: Bu ikisi arasında karar var.
8: Üniversite kayıtları sürüyor, öğrencilerin kalacak yer arayışı da devam ediyor. Yurda yerleşemeyenler ya da tercih etmeyenler kiralık ev bakıyor. Ancak fiyatlarda geçen yıla oranla yaklaşık %80 artış var. Geçen yıl İstanbul Beşiktaş'ta 25 bin liralık bir dairenin ücreti bu sene 45 bin liraya çıktı.
9: Eve çıktım, kiralar pahalı. Bizim evde şu an 40 bin lira. Şu an bütün arkadaşlarım zorlanıyor. Hepsinde bir arayış var. Ama 30 binden aşağıya oturulabilir bir ev yok şu an İstanbul'da.
10: İnternetten vesaire arada bakıyorum böyle ev kiralarına. Ortalama bir aileyi bile zorluyorken bu kadar bir öğrenciyi zorlamaması mümkün değil. 2-3 kişi kalacaksınız ancak öyle çıkarabilirsiniz.
8: Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli üniversitelilerin en çok tercih ettiği ilçeler arasında. Talebin fazla olması ve merkezi konum nedeniyle kiralar eski binalarda bile 45 bin liradan başlıyor.
11: 2+1 bugün Beşiktaş'ta eski binalarda 45-50, yeni binalarda 70-80 bin aralığı değişiyor. Sokağına göre, semtine göre, katına göre değişiyor.
8: Kayıt döneminde artan kiralık daire talebini ise bazı ev sahipleri fırsata çevirdi. Ücretler neredeyse her geçen gün zamlanıyor.
12: Yeni yapılan kentsel dönüşümlerdeki binaların fiyatlarında genelde 2 oda bir salonlar 80 bin TL üzerinden başlıyor. Bir de buna aidat geliyor bir 8-10 bin TL. Yani bir 100 bini gözden çıkarması gerekiyor.
8: Emlakçılar uyarıyor. Bazı ev sahipleri bina kentsel dönüşüm sürecine girse dahi kiraya verebiliyor. Bu nedenle öğrencilere ve ailelere tutulacak evin iyi araştırılması öneriliyor.
0: Bir de kırtasiye fiyatları var tabii bu işin. Yeni eğitim öğretim yılına sayılı bir zaman kaldı demiştik. Aileler de yavaş yavaş da bu hazırlıklarını yapıyorlar. Bu yıl okul çantası en ucuz 1650 liraya doluyor. Ortalama fiyatsa 2500 lira.
3: Kalem, defter, silgi, cetvel. Okul çantası bu yıl 2500 liraya doluyor. Okulların açılmasına geri sayım başladı. 7 Eylül'de 1. sınıflar uyum haftası etkinliğiyle ders başı yapacak. 14 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemi başlamış olacak. Ailelerin hazırlıkları sürüyor.
13: Çantalar şu anda 850 liradan başlıyor. 2000-3000 liraya kadar lisanslı çantalar gidebiliyor. 6 tane defter, iletki, kalem, minkale, cetvel, silgi, kalem tıraş gibi ürünleri de koyduğumuz zaman en ucuzu 1600-1650 liraya, en pahalısı da yaklaşık 4 bin liraya. Biz buna ortalama 2500 lira diyoruz.
3: Sektör yetkililerine göre fiyat artışı bu yıl enflasyonun altında kaldı. Fiyatlar geçen yıla göre %15-20 daha yüksek. Yerli üretimin olduğu ürünlerde zam oranları daha düşük.
13: Lütfen güvenilir yerlerden alın. Yani %5-10 senede bir kere alışveriş yapıyorsunuz. Ondan 500 lira tasarruf edeceksiniz diye didik didik en enteresan yerlere gitmemenizi öneriyoruz.
3: Bazı kırtasiye ürünlerinden %20 KDV alınıyor. Sektör bunun %4-8 aralığına çekilmesini talep ediyor.
0: Yoğun sosyal medya kullanımının ruh sağlığı etkilediği belirtiliyor. Uyku düzenini bozuyor. Uzmanlar dijital detoksla durumun tersine çevirmenin mümkün olduğunu belirtiyor.
2: Evde, yolda, işte, okulda hatta uykudan uyandığımız ilk anda dahi sosyal medyaya bakıyoruz. Bilimsel araştırmalar yoğun sosyal medya kullanımının dikkat, hafıza ve odaklanma gibi olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya koyuyor.
14: 3-4 saat minimum kullanıyorumdur kesin. TikTok ve Instagram yani. Çoğunlukla reels izliyorum. Reels dışında pek kullanmıyorum neredeyse. Dikkat süremiz bayağı kısaldı.
15: Platformların üreticileri aslında insan psikolojisinin dikkat sürelerinin neye göre ve nasıl değiştiğini sürekli tespit etme ve bunun üzerine revizyon getirme halindeler. Ve o yapılan güncellemeler de bizim dikkat süremizi belirliyor. Burada ne kadar çok vakit geçirilirse orada alınan dopamin eşliğinde dikkat süresi de azalabiliyor.
16: Yarım saat falan kullanıyorum. Şu arada azaltmaya çalışıyorum. Aşırı değil ama kendimi kaptırdığım zamanlar elbet oluyordu. Ben zaten öğretmenim. Özellikle öğrencilerimde çok etkisini görüyorum onun.
17: Kendimi işe veremiyorum. Böyle diyorum bir 5 dakika sosyal medyada daha bakayım böyle. İşte de olumsuz etkiliyor aslında beni. Bütün vaktimi boş vaktimden telefonla geçiyorum.
2: Uzmanlar yoğun sosyal medya kullanımının etkilerinden korunmak için dijital detoksun beyin sağlığını olumlu etkileyeceğini belirtiyor.
15: Bazen bu tarz eser vermek, sosyal medya konusunda bildirimlerde kısıtlamalar getirmek veya uyku öncesi özellikle yatak odasına telefonu dahil etmemek gibi pratikler yaparak bunun hayatımıza nasıl etki ettiğini pratik etmemiz gerekebilir.
0: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan sanatçı Haluk Levent'in sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in yaklaşık 3.7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı geldi. Kararın milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı öğrenildi. 104 sene önce 26 Ağustos 1922'de bağımsızlığa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına yönelik en büyük adım atıldı. Mehmetçik Afyonkarahisar'da Yunan ordusuna karşı taarruza başladı. 4 gün süren muharebe sonrasında işgalciler yenilgiye uğratıldı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 30 Ağustos zaferinde binlerce kahramanın katkısı var. Biz de şimdi size onlardan birini tanıtacağız. Topçulara kumanda eden Kemal Doğan. Kızı Ayfer Neyzi babasının kanlı ve kurşun delikli üniformasını özenle saklıyor.
18: Size babamın üniformasını gösteriyorum. Irak cephesinde vurulduğu zaman 1917'de şurada kurşun izi, çevresinde kan izleri.
2: Ayfer Neyzi babasından kalan kanlı, kurşun delikli asırlık üniformayı özenle saklıyor. Çılgın Türk diye nitelendirdiği babası Kemal Doğan 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde topçulara kumanda eden subaylardandı.
18: Büyük taarruzda topçu baş müfettişi olarak ve topçuya ateş emrini veren kişidir. Atatürk o sırada tepeden izliyor harekatı. Aferin Kemal, çok iyi Kemal, fevkalade Kemal diye yerinde böyle sevinçle seslenirmiş.
2: Kemal Doğan, Atatürk'le beraber 19 Mayıs 1919'da Samsun'a giden ekiptendi. 1911'de Libya'da, 1912'de Balkanlar'da, 1915'te Kafkasya'da, 1917'de Irak'ta, 1920'de Adana'da savaştı. İki kez vuruldu. Yenilgi üstüne yenilgi gördü. Hiç yılmadı. Sonunda büyük zaferi Dumlupınar'da 30 Ağustos 1922'de gördü.
18: Hiçbir yenilgiden yılmadan tekrardan vuruluyor, iyileşiyor, gidiyor. Yeniliyorlar, toparlanıyorlar, tekrar gidiyor bir başka cepheye ve evlenmiyor. Babamın annemle nikahının kıyıldığı gün 29 Ekim 1923'tür. Vurulursam, ölürsem eşim dul kalır, çocuklarım yetim kalır diye savaş bitene kadar evlenmemiş. Savaşırken ölebilme özgürlüğünü tadabilmek için evlenmemiş.
19: Kemal Doğan'dan ailesine kalan bir önemli miras da işte bu mektup. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kemal Doğan'a hitaben yazılmış. Tarih 3 Eylül 1922, yer Uşak, yani daha İzmir kurtarılmadan Atatürk bu mektubu kaleme aldı. Osmanlıca yazılmış. Peki ne yazıyor burada? 1. Ordu Topçu Müfettişi Miralay Kemal Efendi'ye diye yazmış Atatürk. Dumlupınar Meydan Savaşı'nın büyük zaferinde size verilen görevleri olağanüstü bir surette yerine getirmeyi başarmanızı ve bu uğurda cansiperane ve fedakar gayret ve çalışmalarınızı cidden takdir ve tebrik eder ve rütbenizin 31 Ağustos 1922'den geçerli olmak üzere albaylığa terfi edildiğini bildiririm. Başkomutan Mustafa Kemal.
2: Kor General rütbesinde emekli olan Kemal Doğan 1951'de yaşamını yitirdi.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, İzmir ve Ankara'da şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme, Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Hattı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. A Almanya'nın başkenti Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Açıklama Berlin polisinden geldi. Berlin'in Neukölln ilçesinde bulunan bombanın su kanalında yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıktığı açıklandı. Bombanın uzmanlar tarafından kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirileceği ifade edildi. Çalışmalar için bölgenin 500 metre çevresinde güvenlik alanı oluşturuldu. Açıklamada bu alanda bulunan herkesin bölgeyi terk etmesi ve evlerin tahliye edilmesi gerektiği kaydedildi. Kanalda bulunan 100 kilogram ağırlığındaki bombanın sudan çıkarılarak yüzen bir platforma yerleştirilerek kıyıya çıkarılması ve burada etkisiz hale getirilmesi planlanıyor. İstanbul'daki Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi'nde farklı yaş ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütülüyor. Özel gereksinimli bireylerin hem gelişimlerini desteklemek hem de sosyal hayata katılımlarını artırmak amaçlanıyor. Merkezin teknoloji destekli yeni bölümü de hizmet vermeye hazırlanıyor.
20: Aferin. Kaldır. Şimdi göster.
21: Arkadaşlarımla boya yapıyoruz. Bugün tatlı yapacağız.
22: En sanata yapıyorsun, boyama yapıyorum.
23: Kalıplarla çok bir şeyler yapıyoruz. Ondan sonra mutfağa gidiyoruz.
20: Sarı geliyor.
3: Kimi hareket becerilerini geliştiriyor, kimi oyun oynarken öğreniyor. İstanbul Beykoz'daki Erişilebilir Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireyleri sosyal hayata daha güçlü katmak ve günlük yaşam becerilerini geliştirmek için farklı alanlarda destek sağlıyor.
20: Aferin sana.
24: İyi ki var burası. Ders yapıyoruz, oyun oynuyoruz arkadaşlarımızla.
25: Teknolojiyi de kullandığımız, VR gözlüklerimiz, uzay teknolojisini kullandığımız alanımız özel kliniklerde var. Ancak fiyatları çok yüksek. Bizler burada vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz.
3: Merkezde çocukların ihtiyaçlarına göre pek çok atölye var. Çocukların hareket becerileri, denge ve koordinasyonu destekleniyor. Sanal gerçeklik ve hareket algılayan oyunlarla dikkat, koordinasyon ve problem çözme yetenekleri kuvvetlendiriliyor.
20: Kırmızı geliyor.
25: Özel gereksinimli çocuklarımıza ve aileleriyle bir araya geliyoruz. Onların sosyalleşmesi, sıkıntılarını paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz.
3: Merkezde ayrıca psikolojik danışmanlıktan, din ve konuşma terapisine, mutfaktan

0: Ancak burada araştırmalar yapmak ve pes etmemek çok önemli.
1: Kahramanmaraş'ta yaşayan Bahçıvan ailesinin arazisi 70 yıldır atıldı. Ailenin 17 yaşındaki kızı Ayşe Umay, kayısı yetiştiriciliği üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Susuz tarımla araziyi nasıl yeşillendireceğini araştırdı. Termik santralden elde edilen gübreyi kullanarak toprağın ve ağaçların su ihtiyacına yönelik uygulamaları hayata geçirdi. Proje ilk olarak 5 yıl önce 500 kayısı ağacıyla başladı. Ağaçların gelişmesiyle birlikte ilk hasatta yapıldı.
0: Yaklaşık 3,5-4 ton gibi bir yaş meyvemiz oldu. Bu da yaklaşık 1 ton gibi kuru meyveye denk geliyor. Burada kurutma sistemleri kurmak istiyoruz ve böylece Avrupa Birliği'ne olan pazarda daha kimyasal oranını azaltarak kurumuş kayısı satmak istiyoruz.
1: Nice öğrencisi Ayşe Umay'ın bu projesi ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 950 projenin katıldığı iklim ve çevre odaklı yarışmada ikincilik elde etti. Ayrıca lise öğrencileri iklim değişikliği proje yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Proje 30 Eylül'de Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest etkinliğine katılacak.
2: Geçtiğimiz günlerde İstanbul açıklarında Adalar bölgesinde Marmara'nın derinliklerine inen bir grup dalgıç su altında büyük vatozlar ve köpek balıkları gibi çok sık rastlanmayan türleri görüntüledi. O kayıtlar başta Marmara Denizi'ndeki ekosistemin sağlığı açısından olumlu bir tablo gibi düşünüldü ancak uzmanların yorumu farklı. Marmara'daki deniz canlısı çeşitliliğinin çok küçük bir alana hapsolmuş durumda olduğunu ifade ediyorlar.
3: Vatozlar, ıstakozlar, köpek balıkları. Görüntüler bir akvaryum ya da okyanusun derinliklerinden değil İstanbul açıklarından. Prens Adaları'nın farklı noktalarında Marmara Denizi'nin derinliklerine inen dalgıç Mehmet Karail ve beraberindekiler nadir görülen türleri kayda aldı. Başta Marmara Denizi'ndeki ekosistem adına olumlu bir tablo gibi görünse de uzmanlar kayıtların bu türlerin çok küçük bir alana hapsolduğunu kanıtlayan nitelikte olduğuna dikkat çekiyor.
4: Geçmişte 32 köpek balığı ve vatoz türü kaydedilmişken güncel kanıta dayalı değerlendirmeler bu sayıyı 25 türe indiriyor. Daha da önemlisi son 40 yılda fauna giderek sığ sulara uyum sağlayabilen dipte yaşayan türlerle sınırlanmış durumda. Bu değişimin başlıca nedeni balıkçılık, habitat bozulması ve deniz kirliliğine bağlı olarak özellikle derin sulardaki oksijen kaybı.
3: Deniz biyologları eskiden bu türlerin Marmara'nın tamamında görülebildiğine dikkat çekerek aşırı balık avcılığının da deniz sistemine zarar verdiğini belirtiyor, önlem alınması gerektiğini vurguluyor.
4: Marmara'nın köpek balıklarını ve vatozlarını korumak sadece bu türleri korumakla kalmayacak, ekosistemin geleceğini de koruyacak. Sadece av baskısını azaltmak tek başına yeterli değil. Üreme ve yavru gelişim alanlarının ki bunlar kıkırdaklı balıkların yaşamları açısından önemli bölgelerdir. Bu gibi bölgelerin, bu gibi alanların mutlaka güvence altına alınması gerekiyor.
3: Daha önce yapılan araştırmalar Marmara Denizi'ndeki köpek balığı yavrulama alanlarının balıkçılık faaliyetlerine açık olduğunu ortaya koymuştu.
2: Muğla'da her yıl 900 milyon çipura ve levrek yavrusu yetiştiriliyor. Bu yavrular yurt dışına ihraç ediliyor.
1: Çipura ve levrek yavruları yetiştiriliyor, yurt dışına ihraç ediliyor. Muğla'da 23 kuluçhanede her yıl 900 milyon yavru balık üretimi yapılıyor. Üretim yılın 12 ayı boyunca sürüyor.
5: Aldığımız yumurtaları, yavruları kuluçhanelerde yavru haline getirip denize indiriyoruz. Yavru balığı yurt dışına değişik ülkelere, işte başta Tunus, Arnavutluk, Dubai, Suudi Arabistan, Umman, hatta geçmişte Dominik, Amerika gibi yerlere, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihraç ediliyor.
1: 2000'li yıllarda yetiştirilen balıklar denizden toplanıyordu. Özel sektör yatırımlarıyla kuluçka üretimine geçildi. Anaç balıklar ıslah edilerek stoklanıyor. Yetiştirilen balıklar yavruyken satılıyor. Gittiği ülkelerdeki tesislerde büyütülüyor.
6: Geçtiğimiz yıl bu üretmiş oldukları yavru balıkları 23 tane kuluçkanede sektörümüzün temsilcilerinin firmalarının ki şu anda bir firmamızın yerindeyiz. 5 tane ülkeye 33 milyon adet yavru balık ihraç edildi.
2: İstanbul'da festivaller devam ediyor. Şimdi bak-

0: Bakalım önümüzdeki günlerde bizi hangi etkinlikler bekliyor? Buna dair hazırladığımız bir haber var. Onu getirelim ekranlarınıza. Biz bu saati böyle noktalayalım. Ama saatler 12'yi gösterdiğinde buradayız ve elbette sizleri de ekranlarınız başına bekliyoruz.
1: İstanbul'da yaz etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 6.sı düzenlenen Ormanda Caz ve Piknik Festivali 30 Ağustos'ta Life Park'ta müzikseverlerle buluşacak. Festivalde Leyane Şibas Duport, Alp Ersönmez, Kerem Görsev ve Zuhal Olcay gibi önemli isimler sahne alacak. Eylül ayında ise konser maratonu hız kesmeyerek devam edecek. Elektronik müziğin tanınan ismi İtalyan kökenli Amerikalı DJ ve prodüktör Enima, 2 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da sahne alacak. Yeni açılan Ataköy Marina açık havada da Eylül ayında birçok konser gerçekleşecek. 2 Eylül'de Yıldız Tilbe, 4 Eylül'de Teoman, 5 Eylül'de Model, 23 Eylül'de ise Aşkın Nur Yengi müzikseverlerle olacak. Life Park Eylül ayında arka arkaya 3 farklı festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlk olarak 12-13 Eylül'de gerçekleşecek Rock'n Park İstanbul'da Duman, Mor ve Ötesi, Demir Demirkan, Koray Can Demir, Vega ve Red gibi rock müziğin güçlü temsilcileri sahne alacak. Ardından aynı mekanda 19-29 Eylül tarihleri arasında müziğin başrolde olacağı bir kokteyl festivali düzenlenecek. Festivalde Zeynep Bastık, Büyük Ev Abluka'da Bedük ve Jacuzzi gibi isimler sahne alacak. Sana yazarım. Life Park'ta düzenlenecek ayın son etkinliği ise İstanbul Oktoberfest olacak. 26-27 Eylül'de gerçekleşecek festivalde Gripin, Yüksek Sadakat, Son Feci Bisiklet, Ankara Echoes ve Nova Norda gibi isimler konser verecek.

0: Bir Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Bekliyorum.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Yarın hava koşullarında ani değişiklik olacak. Sonbahar hatta kışı andıran bir havayla karşılaşacağız. Öncelikle etkilenecek yerler İstanbul, Marmara ve Karadeniz. Yağmurlu bir gün olacak. O nedenle dışarıda uzun süre işi olanlar yanlarında muhakkak şemsiye bulundurmalılar. Yağış anında 20 derece inecek sıcaklık nedeniyle de kapalı ayakkabı tercih edilmeli. Ve üşüdüğünüzde giyebileceğiniz uzun kollu kıyafetlere de ihtiyaç var. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin'e atıksız mutfak için pratik önerilerini sorduk. Mesela soğanı kabuğuyla pişirmek olabilir mi?
6: Ben mesela marinasyonda et marinasyonu yapıyorsam soğanın kendisini değil kabuğunu kullanmayı tercih ediyorum. Yani bir marine suyu hazırlarken geçenlerde hindi göğüsten bir tür hani ev tipi hindi füme tarzı bir şey kahvaltıda veya sandviçlerde kullanabilecek. İşte benim bir 20 yaşında oğlum var. Ona daha sağlıklı ne yapabilirim diye çıkınca bayağı bir yaratıcı oluyorsunuz. Araştırmacı da oluyorsunuz. Mesela bir hindi göğsü marine etmek gerekiyor. İşte tuzlu ve baharatlı suyun içinde en azından bir gece. Mesela burada soğan kullanmayı önerenler var ama ben soğan kabukları, sarımsak kabuklarıyla, işte defne yaprağıyla bu suyu kaynatıp tuzlu su şeklinde bunda marine etmeyi daha doğru buluyorum. Yine soğan kabukları çok güçlü polifenol içeriyor. Polifenol açısından soğanın kendisinden bile daha fazla polifenol içeriyor ama tabii ki soğan da çok kıymetli. Sofralarımızdan eksik edilmemesi gerekiyor. Hani soğan kabuklarını mümkün olduğunca kullanıyorum mesela.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
8: Türkiye'de ilklere imza atan, ilham veren kadınlardan Halet Çambel'in doğum günü. NTV Radyo'da yayınımız Yol Açan Kadınlar radyo belgeseli dizisinden Halet Çambel bölümüyle devam ediyor.
7: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Halet Çambel, ilk kadın arkeologlardan. Hitit dilinin çözülmesine katkı sağladı. Ayrıca olimpiyatlara katılan ilk sporculardan biri oldu. Anlatan Doktor İlknur Hacı Softaoğlu.
9: Yılında Berlin'de doğuyor Halet Çambel ve 8 yaşındayken Türkiye'ye geliyorlar 1924 yılında. İyi bir aileden geliyor. Berlin'de askeri ateşe bir babası var. Remziye Çambel annesi var. Çok farklı bir annesi olduğundan bahsediyor. Remziye Çambel iyi Fransızca biliyor, iyi Rumca biliyor, biraz Almanca biliyor, biraz İngilizce biliyor. İşte felsefeye ve edebiyata meraklı böyle bir ailenin kızı ve tabii kendisinin de bu alanlarla ilgisi olduğunu daha sonraki yaşamında da görüyoruz. Türkiye'ye geldiğinde ilk başlarda çok şaşırdığını söylüyor. Almanya'dan sonra Türkiye'deki kadınları görmek onu çok şaşırtıyor o yaşta ve geri dönmek isteğinden bahsediyor. Fakat sonra dönmüyor ve gerçekten Halet Çambel Türkiye'nin hayatında önemli bir kadın olarak ve Türkiye'yi dönüştürmeye dönük, daha iyiye yönelik, geliştirmeye dönük mücadele eden kadınlardan biri olarak tarihte yer alıyor. Arnavutköy Kız Koleji'nden sonra Sorbonne Üniversitesi'nde arkeoloji bölümünde okuyor. İstanbul Üniversitesi'nde doktorayı bitiriyor ve İstanbul Üniversitesi'nde prehistoria kürsüsünü kuruyor bildiğim kadarıyla. Ve Türkiye'nin çok önemli kazılarına imza atmış bir isim Halet Çambel. Cumhuriyet devrimi sahiplenen ve kadınların hayatında çok şey değiştirdiğini savunan bir kadın Halit Çamber. O yüzden engellerden çok bahsetmiyor. Nasıl desteklendiğinden daha çok bahsediyor. İşte kız kolejindeyken spora nasıl yönlendiğinden, ailesinde nasıl desteklendiğinden bahsediyor ama bir engelden o döneme ilişkin bahsetmiyor. Zaten elit bir ailenin çocuğu ve hani Cumhuriyet'i kuran ekibin bir parçası ailesi de. Modernleşmenin sembolü olan kadınlar, bu ailelerdeki kadınlar zaten genelde modernleşmeyi gerçekleştirme vazifesiyle örüyorlar hayatlarını. Ve de bütün olanakları da bu anlamda kullanabiliyorlar. Yani yurt dışına eğitime gidiyorlar, kendilerini geliştiriyorlar, farklı diller öğreniyorlar ve bu anlamda da destekleniyorlar. Spor yaparken de destekleniyorlar. Zayıf bir çocukluk dönemi geçirdiğini, öleceğini hatta düşündükleri ve bu nedenle kendisini geliştirmek için spora başladığını söylüyor ve benim anladığım kadarıyla Halit Çamber için spor güçlü bir bedeni kurmak, o güçlü kadın bedenini kendisini güçlü bir kadın olarak kurmak yolunda çok önemli. Ve hep hayatı boyunca spor yapıyor. Eskrim'le de Robert Koleji'deyken, işte Arnavutköy Kız Koleji'ndeyken tanışıyor. Orada bir hocası var. Alexander Dadovski sanıyorum. Eski bir Rus subayı. Sonra da Rus Nadoski diye bir hocası oluyor. Orada tanışıyor. Birkaç alternatif içinden o Eskrim'i tercih ediyor. Yine bir röportajında şey diyor. Almanya'da okuduğum şövalye romanlarından da etkilendim diyor Eskrim'i seçerken. Eskrim'e başladıktan sonra işte Sorbon'a gidiyor. Berlin Olimpiyatları için bir çağrı geliyor. Aslında o güne kadar Berlin Olimpiyatlarına kadın sporcu gideceğiyle ilgili bir bilgi yok. Ve o Budapeşte'ye geçiyor oradan ekibe katılmak için. Halit Çamil'in sonra söylediğine göre bir röportajında Atatürk tarafından söylenmiş bu diyor. Yani ekipte kadın sporcularımız da olsun, kızlarımız da olsun diye son anda karar veriliyor. Ve ekibe iki eskrimci sporcu da katılıyor. 1900'de kadınlar olimpiyatlara katılmaya başlıyor ama müthiş bir karşıda direnç var. Baron de Coubertin olimpiyatların kurucusu kadınların katılmasını istemiyor olimpiyatlara. Yine sayıları son derece az. Teniste işte, krikette kadınlar varlar. Yüzmede sonra işte varlar. Dolayısıyla 1936 yılında Türkiye'den iki kadının gidiyor olması önemli bir gelişme. Üstelik işte Müslüman bir ülkeden iki kadının gidiyor olması önemli bir gelişme. Sonrasında da zaten Türkiye'de de şöyle önemli. 1980'lerin ortalarına kadar hala çok az sayıda kadın olimpiyatlara gidiyor Türkiye'den. Hiç gitmediği yıllar var. Bir kadının gittiği, iki kadının gittiği yıllar var ve dolayısıyla bunun 1936'da başlamış olması önemli bir gelişme ama zaten erken Cumhuriyet döneminde bu çok gözlemlediğimiz bir şey. Yani uzunca yıllar Türkiye'nin kadınlarla ilgili tarihinde var olmayan gelişmeler o dönemde başlıyor fakat o gelişme uzunca bir süre çok devam etmiyor. Yani onun o hızla devam etmiyor. Kendisi yıllar sonra şöyle diyor bir röportajında yine. Oyunlarda bizi Hitler'e takdim etmek istediğini söyledi Türk kızı bir mihmandar. Ben diyor Türkiye'de tanıdığım Yahudilerden Hitler'in düşüncelerinden haberdardım. O yüzden böyle biriyle görüşmek istemedim. Bu kişisel bir karar mıydı diye soruyorlar başka bir röportajda. Evet kişisel bir karardı diyor. O yıllarda ki daha işte 39 2. Dünya Savaşı başlamamış, 36 Berlin Olimpiyatları, Hitler'in propaganda aracı, bütün dünyaya nasıl iyi, güzel, nasıl kalkınan bir ülke olduğunu göstermeye çalışıyor. Böyle bir dönemde Halit Çamber farkında neyin ne olduğunu ve kabul etmiyor Hitler'le görüşmeyi ve bir efsaneye dönüşüyor. Yani hani yurt dışında da çok anılan bir şey kendisiyle ilgili olarak bu. Cinsiyet vurgusu erken Cumhuriyet kadınlarında çok yok. Kadın olmanın zorluklarından çok bahsetmiyorlar. Yani daha çok şunu vurguluyorlar. Yani cinsiyetime rağmen, yani bu cinsiyetle birlikte biz oradaydık ve kadınlar modernleşmeyle birlikte eşit olarak yer alabildiler. Necip Fazıl'la çok güzel bir anı var. Mina Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları kitabında da yer alıyor. Şöyle diyor, Mina'nın annesinin çok sosyetik arkadaşları vardı. Onlardan biri de Necip. Orta yerde ben erkek. Mina'nın annesi de dedi ki, hadi oradan. Necip, bu kız şimdi seni sırtına alır, oda gezdirir dedi. Göreyim bakayım dedi o da. Şöyle geldi ortaya, ben de sırtıma aldım, bacaklarını da kollarını da tuttum. Odanın, apartmanın böyle buradan girdin, oda, tekrar dönüş bunu dolaştırdım. Necip Fazıl'ı alıyor sırtına. Tekrar herkesin oturduğu salona getirdim. Orada bir sedir vardı. Lup diye çuval gibi attım. Ondan sonra bana düşman oldu. Yani burada bedeniyle de erkeklerle eşit olduğuna duyulan inanç çok güzel. Nail Çakıran'la büyük bir aşk yaşadığı her yerde yazılan bir şey. Çok uyumlu bir ilişki olduğu ve birlikte bu değiştirme dönüştürme hayalini birlikte kurdukları üzerinden bir hikaye var benim anladığım kadarıyla. Çok uzunca yıllar zaten bir aradalar Nail Çakıran'ın ölümüne kadar. Çocuk yapmaya ilişkin olarak da bunu anladığım kadarıyla bunu tercih etmiyorlar. Yani çünkü kendilerini adadıkları bir değişim hayalinden bahsediyorlar. Kazı yapılan bölgelerde kadınlar halı dokuyorlar. Orada bile bir müdahale var. Ve onlara işte hani o kimyasal boyalar yerine organik boyalarla boyamayı, eski boyalarla boyamayı öğütlüyor ve orada kadınların gerçekten köydeki bu organik boyalarla, otantik boyalarla üretimi tekrar teşvik ediyor ve kadınların hayatı değişiyor. Hayatının her alanına yayılmış durumda spor. İşte kazı alanlarına ata binerek gidiyor. Hep işte eskrim, okçuluk, yüzme, hayatında hep bu sporlar var. Daima spor yapan aktif bir kadın olarak yaşantısını sürdürüyor. İşte 97 yaşında doğum günü kutlarken böyle bir hayatın sırrı ne diye sorulduğunda spor sağlıklı yaşam diyor. Ya bir simgeden bahsedemem ama bir fotoğraf olarak at üstünde Halet Çember var. Atın gücü, özgürlüğü, bağımsızlığı ve Halet Çamber'in ata binerek kazı alanlarında dolaşması bana şeyi çağrıştırıyor. İşte o bağımsızlık ve güçlü olmayı ve sınır tanımamayı Halet adına. Halet Çamber gibi kadınların anılması çok önemli, onu söylemek istiyorum. Çünkü Türkiye'de kadınların öyküsünün görünümleşmesi, daha çok kadın öyküsünün ve böyle ilham veren kadınların öyküsünün görünümleşmesi çok önemli. Bu anlamda da en önemli örneklerden biri Halet Çamber. Samovar Kipit, galiba semaver kaynıyor anlamına geliyor. Bir Rusça şarkı var. Nail Çakıran'ın kendisine bunu öğrettiğini ve o kazı alanlarında yollardayken birbirlerine bu şarkıyı söylediklerini söylüyor. Bir düet bu, kadın ve erkeğin birbirine söylediği. Benim de bulduğum çeviri gerçekten onların hikayelerini çok anlatan sözler diye düşünüyorum şarkının sözleri. Diyor ki, semaverse kaynıyor, çay demlendi, konuş benimle, söyleş. Reçeller elimizde, her şey değişecek, düzelecek her şey. Hiçbir şey biriktirmedik, ne kürk ne otomobil ve aramadık mutluluğu parada. Mutluluk bu, sen ve ben, geleceğimiz bizim.
7: İlk kadın arkeologlardan Halet Çamberi, Doktor İlknur Hacı Softaoğlu anlattı.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Ege'de İzmir, Bodrum boyunca rüzgar sert ama nemli estiğinden bugün de bunaltıcı bir hava var. Güneşin altı 45-50 dereceyi bulduğundan öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaya özen gösterilmeli.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: İyi günler sevgili dinleyiciler. Artık biliyorsunuz belki ama yinelemekte yarar var. Dil Yarisi programımızın amacı Türkçe dersi vermek değil. Tüm iletişimimizi sağlayan bu güzelim dili daha özenli, daha bilinçli kullanmak. Bakın şimdi size gündelik hayatımızdan alınmış bir tümce söyleyeceğim. Amerika'dan getirttikleri ilaç çok iyi geldi. Adam akıllı toparlandı. İlaç nereden gelmiş? Amerika'dan. Evet ama Amerika koskoca bir kıta. Pek çok devlet var. Bunların hangisinden geldiğini anlamak biraz güç değil mi? Diyeceksiniz ki canım belli işte Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ne malum? Ya Arjantin'den ya da Brezilya'dan geldiyse? Ayrıca sözlüklerde alpakanın açıklaması Güney Amerika'da yaşayan uzun tüylü memeli bir hayvandır. Dikkatinizi çekerim. Güney Amerika'da deniyor. Yani belirtmek gerekiyor. Güney Amerika gibi Kuzey Amerika, Orta Amerika, Latin Amerika var. Şu konuda haklısınız. Amerika deyince akla Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Ama kullanıldığı başka alanlar da var bu sözcüğün. Örneğin Amerikan denince ne anlıyoruz? Sözlük karşılığı Amerika kıtasına ait. Amerika Birleşik Devletleri yurttaşı, Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse Amerikalı. Yalnız bir karşılığı daha var. Pamuktan düz dokuma ya da kaput bezi. Amerikan bezi de denir. Sonra Amerikan bar var. Lokanta, otel, büyük yolcu gemileri ya da evlerde içki için ayrılmış köşe. Yemek masasında herkesin tabağının altına ayrı ayrı konulan küçük örtülerden meydana gelen sofra örtüsü takımına ne denir? Amerikan servis. Yaşı tutanlar anımsayacaktır. 1940 yıllarından sonra yabancı malların, özellikle Amerikan mallarının satıldığı dükkan ve çarşılara Amerikan pazarı denirdi. Sonra Rus salatasına da çoğunlukla Amerikan salatası deniyor. Kısaca Amerika demek varken Amerika Birleşik Devletleri demeye çalışmanın bir alemi yok elbette ama kimi zaman biraz daha dikkatli kullanmakta yarar olabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yerine Amerika Başkanı demek sanırım pek doğru olmaz. Gönlünüz nereyi çekiyorsa ömrünüzün orada geçmesi dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
5: Merhabalar. Evet, kırmızı etli biberleri şimdiki moda adıyla kapya biberi közlemeye devam ediyoruz. Kış hazırlıkları için olsun, günlük yemekler için olsun. Biberi közledikten sonra kabuğunu sıyırmak çok kolay. Ama içinden biberin çekirdeklerini de ayıklamak lazım. Benim size önerim bu işlemi mutlaka bir süzgeç üzerinde yapın ve o akan suları mutlaka aşağıda başka bir kapta biriksin. Neden diyeceksiniz? Şimdi kabuğunu güzel soyuyoruz, onu kurutabiliriz, tuzlara karıştırabiliriz falan dedik. Tabii ki biberlerini de aynı şekilde kurutabiliriz. Dolayısıyla onların da aslında zaten kırmızı kapya biber çok da acı değildir. Ama asıl kıymetlisi bence suyu. Biber közlendiği zaman zaten içinde bir ısı oluşuyor. Suyu da birikiyor. İşte o suyunu süzün. Eğer bir bardak kadar falan olursa onunla reçel bile yapabilirsiniz. Reçel derken jöle aslında. Çünkü biberin o iç damarları olsun, çekirdekli kısmı olsun, orada pektin maddesi var. O pektin maddesi ısıyla açığa çıkıyor. İşte dolayısıyla o közlenmiş biber suyunu bir bardağa bir bardak gelecek şekilde ya da eşit miktarda ne kadar varsa çok ufak bir miktarla bile yapabilirsiniz. Kaynatın. Üstüne de bir iki damla en böyle kaynayıp da koyulaştığı zaman hatta bir jelleşme testi de yapabilirsiniz. Şöyle soğuk bir çay tabağına bir iki damla damlatın. Böyle donup kalıyorsa yani hemen şurup gibi akmıyorsa o zaman olmuş demektir. Bir iki damla da limon suyu işte size kavanozlara küçücük küçücük kavanozlara kahvaltılık, porsiyonluk hazır edebileceğiniz bir közlenmiş biber reçeli tamamen jöle şeklinde. Tabii içine birazcık da kırmızı pul biber koyarsanız hem rengini birazcık daha değiştirir, o uçuk pembeden daha kızıla doğru döner, hem de biraz acı olur. Hani acı biber reçelleri var ya, onun gibi değişik bir havası olur. Ama bu biber suyunu aynı zamanda da soslarda kullanabilirsiniz. Hatta bana bir Yunanlı şef öğretti bu yaz. Kendisi Belçika'da yaşıyor. Yıllardır da her yaz Bodrum'a geliyor. Şef olarak çalışıyor. Kirkos Zizis. Dedi ki benim anneannem patlıcan közlendiği zaman onun suyunu ziyan etmezdi. Salata soslarında veya mezelerde muhakkak kullanırdı. Peki bunu nasıl kullanacağız? Yani közlenmiş biberin veyahut da enginarın suyunun. Tabii enginardan reçel yapamazsınız. İşte közlenmiş biber suyundan reçel yapabilirsiniz. Ama su halindeyken de onunla pekala bir salata sosu hazırlayabilirsiniz. Süzme yoğurtlu mezelerin içine katabilirsiniz. Son derece güzel olacak. Deneyin, bir şans verin derim. Şimdi tabii bu kış hazırlıklarında kullandığımız veya günlük mutfakta kullandığımız malzemelerin atıklarını değerlendirelim dedik. Ama günlük mutfakta en çok atık nereden geliyor? Karpuz yemeyi seviyoruz. Mesela karpuzun kabuklarını ne yapacağız? Elbette ki turşu olacak. Tabii kavun da var. Aslında kavunun keleğinin turşusunu yapıyoruz zaten. Ama bu kavunun çekirdeği, karpuzun çekirdeği, onlar ne olacak? Elbette ki onlar da atıksız mutfakta son derece güzel kullanılabilecek ürünler. Katiyen atmıyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkeye sezonun ilk yağışlı ve serin havası gelecek. İstanbul açık, 29 derece. Cuma sıcaklık 23-24 dereceye kadar inecek. Hava rüzgarlı ve yağmurlu olacak. Ankara 34, Bursa 33, İzmir 36 derece. Ankara ve Bursa'ya da cuma yağmur geliyor. Antalya 39 derece. Marmara'da Edirne 35, Sakarya 32 derece. Cuma sonbahar havası var. Yağmurlu, rüzgarlı ve serin. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Kayseri 34 derece. Uzun zaman sonra cuma yağmur görülecek ve sıcaklık düşecek. Ege'de Manisa 37, Muğla 39 derece. Cuma günü kuvvetlenecek rüzgarlarla bu bölgede 5-6 derece serinleyecek. Akdeniz'de nem oranı düşüyor. Adana 38, Hatay 35 derece. Cuma Adana bölümünde yağmur var. Karadeniz'de Bolu 29, Samsun 30 derece. Cuma serin hava ve sağanak yağış başlayacak. Doğu'da Erzincan, Kars boyunca sağanak yağış devam ediyor. Erzurum 28, Malatya 33 derece. Güneydoğu'ya da cuma yağmur gelecek. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 38, Londra şiddetli yağmurlu 24 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 12.
7: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Toplantıda terör örgütü YPG'nin kendini fesli, terörsüz Türkiye süreci ve İsrail'e yaşanan gerilime ilişkin mesajlar verildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Mustafa Berber'den dinleyeceğiz.
8: Taarruzda zafere giden yolun kilit anahtarının olduğu yer. Afyonkarahisar'da bulunan Büyük Taarruz şehidi. Takvim yaprakları 25 Ağustos tarihini gösterirken Kocatepe'de başlayan o mücadele ardından da 26 Ağustos'ta ilerleyişle birlikte devam etti ve sonrasındaysa 30 Ağustos'a yani zafere giden yola ulaştı. Ancak orada yani 25, 26, 27 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yaşanan o savaşta, o çatışmalarda çok sayıda Mehmetçik şehit oldu. İşte şu anda da onlar anısına yapılan Büyük Taarruz şehitliğindeyiz. Burada 275 subay ve 2150 Mehmetçik Büyük Harekat'ın anısına anılıyorlar. Burada onlar için bir anıt mezar 1993 yılında yapılmış durumda ve burada anılıyor. Büyük Taarruz'a giden yolda Mehmetçikler ve 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da gerçekleşecek başkomutan meydan muharebesine giden yoldu. Aslında 27 Ağustos yani bugün Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun günüydü. Bu sadece Afyonkarahisar'ın değil Anadolu'nun kapısına dayanan Yunanların buradan püskürtülmesi ve İzmir'de tam anlamıyla zafere ulaşacak. Ardından da 1923 yılında Cumhuriyet'le taşlanacak olan o zaferin kilit noktalarından birinde Afyonkarahisar'da bugün gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı. Önemli başlıklar vardı toplantıda. Bunlardan biri hiç şüphesiz ki Suriye'de SDG'nin fesli ve entegre süreciydi. Buna ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan edindiğimiz bilgiyi gazetecilerin sorularına yönelik verilen yanıtlar şunlardı. SDG'nin fesli ve Suriye'de devlet kurumlarına entegrasyonu Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla ilgili olarak tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor Milli Savunma Bakanlığı. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesini geliştirmesine yönelik desteğin mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürülmeye devam edeceğini belirtiyor Milli Savunma Bakanlığı. Terörsüz Türkiye süreci de hiç şüphesiz ki toplantının önemli gündem başlıklarından biriydi. Yine sorulan sorulara verilen yanıtta Sayın Bakanımızın da görev aldığı ve takip değerlendirme kurulu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki toplantısını gerçekleştirdi. Çalışmaların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ele alınarak 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi diyor Milli Savunma Bakanlığı. Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, elindeki silah ve mühimmatının tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir diyor Milli Savunma Bakanlığı. Tekrar Suriye'ye dönecek olursak aslında burada çatışmasızlık mekanizmasına ilişkin de önemli başlıklar var. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları da Milli Savunma Bakanlığı'na soruldu. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının yakından takip edildiği belirtildi. Bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konuyla ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir diyor Milli Savunma Bakanlığı. Ege'ye uzanacak olursak burada da Yunanistan'la yaşanan gelişmeler aslında önemli. Kerpe Adası'nda bulunan Patriot hava savunma sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarla da gayri askeri statüdeki adaların hukuki durumu kapsamında burada silahsızlandırılması gerektiğini ve Patriot'ların kaldırılması yönünde taleplerin dile getirildiğini söylemişti Milli Savunma Bakanlığı daha önce de. Bunu Patriot'lar o bölgeden geçtiğimiz hafta itibariyle itibariyle kaldırıldı ve bunun da önemli olduğuna dikkat çekiyor Milli Savunma Bakanlığı ve aynı zamanda Rodos Adası'na Yunanistan tarafından İHA üssü kurulmasına ilişkinde bir değerlendirmede bulunuldu. Rodos Adası'nın gayri askeri statüsü uluslararası arası anlaşmalarla açık ve bağlayıcı şekilde düzenlenmiştir. Bu statüyü ihlal edecek her türlü girişim Yunanistan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede Rodos'ta İHA üssü kurulması yönelik muhtemel bir adanın gayri askeri statüsünü ihlali anlamına geleceği ve Ege'de barış ve istikrara ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır. Türkiye uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir diyor Milli Savunma Bakanlığı ve bu bugünkü bilgilendirme toplantısında.
7: Mustafa Berber'in notlarını dinledik. Terör örgütü YPG'nin fesini ve İsrail'in Suriye konusundaki tutumunu şimdi daha yakından değerlendireceğiz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan NTV'de Zehra Küçük'ün sorularını yanıtlıyor. Kulak veriyoruz ortak yayında.
9: Türkiye sürecini ama yapılan açıklamayla beraber nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu SDG'nin feshedildiğini ve silahlı güçlerin Suriye ordusuna entegre olduğunu, tamamen entegre edildiği açıklanmıştı Mazlum Abdi tarafından. Türkiye tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını anlıyoruz.
10: Zehran, tabi bu bir süreç. Yani şu an başlamış bir süreç var. Ancak fesih açıklamasının net bir şekilde YPG'nin başındaki isim tarafından yapılmış olması da önemli bir dönüm noktası. Biliyorsunuz Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'de tek devlet ve tek güvenlik mekanizmasının olması gerektiğini bir dış politika siyaseti olarak uzun yıllardır ifade ediyor. Öte yandan Suriye'deki de facto durumun Ahmet el-Şara yönetiminde Şam'da merkezileşmesi sonrasında YPG'nin Suriye milli kurumlarına entegre edilmesi, içindeki bir kısım teröristlerin bölgeden çıkarılması ve aynı zamanda o bölgede yaşayan Kürtlerin YPG'den ayrı olarak, bağımsız olarak bazı haklarının Şam hükümeti tarafından tanınması Türkiye'nin daha önce ifade etmiş olduğu hususlardı. Sayın Dışişleri Bakanı Fidan'ın yapmış olduğu bir açıklamada Türkiye'nin kırmızı çizgileri bu konuda üç başlık halinde ifade edilmişti. Şam'daki yönetim değişiminden sonra ve bu üç husus şu an için gerçekleşti. Tabii böyle bir durumun aslında zamanlaması da çok manidar. Çünkü İsrail bir taraftan Suriye'deki askeri varlığını genişletirken diğer taraftan Dürzileri biliyorsunuz tahrik ediyor. Ve bu sürecin, entegrasyon sürecinin hem zamanlama hem de kapsam bağlamında ne kadar isabetli olduğu İsrail'in bu girişimleriyle beraber aslında teyit edilmiş oldu. Çünkü aynı zamanda Suriye içerisinde bir başka devlete araç olabilecek, aygıt olabilecek bir yapı şu an itibarıyla feshedilmiş oldu ve Şam hükümetinin kontrolü altında entegre bir yapı devam edecek. Bu arada bir noktayı mutlaka ifade etmek lazım. Şam hükümeti bu konuda çok dengeli bir siyaset izliyor. Biliyorsunuz daha önce anayasanın değiştirilmesine yönelik bir komisyon tesis edildi. Onun öncesinde de parlamento seçimleri yapıldı. Bu seçimlerde sadece YPG-PYD'nin değil ama Suriye'deki tüm Kürtlerin temsiliyeti üzerinde duruldu ve farklı Kürt fraksiyonlar da bu sürece dahil edildi. Ve bu durum olması gereken bir realite. Dolayısıyla şu an için gelişmeler Suriye'de Türkiye'nin istediği gibi devam ediyor ve Suriye'nin lehine.
9: Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Peki Ankara'nın yaklaşımını nasıl görüyorsunuz? Silahların teslimi de sürüyor diyor hala. Mesela bu konuda çok titiz bir şekilde takip ediliyor. Önce zaten aslında komple sürece bakacak olursak geniş bağlamda her koşulda zaten ilk şart bu mesela terörsüz Türkiye bağlamında da. Oradaki Ankara'nın tutumunu bu açıklamanın bağlamını nasıl değerlendirirsiniz?
10: Şimdi bir kere şu gerçeği burada tespit etmek lazım. Türkiye'deki terörsüz Türkiye süreciyle işte kanun çıkarıldı, resmi gazetede yayınlandı ve büyük bir ihtimalle PKK cenahından şu an adım atılması bekleniyor. Ama bir taraftan da Suriye'de PYD ve YPG fesih sürecini açıkladı. Yani birbirine paralel yürüyen iki farklı süreç aslında burada işletiliyor ve birbiriyle çok iyi koordine edilmiş. Ve hem Suriye hem Türkiye'deki bu fesih ve dönüşüm süreci birbirini destekler nitelikte. Neden? Türkiye'nin şu ana kadar asli argümanı PKK'nın değil ancak KCK'nın tamamen feshedilmesiydi. Bu nedenle ilgili kanunda PKK-KCK kısaltması kullanıldı. KCK dediğiniz oluşum PKK ile birlikte Suriye'deki PYD'yi, Irak'taki PÇTK'yı ki onlar daha çok siyasi kulvarda faaliyet gösteriyorlar ve aynı zamanda İran'daki PJAK'ı da ihtiva ediyor. Bu nedenle aynı anda hem Suriye'de hem Türkiye'de bir yandan terörsüz Türkiye, bir taraftan da PYD-YPG'nin fesih süreci birbirini tamamlayan iki gelişme. Bu durumda Türkiye'yi doğal olarak memnun ediyor. Yani aslında Türkiye şu an için kendi bölgesinde o güvenlik bağlamında pürüzleri giderecek adımları attı ve herkesin faydasını olacak gelişmeler yaşanıyor.
9: Şimdi açıklamanın mesela bakıyorum alt komisyonların teşkiline yönelik çalışmalar sürüyor. Silah teslimi tespit ve teyidi görevimiz sürüyor. Bunlar tabii yine aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi birbirini tamamlayan süreçler ve önemli bir açıklama aslında görüyoruz burada. Sürecin de hala aktif bir şekilde şu anda yoğun bir şekilde sürdüğünü de görüyoruz. Orada hem Suriye ile işbirliği içerisinde.
10: Şimdi Suriye tarafına baktığınızda aslında süreç çok daha önce başladı biliyorsunuz. Çünkü Şam'da Abdi ile Şara'nın imzalamış olduğu anlaşmanın uygulanmasında biraz gecikme olsa da siyasi sürecin ilerlemesiyle birlikte Halep'ten başlayarak bu süreç bir realiteye dönüştürüldü ve nihayetinde lav edilen bazı unsurlar, bir kısım unsurların Suriye ordusu içerisine entegre edilmesi. Bu arada kişi bazında kimin hangi görev alabileceğine dair karşılıklı uzlaşılar söz konusu oldu. Tabii Türkiye'deki terörsüz Türkiye projesine eğer bakarsanız kanunun şu an için resmi gazetede yayımlanmasıyla beraber süreç yeni. Bu süreçte atılacak adımların çok daha net bir şekilde görülmesi lazım. Bu noktada ben devletimizin farklı bakanlıklarının, kurumlarının aynı amaç istikametinde farklı misyonları aynı anda yerine getirmeye çalıştıklarını ve çabalayacaklarını gözlemliyorum. Bir taraftan istihbarat örgütü, bir taraftan Dışişleri Bakanlığı, bir taraftan tabii ki Milli Savunma Bakanlığı. Neden? Çünkü bu unsurların kendilerine ait bir istihbarat ve enformasyon sistemi vardır. Bir taraftan geri planı öğrenmeye ve teyit etmeye çalışırken diğer taraftan gelişmeleri hem siyaseten hem de teknik olarak izlemek isterler ve nihayetinde eğer karşı tarafta bir hareketlenme var, teyit edilebiliyor ve bunun neticesinde bir olgunlaşma süreci gerçekleşmişse tabii ki o kanunun gerektirdiği komisyonlar kendi üzerlerine düşen misyonları yapar. O halde şu an için asli misyon PKK'nın üzerine somut adımları net bir şekilde atmalılar. Bu işi yaparken provokatif eylemlerden daha önce burada yaşanan o gelişmeleri hatırlatmak isterim. Provokatif söylemlerden ve eylemlerden kaçınmaları gerekiyor.
9: İsrail meselesine nasıl bakarsınız? Şimdi açıklamada da yer verilmiş mesela Suriye'deki o gerilime. Çatışmasızlık mekanizması için Amerika'dan iletilmiş bir talep yok. Mekanizma için talep iletilirse değerlendirilecektir mutlaka deniyor. İsrail şimdi orada uzun bir zamandır Suriye'de zaten siz de yayının başında aktardınız. Orada bazı hassasiyetleri kaşıyor. Orada ilerlemeye gayretinde. İşte zaten saldırgan bir tutum var sadece Suriye'de değil bölgede ama şimdi şu noktada oraya da odaklanmış durumda. Bu bağlamda bu açıklamaya dair ne söylersiniz?
10: Aslında bir çatışmasızlık mekanizması var. Bakü'de bu konuda uzlaşıldı. Ancak İsrail son saldırısında Amerikan tarafını ikaz etmedi. Bu nedenle bu süreç akamete uğradı. Dolayısıyla yeni bir süreci tetiklemek yerine aslında İsraillerin daha önce vermiş oldukları o teminatları uygulamaya başlamaları gerekiyor. Öte yandan eğer yeni bir sürece ihtiyaç varsa bu konuda da Amerikan cenahının tabii ki İsrail'le beraber önce bir oturup konuşması lazım. Yani eğer bu işi ihlal eden İsrail tarafıysa onu bir elden geçirmeleri gerekiyor. Orada da durum pek o kadar iç açıcı değil. Bunun birkaç nedeni var. Öncelikle seçim atmosferi şu an İsrail'de net bir şekilde gerilimin, iç gerilimin uç noktasına ulaşmış durumda. Bunun da nedeni klasikleşmiş, gelenekselleşmiş siyasi figürlerin siyasette başarısızlıkları, özellikle asker kökenli siyasileri tahrik etmiş durumda. Eisenkot başta olmak üzere, bir diğeri Olev, siyasi parti kurup şu an için seçimlere gidiyorlar ve bu nedenle İsrail'de özellikle merkez sağda büyük bir gerilim var. Şimdi bu gerilim devam ederken İsraillerin taviz verecek bir görünümle, bir imajla Amerikalılarla veya Türkiye ile masaya oturup arka planda dahi olsa konuşuyor olması onlar açısından siyaseten maliyeti olan bir husustur. Öte yandan şunu da ifade etmek isterim. İsrail farklı araçları harekete geçirmeye çalışıyor. Bu konuyu da görmek lazım. Örneğin YPG, PYD'nin kendini feshettiğini açıkladığı gün Dürzü lider Hicri İsrail'e bağlılıklarını ifade etti ve İsrail'e katılmak istediklerini açıkladı. Biliyorsunuz bu tür açıklamalar inisiyatifle yapılamaz. Mutlaka arka planda bir suflör vardır ve bu suflör size ne fısıldarsa onu ifade edersiniz. Büyük bir ihtimalle Suriye içerisindeki PYD-YPK kartı bir şekilde tamamen ellerinden gidince İsrailler şu an Dürzü kartına oynamaya başladı. Bu nedenle bir taraftan Suriye'deki gelişmeler, bir taraftan seçimlerdeki o gerginlik İsrailleri şu an için arada derede bırakmış durumda. Büyük bir ihtimalle bu süreci biz 27 Ekim'e kadar bu şekilde yönetmeye devam edeceğiz.
9: Yani Suriye'de bir gerilim mi devam edecek? İsrail'in saldırganlığı mı sürecek? Şimdi bakıyorsunuz bir yandan bunlar yaşanırken işte İsrail'e düzeltiyorum Suriye'ye yaptırımlar kalkıyor. İşte terörist listesinden çıkartılıyor gibi önemli adımlar atılıyor. Aslında bunların hepsi bir İsrail'e mesaj değil mi? Artık evet belki bağlar kopmaz Amerika ile İsrail'in ama bir rahatsızlık da söz konusu son dönemde.
10: Şimdi İsrail'de şu an çok ilginç bir dönem yaşanıyor. Seçimler olmadan ve seçim sonuçları görülmeden seçim sonrası koalisyonlara yönelik siyasi manevralar yapılıyor. Ve bu siyasi manevralar hem de siyasette hem güvenlik meselelerde bazı adımların veya ödünlerin şimdiden verilmesi veya atılması anlamına geliyor. Burada neyi kastediyorum? Örneğin bu Ebir yerleşim yeri. Biliyorsunuz Eisenkot bu yerleşim yerine karşı. Öte yandan iki devletli çözüme de karşı. Dolayısıyla Netanyahu seçim sonrasında ola ki Eisenkot'la merkez sağı içine alan güçlü bir koalisyon kurmak istiyorsa o takdirde ona göre şimdiden bazı adımları atması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle yerleşim yerleri Lübnan, Suriye, Filistin özellikle Gazze meselelerinde bir taraftan radikal muhafazakarları memnun edecek adımların atılmaya başlamasını bir taraftan da Eisenkot'a yönelik siyasi veya güvenliğe dair manevraların şimdiden başlatılmasını önümüzdeki günlerde görmek mümkün. Buradan neyi kastediyorum? Bir taraftan Gazze'de patlayan bombaları görebiliriz. Bir taraftan yerleşimcilerin bir süreliğine frenlendiği bir süreci yaşayabiliriz. Bir taraftan Suriye'de bayrak göstermeye yönelik Netanyahu'nun daha net söylemleri olabilir ki biliyorsunuz Suriye'de İsrail birliklerini ziyaret eden siyasiler ve Genelkurmay Başkanı dikkat çekti geçtiğimiz hafta içerisinde. Bu aynen başka bir devletin egemenliğini ihlal demektir. Bir taraftan da Türkiye'ye yönelik mesaj verdiği iddialarıyla İdlib'de gerçekleştirilen saldırı var. Dolayısıyla İsrail'de iç siyaset şu an hem dış siyaset hem güvenlik meselelerini 27 Ekim değil ama 28 Ekim'e yönelik şekillendiriliyor. Şunu da ifade edeyim. İsrail seçimlerinde özellikle küçük sağ partilere yönelik büyük bir baskı şu an için yaratılmış durumda. Bu baskıya boyun eğildiği takdirde Netanyahu'nun biraz yumuşaması beklenmeli. Ama bu baskıya karşılık bulamazsa seçimler öncesinde büyük bir ihtimalle Netanyahu daha radikal adımlar atmak isteyecektir. O da ayrı bir gerçeklik.
9: Peki sahaya şöyle bir daha yakından bakacak olursak, şimdi Amerikan etkisini soracağım ama önce şunu sorayım. SDG'nin adının ve şimdi bu bağımsız yetkisinin sona ermesi sahadaki askeri yapıyı nasıl etkileyecek? Yani bütünüyle dağıldığını mı anlamalıyız yoksa işte eski SDG unsurları Suriye ordusu içinde birlikte hareket etmeyi sürdürebilir mi hala? Biz orada neye şahit olacağız, ne göreceğiz?
10: Öncelikle bu tür dönüşümlerde komuta kontrol sistemi değişir. Yani kim kimden emir alıyor, bu önemlidir. Gayri resmi kanallardan ziyade tesis edilmiş resmi hiyerarşi ön plana çıkar. Bu hiyerarşide de komuta kontrol çoğunlukla Şam yönetimi tarafından domine edilecektir. Benim gördüğüm bu. Ama taktik ve operatif seviyede belirgin noktalarda, belirgin pozisyonlarda tabii ki PYD-YPG'nin lider kadrosunu görmek mümkün. İkincisi, stratejik seviyede daha üst düzeye çıkarsanız PYD-YPG'nin bazı isimlerinin görev alabileceğini şimdi de tahmin etmek gerekir. Nitekim daha önce bir PYD-YPG elemanı biliyorsunuz bir görev aldı ve Türkiye'de onu terör listesinden çıkartmıştı. Şu an büyük bir ihtimalle bu süreç biraz daha hızlanacak. Ama bence en önemli konu bu noktada PYD ve YPG'nin kendini feshetmesiyle beraber de facto olarak artık Suriye Demokratik Güçleri ismi verilen yapının tamamen sonlandırılmış olması. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü o yapı içerisinde biliyorsunuz aynı zamanda Arap aşiretler vardı. Deir ez-Zor bu konuda özellikle önemli. Dolayısıyla Lavele birlikte biz artık SDF'i tarihte geçmiş bir vaka olarak hatırlamaya başlayacağız. PYD-YPG ise büyük bir ihtimalle Suriye ordusu içerisinde Suriye ordusunun vermiş olduğu o numaralı tugayların veya alayların birer unsuru olarak karşımıza çıkacak. Bu süreçte de hangi PYD-YPG'lilerin hangi unsurda görev alabileceği ayrı bir personel seçim esasına tabi olacak. Çünkü bazı PYD ve YPG'liler Suriye'ye ait değil. Buradaki ana prensip Suriyeli Kürtlerin bu sistem içerisinde olması. Suriye dışından gelenlerin değil.
9: Peki Murat Aslan, çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınızdan dolayı.
7: NTV ile ortak yayında doçent doktor Murat Aslan'ın değerlendirmelerini dinledik.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
13: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
14: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
15: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
16: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
17: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
18: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
19: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
20: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
21: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
22: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
23: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
24: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam.
25: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Sarı lacivertler birbirinin rövanşında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
2: Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Ligi'nde oynamak, şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak.
1: Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına sarı lacivertliler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon, Fofana ile farkı 1'e indirdi. Fransa temsilcisi Kalandrin'in eşitlik golünü arasa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı. 1-1'in rövanşında 2-1 galip gelen Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri saat 19'a çekilecek Kur'an'ın ardından belli olacak. Sarı Lacivertliler 19 yıl aranın ardından Türkiye'nin ilk kez iki takımla temsil edeceği Devler Ligi'nde Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alacak.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla yer alacağı organizasyonda Galatasaray ve Fenerbahçe 3. torbada bulunuyor. Monaco'daki kura saat 19'a başlayacak. Yeni formatta 36 takımın yer aldığı lig aşamasında her ekip 4 torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek ve toplam 8 maç oynayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe aynı torbada olmalarına rağmen lig aşamasında birbiriyle eşleşemeyecek. İki takımın da yoluna devam etmesi halinde ilerleyen eleme turlarında karşılaşma ihtimali bulunuyor. Sezonun finali ise Madrid'de Metropolitano Stadında oynanacak. Beşiktaş, Litvanya deplasmanında sahne alacak. Siyah beyazlar 3-0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçının rövanşında Kaunas Žalgiris'e saat 20'de konuk olacak.
3: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Kaunas Žalgiris'e konuk olacak.
5: La possibilità di entrare in Europa League.
6: Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bunu çok önemsiyoruz. İlk maçı kazandık ama tura kesin gözüyle bakamayız. Sonuna kadar konsantre olup galip gelmemiz gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız.
3: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Leandro Trossard kadroda yok. Vincenzo Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Vlahovic 11 ile sürmesi bekleniyor. Darius Grenio stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadelede İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
0: Trabzonspor'da 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'a konuk olacak. Macaristan'da oynanacak Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
3: Trabzonspor

0: Temsilcisinin Avrupa macerası Konferans Ligi'nde devam edecek. Grupama stadında oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenović yönetecek.
1: Pilenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi.
2: Pilenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişi sürüyor. A grubu 4. maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti.
3: İstikrarlı bir şekilde şu an böyle 4'te 4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz zaten ikinci bir şampiyonluk üst üste. Hedefimize doğru adım adım gidiyoruz.
2: Sinan Erdem spor salonunda maçı etkili başlayan Sultanlar ilk seti 25-21 kazandı. Çekişmeli geçen ikinci seti 27-25 önde tamamlayan Almanya maçta durumu 1-1'e getirdi. Devamında oyun hakimiyetini eline alan Sultanlar 25-20 ve 25-19'luk setlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Millilerde Melisa Vargas 23, Hande Baladın 17 sayı ile mücadele etti.
4: Her top için savaştık. Oyuncularımın performansından çok memnunum. Elbette geliştirebileceğimiz yönlerimiz var ama karşılaşmanın tamamını değerlendirdiğimde gerçekten çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
2: Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la Fatih Terim birlikte takip etti. Sultanlar grubun son maçında bir diğer yenilgisiz ekip Polonya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz
5: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 27 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Bu gece yarısından sonra önemli bir gök olayına tanık olacağız. 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece parçalı ay tutulması gerçekleşecek. Dünyanın gölgesi Dolunay'ın tamamına yakınını örtecek ve bu tutulmayı Türkiye'den de görebileceğiz. Amatör gökbilimci ve gökyüzü yazarı Alp Akoğlu diyor ki, tutulma sırasında ayın tamamı değil bir bölümü yarı gölge içinde kalacak. Bu nedenle de ayın rengi tam tutulmaya özgü bakır kırmızısı renkte olmayacak. Tutulma Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya'nın batısından görülebilecek. Türkiye'de de gece yarısından sonra sabaha karşı görülebilecek. Yarı gölge tutulmanın saat 04.24'te, parçalı tutulmanın saat 05.34'te başlayacağını belirtelim. Ancak ay, parçalı tutulma başlangıcındayken dünyanın gölge kolisine girmeye başlayacak ve tutulma ortası aşamasına gelmeden ay batacak. Bugün ayrıca Dünya Göller Günü, Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günlerden biri. Bu yılın sloganı, tatlı su insan hakkı olarak belirlendi. Nehir, göl, sulak alan ve yeraltı su kaynakları gibi tatlı su ekosistemleriyle biyoçeşitlilik tehdidi hızla yükseliyor. Tatlı su türlerinin sayısı son 50 yılda %85 oranında azaldı. Çünkü döngü bozuluyor. Yükselen sıcaklık buharlaşmayı yoğunlaştırıyor, yağış düzenini değiştiriyor. Bir tarafta kuraklık olurken bir tarafta sel baskınları yaşanıyor. Uzmanlar harekete geçmek gerektiğini vurguluyor.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
10: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
5: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın,
11: yazarların

0: Hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV radyoda.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
2: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
3: Umran Oto Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: radyo tiyatrosu,
1: sağlık,
0: yemek tarihi,
1: doğa,
0: kitap,
1: spor,
0: gezi,
1: kültür, sanat,
0: belgesel,
1: dünya,
0: moda,
1: polisiye roman,
0: masal.

0: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Türk bankaları Suriye'de faaliyet göstermek için hazırlık yapıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıl sonuna kadar Ziraat Bankası'nın işlemlere başlayacağını söyledi.
1: Artık ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, yatırımlar, müteahhitlik, yeniden inşa, ulaştırma koridorları konularına yoğunlaştık son 1,5 yılda. Suriye ile Türkiye arasındaki gümrük kapılarımızı yeniliyoruz, genişletiyoruz, modernleştiriyoruz. Aynı şekilde Suriye tarafı da bu şekilde yatırımlara başladılar.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada iki ülke arasında artan ticaret rakamlarına dikkat çekti.
1: Türkiye-Suriye ticaret ilişkileri de hızla gelişti. Geçen yıl toplamda %42'lik bir artışla 3 milyar 750 milyon dolara yaklaştı. Ümidimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar 5 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirip orta vadede de 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak.
2: Bolat, Türk bankalarının Suriye'de faaliyet göstereceğini söyledi. Yıl sonuna kadar ilk Türk bankası olarak Ziraat Bankası'nı Suriye'de göreceklerini dile getirdi.
1: Hükümetler arasında çok yakın bir işbirliği ve koordinasyon gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Zaten 910 kilometre sınırımızı paylaştığımız Suriye ile akrabalık, dostluk, komşuluk, tarihi bağlarımız çok güçlüydü.
2: Bakan Bolat'a ihracatçılar ve iş insanları da eşlik etti.
1: Uluslararası Şam.
0: Okulların açılmasına yaklaşık 2 hafta kaldı. Turizmde de yüksek sezonun sonuna gelindi. Oteller Eylül ayı için indirim kampanyalarına başladı.
2: Turizmde yüksek sezonun sonuna yaklaşıldı. Otellerde indirim başladı. Şubat ayında başlayan İran Savaşı turizmde bu yıl endişelere neden olmuştu. Ancak korkulan tablo yaşanmadı. Sektör yetkililerine göre rezervasyon iptalleri yaşansa da doluluk oranları yüksek seyretti.
3: Belki karlılıklar için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz maliyet kur baskısından dolayı ama otellerimizin dolduğu hemen hemen bütün bölgelerde güzel bir yazı yaşadık.
2: Rusya ve İngiltere'de okullar 1 Eylül'de açılacak. Türkiye'de ise 14 Eylül'de ders başı yapılacak. Otellerde de doluluklar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Turizmciler bu nedenle Eylül ayı için fiyat indirimlerine gidiyor. İndirim oranları genellikle %15 ile 30 arasında değişiyor.
3: Eylül ayı fiyatları her zaman Ağustos ayından daha makul mantıklıdır. Onu kabul etmek lazım. Temmuz, Ağustos hala her zaman yıllardır olduğu gibi yüksek sezon olarak sürdürüyor o süreci. Eylül ayında bir tık daha mantıklı fiyatlarla misafirlerin karşılaşma imkanı var.
2: COP31 iklim zirvesi Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. 80 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Bunun da sektöre can suyu olacağı belirtiliyor.
0: Ayçiçeği yağında olası fiyat artışının önlenmesi için tedbir alındı. Ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi belirlenen dönemlerde %12 olarak uygulanacak. İthal kuru soğanda gümrük vergisi de %5 olarak uygulanmaya devam edecek. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için alındığı belirtildi. Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmelerle Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda fiyat artışı riski olduğu belirtildi. Ham madde temini sağlamak ve yüksek fiyat yükselişinin önlenmesini için aylık ayçiçeği tohumundaki %20 gümrük vergisinin bu sene 30 Kasım yerine 1 Ekim itibariyle %12 olacağı belirtildi. Kuru soğanda da %49,5 olarak uygulanan gümrük vergisi 31 Ağustos'a kadar %5'e düşürülmüştü. Bu süre 31 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldı. Sırada piyasalar var değerli izleyenler. Günün ilk yarısında hemen rakamlarda duruma bakalım. Öncelikle BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,13 kayıpla 14.592 puan seviyelerinde. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.580 puan oldu. Şu ana kadar yukarıda ise 14.698. Dün bir 14.700 puan üzeri denenmiş, oradan geri gelmişti. Bugün de şu ana kadar ilk deneme oralara değmeden aşağıya gelmiş durumda borsada. Baktığımız zaman bankacılık endeksi %1 civarı yukarıda. Petrokimya %1 civarı yukarıda. Gıda, hizmetler, holdingler, iletişim, sigorta ve ticaret ve ulaştırmada ise eksi seyirler var. Para piyasalarında dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 17 kuruş. Uluslararası para piyasalarında dolar endeksi hafif bir değerlendi. Euro dolar karşısında 1.1650'nin altına geldi. Sterlin dolar karşısında 1.36'nın altına sarkmıştı. Orada 1.3570, 1.3580 aralığına kadar geri çekilmiş durumda. Altın fiyatlarında da elbette doların hafif değerlenmesiyle beraber bir miktar geri çekilme var, bir miktar kayıp var. 4.581 dolardan işlem görüyor uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı. Petrol 85-86 dolar bandındaki seyrini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda ve Orta Doğu'dan gelen haberlere odaklı bir şekilde. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 7.092 lira, çeyrek altında 11.617 liradan işlem görüyor değerli izleyenler. Piyasalardaki gelişmeler böyleydi. Şimdi bir canlı yayınımız var. İş dünyası ve finans sektörü Diyarbakır'da bir araya geliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 3 kamu bankasının genel müdürleri kentte toplantı yapacak. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan karşımızda, yanında da konuğu var. Sözü onlara bırakacağız şimdi.
4: Teşekkürler Murat. Evet, Diyarbakır bugün iş dünyası için önemli olan bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. İş dünyası finans buluşması Diyarbakır 2026 ve senin de söylediğin gibi 3 kamu bankasının genel müdürü ve 10 genel müdür yardımcısı bugün Diyarbakır'da ve Diyarbakır'daki iş insanlarıyla bir araya gelecekler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da bu toplantıya katılıyor. Yanımızda da bu toplantıyı organize eden, ticaret borsası ile birlikte organize eden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya var. Ben de hemen kendisine dönmek istiyorum. Efendim, Diyarbakır başta olmak üzere bölgede uzun yıllardır özellikle finansa erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Bunu zaman zaman gündeme getiriyordunuz. Bugün de böylesine 3 kamu bankasının genel müdürünün katıldığı bir zirve düzenliyorsunuz. Öncelikle bu toplantının amacı nedir? Bir de finansmana erişimde ne gibi sıkıntılar var? Onu da bizimle paylaşır mısınız?
5: Tabii. Finansa erişim ekonomide en önemli konulardan bir tanesi. Doğrusu tabii bugünkü çalışmamız tam da Türkiye'de kredilerin %50'sini veren, aynı zamanda mevduatın da %50'sine sahip olan 3 kamu bankamız, Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank'ın genel müdürleriyle Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımızla birlikte tam da bu sorunu tartışacağız. 500'e yakın davetli iş insanımız var. Tabii burada bu konuları konuşurken aynı zamanda 250'ye yakın iş insanımızla da birebir genel müdürleri görüştüreceğiz. Yani genel müdürlerle yaşadıkları sorunları ifade edecekler. Evet, erişim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi ve bunun sonuçlarını da hep gördük. Sürekli özellikle şirketlerin göç etmesi bugün en önemli sorunlarımızdan birine dönüştü. Bölge uzun zamanlar dışarıya beyin göçü, sermaye göçü vermekle birlikte bugünlerde finanse erişimde yaşanan sorunlardan dolayı göç eden şirketler oluşuyor. Bu şirketler tabii ki önemli şirketler, güçlü şirketler. Bunlar göç ettikle beraberinde istihdamı da azaltıyorlar. Bölgenin yatırım kapasitesinin azalmasına sebep oluyorlar. Bölgede bu sorunları çözmede, yerelde bu sorunları çözmede sorunlar yaşıyor sürekli. Bunun için özellikle genel müdürlerin o göç eden firmalarımız, göç etme potansiyeli olan firmalarımız, bölgede finansa erişemeyen firmalarımızı birebir görüştürerek doğrusu sorunu doğru bir tespit edelim. Tabii burada sadece bu toplantıda yapılan birebir görüşmeler ve sorunu anlatmakla sınırlı kalmayacak. Beraberinde siz ifade ettiğiniz gibi 10 tane genel müdürleri, grup başkanları, yani kalabalık bir 50'ye yakın bir banka üst kadrosu bugün Diyarbakır'da. Bunlarla birlikte yapılacak bizim de için odamızda oluşturduğumuz bir birimle beraber bu sorunları takip ederek, sorunlarını çözerek, doğrusu ekonominin en önemli ayaklarından biri olan işte iş insanının, özel sektörün finanse erişimini sağlayarak buradan göç etmelerini engellemek ve burada yatırım yapmalarını sağlatarak hem istihdama hem de bölgenin ekonomisine katkı koymak için bunu yapıyoruz. Bu ilk ayağı, ama bunu tabii ki devam ettireceğiz.
4: Efendim şimdi tabii bölgedeki birçok iş insanı ya da bu çerçevede yatırım yapanlar özellikle tarım ve hayvancılık kredilerine erişimde de ciddi sıkıntılar yaşadıklarını gündeme getiriyorlar. Bir de kredi alırken ipotek sorunu var bölgede. Değerinin altında gösteriliyor. Böyle sıkıntılar da var. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?
5: Tabii özellikle süreçle birlikte bizim en önemli potansiyelimiz GAP'ın sulama kanalları, özellikle Silvan ve Kral Kızı Dicle Barajı'nın açılmasıyla bir anda yeni büyük, bugüne kadar açılmışın belki 10 katı bir sulama alanı açılacak. Bu da şu demek, tarımın gelişmesi demek, tarıma yeni krediler, mevcut limitlerin artırılması demek. Aynı şey bölgede hayvancılık da önemli bir sektör. Şu an kredi limitleri, krediye erişim hem tarımda hem hayvancılıkta düşük seviyede. Şimdi bunların da artırılması gerekiyor. Yani süreçle birlikte özellikle tarımdaki gelişmeyi eğer geliştirmek istiyorsak mevcut kullanılan kredi limitleri düşük seviyede. Şimdi bölgenin potansiyeline baktığınızda tarım en önemli potansiyellerinden bir tanesi. Evet, maalesef ekspertiz sorunu diye ifade ettiğimiz, yani bölgedeki işte gayrimenkullerin ipotek ilerek verilerek bunun karşılığında teminat mektubu veya kredi kullandırılmada bu sorunu aşamıyoruz bankalarla ilgili. Maalesef bölgedeki gayrimenkuller değerlerinin %25'i oranında bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Halen ekspertiz şirketleri bölgeyi böyle çatışmalı alan gibi görüp işte bunun satışı döneminde sorun yaşayacakları için limitleri artırmıyorlar. Şimdi burada bunu çözmek gerekiyor. Burada hem Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin hem de kamu bankalarının ortak bir çalışma yapması gerekiyor ki bu şu demek, bizim ipoteklerimizin %25'ini biz ürünlerimizin %25'ini ipotek olarak vermek zorunda kalırız. Yani bir yerde bizim buradaki kredimiz %25 oranında kullanıyor. Bunu çözmeyle ilgili doğrusu bugüne kadar da sürekli ifade ettik. Bunun çözümüyle ilgili de yereldeki ekspertiz şirketleri, özellikle yeni oluşan ekspertiz şirketleriyle çalışma da yapıyoruz. Burada kamu bankalarının bir topla birlikte yapacakları bir çözüm bu sorunu aşacaktır. Bir, önemli gündemlerimizden biri de bu zaten burada.
4: Peki şimdi tabii çatışmalı ortamda doğal olarak bu tarz sıkıntılar yaşanıyordu. Siz bunları aşmak istiyorsunuz. Şimdi bir terörsüz Türkiye süreci var ve bölgede son birkaç yıldır huzur ve güven ortamının hakim olduğu bir bölge. Bundan sonraki süreçte bir rahatlama olacak mı? Kısaca onun da yanıtını alayım.
5: Tabii ülke şu an önemli bir süreçten geçiyor. İfade ettiğiniz gibi 20 aya yakın bir süredir bir tek insanımız ölmedi. Bu bizim için en değerli konu. Bir kere bunu sağlanmış olması ülke için önemli. Bunu belirleyecek bir çerçeve yasası da meclisten çıktı ve şu an meclis komisyonlarında da kabul edilerek gündemden de gündem oluştu ve yeni bir çalışma başlatıldı. Bir kurul oluşturuldu. Bunların tamamına baktığınızda bunlar bir yerde Kürt sorununun sonucunu ortadan kaldıran, yani çatışmaları ortadan kaldıran bir çalışma. Bu çalışmanın içerisine ekonomiyi yerleştirmediğiniz takdirde, yani 50 yıllık çatışmalı sürecin yarattığı ekonomik tahribat, işte dönüp baktığınız zaman sosyoekonomik gelişmişlik, yaşam kalitesi, hangisini ele alırsanız alın bölge illeri son 20 yıl oluşturur. Bunun temel nedenlerinden bir tanesinin bu 50 yıllık çatışmalı süreç olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte 24 yıla yakındır uygulanan Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar da 16 tane farklı teşvik sistemleri uygulandı. Ama dönüp teşviğe sonuçlarına baktığımızda bölge %10'u geçememiş yararlarını. 29 yıl %10'dan fazla. Bunun temelinde hep çatışmalı süreç var. Şimdi bunu ortadan kaldırdık. Bunu ortadan kaldırdıktan sonra bu oluşmuş olan mağduriyetlerin nedenlerini ve bunları ortadan kaldırmak için neler yapılması gerekiyor? Hangi teşvik, yeni teşvik sistemleri, tarımda, hayvancılıkta ne tür destekler verilmesi gerekiyor? Sanayi desteklemek için ne tür teşvikler gerekiyor? Finans tam bunun en önemli ayaklarından bir tanesi. Bakın, şirket göçü dedik. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Yani şirketlerin burada kalmasını nasıl sağlayabiliriz? Bunların da bu çerçevede değerlendirilmesi gerekiyor ki kök nedenini ortadan kaldıralım.
4: Peki, çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ediyorum.
4: Evet, Diyarbakır dediğimiz gibi önemli bir ekonomik toplantıya ev sahipliği yapıyor. Konuğumuz Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'ydı. Kendisiyle hem bu toplantıyı hem de önümüzdeki süreci konuştuk. Murat, tekrar sana dönelim.
0: Teşekkür ediyoruz Nizamettin Kaplan'a ve konuğuna ve piyasa ekranını bitiriyoruz. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın efendim.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Yarın hava koşullarında ani değişiklik olacak. Sonbahar, hatta kışı andıran bir havayla karşılaşacağız. Öncelikle etkilenecek yerler İstanbul, Marmara ve Karadeniz. Yağmurlu bir gün olacak. O nedenle dışarıda uzun süre işi olanlar yanlarında muhakkak şemsiye bulundurmalılar. Yağış anında 20 derece inecek sıcaklık nedeniyle de kapalı ayakkabı tercih edilmeli. Ve üşüdüğünüzde giyebileceğiniz uzun kollu kıyafetlere de ihtiyaç var. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Radarın keşfinde yarasalar yol gösterici oldu mu?
0: Böyle düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Radarı İskoç Robert Watson Watt buldu. Ocak 1935'te Hava Savunmaya Bağlı Bilimsel Araştırmalar Komitesi Watson Watt'tan radyo dalgalarının düşman uçaklarını yok edip edemeyeceğini araştırmasını istedi. Watson Watt, bir ay sonra verdiği raporda bu dalgaların bir uçağı imha edemeyeceğini ama bir uçağa gönderilen dalgaların çarpıp geri dönen yankısı sayesinde uçağın yerinin saptanabileceğini belirtti. Bu rapordan iki hafta sonra da bir Hayford bombardıman uçağını 12 kilometre mesafeden izleyerek radarın ilk tanıtım gösterisini yaptı. Watson Watt yarasalardan etkilenmiş miydi bilinmez. Ancak radarın bir biomimikri, yani doğadan ilham alan tasarım olduğunu düşünenlerin sayısı fazla. Çünkü yarasalar yaydıkları yüksek titreşimli seslerin engellere çarpıp yansımasıyla yönlerini tayin eder. Yani yarasaların doğal radarları vardır. Radar olmasaydı 1940'ta İngiltere'ye yönelik Alman hava akınları başarıya ulaşabilir. Bu da İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunu, dolayısıyla tarihin akışını tümden değiştirebilirdi. Kim buldu, nasıl buldu?
2: Burası NTV Radyo. Saat 13.

Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden Perşembe, gündem yoğun. Bu saate kadar olan biten ne varsa Öğle Bülteni'nde ekrana taşıyacağız. Birkaç başlık verelim, sonrasında ayrıntıya geçelim. Manşete Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirme toplantısını çektik. Zafer haftasındayız. Haliyle büyük taarruzun gerçekleştiği yerde, Afyon Karahisar'da yapıldı toplantı. Suriye'deki son gelişmeler, SDG-YPG'nin kendini feshetmesi ve elbette teröristsiz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalar var. Bakacağız birazdan. Bugünün rengi sarı lacivert. Bugün günlerden Fenerbahçe. 18 yıllık hasret sona erdi. Fenerbahçe ait olduğu yerde yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Dün gece nefis bir maç izledik. Fenerbahçe birbirinin rövanşında Fransa'da Lyon'u 2-1 yendi. Şampiyonlar Ligi'ne playoff turundan katılma hakkı kazanan ilk Türk takımı oldu. Dün geceki maçı konuklarımızla değerlendireceğiz. Maçın yansımasını da Fransa'dan canlı bağlantıyla alacağız. Dünya Nepal'deki felaketi konuşuyor. En az 270 ölü var. Yüzlercesi de kayıp. Ne oldu, nasıl oldu sorusuna da artık daha net cevaplar verebiliyoruz. Kopan bir buzul parçası nehir yatağına düşüyor. Akışı durdurup adeta bir baraj görevi görüyor. Ve sonra biriken su engeli aşıp önüne ne katarsa süpürüyor. Korkunç görüntüler var. Aktaracağız birazdan o görüntüleri de. Başlıyoruz bültene. Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Bakanlık açıklamasında SDG'nin fesih ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz denildi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadesi de yer aldı. Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'le yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi. Açıklamada İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz denildi. Milli Savunma Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'yi de kapsayacak bir çatışmasızlık mekanizması için talep gelmediğini de açıkladı. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.

0: Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Mücadeleyi NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'la konuşacağız. Emin hoş geldin.
1: Ahmet merhaba hoş
0: bulduk. Şimdi 1-1'in rövanşında Lyon'u 2-1 yendi Fenerbahçe. Bir Fenerbahçeli olarak benim için nefis bir maçtı. Peki tarafsız bir göz olarak izlediğinde nasıl bir maç izledik?
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dönemde Beşiktaş'ın o namağlup dönemindeki 1-2 maçı. Hı hı. Galatasaray'ın hem geçen seneki lig aşaması hem ondan önceki aşamalarda oynadığı, içeride kaybetmesine rağmen Bayern Münih gibi imza maçları vardı. Dün akşam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girişini kendi tarihinin ilk 45 dakikası içinde en iyi oyununu oynayarak kazandı. Hak edilmiş bir Şampiyonlar Ligi bileti mi? Sonuna kadar. İnanmışlık var mı? Sonuna kadar. Camia bir arada mı? Sonuna kadar. Bunlar bir araya geldiğinde oyuncu grubu aç, iştahlı ve çok motive. Bunların başaramayacağı bir durum yok. Hı hı. İsmail Kartal, geçen haftanın en çok eleştirilen ismi, dün akşamında altın madalyasını
0: kahramanlarından
1: alan ismi.
0: Biri.
1: Bunlar bir araya geldiğinde Fenerbahçe gerçekten bu Şampiyonlar Ligi'ni çok hak ediyordu. Geçmiş yıllarda o playofflar öncesinde derken artık geçmiş yok. Bugün ve yarın var Fenerbahçe için. Dediğim gibi Lyon maçın ilk yarısı Fenerbahçe tarihinin imza maçlarından biridir. Deplasmanda özellikle Lyon gibi iki kez yarı final oynamış, çeyrek final yapmış, 13 kez burada oynamış bir takımı yenmek büyük bir iştir. Fenerbahçe alkışı sonuna kadar hak ediyor.
0: Daha önce de çok playoff oynadı Fenerbahçe. Hep işte bizim taraftar jargonuyla ahlar vahlar arasında sonlanıyordu o maçlar. Son saniyede direkten dönenler ya da işte son saniye penaltıları kaçmıştı Şampiyonlar Ligi. Bu sefer ilk yarıda sıkı sıkıya tutundu. İkinci yarıda elinden bırakmadı Şampiyonlar Ligi biletini Fenerbahçe. Tabii sen de altını çizdin. İsmail Kartal çok tartışılıyordu. Kadro açıklandığında da şöyle bir Fenerbahçeli arkadaşlara da baktığımda şaşkınlık vardı diyelim en hafif tabiriyle o kadroya bakıldığında. Ama imza maçlarından birini çıkardı İsmail Kartal da, herhalde bunu da bir yere yazmak gerekir. Ne söylersin İsmail Kartal'ın kadro tercihine ve oyun tercihine dair?
1: Teknik adamları çok eleştirdik. Kendi adıma da, başka platformlarda da. Geçen hafta en çok İsmail Kartal'ı eleştirdim.
0: Doğru.
1: Hatta bir sitem aldım. Kendisine Şampiyonlar Ligi takımını ilk maçta yönetemediği için, sahaya doğru çıkaramadığı için hamlelerini kendi gözümle doğru bulmadığımı belirtmiştim. O sitemi ben bunları neden söylediğimi belirtmiştim. Dün akşam için İsmail Kartal kusursuz bir teknik adamlık örneği gösterdi. O yüzden alkışlar İsmail Kartal'a. Maç sonunda TRT yayınına geldiğinde Serkan Yetkin ve Sanat Oklu röportajında Senat'ın bir sorusuna sakin kalmayı nasıl başardınız cevabı vardı. Çünkü çalıştık dedi. Takımımı biliyordum dedi. Onlara inandım. Dakika dakika ne yapması gerektiğini anlattım demişti. Evet doğru. Geçen hafta bunları neden yapamadı çalışılır ama bir hafta sonra yapıyorsa teknik adamın hakkını vermek gerekir. Ben normalde önce oyuncuların payını verecektim ama dün akşamdan sonra altın madalyayı İsmail Kartal alıyor. Ondan sonra oyuncular oluyor. Eleştirilerin, işte doğru eleştirilerin bir teknik adamı ne kadar motive ettiğini, camiaya daha çok doğru mesajlar verdiğini görebiliyoruz. Bundan sonra da o eleştirileri alacaktır İsmail Kartal. Hem kendi adına hem Fenerbahçe adına çok zorlu ama gururlu bir yol olacak. Bunu en başta tabii ki İsmail Kartal istiyor. Dün akşam sakin kalması, teknik ekibiyle oyunu dakika dakika bölmesi, değişiklikleri, orada yine bir 5 dakika olarak söyleyebiliriz ama doğru zamanda gelen değişiklikler, eldeki kadroya baktığımızda Kerem Asensio yokken yedek kulübesi biraz zayıf ama onları da oyuna attı. İsmail Yüksek'in doğru zamanda girmesi, sonrasındaki o Lukaku hamlesi, oyunu tuttu Fenerbahçe'ye, turu getirdi.
0: İsmail Kartal özgüvenli bir teknik direktör. Bunu konuşmalarında görüyoruz ama sen de altını çizdin. Gençler Birliği maçı, sonrasında Lyon beraberliği. Sanki biraz sallanmıştı o özgüven. Ama bu galibiyetle birlikte hem hoca özgüvenini yeniden kazandı, hem takım özgüvenini kazandı. Sen de söylüyorsun, takımda çok tecrübeli oyuncular var. Evet, yerliler İsmail Kartal'ı iyi biliyorlar ama herhalde dünkü maçla birlikte takımdaki o tecrübeli, o dünya çapında yıldızlar da İsmail Kartal'ı tanımış. Onlar da o saygıyı hissetmişlerdir. Bakalım, bu da olumlu yansıyacaktır.
1: Saygı aşaması olmazsa olmaz. Her oyuncu saygı gösterecek. Kararına katılmayabilirsiniz. Görüşünü eleştirebilirsiniz ama sahadaki patron odur. Ona saygı göstereceksiniz. Bu olduğunda dün akşam bunun en net örneğini gördük. Bütün parçalar doğru birleşti ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Oğuz Aydın. Şimdi onu söylemek gerekiyor. İsmail Kartal rakibi de analiz ediyor. Kendi oyununu da biliyor. Teknik anlamda görüşlerine çok değer verdiğim, NTV ekranlarında ağladığımız Semih Sezer'le neden Oğuz'la başlaması gerektiğini anlatmıştı. Hı hı. Semih Hoca da aynı yerden çalışmış. İsmail Hoca aynı yerden çalışmış. Bir oyuncu oynadığında ne kadar faydalı olabileceğini gösteriyor. Oğuz Aydın'dan bahsediyoruz. Bir oyuncu Amerika maçında, Dünya Kupası'nda ilk 11'i başladı. Ne kadar faydalı olduğunu gördük. Oğuz'un daha fazla süre alması gerekiyor. Bu kadroda zor mu? Zor ama o pes etmiyor. İşte bu kadro bu yüzden kuruluyor. Bir oyuncunun 45 dakikalık performansı her şeyi değiştirebiliyor. Oğuz Aydın onların başında geldi.
0: Peki Emin, bir konuğumuz daha var. İzin verirsen onu da yayınımıza dahil edelim. Kemal Aslan, Fenerbahçeli taraftarların da çok yakından bildiği, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından, Şampiyonlar Ligi'nde de forma giymiş, bizim de unutamadığımız futbolculardan elbette bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Hoş geldiniz Kemal Aslan, NTV yayınına.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi maçı konuşuruz, tercihleri konuşuruz ama öncesinde 18 yıllık bir hasret sona erdi. Camia açısından ne anlama geliyor dünkü maç Şampiyonlar Ligi?
2: Ya şöyle, evet, baktığınız zaman 18 yıl ama orada gidemediği yıllar var. Çok oralara da girmek istemiyorum ama Fenerbahçe bu süreçte çok kırılma maçı oynamıştı. Hı hı. Bu kırılma maçlarında hep istemediği sonuçlar aldı. Dün akşamki galibiyet işte o kırılma maçlarından bir tanesiydi. Çünkü bizim maalesef Türkiye'deki futbol ikliminde sonuçlar çok şeyi beraberinde getiriyor. Dün kazanılan galibiyet sadece Şampiyonlar Ligi'ne uzun yıllar sonra girmesi değil, camianın bir araya gelmesi için de tutkal oldu. Çünkü bugün sabahtan beri gördüğüm, konuştuğum arkadaşlarım, dışarıda gördüğüm Fenerbahçelilerin hepsi inanın kuş gibi hafiflemişti. Herkes böyle mutlu, sokakta bir acayip bir tebessüm var insanlarda. Çünkü Fenerbahçe takımı uzun yıllardır bu tür başarılara hasret kalmıştı. Onun için dün akşamki galibiyet camia adına çok önemli. Emeği geçen yönetim, başkan, teknik direktör, oyuncuları tebrik ediyorum. Çünkü cidden Fenerbahçe takımının böyle bir hikayeye ihtiyacı vardı. Hı hı. Ki özellikle böyle bir sezon başlangıcında 3 tane ön eleme maçında iyi performanslarla, tabii ki maçların içinde performans dalgalanmaları oluyor. Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi'nde olması Fenerbahçe'nin çok kıymetli. Her anlamda çok kıymetli. İşte bugün limit sorunu var, finansal fair play noktaları var. Bu anlamda da ekonomik getiri olarak da çok önemli. Mental olarak insanları çok rahatlatan bir şey. Zaten sezon başındaki sorunlar konuşulurken santfor, sağ ön ve stoper deniliyordu. Oraya Şampiyonlar Ligi'ni oynayabilecek, o atmosferi kaldırılabilecek oyuncular düşünüldü ve alındı. Bu noktada ilk etapta başarılı geçti. Bu anlamda emeği geçenleri tebrik etmek gerekiyor.
0: Yaptığınız tespit önemli. Çok kırılma maçına çıktı Fenerbahçe ama o maçlarda çoğunlukla kırılan taraf olmuştu. Bu kez kırdı ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde artık. Kime yazıyorsunuz en çok bu galibiyeti, bu zaferi?
2: Ya şöyle bizde ben bütüne bakmayı çok seven bir tipimdir. Bu bütünde başarı gelir. Çünkü şöyle düşünün, kamuoyuna da yansıdı. Gençler Birliği maçından sonra alınan mağlubiyetle yine tekrar bir acaba endişeler olacak mı olmayacak mı gibi sorunlar gün yüzüne çıktı hemen camia içerisinde veya kamuoyunda. Orada yönetim, Başkan Aziz Yıldırım deneyimiyle hemen olaya el koydu. İşte basına da yansıdı. Bir Samandıra çıkarması yapıldı. Teknik direktör kendi şeylerini, söyleyin adını, kendi oyununu oynatmak adına yapılan eleştirilerin pozitif taraflarını aldığını söyledi. Oyuncu grubu hatalarını biliyor. İşte bütüne bakmak gerekiyor. Çünkü mesela geçen yıl yerden yere vuruldu, eleştirildi. Ederson iki maçta sizi Şampiyonlar Ligi'ne soktu performansıyla. İşte İsmail Hoca eleştirildi ama bir Sturm Graz maçı, ilk maçının ilk 45 dakikası var, referans oyunu oynandı. Ben bunu yayıncı kuruluşta davetliyken de anlatmıştım. Yani siz onun üzerine ne kadar koyabilirseniz bu oyuncu grubu sizi yukarıya taşıyabilir. Sorunuza dönünce, yani muhakkak pastanın büyük kısmını alacak isimler vardır ama futbol bir organizasyon işi, bir bütün işi. İşte yönetim, teknik ekip, oyuncu grubu, taraftar, o bütünlük sağlanıldığı zaman başarı geliyor. Ben bütüne bakmayı tercih ediyorum ama dünkü maç özelinde, mesela maç öncesinde herkes ilk maçtaki performanstan dolayı Talisca değil de orta saha yoğunluklu çıkmasını bekliyordu İsmail Hoca'nın. Yani İsmail Talisca değişikliği olabilir diye bir düşünce vardı ama İsmail Hoca ilk maçta işlemeyen, yani takım savunması noktasında işlemeyen noktaları tespit edip aynı bakış açısıyla çıktı. Belki biraz önce Emin Bey de bahsetti. Yani İsmail Talisca değişikliği bir 3-5 dakika daha erken olsa oyunu tutabilirdin gibi gibi sorular var. Burada bence dün Oğuz maçın yıldızı.
0: Evet.
2: Görünmez kahraman Kante.
0: Muazzam.
2: Maçın kahraman yıldızı Oğuz, bence kahramanlarından bir tanesi de Ederson. Çünkü bu tür gerilimi ve stresi yüksek maçlarda yapmış olduğunuz küçük, o basit görünen kurtarışlar sizi oyunun içinde tutuyor. Bence Fenerbahçe takımı Şampiyonlar Ligi'ne girmekle beraber üzeri tozlanmış diyeyim. Yani kariyerlerine büyük saygı duyduğumuz oyunculardan kurulu Fenerbahçe takımı. Üzeri tozlanmış oyuncular da üzerlerindeki tozları attılar.
0: Peki. Bu arada Kemal Aslan, arkanızda ben bir tablo görüyorum. Tanıdık isimler de var. Şöyle bir hafif gösterseniz merak ettik. Burada Emin Çağlar'la birlikte.
2: Ya şöyle, bu sağ olsun bir arkadaşım doğum gününde hediye etmişti.
0: Fenerbahçeli futbolcuların isimleri var. Fenerbahçe'nin efsane isimleri.
2: Şöyle, yayına girerken bir tane de fotoğraf var. Emek Ege sağ olsun kırılma anına davet etmişti beni NTV'ye. Şimdi orada o fotoğrafı görünce, kırılma anı deyince sözlerime öyle başladım zaten. Oradan çağrışım yaptım.
0: Güzel yerden girdiniz.
2: Oynamıştı. Dün akşam o şanssızlığı da kırdı.
0: Peki. Var mı Emin sorun?
1: Şampiyonlar Ligi'nin son kadrolarında olan isimdi Kemal Aslan. Çeyrek final kadrosunda vardı. En iyi o anlatacaktır meslektaşlarına bunu. O hasreti ve Şampiyonlar Ligi nasıl bir duygu olduğunu. Bundan sonra Fenerbahçe camiasının o birlikteliği lig, Şampiyonlar Ligi özelinde yakaladı, bırakmaması gerekiyor.
0: Şimdi grupları bekliyoruz. Bu akşam saat 19'da kura çekimi var. Şöyle bir torbaları da ekrana getirelim. 4 torba. Bakınca gerçekten devler var. Emin, şöyle bir torbaların üzerinden geçelim mi?
1: Birinci torbada Paris Saint-Germain, son şampiyon, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. Buradan hani şunu istemiyoruz diyebileceğimiz bir takım yok.
0: İki takım gelecek değil mi buradan?
1: Evet. Her torbadan iki takım. Onu belirtelim.
0: Sadece Fenerbahçe için değil tabii, Galatasaray için.
1: Tabii ki.
0: Burada belki biraz Galatasaray'ı da işin içine sokmak gerekiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray. Yıllar sonra ilk kez iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz.
1: 19 sezon sonra. En son 19. Fenerbahçe Beşiktaş birlikteydi. Bu sezon Fenerbahçe Galatasaray.
0: Birinci torba bu. İkinci torbada kimler var?
1: Borussia Dortmund, Roma, Sporting, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, Porto teknik ekibinde bir Türk var, Osman Kul, Manchester United, Brugge, Real Betis, PSV, Eindhoven. Bu daha tercih edilebilir. Buradan da iki takım gelecek. Biz bir tercihte bulunmayalım. Fenerbahçe ve Galatasaray buradan en iyi kurayı çekeceklerdir diye düşünüyoruz. Üçüncü torbada iki temsilcimiz, iki takımımız da orada. Eşleşmeyeceklerini söyleyelim. Aynı federasyondaki ülkeler lig aşamasında eşleşmiyor ama sonrasında playoff'u geçtikten sonra eşleşebiliyor. Onu belirtelim.
0: Keşke bir Şampiyonlar Ligi derbisi olsa, ne kadar güzel olur.
1: Şampiyonlar Ligi derbisi işte, neden son 16 turunda olmasın? Buraları hedeflememiz, tabii, hayal etmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Üçüncü torba Feyenoord. Buradan da iki takımın geleceğini belirtelim. Feyenoord, Lille, Bodo Glimt yine Şampiyonlar Ligi'ndeler. Geçen sezon onlar da Galatasaray gibi müthiş bir hikaye yazdılar. Doğru. Napoli, İşte Fenerbahçe'ye gelse Lukaku, Galatasaray'a gelse Osimhen. Ya Şampiyonlar Ligi'nin güzelliği bu. İnanılmaz hikayeleri barındırıyor. Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray. Shakhtar'ı kim istemez? Arda Turan'lı Shakhtar.
0: Doğru.
1: O yüzden yani keyfini çıkarmamız gerekiyor Şampiyonlar Ligi'nin. Ve dördüncü torba burada...
0: Evet, nispeten daha kolay rakipler.
1: Slavia Prag, Bratislava uzun yıllar sonra geldi. Stuttgart, AEK, LASK, Linz, Como, dikkat... Doğru. Dördüncü torbada ama oraya bir dikkat çekelim. Lens, bir Fransızların sistem takımı, altyapı takımı tekrar güçlendi. Viking ve Azerbaycan'dan Sava. Onların başardığı çok büyük bir olay. Onu da söyleyelim.
0: Doğru. Şöyle bir baktığınızda Kemal Aslan, gözünüze kestirdiğiniz rakipler kimler?
2: Vallahi... Şimdi artık gözünüze çekti. Ya, kura şansı biraz önemli. Mesela birinci torbada ben Liverpool gelsin isterim. Eski havasında değiller belki biraz ama işte Liverpool gelsin. Real Madrid gelsin. Arda'yı da izleyelim. Arda Fenerbahçe'ye karşı oynasın.
1: Mourinho
0: gelsin değil mi?
2: Yani az önce çok güzel anlattınız. Yani Şampiyonlar Ligi'nde işte bu tür eşleşmeler işin biraz da böyle manevi ve hikayesel kısımlarını da oluşturuyor. O tarafta öyle olabilir. İşte son torba var. Burada işte Villarreal takımı, Bratislava takımı gelebilir. Feyenoord takımı gelebilir.
0: Yani bu dördüncü torbadan bazen hiç böyle adını bilmediğimiz takımlar geliyor. O takımlar da çok büyük sıkıntı da yaratabiliyorlar.
2: Biliyorduk ama şimdi 8 maç olacağı için 4 içeride 4 dışarıda. Bence burada takımların zorluklarından ziyade içeride zorluk derecesi yüksek maçları içeride oynamak daha kıymetlidir diye düşünüyorum.
0: Doğru. Ve izin verirseniz bir de Fransa'ya dönelim. Yani dünkü maç bizim için keyifli, güzel bir maçtı. Fransızlar için bilmiyorum. Aynı keyifli, bizimki kadar keyifli oldum ama sonrasında da yaşanan olaylar var. Gendouzi'ye yönelik bir tepki vardı. Kayhan Karaca Fransa'da yayın için hazır. Kayhan, öncelikle tepkileri alalım. Ne yazıyor Fransa basını, spor basını dünkü maça dair?
3: Evet Ahmet Arpat, keyifli olmasını bekliyordu Fransızlar ama olmadı. Aslında Fransız ekibi İstanbul'a gelmeden önce Fransız medyasında pek bir heyecan yoktu. Fakat İstanbul'da alınan o birbirlik sonuç sonrasında Fransız medyasında bir heyecan başlamıştı. Son 2-3 gündür yapılan haberlerde Lyon için olağanüstü olumlu yorumlar, analizler yapılmaktaydı. Fakat dün akşamki sonuç sonrası bu analizler tabii kendisini hayal kırıklığına bıraktı. Birkaç yayın organından analizleri aktarmak istiyorum ki bunların başında aslında Olympique Lyonnais, yani Lyon kulübünün resmi internet sitesi geliyor Ahmet Arpat. Bu sabah yayınlanan haberinde, kulübün haberinde Lyon Fenerbahçe can sıkıcı bir mağlubiyet manşeti atılmış. Malik Fofana'nın golüne rağmen oyuncularımız Fenerbahçe önünde diz çöktü diyor kulüp ve bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler şeklinde bir ifade kullanmış. Kentin yüksek tirajlı gazetesi Le Progrès kapağını bugün bu maçın sonucuna ayırmış. Fenerbahçe Lyon'un hayallerini yıktı diyor. Lyon maç boyunca avantajı ele geçiremedi. Fenerbahçe'nin üstünlüğü karşısında yetersiz kaldı diyor. Le Figaro gazetesi Fenerbahçe tarafından playoff turunda durdurulan Lyon'un rüyası yerle bir oldu manşetiyle haberi aktarıyor. L'Equipe gazetesi, spor gazetesi L'Equipe büyük hayal kırıklığı şeklinde kapaktan vermiş haberi. Lyon defansif olarak çok pasif kaldı diyor. Liberasyon gazetesi ise Lyon Fenerbahçe karşısındaki yenilgi sonrası Şampiyonlar Ligi'nden oldu diyor. Le Parisien gazetesi Fenerbahçe baskın geldi. Lyon Avrupa Ligi'nde kaldı şeklinde bir ifade kullanmış manşetinde. France Info haber kanalı playoff rövanş maçında Fenerbahçe'ye yenilen Lyon Şampiyonlar Ligi'nde yarışamayacak diyor. Tabii bunun ötesinde maçla ilgili haberlere maç sonrası yaşanan o kriz, Guendouzi ile yaşanan kriz damgasını vurdu. Burada yorumlarda, Kaya, analizlerde
0: olağanüstü gündeme getirilmekte. Kaya, bunu sormak isterim özellikle. Evet. Şimdi dün biz maç sonrasında belki çok taraftar ya da taraftarın çoğu pek bir anlam verememiş olabilir ama biz aslında dünkü maçta Fransız futbolu içerisindeki çok büyük bir rekabetin yansımasını da gördük. Guendouzi neden bu kadar motive oynadı? Taraftar neden Guendouzi'ye bu kadar tepki gösterdi? Nedir bu işin arkasındaki hikaye?
3: Şimdi aslında çok derinlerde bu tırnak içinde söylüyorum krizin nedeni, ama dün akşama gidecek olursak daha ısınma sırasında tribünlerden, Lyon tribünlerinden Guendouzi'ye yönelik eleştiriler geldi. Hatta Guendouzi'nin kendi söylediğine göre annesine dahi hakaret edildi. Guendouzi ısınma sırasında bunlara tepki vermemişti, fakat maçın sonucunun ardından bir intikam alırmışçasına Lyon tribünlerine gidip çeşitli jestler yaptı ki bu jestlerin arasında Marsilya kulübünün, ki eskiden Marsilya kulübünde oynuyordu biliyorsunuz, işareti olan ve bir Marsilyalı rapçiye ait olan Jül jestini kullandı. Bu tabi inanılmaz tarih edici bir durum. İşte olayın Lyon derinlikleri de burada.
0: Çekişmesi var sanırım değil mi orada, ve Marsilya-Lyon çekişmesi.
3: Olağanüstü. Aynen Ahmet Arpat. Olağanüstü bir çekişme vardır. Bu iki ekip ezeli rakiptir. Lyon, Marsilya arasında birkaç yüz kilometre olsa da bu iki kent arasındaki, kulüpleri arasındaki müsabakalar derbi müsabakası olarak değerlendirilir Fransa'da. Ve iki ekibin taraftarları birbirlerini hiç sevmezler. Guendouzi Türkiye'ye gelmeden önce biliyorsunuz Marsilya'da oynuyordu. Marsilya kulübünün de bir taraftarıdır. Dolayısıyla bu da rol oynadı. Lyon taraftarları Guendouzi'yi tabii çok yakından tanıyorlar. Marsilya'yla oynadıkları maçlardan. Dolayısıyla kendisine yönelik bu tepkilerin nedenlerinden bir tanesi bu, ama bir diğer nedeni de tabii Guendouzi'yi sinirlendirmek, maçta performansını düşürmeye dayalı biraz provokatif tahriklerdi. Ama bunun da ötesinde bir de Greenwood var. Greenwood da kameralara pek yansımadı ama o da eskiden Marsilya'da oynuyordu. O da Lyon seyircisine yönelik tahriklerde bulundu deniyor burada yapılan yorumlarda. Ama şunu da söyleyeyim, Fransız basını hem Fenerbahçe'nin hem de Lyon'un bu maç sonrası yaşananlar nedeniyle ceza alabileceklerini söylüyor ve UEFA'nın önümüzdeki günlerde bir disiplin soruşturması başlatmasının söz konusu olduğunu belirtmekte Fransız medyası.
0: Peki Kayhan Karaca, teşekkürler. Yavaş yavaş bu futbola ayırdığımız bölümü noktalayacağız. Kemal Aslan da yayın konuğumuzdu, ona da çok teşekkür ederiz. Emin, son olarak Avrupa Ligi mesaisi de var. Beşiktaş ve Trabzonspor bugün ikinci maçlarına çıkıyor. O maçlara dair de kısa bir bilgi ve değerlendirme alalım senden.
1: Beşiktaş bence Alanya'da kötü oynamamıştı ama bir ders çıkardı. Çok daha sağlam ayakları sağlam basacaktır. Kaan Ojalgiri rövanşında ilk maç 3-0 kazanmıştı.
0: Rahat gidiyorlar.
1: Beşiktaş'ın ben bir sürprize izin vereceğini düşünmüyorum. Trabzonspor'un biraz şansı zor ama 1-0 yenildiler. Vayivu'nun kırmızı kartı var ama Salah Trabzon'daki ilk lig maçında, ikinci maçta 11 başlamıştı. 2 gol, sayılmayan golleri, formda bir Salah, formda demesek de motive bir Salah.
0: Yavaş yavaş.
1: Kesinlikle. İşte Trabzonspor Salah gibi isimleri, Türk futbolu Salah gibi isimleri böyle maçlar için transfer ediyor. Doğru. Salah'ın kalitesini, profesyonelliğini bu akşam gösterip Trabzonspor'u Avrupa Ligi'ne taşımasını bekliyoruz. Eğer değil artık oldu. 94-95'ten sonra 32 oluyor. 32 sene sonra 4 takımla Avrupa'da temsil edileceğiz. Çünkü elense bile 2 takımımız Konferans Ligi'ndeler. Bunu da hatırlatalım. Yani bizi dolu dolu bir Avrupa sezonu bekliyor.
0: Peki. Emin Çağlar, çok teşekkürler.
1: Rica ederim yayınlar
0: sohbet için. Şimdi Nepal'de yaşanan felaketi konuşalım bakalım. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu çok ağır. En az 289 kişi ki bülteni açarken 270 demiştim. O acı tabloyu sürekli güncelliyor Nepalli yetkililer. 289 kişi en az hayatını kaybetti.

0: buzuldan devasa bir kütle koptu. Sismik hareket sel ve heyelana yol açtı. Nepal'de yerleşim yerlerini haritadan silen felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Wow! Bölgeden yansıyan uydu görüntülerine göre felaketi tetikleyen olay, bir buzuldan kopan büyük bir kütlenin binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklenmesi. Uzmanlara göre bu yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Buzulun koptuğu bölge ise başkent Katmandu'nun yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Buz kütlesinin oluşturduğu devasa su ve moloz dalgası vadi boyunca kuzeybatıya ilerleyerek Nepal'de Tibet sınırında bulunan nehre yöneldi ve önüne çıkan her şeyi yuttu. Amerikan New York Times gazetesi olayı buz çığı olarak tanımlıyor. Buzulun çökmesine neyin sebep olduğu henüz net değil. Bilim insanları, iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtse de, kesin nedeni belirlemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Sınırın iki tarafında ağır bir tablo var. Evler, altyapı, köprüler, yollar hepsi suya kapılarak yok oldu. 1300'den fazla kişi de kayıp. Bunun neredeyse yarısını 33 ülkeden turistler oluşturuyor. Nepal Turizm Ofisi'ne göre en çok kayıp turist Hindistan'da. Onu Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Sınırın iki tarafında da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yükselen nehir seviyeleri, hasar gören yollar ve çamur felaketten en çok etkilenen bazı alanlara ulaşmayı zorlaştırıyor. Benzer bir felaket 2021'de Hindistan'da da meydana gelmişti. Himalayalardaki bir buzulun kopması, Uttarakhand eyaletinde büyük bir sele yol açmış ve yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
1: Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen sel ve toprak kaymasında yaşanan can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziyelerini sundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Nepal ile Çin arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve başta Nepal ile Çin olmak üzere felakette vatandaşlarını kaybeden ülkelere başsağlığı dilendi. Açıklamada şu an itibarıyla vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir ifadesine de yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı konusunda uyarıyor. Amerikan basını mayınların henüz tamamen temizlenmemiş olabileceğini yazdı. Ayrıca müttefikleri ABD'ye bölgede aşırı silah kullandığı için de uyardı. Washington'ın Tahran'la savaşının başka bir tehlikeyi büyüttüğü iddia ediliyor.
2: İran ve Umman'ın kararlaştırdığı Boğaz güzergahı belirlendi. ABD ile İran arasında arabuluculuk yapan Katar da İran'a ziyaret gerçekleştirecek. Katar Başbakanı Abdurrahman El Sani, Tahran'da İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'nda seyrü sefer özgürlüğünü görüşecek. Ancak Hürmüz Boğazı güvenli mi tartışması sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan mayınların temizlendiğini, Boğaz'ın ABD'nin kontrolünde olduğunu söylemişti. Amerikan basınından Bloomberg'un haberine göre endişelenen müttefik ülkeler ABD'yi mayınların temizlenmediği konusunda uyardı. Ülkeler, İran'ın döşediği tahmin edilen 80 ila 150 mayının tamamının henüz temizlenmediği görüşünde. Mayınların akıntıyla sürüklenmiş olabileceği ifade edildi. ABD müttefiklerinin bir diğer endişesi de Washington'ın bölgede harcadığı silahlar. Washington Post'un haberine göre Güney Kore, Japonya ve Tayvan, ABD'nin İran savaşında harcadığı silahlar nedeniyle Çin'in daha güçlü olduğundan endişeleniyor. ABD'nin savaşa başlamasından bu yana Tayvan ve Japonya beklediği silah teslimatlarını alamıyor. Gazeteye konuşan yetkililer Tokyo'nun beklediği 400 Tomahawk füzesinin teslimatının 2 yıl gecikebileceğini belirtti. Tayvan ise bu yıl 102 Patriot füzesi için anlaşmıştı ama ABD göndermedi. Üç ülkeyi endişelendiren bir durumda ABD donanmasının Pasifik'ten çekilmesi. Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer Pasifik'te olması gereken 30'dan fazla geminin savaş sırasında Orta Doğu'ya gönderildiğini söyledi.
1: Prens Harry ve Meghan çocuklarıyla birlikte artık resmen Britanya'da. Sussex Dükü ve Düşesi çocukları Archie ve Lilibet'le birlikte Kaliforniya'dan özel

0: Bir uçakla Birmingham'a gitti. Ayrıntıları aktarmak üzere NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt bizi bekliyor. Gökhan, 6 yıl sonra yaşanan bu dönüş nasıl yankı buldu Britanya'da?
1: Çok büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Prens Harry ve Meghan Markle artık çocuklarıyla birlikte resmen Britanya'dalar. Sussex dükü ve düşesinin çocukları Archie ile birlikte Kaliforniya'dan özel bir uçakla geldiği ifade ediliyor. Birmingham'a indikleri söylendi. Britanya medyası öğleden önce ülkeye giriş yaptıklarını söylüyor ki Los Angeles'tan kiralanan uzun menzilli bir özel jetle bunun gerçekleştiği yönünde iddialar var Britanya medyasında. Birleşik Krallığa gelişlerinin önünde en büyük engel olarak güvenlik konusu yer alıyordu. Bu nedenle zaten Prens Harry ailesini buraya getirmek istemediğini söylüyordu. Fakat gelişlerinde görünür bir polis korumasının bulunmaması da dikkat çekici olarak değerlendirildi. Harry çalışan kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılmıştı. Sonrasında da polis korumasının azaltılmasına karşı bir dava sürecine girmişti. Geçen yıl hükümete karşı bu süreci kaybetti ki bu bir kraliyet üyesinin kralın hükümetine karşı açtığı nadir bir dava olarak da tarihe geçmişti. Hükümet davayı kazandığı için Harry ve ailesine resmi koruma vermedi. Şu anda ülkeye gelişlerinde de polis varlığının olmaması bu sürecin katı bir şekilde devam ettiğinin işareti olarak yorumlandı. Yani Harry ve ailesi şimdilik vatandaşların cebinden sağlanan paralarla bir koruma alamamış durumdalar. Fakat şunu söyleyelim, ailenin Britanya'da kalıcı olarak yaşamaya başlamasıyla birlikte kraliyet üyelerini koruma kurulu olarak geçen kurumda güvenlik ihtiyacını yeniden değerlendirecek, bu yönde bir beklenti var. Tabii bu karar çıkmadan şu aşamada korumanın nasıl sağlanacağı, faturayı kimin ödeyeceği konuları ise belirsizliğini koruyacak gibi anlaşılıyor. Tabii Harry ve ailesi özel güvenlikle yollarına devam edecekler şimdilik, öyle anlaşılıyor. Sussex ailesi Londra dışında bir yer seçti. Büyük ihtimalle de Cotswold bölgesinde özel bir konutta yaşayacaklar ki burası da zaten Prenses Diana'nın annesinin ailesinin yaşadığı bölge olarak biliniyor. Archie ve Lilibet de tabii gelecek hafta Britanya'daki bir okulda eğitim hayatına başlayacaklar. Fakat Harry ve Meghan'ın resmi kraliyet görevlerine dönmeyeceği net bir biçimde ifade edildi. Ticari ve yardım amaçlı çalışmalarını sürdürecekleri anlaşılıyor. Ki zaten Kaliforniya'daki ve Portekiz'deki evlerini de kapatmadılar. Yani yeni plan Britanya'ya kesin ve tek merkezli bir dönüşten ziyade uluslararası bir aile olarak yaşamlarına devam edecekleri şeklinde yapıldı gibi görülüyor. Tabii Harry'e yakın kaynaklara göre de Dük Britanya'daki aidiyet duygusunu hiçbir zaman kaybetmediği için çocuklarının da kendi büyüdüğü bu dünyayı ve aile köklerini tanımasını istemiş. Bu nedenle de eşini de ikna ederek çocuklarının burada eğitimine başlaması için bu kararı almışlar. Öyle sızıntılar oldu. Tabii Temmuz ayında babası Kral Charles'la da görüşmüştü. Archie ve Lilibet de büyük babalarıyla 4 yıl sonra yeniden görüşmüşlerdi. Bu haliyle Kral Charles'ın bu dönüşten memnun olduğu ifade ediliyor. Ancak kraliyet ailesinde dönüşe ilişkinde bir sıcaklık olmadığı, bir yeşil ışık yakmadığı ifade ediliyor. Ancak abisi Veliaht Prens William'la hala küsler. Bu ilişkide de henüz bir değişiklik olmadığına dönük haberler geliyor. Dolayısıyla 6 yıl önce 2 kişi ayrılmışlardı Birleşik Krallık'tan. Şimdi 4 kişi olarak, geniş bir aile olarak Britanya'ya tekrar döndüler. Ama pek çok çevreye göre asıl sınav asıl şimdi başlıyor Ahmet.
0: Gökhan Bozkurt Londra'dan aktardı. Biraz sağlık konuşalım. En ölümcül kanser türlerinden biridir pankreas kanseri. Bir umut ışığı, tarihi bir adım atıldı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi klinik deneylerde hastaların yaşam süresini ikiye katlayan akıllı ilaca kullanım onayı verdi. Tüm dünyada umut yaratan tedaviyle ilgili ayrıntılar haberimizde.
2: Klinik test sonuçları açıklandığında bilim insanları verileri dakikalarca ayakta alkışlamıştı. Pankreas kanseriyle mücadelede devrim niteliği taşıyan Daraxon Rasip isimli akıllı ilaç, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden resmi kullanım onayını aldı. Söz konusu ilaç, 3. faz klinik testlerde standart tedavilere yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi. Tedavi, hastaların ortalama yaşam süresini 6,5 aydan 13 aya çıkardı. İlacın çalışma prensibi, pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen KRAS mutant genini hedef almaya dayanıyor. Araştırmacılar, KRAS geninin tüm kanser türlerinin %20'sinden fazlasında bulunduğuna dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde reçeteli olarak satışa sunulan ilacın aylık maliyetinin 40 bin dolar, yani yaklaşık 2 milyon lira civarında olması bekleniyor. Uzmanlar ilacın pankreas kanserini tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor. Ancak bilim insanları tedavide kritik bir eşiğin aşıldığı görüşünde. Tıp dünyası dünyanın en ölümcül kanser türlerinin gelecekte akıllı ilaçlar sayesinde kronik ve yönetilebilir hastalıklara dönüşebileceğini umut ediyor.
3: Üniversite öğrencileri yurt arayışına başladı. Ankara'da özel yurtlarda aylık fiyatlar tek kişilik oda için 30 bin liradan başlıyor, 50 bine kadar çıkıyor. Veliler fiyatlardan, yurt işletmecileri kayıtlardaki düşüşten şikayetçi.
2: Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrencilerin barınma telaşı başladı. Ev kiralamak istemeyen öğrenciler bütçelerine uygun özel yurtlar arıyor.
4: Ben Aydın'dan geliyorum. Şimdi de yurt arıyoruz.
5: Fiyatları nasıl buldun?
4: Uçuk buldum birazcık. Yüz binlerce öğrenci için barınma mesaisi başladı. Öğrenciler üniversite okuyacakları illere giderek alternatif seçenekler arıyor. Bunlardan biri de özel yurtlar. Ankara'daki özel yurtlardaysa fiyatlar oda tipine göre 50 bin liraya kadar çıkıyor.
2: Ankara'da özel yurtta tek kişilik oda fiyatları 30 bin ila 50 bin lira, iki kişilik odalardaysa fiyatlar 25 bin ile 40 bin lira arasında. 3 veya daha kalabalık oda seçildiğinde ise fiyatlar 15 bin liraya kadar düşebiliyor.
6: 25 bandında bekliyordum ben. Hem yemek hem ulaşım falan bekliyordum. Ama gerçekten buraya geldiğimizde şok oldum. 40'lardan 35'lerden falan bahsediliyor. Bayağı yüksek.
7: Fiyatlar açıkçası birazcık pahalı diyebilirim ama yine yurdun imkanları, konumu, odalar, konfor düşünüldüğü zaman çok da gözüme batan bir fiyat değil.
2: Özel yurtlarda fiyatları oda tipinden sunulan imkanlara kadar birçok kriter etkiliyor.
8: Yurtta kahvaltı veriyorsunuz, akşam yemeği veriyorsunuz. İnternet birçok yerde kendileri tabii bağlatmaları gerekiyor. Bunlar öğrenciler için çok kıymetli.
2: Özel yurt yetkinleri geçtiğimiz yıllara göre kayıtlarda düşüş olduğunu da söylüyor.
9: Burası 100 kapasiteli kız öğrenci yurdu. Geçmiş yıllardaki orana göre çok daha düşük, doluluk oranımız çok daha düşük.
3: Kocaeli'de kolon ve kirişlerinden ses gelen apartman tahliye edildi. Bir süre sonra yan yatmaya başlayan bina kontrollü olarak yıkıldı. Hasarın yandaki temel kazısı nedeniyle oluştuğu öne sürüldü.
2: Kolon ve kirişlerden ses geldiği fark edildi. 3 katlı bina acilen boşaltıldı. Ardından kontrollü yıkım gerçekleştirildi. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bir binanın temel kazısı yapılıyordu. Ancak inşaatın yanında bulunan apartmanın kolon ve kirişlerinden ses gelmeye başladı. Apartmanda yaşayanlar panikle binayı terk etti. 112 acil çağrı merkezinde ihbarda bulundu. İzmit Belediyesi, AFAD'la Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yakındaki inşaat çalışmalarında yeterli önlemlerin alınmadığı, yeraltı suyunun da zemindeki riski artırdığı öne sürüldü. Bir süre sonra zemindeki hareketlilik nedeniyle yapı yan yatmaya başladı. Bunun üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgedeki diğer binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Riskli apartman kontrollü olarak yıkıldı.
3: Kaçak doğal gazın anlaşılabilmesi için şebekedeki koku malzemesinin miktarı en üst düzeye çıkarılacak, ilgili düzenleme yolda. EPDK, doğal gaz dağıtım şirketlerinin uygulama faaliyetlerine ilişkin yeni bir taslak hazırladı. Taslak, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunuldu. Çalışmada özellikle afetle acil durum anlarında koordinasyonu sağlayacak ve hızlı çözüm üretebilecek tedbirlerin devreye alınması planlanıyor. Acil müdahale ile bakım onarım araçlarının tüm yurtta tek tip olması, sahadaki tüm personelin etkin eğitim süreçlerinden geçirilmesi taslakta yer alanlar arasında. Taslağa göre acil ve afet durumlarında farklı bölgelerde görev yapan dağıtım şirketlerinin daha verimli işbirliği yapması sağlanacak. Doğalgaz kaçak tarama faaliyetlerinin periyotları daha net hale getirilecek. İlginç bir yargı haberiyle devam edelim. Sosyal medyada paylaşılan bir gönderiyi repost yaptığı, yani kendi hesabından yeniden paylaştığı için yerel mahkeme sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Üstelik Yargıtay da bu kararı onadı.
5: O hikaye atsa ben de o şekilde kendi hikayemde paylaşırım.
10: İlgilendiğim sosyal medya platformunu tekrar paylaşıyorum. Beni ilgilendiren dalları.
11: Ancak o yeniden paylaşma hareketi ya da sosyal medyadaki tabiriyle repost etme alışkanlığı bir vatandaşın hapis cezası almasına yol açtı. Bursa'da sosyal medyada yaşanan olay sıra dışı bir davaya dönüştü. Bir kullanıcı kendi hesabından darp edildiği görüntüleri yayınladı. Bir arkadaşı da o videoyu kendi hesabından yeniden paylaştı. Darp edilen mağdurun şikayeti üzerine paylaşımları yapanlara kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçundan dava açıldı. Yerel mahkeme sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
12: Bir kişinin videosu veya fotoğrafı o kişiyi diğer herkesten ayırdığı ve o kişiyi belirlenebilir kıldığı için kişisel veridir. Kamu tarafından kolayca ulaşılabiliyor olsa da ve bir yerde daha önce o kişi tarafından yayınlansa da bu otomatik olarak bir üçüncü şahsa o fotoğrafı indirme ve daha sonra bunu yayma hakkı vermez.
13: Bilmiyordum.
14: Enteresan. Çok bilgiye sahip değilim o konu hakkında.
11: Yargıtay 12. Ceza Dairesi de yerel mahkemeyi onaylayarak emsal bir karara imza attı. Görüntüleri kendi hesabından paylaşmış olmasının üçüncü kişilere rıza dışında yayınlama hakkı tanımayacağı ifade edildi.
12: Yerleşik içtihat teşkil etmektedir ve bu kararın temeli kamuya açık veri olması başka bir şeydir, kişisel veri olması başka bir şeydir. İkisi aynı kefeye konamaz ilkesine tabidir.
11: Bilişim hukuku uzmanları yeniden paylaşılan içeriklerde suç teşkil eden unsurların bulunmasının da kanuna aykırı olduğunu vurguluyor.
3: Yoğun sosyal medya kullanımı ruh sağlığını etkiliyor, uyku düzenini bozuyor. Uzmanlar dijital detoksla durumun tersine çevirmenin mümkün olduğunu belirtiyor.
15: Evde, yolda, işte, okulda hatta uykudan uyandığımız ilk anda dahi sosyal medyaya bakıyoruz. Bilimsel araştırmalar yoğun sosyal medya kullanımının dikkat, hafıza ve odaklanma gibi olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya koyuyor.
16: 3-4 saat minimum kullanıyorumdur kesin. TikTok ve Instagram yani. Çoğunlukla Reels izliyorum. Reels dışında pek kullanmıyorum neredeyse. Dikkat süremiz bayağı kısaldı.
17: Platformların üreticileri aslında insan psikolojisinin dikkat sürelerinin neye göre ve nasıl değiştiğini sürekli tespit etme ve bunun üzerine revizyon getirme halindeler. Ve o yapılan güncellemeler de bizim dikkat süremizi belirliyor. Burada ne kadar çok vakit geçirilirse orada alınan dopamin eşliğinde dikkat süresi de azalabiliyor.
18: Yarım saat falan kullanıyorum. Şu arada azaltmaya çalışıyorum. Aşırı değil ama kendimi kaptırdığım zamanlar elbet oluyordu. Ben zaten öğretmenim. Özellikle öğrencilerimde çok etkisini görüyorum onu.
5: Kendimi işe veremiyorum. Böyle diyorum bir 5 dakika sosyal medyada daha bakayım böyle. İşte de olumsuz etkili aslında beni. Bütün vaktimi boş vaktimi telefonla geçiyorum.
15: Uzmanlar yoğun sosyal medya kullanımının etkilerinden korunmak için dijital detoksun beyin sağlığını olumlu etkileyeceğini belirtiyor.
17: Bazen bu tarz esler vermek, sosyal medya konusunda bildirimlerde kısıtlamalar getirmek veya uyku öncesi özellikle yatak odasına telefonu dahil etmemek gibi pratikler yaparak bunun hayatımıza nasıl etki ettiğini pratik etmemiz gerekebilir.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Çanakkale.
19: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı Çanakkale'de festival heyecanı başlıyor. 29 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak kentte tarih, sanat, müzik ve gastronomi aynı kültür rotasında buluşacak. Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, arkeolojik gezilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival programı, Çanakkale'nin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle yeniden yorumlayacak. Çanakkale'nin deniz ürünlerinden ada mutfağına, Ege'nin zeytinyağlılarından yöresel tatlarına uzanan zengin gastronomisi ise 52 lezzet noktasıyla festival ziyaretçilerini lezzet dolu bir keşfe çıkaracak. Ceza, Kıraç, Gökhan Türkmen, Bengü ve Simge gibi ünlü isimler ücretsiz konserlerde sahne alacak. Çini ve Ebru atölyelerinden çocuk etkinlikleri ve sergilere kadar sanatın birçok alanında özel buluşmalar gerçekleşecek.
3: Dünyanın en ünlü çağdaş sanatçılarından biri olan Japon sanatçı Yayoi Kusama 97 yaşında hayatını kaybetti.
19: Görsel sanatlar, performans, kurgu, şiir ve puantiye kraliçesi. Avantgard sanatın özel isimlerinden Japon sanatçı Yayoi Kusama 97 yaşında hayatını kaybetti. 10 yaşında başladığı resim pratiğini son gününe kadar bırakmadı. Japonya'da eğitim aldıktan sonra 50'li yılların New York'unda kendine yer bulan sanatçı, hem cinsiyeti hem de milliyeti nedeniyle ayrımcılığa uğradı. Sanatçı o travmaları kendine özgü puantiye, ağ ve sonsuzluk motifleriyle süslenmiş canlı sanat eserlerine dönüştürdü. Kocaman heykelleri, sonsuzluk odaları ve enstalasyonları milyonlarca dolara alıcı buldu. Parlak kırmızı peruğu ve cesur benekli kıyafetleriyle içindeki coşkuyu üretimine de yansıtan sanatçı, bir yandan da akıl hastalığıyla mücadele etti. 70'lerde Japonya'ya döndü. Tokyo'daki bir psikiyatri hastanesinde gönüllü olarak kalmayı tercih etti. 60 yılı aşan kariyerinde en yakın arkadaşı son güne kadar bırakmadığı fırçası oldu.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
20: Artan enerji maliyetleri sizi düşündürüyor mu? Megavolt güneş panelleriyle çatınız kendi enerjisini üretir. Üstelik estetikten ödün vermeden. Megaron çatı teknolojileri.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Hopa Artvin yolunun 47-64. Kilometrelerinde ve Toprakkale İskenderun yolunun 34-38. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Bilgilendiriyor.
7: Güneşten korunmanın cilt yaşlanmasına etkisi nedir?
6: Güneş ışınları cilt yaşlanmasını etkileyen en önemli çevresel faktörlerden biridir. Uzun süre korunmasız maruz kalındığında cildin elastikiyeti zamanla azalabilir, ince çizgiler ve leke görünümü daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle güneşten korunmak yalnızca estetik bir tercih değil, cildin sağlıklı görünümünü uzun yıllar korumaya yardımcı olan önemli bir günlük alışkanlıktır.
8: Her güzele bir
6: Mindus bilgilendirdi.
9: Engelsiz.
10: Ben Büşra Emire, 2005 Niğdebor doğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Onlara güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim? Oraya ayak uydurabilir miyim? Veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstümde görmeyi temenni ediyorum.
11: Beni başarıya götüren 3 kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu.
10: Kendin ve ailen için başar,
11: kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
12: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
13: Ne güzel çalıyor değil mi?
14: Ya insanın içine huzur veriyor.
15: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
16: Garanti BBVA. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bubilet'te.
17: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
18: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
19: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
20: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
21: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
22: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
23: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
24: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
25: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkeye sezonun ilk yağışlı ve serin havası gelecek. İstanbul açık, 29 derece. Cuma sıcaklık 23-24 dereceye kadar inecek. Hava rüzgarlı ve yağmurlu olacak. Ankara 34, Bursa 33, İzmir 36 derece. Ankara ve Bursa'ya da cuma yağmur geliyor. Antalya 39 derece. Marmara'da Edirne 35, Sakarya 32 derece. Cuma sonbahar havası var. Yağmurlu, rüzgarlı ve serin. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Kayseri 34 derece. Uzun zaman sonra cuma yağmur görülecek ve sıcaklık düşecek. Ege'de Manisa 37, Muğla 39 derece. Cuma günü kuvvetlenecek rüzgarlarla bu bölgede 5-6 derece serinleyecek. Akdeniz'de nem oranı düşüyor. Adana 38, Hatay 35 derece. Cuma Adana bölümünde yağmur var. Karadeniz'de Bolu 29, Samsun 30 derece. Cuma serin hava ve sağanak yağış başlayacak. Doğu'da Erzincan, Kars boyunca sağanak yağış devam ediyor. Erzurum 28, Malatya 33 derece. Güneydoğu'ya da cuma yağmur gelecek. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 38, Londra şiddetli yağmurlu 24 derece.
25: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
26: NTV Radyo.
27: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu bildirdi. Bakanlık Suriye'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki de gösterdi.
28: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Ankara'nın Suriye'ye desteğinin sürüceği vurgulandı.
29: SDG'nin fesih ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
28: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'de yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi.
29: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir.
28: Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulunun 4 alt komisyon kurma kararına ilişkin de mesaj verdi. komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdürecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.
27: Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu ağır. En az 289 kişi hayatını kaybetti. 33 ülkeden turistlerin de bulunduğu 1300'ü aşkın kişi ise kayıp. Yıkıcı sel ve heyelanın nedeni olaraksa Himalayalarda buzuldan kopan bir devasa kütle gösteriliyor.
28: Buzuldan devasa bir kütle koptu. Sismik hareket sel ve heyelana yol açtı. Nepal'de yerleşim yerlerini haritadan silen felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Wow! Bölgeden yansıyan uydu görüntülerine göre felaketi tetikleyen olay, bir buzuldan kopan büyük bir kütlenin binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklenmesi. Uzmanlara göre bu yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Buzulun koptuğu bölge ise başkent Katmandu'nun yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Buz kütlesinin oluşturduğu devasa su ve moloz dalgası vadi boyunca kuzeybatıya ilerleyerek Nepal'de Tibet sınırında bulunan nehre yöneldi ve önüne çıkan her şeyi yuttu. Amerikan New York Times gazetesi olayı buz çığı olarak tanımlıyor. Buzulun çökmesine neyin sebep olduğu henüz net değil. Bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtse de kesin nedeni belirlemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Sınırın iki tarafında ağır bir tablo var. Evler, altyapı, köprüler, yollar hepsi suya kapılarak yok oldu. 1300'den fazla kişi de kayıp. Bunun neredeyse yarısını 33 ülkeden turistler oluşturuyor. Nepal Turizm Ofisi'ne göre en çok kayıp turist Hindistan'da. Onu Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Sınırın iki tarafında da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yükselen nehir seviyeleri, hasar gören yollar ve çamur felaketten en çok etkilenen bazı alanlara ulaşmayı zorlaştırıyor. Benzer bir felaket 2021'de Hindistan'da da meydana gelmişti. Himalayalardaki bir buzulun kopması, Uttarakhand eyaletinde büyük bir sele yol açmış ve yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
27: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan mayınların temizlendiğini, boğazın ABD'nin kontrolünde olduğunu söylemişti. Ancak Hürmüz'de mayın tehdidi sürüyor. Amerikan basını mayınların henüz tamamen temizlenmemiş olabileceğini yazdı. Bu arada ABD'ye müttefik ülkelerden de uyarı var. Güney Kore, Japonya ve Tayvan ABD'nin İran savaşında harcadığı silahlar nedeniyle Çin'in daha güçlü olduğundan endişeleniyor.
0: İran ve Umman'ın kararlaştırdığı Boğaz güzergahı belirlendi. ABD ile İran arasında arabuluculuk yapan Katar da İran'a ziyaret gerçekleştirecek. Katar Başbakanı Abdurrahman El Sani, Tahran'da İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'nda seyrü sefer özgürlüğünü görüşecek. Ancak Hürmüz Boğazı güvenli mi tartışması sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan mayınların temizlendiğini, Boğaz'ın ABD'nin kontrolünde olduğunu söylemişti. Amerikan basınından Bloomberg'un haberine göre endişelenen müttefik ülkeler ABD'yi mayınların temizlenmediği konusunda uyardı. Ülkeler, İran'ın döşediği tahmin edilen 80 ila 150 mayının tamamının henüz temizlenmediği görüşünde. Mayınların akıntıyla sürüklenmiş olabileceği ifade edildi. ABD müttefiklerinin bir diğer endişesi de Washington'ın bölgede harcadığı silahlar. Washington Post'un haberine göre Güney Kore, Japonya ve Tayvan, ABD'nin İran savaşında harcadığı silahlar nedeniyle Çin'in daha güçlü olduğundan endişeleniyor. ABD'nin savaşa başlamasından bu yana Tayvan ve Japonya beklediği silah teslimatlarını alamıyor. Gazeteye konuşan yetkililer Tokyo'nun beklediği 400 Tomahawk füzesinin teslimatının 2 yıl gecikebileceğini belirtti. Tayvan ise bu yıl 102 Patriot füzesi için anlaşmıştı ama ABD göndermedi. Üç ülkeyi endişelendiren bir durumda ABD donanmasının Pasifik'ten çekilmesi. Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer, Pasifik'te olması gereken 30'dan fazla geminin savaş sırasında Orta Doğu'ya gönderildiğini söyledi.
27: Öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin Adalet Bakanlığı'nda kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesine yaptığı başvuru reddedildi. Adli kaynaklar dosyanın ilk derece mahkemesi ve temyiz mercilerinde kamuoyuna açık şekilde karara bağlandığını hatırlattı. Dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delil bulunamadığı belirtildi. 8 yaşındaki Narin Güran ölümüyle ilgili davada Yüksel Enes ve Salim Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmış. Nevzat Bahtiyar ise yeniden yargılamada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tunceli'de Munzur Üniversitesi'nde akademik ve idari personelin katıldığı Erasmus programıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 20'ye yakın personelin Hollanda'ya gönderildiği süreçte sahte imza ve davet mektupları hazırlandığı iddia edildi. Bu kapsamda ulaşım masrafları karşılanan personele günlük harcırah da ödendi. Üniversite iddialarla ilgili inceleme başlattı.
28: İddiaya göre sahte kaşe ve imza kullanıldı. Davet mektupları hazırlandı. Munzur Üniversitesi personeli 6 yıldır bu belgelerle Hollanda'ya götürüldü. Tunceli'de Erasmus Personel Hareketliliği Programı'nda binlerce euroluk usulsüzlük yapıldığı iddiası inceleniyor. Program, üniversite personelinin yurt dışındaki kurumlarda eğitim, öğretim veya mesleki gelişim faaliyetlerine katılmasına olanak sağlıyor. İddiaya göre üniversitede görevli makine mühendisi Uğur Yıldız, 2020 yılından bu yana Hollanda'daki bir şirket adına sahte kaşe ve imza kullanarak davet mektupları hazırladı. Bu belgelerde en son 20'ye yakın akademik ve idari personel Rotterdam'a götürüldü. Personelin ulaşım giderlerinin karşılandığı, ayrıca günlük harcara ödendiği belirlendi. Usulsüzlük nedeniyle binlerce euroluk kamu zararı oluştu. Ayrıca programdaki personel puanlama sıralamasının da sahte belgelerle değiştirildiği öne sürüldü. İddialar arasında sahte evrakla kamu personeline gri pasaport çıkarılması da yer aldı. Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker, kendi rektörlüğü dönemi için yani 2023'ten bu yana yurt dışına gönderilen personelin listesinin çıkarılması için talimat verdi. Peker, inceleme sonucuna göre soruşturma başlatılacağını söyledi.
27: SGK borç yapılandırması için son başvuru tarihi 31 Ağustos. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu uygulamadan faydalanılması için çağrı yaptı. Başvuruyla birlikte ilk taksidin ödenmesi halinde yıllık tecil faizi %29 olarak uygulanıyor. Azami tecil süresi de 72 aya uzatılıyor. Bakan Işıkhan, yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için SGK'nın ilgili birimlerinin çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Işıkhan, 4 Haziran'dan itibaren 103.852 işveren ve bağ kurulunun düzenlemeden yararlandığını belirtti. Toplamda 131 milyar 251 milyon lira tutarındaki borcun tecil ve taksitlendirme kapsamına alındığını açıkladı. İstanbul Avcılar'da bir otogaleride çıkan yangında 3 araç yandı. Polis kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Yangın sabaha karşı Tahtakale Mahallesi'nde otogaleride meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple bir otomobilde başlayan yangın büyüyerek 2 araca daha sıçradı. Ekiplerin yoğun çabasıyla kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 90'lı yılların popüler dans grubu Mezdeke'nin dansçısı Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatılmış. Kambur'u öldüren katil zanlısı cinayeti itiraf etmişti. Cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı. 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
1: Geçim o dedi. Ben dedim, Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım, daire kapısını da açmıştım.
2: Bülent Gündüz. Şimdi yer göstermişliğimi yapacağız.
28: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri dönmüş, cinayeti bu sözlerle anlatmıştı. Bülent Gündüz, akrabası olan Mezzeke grubunun dansçısı Aynur Kambur'u 26 Mart 2016'da öldürdüğünü itiraf etmişti. Yıllar sonra aydınlatılan cinayete ilişkin iddianame hazırlandı. 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı.
3: Sümay'ın tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkardım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
28: Bülent Gündüz, cinayeti yıllar önce planladığını ve Kambur'un danslılığından rahatsız olduğu için öldürdüğünü öne sürmüştü. Ancak savcılık, Kambur'un danslılığı bırakmasının üzerinden yıllar geçtiğine dikkat çekerek bu anlatımı çelişkili buldu. İddianamede katil zanlısı Bülent Gündüz'ün olay günü avcılardan metrobüse bindiği, yolculuk sırasında telefonundan sim kartını çıkarmış olmasının altı çizildi. Soruşturmada adı geçen diğer şüpheliler Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar'ın olay öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtları incelendi. Üç şüphelinin de olaydan önce ve olay sonrasına kadar telefonlarının kapalı olduğu tespit edildi. Bu durumun şüphe oluşturduğu ifade edildi. Savcılık, dört şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Gündüz hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talep edildi.
27: Arnavutköy'de okul bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi. Kale direğinin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Arnavutköy Şeyh Şamil Ortaokulu bahçesinde top oynayan 4 yaşındaki Ediz Eren Erman'ın üzerine kale direği devrildi. Erman'ın olayın ardından bacağında kırıklar meydana geldi. Aile olayla ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını iddia ederek şikayetçi oldu. Kale direğinin devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'daki Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi'nde farklı yaş ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütülüyor. Özel gereksinimli bireylerin hem gelişimlerini desteklemek hem de sosyal hayata katılımlarını artırmak amaçlanıyor. Merkezin teknoloji destekli yeni bölümü de hizmet vermeye hazırlanıyor.
4: Aferin, kaldır. Şimdi göster.
6: Arkadaşlarıma boyu yapıyoruz. Bugün tatlı yapacağız.
7: En sanata yapıyorsun. Boyama yapıyorum.
8: Kalıplarla çok bir şeyler yapıyoruz. Ondan sonra mutfağa gidiyoruz.
4: Sarı geliyor.
28: Kimi hareket becerilerini geliştiriyor, kimi oyun oynarken öğreniyor. İstanbul Beykoz'daki Erişilebilir Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireyleri sosyal hayata daha güçlü katmak ve günlük yaşam becerilerini geliştirmek için farklı alanlarda destek sağlıyor.
4: Aferin sana.
9: İyi ki var burası. Ders yapıyoruz, oyun oynuyoruz arkadaşlarımızla.
4: Tamam, hangi renk istiyorsan.
10: Teknolojiyi de kullandığımız, VR gözlüklerimiz, uzay teknolojisini kullandığımız alanımız özel kliniklerde var. Ancak fiyatları çok yüksek. Bizler burada vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz.
28: Merkezde çocukların ihtiyaçlarına göre pek çok atölye var. Çocukların hareket becerileri, denge ve koordinasyonu destekleniyor. Sanal gerçeklik ve hareket algılayan oyunlarda dikkat, koordinasyon ve problem çözme yetenekleri kuvvetlendiriliyor.
4: Kırmızı geliyor.
10: Özel gereksinimli çocuklarımıza ve aileleriyle bir araya geliyoruz. Onların sosyalleşmesi, sıkıntılarını paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz.
28: Merkezde ayrıca psikolojik danışmanlıktan dil ve konuşma terapisine, mutfaktan engelsiz tarıma, atla terapiden yüzme ve müziğe kadar farklı alanlarda çalışmalar yürütülüyor.
27: Geçtiğimiz günlerde İstanbul açıklarında Adalar bölgesinde Marmara'nın derinliklerine inen bir grup dalgıç, su altında büyük vatozlar ve köpek balıkları gibi çok sık rastlanmayan türleri görüntüledi. O kayıtlar başta Marmara Denizi'ndeki ekosistemin sağlığı açısından olumlu bir tablo gibi düşünüldü ancak uzmanların yorumu farklı. Marmara'daki deniz canlısı çeşitliliğinin çok küçük bir alana hapsolmuş durumda.
11: Vatozlar, ıstakozlar, köpek balıkları. Görüntüler bir akvaryum ya da okyanusun derinliklerinden değil, İstanbul açıklarından. Prens Adaları'nın farklı noktalarında Marmara Denizi'nin derinliklerine inen dalgıç Mehmet Karail ve beraberindekiler nadir görülen türleri kayda aldı. Başta Marmara Denizi'ndeki ekosistem adına olumlu bir tablo gibi görünse de uzmanlar kayıtların bu türlerin çok küçük bir alana hapsolduğunu kanıtlayan nitelikte olduğuna dikkat çekiyor.
12: Geçmişte 32 köpek balığı ve vatoz türü kaydedilmişken güncel kanıta dayalı değerlendirmeler bu sayıyı 25 türe indiriyor. Daha da önemlisi son 40 yılda fauna giderek sığ sulara uyum sağlayabilen dipte yaşayan türlerle sınırlanmış durumda. Bu değişimin başlıca nedeni balıkçılık, habitat bozulması ve deniz kirliliğine bağlı olarak özellikle derin sulardaki oksijen kaybı.
11: Deniz biyologları eskiden bu türlerin Marmara'nın tamamında görülebildiğine dikkat çekerek aşırı balık avcılığının da deniz sistemine zarar verdiğini belirtiyor, önlem alınması gerektiğini vurguluyor.
12: Marmara'nın köpek balıklarını ve vatozlarını korumak sadece bu türleri korumakla kalmayacak, ekosistemin geleceğini de koruyacak. Sadece av baskısını azaltmak tek başına yeterli değil. Üreme ve yavru gelişim alanlarının ki bunlar kıkırdaklı balıkların yaşamları açısından önemli bölgelerdir. Bu gibi bölgelerin, bu gibi alanların mutlaka güvence altına alınması gerekiyor.
11: Daha önce yapılan araştırmalar Marmara Denizi'ndeki köpek balığı yavrulama alanlarının balıkçılık faaliyetlerine açık olduğunu ortaya koymuştu.
27: Kültür sanat haberlerinden derlenen turla veda ediyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
25: Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 videolarının sızdırılmasının ardından yapımcı şirketten resmi bir açıklama geldi. Açıklamada görüntülerin sızdırılması kalp kırıcı olarak yorumlanırken oyunun 19 Kasım'da tüm dünyaya servis edileceği de duyuruldu. Bingo, bingo, bongo. Matthew McConaughey ve Woody Harrelson kardeş mi sorusunu mercek altına alan Brothers dizisi iki yıldızı yeniden bir araya getiriyor. True Detective dizisinde birlikte rol alan McConaughey ve Harrelson, Brothers'da kendilerinin kurgusal versiyonlarını canlandırıyor. Harrelson'ın kızının düğününün felaketle sonuçlanmasının ardından McConaughey'nin yanına taşınmasıyla başlayan hikayede ikili kısa süre sonra kardeş olabileceklerini öğreniyor. You know. Oscar Wilde'ın Salome isimli oyunu Türk tiyatro yönetmeni Ali Barış'ın rejisiyle Edinburgh Fringe'de sahnelendi. Nazyeni'nin dört karaktere birden hayat verdiği oyun İngilizce olarak sahnelendi. Devlet Tiyatroları eski genel müdürü Faruk Günuğur hayatını kaybetti. 1948'de Ankara'da doğan Günuğur, 1973 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak başladığı sanat hayatını devlet tiyatrolarına adamış, ömrü boyunca büyük bir özveriyle sürdürmüştü.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Sarı lacivertler birbirinin rövanşında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
3: Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Ligi'nde oynamak, şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak.
2: Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına sarı lacivertliler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon, Fofana ile farkı 1'e indirdi. Fransa temsilcisi Kalandir'in eşitlik golünü arasa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı. 1-1'in rövanşında 2-1 galip gelen Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri saat 19'a çekilecek Kur'an'ın ardından belli olacak. Sarı Lacivertliler 19 yıl aranın ardından Türkiye'nin ilk kez iki takımla temsil edeceği Devler Ligi'nde Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alacak.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla yer alacağı organizasyonda Galatasaray ve Fenerbahçe 3. torbada bulunuyor. Monaco'daki kura saat 19'a başlayacak. Yeni formatta 36 takımın yer aldığı lig aşamasında her ekip 4 torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek ve toplam 8 maç oynayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe aynı torbada olmalarına rağmen lig aşamasında birbiriyle eşleşemeyecek. İki takımın da yoluna devam etmesi halinde ilerleyen eleme turlarında karşılaşma ihtimali bulunuyor. Sezonun finali ise Madrid'de Metropolitano Stadında oynanacak. Beşiktaş, Litvanya deplasmanında sahne alacak. Siyah beyazlar 3-0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçının rövanşında Kaunas Žalgiris'e saat 20'de konuk olacak.
4: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Kaunas Žalgiris'e konuk olacak.
5: La possibilità di entrare in Europa League.
6: Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bunu çok önemsiyoruz. İlk maçı kazandık ama tura kesin gözüyle bakamayız. Sonuna kadar konsantre olup galip gelmemiz gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız.
4: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Leandro Trossard kadroda yok. Vincenzo Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Vlahovic 11 ile sürmesi bekleniyor. Darius Grenius stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadelede İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
1: Trabzonspor'da 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'a konuk olacak. Macaristan'da oynanacak Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
4: Trabzonspor Avrupa Ligi için deplasmanda galibiyet peşinde. Bordo Mavililer Akyazı'da 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da karşılaşacak.
7: Avrupa Ligi'ne kalmak için tüm elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin.
4: Trabzonspor'da tedavileri süren Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov'la cezalı Nivivu mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Fabinho da bu maçta yok. Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Bukhari, Salah, Muçi, Saviolo ve Onuachu 11 ile sürmesi bekleniyor. Bordo Mavililer deplasmanda 2 ya da daha farklı bir skorla galip gelmeleri halinde adlarını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Aksi bir senaryoda Karadeniz temsilcisinin Avrupa macerası Konferans Ligi'nde devam edecek. Grupama stadında oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenović yönetecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ege'de İzmir, Bodrum boyunca rüzgar sert ama nemli estiğinden bugün de bunaltıcı bir hava var. Güneşin altı 45-50 dereceyi bulduğundan öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaya özen gösterilmeli.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
0: Murat Ferman'la evdeki hesap.
9: An itibariyle dünyada ekonomik gündemin en önemli başlıklarından bir tanesini Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Donald Trump tarafından geçtiğimiz 19 Ağustos'ta açıklanan İran'a karşı yeni bir tırnak içinde ezici ekonomik savaş harekatının başlaması haberi veya açıklaması üzerine bunun arka planının nasıl doldurulacağı sorusu kaplıyor. Öyle ya, özellikle açıklanan listede yer alan ülkeler arasında, ikinci ülkeler arasında elbette yakın komşu Türkiye'de var. 7 ülke İran'la doğrudan komşuluk ilişkisi içerisinde. Sadece bu ülkelerle, sadece ticari faaliyetlerle, alışverişlerle değil, havalimanlarının kullanımından diğer tüm geniş kapsamlı veya tanımlı ama henüz içi tam olarak doldurulamamış birçok madde bazında Amerika'nın nasıl bir tavır alacağı, ne gibi yaptırımlar uygulayacağı merakla bekleniliyor. Herhalde bununla ilgili gerekli çalışma ve hazırlıklar da yapılıyor. Tabii daha evvel de belirttiğimiz üzere bu tür bir yeni harekatın, hatta Steve Bassett'ın o abartılı deyimiyle İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin kesin zaferi sağlamalarını açan D-Day, Normandiya çıkartmasına benzetilen bu açılımın başarılı olabilmesi veya bir anlam ifade edebilmesi, diğerlerine göre farklılaşabilmesi için hiç şüphesiz işin içine Çin'i de katmak gerekiyor.

0: içindeki hal ve tavrı da paralel bir duruş gösteriyor. Tabii Çin aslında sadece bu İran meselesi ve eşi benzeri görülmemiş ekonomik savaş perdesiyle gündeme gelmedi. Son dönemlerde hani bu patlayan Çin ihracatının dünyadaki etkileri görüşülüyor. Avrupa Birliği Çin ile bir günde, yani gündelik 1 milyar avroluk dış ticaret açığı veriyor. Şimdi önümüzdeki haftalarda tekrar ticaret zirvesi olacak. Amerika Birleşik Devletleri aşırı kapasite dolayısıyla Çin'e %7,5'luk ek gümrük vergisi getireceğini ilan etti saatler evvel. Ama bunun iki ülke arasında anlaşılan %20 tavanını aşmaması düşünülüyor. Nasıl bu iş tırnak içinde becerilecek, onu da görmek gerekiyor. Çin ihracatı veya Çin'in dünya pazarlarına satışı geçtiğimiz sene 4 trilyon doları geçti. Yani bu nasıl dengelenecek? Özellikle işte Almanya'nın mesela bu çerçevede karşılaştığı problemleri biliyoruz. Daha evvel de defaatle konuşmuştuk. Çin tabii haksız destek sağlamak ve Komünist Parti'nin mutlak iktidarı altında devletle özel girişim arasındaki belirgin hattın flu, hatta çoğu kere ortadan kaldırılması esasına dayalı bazı suçlamalarla karşı karşıya. Onlar da kendilerini savunuyorlar. Ama netice itibariyle bu ticaret savaşları, şimdi ekonomik savaş gibi meselelerde hani Çin işin olmazsa olmaz bir bacağını, bir tarafını oluşturuyor. Türkiye açısından tabii durum aslında belki de hani çoktan kaybedilmiş bir vaka görünümünü ifade ediyor, işaret ediyor. Neden? Çin'e 1 dolarlık ihracat yapıyoruz, 12 dolarlık ithalat yapıyoruz. 1'e 12. Hani böyle taksimi kurtlar yapmaz. Şairin dediği gibi nasıl bu düzelecek, düzelme imkanı var mı? En son 6 aylık rakamlar işin daha da kötüleştiğini, daha da yukarı yönlere doğru Türkiye aleyhine çalıştığını gösteriyor. Hatta bu gidişatla bizim de hesaplarımız ve projeksiyonlarımız, Avrupa Birliği bizim bir numaralı dış ticaret partnerimiz olma özelliğini aylar içerisinde dahi kaybedebilir. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yani Çin'in nasıl durdurulacağı, ne yapılacağı konusu düşünülüyor. Tam da bu sırada dünkü İstanbul Sanayi Odası toplantısında yeniden endüstriyel yapılanma vesaire gibi söylemler gündeme geliyor. Evet, ne diyelim, bizden sadece gerçekleri ortaya koymak. Bugünkü birlikteliğimizi enteresan bir dipnotla tamamlayalım. 30 küsür senedir yeni ürün geliştirme dersini değişik kurumlarda, içeride ve dışarıda vermeye devam ediyoruz. Bu sene de gene bu dersi vereceğiz. İngilizce dilinde bu sene vereceğiz. Tabii her sene yenilikleri tekrar silibusu, ders düzencesini oluşturuyoruz. O çerçevede tahminler ve tahminleme konusu, yenilik konusu, girişimcilik konusunda Elon Musk gündeme geliyor. Elon Musk biliyorsunuz son dönemde gene bir takım sıkıntılarla gündeme geldi. Ama notlarımdan birkaç kupleyle tamamlamak istiyorum. Elon Musk'ın aslında bu öngörü ve tahminleri çok ses getiriyordu. Bu yenilik ve yeni ürün geliştirmede de hep bu konulara çok önem veriyoruz. Mesela 2013 yılında diyor ki kendi piyasaya sunduğu elektrikli otomobilin 2016 yılı itibariyle neredeyse tamamen otomatik kullanım yoluyla hizmet edeceğini söylüyor. Tabii bu gerçekleşmemiş. Sonra 2016 yılında bunu 2019'a uzatıyor. 2020 yılından beri de bu hedefleri sürekli bir sene geriye atıyor. 2026 aralığında da son bir öngörüde bulunmuş. Orada da demiş ki kendi kendine kullanılan, sürülen arabalar, Mars'ta yerleşim kurulması, uzayda bir takım veri işleme merkezlerinin kurulması, robotlar, yapay zeka vesaire. Bütün bunlar aslında şöyle bir baktığımızda fena halde ıskalanmış. Ama ne diyelim, Musk gibi böyle normalin dışında zihinlere ihtiyacımız var. Çünkü standart düşünerek, kalıpların içinde kalarak yenilik ve orijinalliği kovalamak mümkün değil. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir film diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
3: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün 27 Ağustos Perşembe, ekonomi gündemindeki haberler ve piyasalardaki son durumla karşınızdayız. Vergi ve prim borcu olan esnafa da hazine desteğiyle kredi kullanma hakkı tanındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi. Bakan Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemenin de krediye erişemeyen esnafa kolaylık getireceğini dile getirdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da resmi gazetede yayımlandı. Esnaf ve sanatkarlara iki alternatif sunulacak. Kredinin %25'ine denk gelen kısmı borçlara karşılık ilgili dairelere yatırılacak. Böylece kısıtlama olmaksızın indirimlerden faydalanabilecekler. Peşinat yatırmayansa daha düşük bir faiz indirim desteğiyle kredi kullanabilecek. Bankaları Suriye'de faaliyet göstermek için hazırlık yapıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yıl sonuna kadar Ziraat Bankası'nın işlemlere başlayacağını söyledi.
4: Artık ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, yatırımlar, müteahhitlik, yeniden inşa, ulaştırma koridorları konularına yoğunlaştık son 1,5 yılda. Suriye ile Türkiye arasındaki gümrük kapılarımızı yeniliyoruz, genişletiyoruz, modernleştiriyoruz. Aynı şekilde Suriye tarafı da bu şekilde yatırımlara başladılar.
5: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada iki ülke arasında artan ticaret rakamlarına dikkat çekti.
4: Türkiye-Suriye ticaret ilişkileri de hızla gelişti. Geçen yıl toplamda %42'lik bir artışla 3 milyar 750 milyon dolara yaklaştı. Ümidimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar 5 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirip orta vadede de 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak.
5: Bolat, Türk bankalarının Suriye'de faaliyet göstereceğini söyledi. Yıl sonuna kadar ilk Türk bankası olarak Ziraat Bankası'nı Suriye'de göreceklerini dile getirdi.
4: Hükümetler arasında çok yakın bir işbirliği ve koordinasyon gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Zaten 910 kilometre sınırımızı paylaştığımız Suriye ile akrabalık, dostluk, komşuluk, tarihi bağlarımız çok güçlüydü.
5: Bakan Bolat'a ihracatçılar ve iş insanları da eşlik etti.
4: Uluslararası Şam
3: okulların açılmasına yaklaşık 2 hafta kaldı. Turizmde de yüksek sezonun sonuna gelindi. Oteller Eylül ayı için indirim kampanyaları yapıyor.
5: Turizmde yüksek sezonun sonuna yaklaşıldı. Otellerde indirim başladı. Şubat ayında başlayan İran Savaşı turizmde bu yıl endişelere neden olmuştu. Ancak korkulan tablo yaşanmadı. Sektör yetkililerine göre rezervasyon iptalleri yaşansa da doluluk oranları yüksek seyretti.
6: Belki karlılıklar için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz maliyet kur baskısından dolayı ama otellerimizin dolduğu hemen hemen bütün bölgelerde güzel bir gezi yaşadık.
5: Rusya ve İngiltere'de okullar 1 Eylül'de açılacak. Türkiye'de ise 14 Eylül'de ders başı yapılacak. Otellerde de doluluklar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Turizmciler bu nedenle Eylül ayı için fiyat indirimlerine gidiyor. İndirim oranları genellikle %15 ile %30 arasında değişiyor.
6: Eylül ayı fiyatları her zaman Ağustos ayından daha makul, mantıklıdır. Onu kabul etmek lazım. Temmuz, Ağustos hala her zaman yıllardır olduğu gibi yüksek sezon olarak sürdürüyor o süreci. Eylül ayında bir tık daha mantıklı fiyatlarla misafirlerin karşılaşma imkanı var.
5: COP31 iklim zirvesi Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. 80 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Bunun da sektöre can suyu olacağı belirtiliyor.
3: Sırada haber turu var. Katar Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomatik temasları yeniden başlatmak amacıyla bugün Tahran'ı ziyaret ediyor. Ziyaret, savaş 6. ayına yaklaşırken çatışmaların büyük ölçüde durduğu ancak taraflar arasında diplomatik bir ilerleme sağlanamadığı bir dönemde gerçekleşmiş olacak. Görüşmelerin en önemli başlıklarından biri ise küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı olacak. Petrol fiyatları İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerden gelen olumlu sinyallerin etkisiyle düşüşte. Brent petrol üst üste 4. işlem gününde de gerilerken Amerikan ham petrolünde de kayıp devam etti. Brent petrol 85 dolara kadar indi. Piyasalar Orta Doğu'daki diplomatik gelişmeleri yakından takip ediyor. Kore Merkez Bankası yükselen fiyat baskılarını kontrol altına almak amacıyla politika faizini 25 baz puan artırarak %3'e çekti. Böylece banka üst üste ikinci toplantısında da faiz artırmış oldu. Politika faizi Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye geldi. Amerikalı çip üreticisi Nvidia'nın geliri 3 aylık dönemde yıllık bazda %106 artışla 96,2 milyar dolara yükseldi. Şirketin 3. çeyrek gelir tahmini %2'lik sapmayla 108 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nvidia 2028 mali yılı gelirlerinin de yaklaşık %70 oranında artmasını bekliyor. Rakamlara geçelim. Gelişmeler böyle. Tabii bu gelişmelerin çok büyük bir kısmı piyasalardaki rakamları da şekillendiriyor. Örneğin Körfez bölgesindeki o diplomasi trafiği. Acaba buradan yeniden bir uzlaşmaya doğru bir yol gidilecek mi? İki taraf tekrar anlaşacak mı? Bu konudaki diplomatik gelişmeler çok önemli. Petrol fiyatı çok önemli. Bu da yakından piyasalar tarafından takip edilmekte. Bunlar kadar önemli bir konuda yine Amerikan Merkez Bankası Fed'in para politikası ki bu konuda da belki bazı mesajlar, bazı ipuçları Fed Başkanı'nın konuşmasından çıkabilir. En azından orada aranacak bu ipuçları. Fed Başkanı da Jackson Hole toplantılarında bir konuşma yapacak. İşte şimdi uluslararası piyasalar o konuşmaya kilitlenmiş durumda. İçeriye bakarsak önemli bir durumu aktaralım. Kur korumalı mevduat da bakiye kalmadı. Bu notu piyasaların içinde aktarmış olalım. Tamamen sona erdi. Artık sıfırlandı. 21 Aralık 2021 tarihinde başlamıştı kur korumalı mevduat ve 23 Ağustos 2025'e kadar devam etti. Ağustos 2025'te artık yeni hesap açılışına son verildi. Eski hesaplar sadece sistemdeydi. Bir yıl vadeli kur korumalı mevduatların da bitmesiyle birlikte bu yıl Ağustos ayı itibariyle bugün itibariyle artık bakiye tamamen sıfırlandı. Evet, piyasalar için de önemli bir nottu bu. Bunu da düşmüş olalım. Dün Amerika'da büyüme rakamı belli oldu. İkinci çeyrekte beklentilere paralel %1,5'luk bir büyüme var. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları da yine beklentiye paralel aylık %0,2'lik bir artış gösterdi. Ve veriler beklentileri karşıladı ancak piyasa bir süredir tahmin altı gelen verilere epey alışmıştı. O yüzden dolar endeksinde hafif bir yükseliş var. 99,2 puana çıktı. Ons altın ise bu yükselişle birlikte 4600 doların altına geldi. Onsun 4600'ün altına gelmesi içeride gramı da 7100 liraya yaklaştırdı. Orada 7100'ün üzerindeki dengeli görünüm devam ediyor. Ve petrolü de söylemiştik, 85 doların altına kadar geldi. Arda arda 4 gün geriledi dedik ama şu anda baktığımızda tekrar 87 doların hemen üzerinde işlemler devam etmekte. Yine dolar ve euroda içeride çok büyük bir değişim yok. Dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş ve Borsa İstanbul'da çok hafif negatif seyirde. Şu an BIST endeksi 14.557 puanda. Rakamlar, notlar böyle. Piyasalardaki son durumu konuşalım. Konuğumuz Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Yasin Özdemir. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
3: Şimdi biz başlıkları aktardık. Özellikle küresel tarafta Amerika'da Jackson Hole toplantısı bekleniyor. İşte Fed Başkanı konuşacak. Buradan çok büyük piyasaları etkileyebilecek, yön değiştirebilecek önemli mesajlar bekleniyor mu? Nedir piyasanın buradan tam olarak almak istediği net mesaj?
7: Aslında çok büyük mesajlar beklenmiyor. Şöyle biliyorsunuz ABD enflasyon verisine baktığımızda son 3 yılın en yüksek ABD enflasyonu görülmüştü. Brent petrolün 100 doların üstüne artmasıyla beraber içeride fiyatlar genel seviyesinin de yükseldiğini görmüştük. Böylelikle 2026 yılı için beklenen Haziran ayında beklenen faiz indirimi Eylül'e ertelenmişti. Ve savaşın devam etmesiyle beraber ve Brent petroldeki yukarı yönlü hareketlerin de devam etmesiyle beraber Eylül'deki faiz indirim konusu da ertelendiğini söyleyebilirim. Tabii ki de yeni başkan piyasaları iletişimle yönlendirmeye devam ediyor. Ancak bugün özellikle Jackson Hole toplantısından çıkacak sonuç baktığımız zaman bu sefer faiz indirimi değil de biraz daha faiz arttırım yönünde bir baskının özellikle FED üyelerinin baskın olduğunu biz burada görüyoruz. Çok önemli bir haber beklemiyoruz. Ancak tabii ki de piyasaya vereceği mesaj açısından önemli olacaktır. Çünkü küresel piyasalarda özellikle emtialarda ciddi hareketler görüyoruz ki ons altında son bir ayda Ağustos ayında %15'lik bir yükseliş gördük. Bu yükselişte tabii ki de arka planda merkez bankalarının alımları devam ediyordu. Bu gibi varlıklarda Jackson Hole toplantısından çıkacak mesajlar önemli diyebilirim.
3: Evet. Ons altında %15 bir artış var dediniz Ağustos'ta. Aslında bir ay için gerçekten önemli bir prim diyebiliriz buna. O yüzden de hani bu 4600-4700'de de bir dengelenme görüyoruz. Buradan bir kar satışı gelir mi? Yani o %15'lik kar realize olur mu yoksa yukarı hareket devam eder mi?
7: Evet, ons altında dediğiniz gibi son bir ayda %15'lik bir yükseliş yaşandı. Bu yükselişin temeline bakmak gerekiyor. Temelinde iki tane ana sebep var. Bir tanesi ve belki de en önemlisi merkez bankalarının rezervlerini güçlendirmesi için altın alımlarını hızlandırması ki burada Çin başı çekiyor. 80 ton ağırlığında altın alımı oldu Ağustos ayında ki burada merkez bankalarının rezervlerinde en güçlü altın toplayan merkez bankalarından bir tanesi de bizim merkez bankamız Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Yanılmıyorsam 11. sırada şu an altın stoğu ederinde. O yüzden birinci en önemli sebep buydu altındaki yükselişte. İkinci en önemli sebep de tabii ki de bir miktar aslında savaş barışın sağlanacağı ve Fed'in tekrardan faiz indirimlerine özellikle başlayacağı ihtimaliydi. Ben %15'lik yükselişin 4750'ye kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ardından bir düzeltme hareketi, bir kar realizasyonu yaşanacağını düşünüyorum. Yıl sonuna da eski zirvenin çok rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum ki yıl sonuna kadar bir anlaşma gelirse taraflar arasında, ABD ve İran arasında, bu sefer merkez bankalarının faiz indirimleri daha da güçleneceğini söyleyebilirim. Biraz haber akışı kaynaklı takip etmeye devam ediyoruz.
3: Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Yasin Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Piyasalardaki durumu konuştuk. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sözleri gelecek ekrana. Ama bu kez farklı. Bu kez enflasyon ya da para politikasıyla ilgili bir konuşma değil. Fatih Karahan, Asırlık Okullar Vakfı tarafından Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen törene katıldı. Ve üniversite sınavında başarılı olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Merakınızı koruyun, bilmiyorum demekten çekinmeyin dedi.
8: Normalde ekonomide biz sermaye önemlidir. Sermayenin birikmesi gerekir ki bir ülke kalkınsın, verimlilik artsın, yatırımlar olsun. Ama asıl sermaye insan sermayesidir. Bu sınavlar bitecek. Üniversiteye giriyorsunuz, üniversite de bitecek. Ama hayat boyunca önünüze benzer tercihler çıkacak. Başarının beraberinde getirdiği küçük bir zorluktan bahsetmek istiyorum. İnsan başarılı oldukça bilmiyorum demek zorlaşır. Çevreniz sizden sürekli doğru cevaplar isteyecek. Size belli konularda sorular soracaklar. Siz de bir süre sonra her konuda bir cevabınız olması gerektiğini düşüneceksiniz. Ama üniversitede şunu fark edeceksiniz. Bir konuyu derinlemesine öğrendiğinizde aslında bilmediklerinizin ne kadar çok olduğunu anlayacaksınız. Bugüne kadar girdiğiniz sınavlarda amaç önünüze çıkan soruların doğru cevaplarını bulmaktı. Ama bundan sonraki hayatınızda bazen doğru cevaptan daha önemli olan şeyin doğru soruyu sormak olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden merakınızı koruyun. Bilmiyorum demekten çekinmeyin. Soru sorun, yeni şeyler öğrenmek kadar bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri de sorgulamayı lütfen ihmal etmeyin. Bilgiye ulaşmanın giderek kolaylaştığı bir dünyadayız ve böyle bir dünyada farkı sadece ne kadar çok şey bildiğiniz değil, aslında nasıl düşündüğünüz, hangi soruları nasıl sorduğunuz ve ne kadar hızlı öğrenebildiğiniz belirleyecek.
3: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan iki takımımız var bu yıl. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. İki takım Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ve kasalarını da dolduracaklar. İkisi toplam minimum 61,3 milyon euroluk bir gelire sahip olacak. Performansa göre iki kulübün kazandığı tutarlar daha da artacak.
5: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmasıyla birlikte Türk futbolunda uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Türkiye 19 yıl sonra iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u play-off turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına kaldı. Trendyol Süper Lig'de bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray direkt katılma hakkı elde etmişti. Sarı Kırmızılar minimum 30,1 milyon euroluk geliri garantilerken Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euroyu garantiledi. Fenerbahçe katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için 1,1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi etabına katılan her takım gibi Galatasaray ve Fenerbahçe'de herhangi bir maça çıkmadan 18,62 milyon euroluk taban ayak bastı ücretini kasasına koyacak. Bu tutarın 17,87 milyon eurosu sezon başında peşin olarak, kalan 750 bin eurosu ise sezon sonunda kulüplere aktarılacak. Ligde alınacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarında da bu gelir daha da artacak. Her takım galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başına ise 700 bin euro alacak.
3: Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
1: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Yarın hava koşullarında ani değişiklik olacak. Sonbahar, hatta kışı andıran bir havayla karşılaşacağız. Öncelikle etkilenecek yerler İstanbul, Marmara ve Karadeniz. Yağmurlu bir gün olacak. O nedenle dışarıda uzun süre işi olanlar yanlarında muhakkak şemsiye bulundurmalılar. Yağış anında 20 derece inecek sıcaklık nedeniyle de kapalı ayakkabı tercih edilmeli. Ve üşüdüğünüzde giyebileceğiniz uzun kollu kıyafetlere de ihtiyaç var.
4: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 15.
1: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu bildirdi. Bakanlık Suriye'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e de tepki gösterdi.
2: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Ankara'nın Suriye'ye desteğinin sürüceği vurgulandı.
3: SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
2: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'de yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi.
3: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir.
2: Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulunun 4 alt komisyon kurma kararına ilişkinde mesaj verdi. Komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdürecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.
1: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı ve Suriye'deki durumu ilerleyen dakikalarda Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar'la konuşacağız. Not düşelim ve devam edelim. Nepal'deki son duruma bakalım. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu çok ağır. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Nepalli yetkililer o sayıyı sürekli güncelliyorlar. Şu an için 400'e yakın can kaybı var. 33 ülkeden turistlerin de olduğu 1300'ü aşkın kişi ise kayıp. Yıkıcı sel ve heyelanın nedeni olaraksa Himalayalarda buzuldan kopan bir devasa kütle gösteriliyor.
2: Buzuldan devasa bir kütle koptu. Sismik hareket sel ve heyelana yol açtı. Nepal'de yerleşim yerlerini haritadan silen felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Wow! Bölgeden yansıyan uydu görüntülerine göre felaketi tetikleyen olay, bir buzuldan kopan büyük bir kütlenin binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklenmesi. Uzmanlara göre bu yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Buzulun koptuğu bölge ise başkent Katmandu'nun yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Buz kütlesinin oluşturduğu devasa su ve moloz dalgası vadi boyunca kuzeybatıya ilerleyerek Nepal'de Tibet sınırında bulunan nehre yöneldi ve önüne çıkan her şeyi yuttu. Amerikan New York Times gazetesi olayı buz çığı olarak tanımlıyor. Buzulun çökmesine neyin sebep olduğu henüz net değil. Bilim insanları, iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtse de, kesin nedeni belirlemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Sınırın iki tarafında ağır bir tablo var. Evler, altyapı, köprüler, yollar hepsi suya kapılarak yok oldu. 1300'den fazla kişi de kayıp. Bunun neredeyse yarısını 33 ülkeden turistler oluşturuyor. Nepal Turizm Ofisi'ne göre en çok kayıp turist Hindistan'da. Onu Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Sınırın iki tarafında da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yükselen nehir seviyeleri, hasar gören yollar ve çamur felaketten en çok etkilenen bazı alanlara ulaşmayı zorlaştırıyor. Benzer bir felaket 2021'de Hindistan'da da meydana gelmişti. Himalayalardaki bir buzulun kopması, Uttarakhand eyaletinde büyük bir sele yol açmış ve yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yaşanan sınır ve ticaret gerilimini bu kez sosyal medyaya taşıdı. Haritada Ontario Gölü'nün üzerini çizip Amerika Gölü yazan Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı. Trump'ın resmi hesabından paylaşılan video, yapay zeka üretimi olabilir mi sorularını da beraberinde getirdi. Kanada yönetimi ise sessizliğini koruyor. And all it takes is
4: a good pen and some intelligence. Tek gereken iyi bir kalem ve biraz zeka. İşte Ontario Gölü gitti.
5: America
4: Amerika Gölü ve artık bir gölümüz var.
2: Eline kalemi aldı, haritadaki Ontario Gölü'nün isminin üstünü çizip Amerika Gölü yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medyada paylaştığı videoyla Kanada'da yaşanan gerilime yeni bir boyut kazandırdı. Trump'ın resmi TikTok hesabından paylaşılan video, yapay zeka üretimi olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.
4: Amerika Körfezimiz vardı, şimdi Amerika Gölümüz de var. Herkese çok teşekkürler. Amerika Gölü'nün keyfini çıkarın.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada sınırında yer alan ve Kuzey Amerika'nın 5 büyük gölünden biri olan Ontario Gölü bir süredir Trump'ın hedefindeydi. Kanada ile ticaret görüşmelerinin çökmesinin ardından Trump hafta başında gölün adını değiştirmek istediğini söylemişti. Kanada cephesi ise paylaşımlar karşısında sessizliğini koruyor. Trump daha önce de Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirdiğini ilan etmişti. Beyaz Saray'ın son paylaşımlarında her iki ismin de yan yana kullanılması dikkat çekti.
1: Hazine destekli esnaf kredi faizlerinde yeni bir adım atıldı. Hazineden vergi ve prim borcu bulunan esnafa kredi imkanı geldi. Kararı değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, krediye ulaşamayan esnaf için yeni imkan önemli dedi.
6: Esnafın en azından ekonomideki işte borçlarını ödeyebilmesi veya ekonomik olarak sıkıntıda olan esnafların bundan dolayı mağduriyetin önlenmesi açısından çok önemli.
2: Hazine, SGK ve vergi borcu olan esnafa kredinin önünü açtı. Esnaf karardan memnun.
6: Esnafı en azından krediye ulaşmasını sağladığı gibi bu piyasadaki enflasyonla ilgili esnafın sermayesi erozyonunun da bir bölümü en azından ortadan kalkmış olacak. Kredi miktarlarının da yükselmesi 1 milyondan 1,5 milyona önemli bir yükseliş.
2: Resmi gazetede yayımlanan karara göre esnaf ve sanatkarlara uygulanacak hazine faiz indirimi oranları bazı gruplarda %50 yerine %40, bazı gruplarda %100 yerine %80 ve %60 yerine %48 olarak uygulanacak. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faiz destek oranlarının düşürülmesinin maliyetleri artıracağını söyledi. Palandöken, esnafın finansman maliyeti daha da artırılmamalı dedi.
6: Devletin sumpanse miktarında da tabii bir düşüş sağlandı. Keşke o da olmamış olsaydı. Esnaf açısından daha da verimli olacaktı.
1: Yarından itibaren yurt genelinde hava sıcaklığı düşüyor. Yarın Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur bekleniyor. Uzmanlar şiddetli yağışlara ve su baskınlarına dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.
7: Sezonun
5: ilk serin ve yağışlı havası ülkeye giriş yaptı diyebiliriz. Çünkü birçok noktada yağış olacak. İstanbul'da, Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, hatta bu yağış Adana'ya, Gaziantep'e kadar inecek ve sıcaklıklarda da belirgin düşüş olacak. İstanbul'da yarın sıcaklık 24 dereceye iniyor. Yağış anında 20 dereceye kadar gerileyecek. İstanbul'da gün boyu yağış var. Özellikle öğle saatleri ve öğleden sonra yağış şiddetli de olacak. Yani su baskını tehlikesi de var. Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz hattında, Düzce'de, Bolu'da, ayrıca Eskişehir taraflarında yağışlar şiddetli olacak. Ankara'da gök gürültülü şiddetli yağış var. Cumartesi günü olduğunda Sivas, Ordu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, buralarda yağışlar şiddetli. Pazar günü Doğu Karadeniz'de şiddetli olacak. Adana'da, Kuzey Kıbrıs'ta, hatta cumartesi gök gürültülü şiddetli yağışlar var Mersin'de, Hatay'da. Ege kıyıları ise İzmir, Bodrum hattında da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. 5-6 derece düşüş var. Cuma, cumartesi kuvvetli rüzgarlarla akşam saatlerinde üşüten de bir hava olacak. Pazar günü olduğunda İstanbul'da güneşli bir havaya uyanacağız. 28 derece sıcaklık var. Sonraki günler daha ortalamalarda olacak. Çok 30 derecenin üzerinde değil ama 30 dereceye yakın seyredecek.
1: Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Sarı lacivertler birbirinin rövanşında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
7: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
8: Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak.
7: Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına sarı lacivertliler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon Fofana ile farkı 1'e indirdi. Fransa temsilcisi Kalandir'in eşitlik golünü arasa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı. 1-1'in rövanşında 2-1 galip gelen Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri saat 19'a çekilecek Kur'an'ın ardından belli olacak. Sarı Lacivertliler 19 yıl aranın ardından Türkiye'nin ilk kez iki takımla temsil edeceği Devler Ligi'nde Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alacak.
1: Beşiktaş Litvanya deplasmanında sahne alacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçının rövanşında Kauno Žalgiris'e bu akşam saat 20'de konuk olacak.
9: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Kauno Žalgiris'e konuk olacak.
10: La possibilità di entrare in Europa League.
11: Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bunu çok önemsiyoruz. İlk maçı kazandık ama tura kesin gözüyle bakamayız. Sonuna kadar konsantre olup galip gelmemiz gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız.
9: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Leandro Trossard kadroda yok. Vincenzo Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Vlahovic 11 ile sürmesi bekleniyor. Darius Grenio stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadelede İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
1: Trabzonspor 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'a konuk olacak. Macaristan'da oynanacak Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
9: Trabzonspor Avrupa Ligi için deplasmanda galibiyet peşinde. Bordo Mavililer Akyazı'da 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da karşılaşacak.
12: Avrupa Ligi'ne kalmak için tüm elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin.
9: Trabzonspor'da tedavileri süren Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov'la cezalı Nivivu mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Fabinho da bu maçta yok. Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Bukhari, Salah, Muçi, Saviola ve Onuachu 11 ile sürmesi bekleniyor. Bordo Mavililer deplasmanda 2 ya da daha farklı bir skorla galip gelmeleri halinde adlarını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Aksi bir senaryoda Karadeniz temsilcisinin Avrupa macerası Konferans Ligi'nde devam edecek. Grupama stadında oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenović yönetecek.
1: Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu bildirdi. İşte bu konuyu Suriye'de yaşananları Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar'la konuşacağız. Sayın Çağlar, hoş geldiniz NTV yayınına.
13: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
1: Şimdi salı gecesi duyurulmuştu bu gelişme. Çarşamba gününden itibaren Ankara'dan gelen değerlendirmeleri görüyoruz, okuyoruz, aktarıyoruz. Suriye'nin egemenliği için önemli bir eşik aşılmıştır denmişti ilk açıklamalarda. Milli Savunma Bakanlığı da yine bunun öneminin altını çiziyor. Bu eşiği biraz açalım mı? SDG-YPG'nin fesi neden önemli Suriye açısından?
13: Şimdi şöyle, tabii 2011'deki iç savaşla birlikte biz iç savaşı tanımlarken bunun belli başlı şartları var. Birincisi, evet, şiddet seviyesinin belirli bir seviyenin üstünde olması gerekir ama bu sadece iç savaş için yeterli değildir. İkinci önemli şart, merkezi hükümetin ülke genelinde kontrolünü kaybetmesidir. Beşar Esad yönetimi de ülke genelinde kontrolünü kaybetmeye başladığı zaman başta YPG olmak üzere çeşitli silahlı gruplar alanda hakimiyet kazanıp oranın kontrolünü ele geçirdiler. Bu da zaman zaman IŞİD oldu, zaman zaman diğer muhalif gruplar oldu vesaire. Şimdi bu açıdan baktığımızda bir toprak bütünlüğü vardı ama bu toprak bütünlüğü kağıt üzerinde kalan bir toprak bütünlüğüydü. 2015'ten itibaren özellikle ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'yi Suriye Demokratik Güçlerine dönüştürmesiyle birlikte zeminde daha fazla, sahada daha fazla hem zemin kazandı hem de uluslararası desteğini arttırdı. Çünkü IŞİD'e karşı savaşıyor diye kendilerini tanıttılar ve lanse ettiler. 2024'te birlikte iktidar el değiştirince hala ülke genelinde bir kontrol sağlamak hemen bugünden yarına kolay değildi. Fakat 2 seneye yakın geçen süreç zarfında yeni merkezi hükümetin diğer silahlı gruplarla görüşerek, bazen çatışmak zorunda kalarak, çatışarak ülke genelindeki kontrolünü yavaş yavaş sağlamaya başladığını gördük. Şimdi içsel ve dışsal şartlara baktığımızda Suriye genelinde YPG'nin varlığı veya SDG'nin varlığı ortadan kalkmaya başladı. Birincisi, şiddet seviyesi düşmeye başladı ve yeni merkezi hükümet ülkedeki kontrolünü genişletmeye başladı, olması gerektiği gibi. İkincisi ise IŞİD'le mücadele artık sona ermişti ve SDG'nin ortaya sunmaya çalıştığı gerekçelerin dışında aslında SDG'nin oradaki varlığına da uluslararası konjonktürde çok fazla gerek kalmamıştı. Çünkü iç ve dış şartlar ortadan kalkmaya başladıkça egemenlik, Suriye'nin yeni hükümetinin ülke genelinde egemen olması ve bunu bir toprak bütünlüğü üzerinden kurgulamaya başlaması, Türkiye'nin de söylediği gibi Suriye'nin geleceği açısından ve Türkiye'nin ve Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemli bir adım gibi okumak gerekir bence.
1: Şimdi entegrasyon süreci vardı, bunu konuşuyorduk, üzerine çalışıyordu ekipler. Bu fesih kararı sonrası artık o entegrasyon tamamlanıyor. Peki nasıl olacak? Örneğin bu entegrasyonu konuşurken YPG ya da SDG içerisindeki yabancı unsurların Suriye dışına çıkması söz konusuydu. Bu olacak mı, oluyor mu? Silahlar bırakılıyor mu ya da Suriye ordusuna mı teslim ediliyor? Ne olacak? Amerika'nın dağıttığı silahlar var, onlara dair ne biliyoruz?
13: Şimdi 2024'te iktidar değiştikten sonra esasında 2025 başında, bir Mart 2025'te taraflar arasında bir mütabakat vardı. Orada da entegrasyon kelimeleri geçiyordu ama orada silahlı güçlerin entegrasyonundan daha çok siyasi yapının nasıl entegrasyon süreci işletileceği tartışılmıştı. Çünkü merkezi hükümet çok güçlü değildi. Normal olarak sahadaki diğer silahlı gruplarda, bunun içerisine SDG'yi de sayabiliriz, yeni hükümete karşı belli başlı soru işaretleri vardı. Yani biraz daha bekle gör politikasını sürdürmek istiyorlardı. Bu da zaten ilerleyen zamanlarda Ocak başında taraflar arasında çatışmaya sebep oldu. Şimdi SDG, YPG sahada yeni Suriye hükümetine karşı zemin kaybettikçe, savaşçı çatışmaları kaybettikçe bu sefer siyasi entegrasyonun yanına askeri entegrasyon süreci de dahil olmaya başladı. Fakat askeri entegrasyonun nasıl olacağı bence bunun için de biraz beklememiz gerekiyor. Yani bu güçler yarı özel güçler olarak işte Suriye'nin kuzeydoğusunda biraz daha kendilerine alana mı sahip olacaklar yoksa tam entegrasyon mu olacak? Bunun için beklemek lazım ama ilk gelen haberler tam entegrasyon olarak gösteriyor. Yani burada tamamıyla yerel özel güçlerden daha ziyade ulusal Suriye ordusunun bir parçası olacaklar gibi gözüküyor. Sürecin teknik olarak nasıl işletileceğini görmek için biraz daha beklemekte fayda var. Silahların teslimi muhakkak bu sürecin bir parçası olacaktır. Ama ilk başta geçen sene konuşulduğu gibi veya bu senenin başında konuşulduğu gibi özel bir silahlı gruptan artık bahsetmiyoruz. Hem ABD'nin hem de Türkiye'nin yaptığı açıklamalara bakarsak zaten tek ordu, tek hükümet ve tek devlet vurgusunu yapıyorlar. Ve hem toprak bütünlüğünü simgeliyor. Aynı zamanda silahlı kuvvetlerinde, silahlı güçlerinde, YPG'nin silahlı güçlerinde Suriye ordusuna belli ölçülerde entegrasyonunu simgeliyor. Yabancı savaşçılar konusu sadece YPG ile ilişkili değil, IŞİD'le ilgili de zaten bir süredir belli başlı mekanizmalar yürütülüyor. Burada Türkiye'nin ve Suriye'nin diğer komşularının bir araya gelip işte IŞİD'li yabancı savaşçılarla ilgili ne yapacağız gibi bir ortak mekanizmaları vardı. Muhtemelen ortak bir mekanizma tekrar oluşturulacaktır. ABD'nin de belli başlı ölçüde içinde yer alacağı bir mekanizma olacaktır ve bunların kendi ülkelerine iade edilme süreçleri başlayacaktır. Çünkü IŞİD'li militanlar için bu süreç başlatıldı. Benzer bir süreç YPG için de geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Bütün bunlar biraz daha teknik meseleler, adım adım ilerleyecektir. Ama tarafların yaklaşımına bakarsak her iki tarafta kendince bir şeyleri elde etmiş gibi gözüküyor. Yani SDG kendini fesheden YPG ve SDG ve diğer tarafta da Merkezi Suriye Hükümeti. Bu açıdan bakarsak sürecin olumlu ilerleyeceğini umut ediyorum diye.
1: Şunu da sormak isterim. Suriye iç savaşı sırasında işte SDG ya da YPG ya da PYD, yani artık bu iç içe geçmiş organizasyonlar Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğiyle bölgede ciddi bir yer tutuyordu. Sonrasında Türkiye'nin müdahaleleri ordu. O alan biraz daraldı. Esad yönetiminin düşmesi sonrası tabii merkezi yönetiminde daha tam güçlü olmadığı süreçte bir takım talepler de seslendirilmeye başlanmıştı. Bir özellik beklentisi, talebi vardı o bölgede. Şimdi bu entegrasyonla birlikte SDG'nin, YPG'nin kendisini feshetmesiyle birlikte bu beklentiler de ortadan kalktı mı? O bölgeye ilişkin biz ne göreceğiz önümüzdeki süreçte?
13: Şimdi şu anki aşamada kalktı gibi gözüküyor. Şimdi 2015 sonrası ABD'nin desteğini de arkasına alan SDG kendisine çok fazlasıyla zemin kazanmıştı. Ve bu zemini uluslararası meşruiyetle birlikte bir özellik talebine dönüştürmeye çalışıyordu. Fakat hem ABD'nin Irak'taki bu başarısız federasyon sürecini tecrübe etmesi, çünkü orada da hala bir federasyon yapısından dolayı ortaya çıkan belli başlı sorunlar var. Bu sorunların en temelinde ABD'nin askeri müdahalesi vardı. Federasyon seçeneğine çok sıcak bakmıyordu. İkinci konu, ABD'nin genel tavrının yanı sıra Trump'ın kendi özel tavrı da önemli. Trump genelde ilişkilerini devletlerle yürütmek istiyor. Devlet dışı aktörlerden daha ziyade. Buna bir de bölgedeki aktörlerin, başta Türkiye'nin baskısını ve etkisini ortaya koyduğumuzda artık ABD'nin SDG'ye ihtiyacı kalmadı ve bu geçmiş yıllardaki desteğini sürdürmeyeceğini açıkça bir şekilde belirtti. Bunu sözlü olarak belirtmese de eylem açısından belirtti. Şimdi dış desteğin bu kadar azaldığı, artık gerekçesinin kalmadığı bir YPG'nin veya Suriye Demokratik Güçlerinin özellik talebinde bulunması çatışmaları daha da tırmandırma etkisine sahip. Ve şunu da biliyoruz ki sahada anlattıkları kadar kuvvetli değiller. Bunu geçen seneki çatışmalarda gördük. O yüzden rasyonel perspektiften bakıyorlarsa, şayet buna etik bir perspektiften bakmıyorlarsa, ellerindekilerini korumak veya masaya oturduklarında bir şeyler elde etmek belki de özellik elde etmekten çok daha anlamlı bir noktaya geldi. Çünkü çatışmaya girdiğinizde belki bugün konuşulan şeyleri bile ilerleyen dönemde kabul ettiremeyebilirsiniz. Bunların içerisinde ne var? Kürtlere vatandaşlık hakkı var. Bu çok uzun süredir tartışılan bir konu. Ta iç savaştan önceye kadar uzanan bir konu. Kürtçenin ulusal dil olarak kabul edilmesi ve okullarda okutulması gibi temel haklara yönelik belli başlı kabuller var. Ve SDG'nin önemli isimlerinde hükümetin belli başlı pozisyonlarda yer alması var. Şimdi bütün bunlar elde edilmişken ve tüm argümanı işte oradaki Kürt azınlığı korumak üzerine kurgularken, kendileri açısından söylüyorum bunu, bir de bunun üzerine özellik gibi çok da kabul edilmeyecek uluslararası anlamda da ulusal anlamda da çok da kabul edilmeyecek bir talepte bulunmak aslında kendi temel argümanlarıyla çelişmeye sebep olabilir. Nedir o? İşte oradaki Kürt azınlığının haklarını korumak. Çünkü belli başları hakları elde ettikten sonra bunun daha ötesine geçmek demek, burada temel hak ve özgürlükler üzerinden bir düşünce değil de sanki bir bağımsızlık adımına yönelik bir düşünce gibi bir algıyı çıkartabilirdi. Bu açıdan bakarsak bence SDG kendisi açısından en azından söylemlerinden bazılarını insani perspektiften veya temel hak ve özgürlükler perspektifinden merkezi hükümete kabul ettirdiği için kendilerini başarılı olarak görebilirler. İkincisi, artık bir amaçlarının kalmadığı için çatışmayı sürdürmesi SDG'ye zarar verecekti. Bu açıdan da başarılı görebilirler. Ama zaten özellikle ilgili talepler bugünün şartları altında çok rasyonel değildi. Bundan vazgeçmeleri ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması da başta Suriye olmak üzere bölgedeki diğer devletler açısından da belli başlı istisnaları kenara bırakarak söylüyorum, önemli kazanımlar olarak görmek lazım. Şu anki durum sanki taraflar arasında belirli ölçülerde bir kazan kazan durumunu oluşturdu. Yani belki hayallerini gerçekleştiremedi bütün taraflar. Farazi olarak söylüyorum. Ama tarafların kendince kazandıkları bir şey var. Bu da gelecek için daha umutla bakmamıza yol açıyor aslında.
1: Peki Ankara açısından bu işin, bu gelişmenin değerlendirmesi. Yani evet, bölgedeki SDG varlığı, YPG varlığı bir tehditti Türkiye için güney sınırı açısından. Bu entegrasyonla SDG'nin kendini feshetmesiyle bu tehdit de ortadan kalktı mı, ya da ne kadar kalktı?
13: Bu tahminde bulunmak da çok kolay değil. Çünkü geçen sene çatışmalardan bahsediyorduk. Ondan önceki sene işte SDG orada bir özellik ilan edecek mi? ABD bunu destekleyecek mi diye bahsediyorduk. Bugünkü şartlar altında işte tam entegrasyondan, ordunun da silahlı güçlerinin entegrasyonundan bahsediyoruz. Ama bugünün şartları altında bakarsak entegrasyon süreçleri siyasi veya askeri fark etmeksizin Türkiye'nin istediği bir şeydi. Suriye'deki azınlıkların haklarının korunması ve güvence altına alınması kim olursa olsun Türkiye'nin zaten itiraz etmediği bir şeydi. Oradaki önemli olan denge, merkezi yönetim ve toprak bütünlüğünün korunup diğer gruplara da belli başlı hakların sağlanması üzerine bir kurgusu vardı Türkiye'nin. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin perspektifine zarar verecek herhangi bir gelişme olarak görmemek lazım. Türkiye'nin beklediği, istediği bir gelişme. Bir taraftan evet, yeniden çatışmaların, yeniden sorunların ileride doğmaması için farklı gruplara belli başlı hakların tanınması Türkiye'nin argümanıydı. Diğer taraftan da toprak bütünlüğünün korunup egemenliğin de belli başlı ölçülerde sağlanması Türkiye'nin talebiydi. Bu açılardan bakarsak da Türkiye'nin talepleri gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Diğer taraftan bakarsak diğer çatışmaların ekseninde işte Kürt grupların, belli başlı devletlerin vekilleri gibi kullanılacağı yönündeki iddialar, bazen gerçekler. Biz bunu İran-ABD çatışmalarında da gördük. İşte Trump dedi ki Kürtlerle belli başlı ilişkiler geliştirebiliriz. İşte İsrail ile SDG arasında dönem dönem ortaya çıkan iddialar esasında SDG'nin varlığını diğer aktörler, yani İsrail ve ABD dışındaki bölgedeki diğer aktörler açısından da çok sorunlu bir hale getiriyordu. Sanki bu tırnak içerisinde emperyalistlerin bir maşası gibi gözükmesine yol açıyordu. Bu açıdan diyorum zaten uluslararası konjonktür de SDG'nin lehine değil. Yani ulusal konjonktür de değil, Suriye'deki konjonktür. Uluslararası ve bölgesel konjonktürler de lehine değil. Bu konjonktürler değişmediği sürece Türkiye'nin istediği ölçüde devam edecektir diye tahmin ediyorum ben.
1: Son olarak İsrail'le yaşanan gerilimi de soralım Suriye sahasında. Tel Aviv son El Zuhur hava üssüne yönelik saldırıyı Türkiye'nin bölgedeki işte ağırlığına bir cevap olarak yorumladı, bir mesaj olarak yorumladı. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamada biz Suriye ordusunun işte yeniden ayağa kalkması için gerekeni yapacağız şeklinde mealen tabii söylüyorum. Yani Ankara'da bir geri adım yok. Tel Aviv'in o tehditkar açıklamasına rağmen. Bundan sonrasına ilişkin Suriye sahasında Türkiye-İsrail geriliminde ne görürüz, ne bekliyorsunuz?
13: Tabii daha önce ABD'nin arabuluculuğunda Azerbaycan'ın da rol aldığı süreçte aslında ismi konmamış bir, nasıl diyelim, Türkiye ve İsrail arasında bir etki alanları paylaşım gibi bir yaklaşım vardı. Yok. Yani İsrail güneydeki sorunlara yönelik belli başlı güvenlik kaygılarından bahsederken Türkiye'de Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik kaygılarından bahsediyorlardı. Fakat İsrail'in genel olarak oradaki tavrı işte Güney Suriye'den doğacak tehditler değil. Çok daha bölgesel bir güvenlik kaygısı, önce güvenlik paranoyasına, bana sorarsınız artık bir güvenlik şizofrenisine dönmeye başladı. Özellikle İsrail hükümetinin perspektifini yansıtan belli başlı kaynaklara baktığımızda evet, Türkiye'nin bölgede artan etkinliği önemli risklerden biri, ama bir tarafta diyor ki mesela geçen Jerusalem Post'ta vardı bir haber. Oradaki bölgede tekrar İran güçlenebilir. Yani Türkiye-İran arasındaki ilişkiler gelişirse İran tekrar Suriye sahnesinde güçlenebilir gibi çok da gerçekçi olmayan yaklaşımlar da var. Bu zaten İsrail hükümetinin güvenlik yaklaşımının ne kadar gerçek dışı olmaya başladığını gösteriyor. Şimdi Türkiye'nin ulusal bir güçlü Suriye ordusu vurgusu yapması son derece normaldir. Son derece anlaşılabilir. Yeniden inşa edilmeye çalışan bir devletten bahsediyoruz ve Türkiye ve Suudi Arabistan bu konuda zaten ön plana çıkan aktörler. Askeri anlamda Türkiye, ekonomik anlamda Suudi Arabistan. Ama İsrail'in böyle bir kaygısı da yok gibi gözüküyor. Yani istikrarlı bir Suriye isteyip istemediğinden tam olarak emin değiliz. Normal şartlar altında istikrarlı olsun ki oradaki risk ve tehditleri görelim, evet, gibi bir yaklaşım olabilirdi, ama belli ki İsrail orada istikrarlı bir Suriye istemiyor ve kendi etki alanlarını mümkün olduğunca genişletmek istiyorlar. Geçen yine hükümete yakın veya hükümetin görüşünü yansıtan belli başlı kaynaklarda işte Rusya ile ilişkiler nasıldı, Türkiye ile ilişkiler nasıl, evet, diye başka bir haber vardı. Şundan bahsediyordu. Rusya ile zımmi bir anlaşma vardı. Biz Esad'a dokunmadığımız sürece Suriye içerisindeki İran ve Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı yapmamıza Rusya izin vermişti diyor. Türkiye'nin bu kadar görmezden gelmeyeceğini söylüyor. O yüzden Türkiye ile İsrail arasındaki gerilim yumuşaması pek kolay gözükmüyor gibi bir yorum vardır. Şunu gösteriyor.

0: liradan başlıyor. Yeni binalarda başlangıç fiyatı ise 80 bin lira.
1: Bu ikisi arasında karar var.
2: Üniversite kayıtları sürüyor, öğrencilerin kalacak yer arayışı da devam ediyor. Yurda yerleşemeyenler ya da tercih etmeyenler kiralık ev bakıyor. Ancak fiyatlarda geçen yıla oranla yaklaşık %80 artış var. Geçen yıl İstanbul Beşiktaş'ta 25 bin liralık bir dairenin ücreti bu sene 45 bin liraya çıktı.
3: Eve çıktım, kiralar pahalı. Bizim evde şu an 40 bin lira. Şu an bütün arkadaşlarım zorlanıyor, hepsinde bir arayış var. Ama 30 binden aşağıya oturulabilir bir ev yok şu an İstanbul'da.
4: İnternetten vesaire arada bakıyorum böyle ev kiralarına. Ortalama bir aileyi bile zorluyorken bu kadar bir öğrenciyi zorlamaması mümkün değil. 2-3 kişi kalacaksınız, ancak öyle çıkarabilirsiniz.
2: Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli üniversitelilerin en çok tercih ettiği ilçeler arasında. Talebin fazla olması ve merkezi konum nedeniyle kiralar eski binalarda bile 45 bin liradan başlıyor.
5: 2 artı bugün Beşiktaş'ta eski binalarda 45-50, yeni binalarda 70-80 bin aralığı değişiyor. Sokağına göre, semtine göre, katına göre değişiyor.
2: Kayıt döneminde artan kiralık daire talebini ise bazı ev sahipleri fırsata çevirdi. Ücretler neredeyse her geçen gün zamlanıyor.
6: Yeni yapılan kentsel dönüşümlerdeki binaların fiyatlarında genelde 2 oda bir salonlar 80 bin TL üzerinden başlıyor. Bir de buna aidat geliyor, bir 8-10 bin TL. Yani bir 100 bini gözden çıkarması gerekiyor.
2: Emlakçılar uyarıyor. Bazı ev sahipleri bina kentsel dönüşüm sürecine girse dahi kiraya verebiliyor. Bu nedenle öğrencilere ve ailelere tutulacak evin iyi araştırılması öneriliyor.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
10: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
11: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Yiyecek saklamak için plastik kaplar yerine ne kullanabiliriz? Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin'e sorduk.
4: Eğer pişirdiğimiz yiyecekleri saklıyorsak en güvenli seçenek kavanoz, cam kavanoz bence veya cam saklama kapları. Ama onda da yine o saklama kaplarının kapağı plastik oluyor. Onunla temas etmemesine, içindeki yiyeceğin

0: soğumuş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Belki şey yapılabilir, ben hani öyle yapıyorum. Birazcık küçük kaplara bölüp hani biraz böyle 2 saati geçmemek, hatta bu sıcaklarda 1 saati geçmemek buzdolabı dışında pişmiş yiyecekler için. Buzdolabına ağzı açık olarak koyuyorum. Biraz daha soğuduktan sonra kapağını kapatıyorum. Hatta cam kavanozla derin dondurucuya koyacağınız kabı bile cam kavanozla koyabilirsiniz. Artan yemekleri bazen ben öyle yapıyorum. Kavanozun kapağını kapatmıyorum. İçindeki donduktan sonra kavanozun kapağını kapatıyorum. O zaman hiçbir kırılma riski olmuyor.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Polisiye türünün büyük üstadlarından İngiliz yazar Gilbert Keith Chesterton'ın ünlü karakteri Peder Brown'un öykülerini bir araya getiren Dünyanın En Kötü Suçu isimli kitap Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Burcu Çelik Gökçen çevirmiş. 1874 doğumlu G.K. Chesterton kurmacada olduğu kadar edebiyat ve sanat eleştirmenliği, ilahiyat ve gazetecilik gibi pek çok alanda önemli yapıtlar verdi. Özellikle Bernard Shaw, H.G. Wells, Bertrand Russell gibi isimlerle dostlukları kadar polemikleriyle de bilinir Chesterton. 1936'da ölen yazar ilk kez 1911 yılında yayınlanan Peder Brown öyküleriyle polisiye edebiyatta da sağlam bir yer edinmişti. Bu çok sevilen dedektif karakteri sinemaya uyarlandığı gibi BBC tarafından uzun soluklu bir diziye de çekildi. Chesterton eserlerinde yalnızca gerilim ve aksiyona odaklanmaz, aynı zamanda insan doğası, ahlak ve inanç üzerine derin felsefi sorular da ortaya koyar. Chesterton, İngiliz edebiyatının en değerli yazarlarından biri olarak polisiye edebiyatına kazandırdığı karakterler ve özgün anlatım tarzıyla bugün de büyük bir etkiye sahip. Peder Brown'lar dışında Chesterton'ın Türkçe'de yayımlanan kitaplarından bazılarını hatırlayalım. Gurur Ağaçları, Bay Perşembe, Öjenikler ve Diğer Kötülükler, Çok Şey Bilen Adam, Bay Pond'un Paradoksları. Bugün sözünü ettiğimiz Dünyanın En Kötü Suçu, Chesterton'ın Peder Brown'un Şüpheciliği ile Peder Brown'un Sırrı isimli öykü kitaplarını bir araya getiriyor. Peder Brown, İngiltere kırsalında küçük bir yerleşimde görev yapan kurgusal bir Katolik rahip ve tabii ki iflah olmaz ölçüde tutkulu amatör bir dedektif. Kurgusal dedik ama Chesterton, Peder Brown karakterini yaratırken kendisinin Katolikliğe geçişinde rol oynayan Bradford'daki bir bölge rahibinden esinlenmiş. Gözünde gözlükleri, başında siyah şapkası, elinde siyah şemsiyesiyle her kuşkulu ölümün peşine düşen Peder Brown'un bütün bu saf ve sıradan görüntüsünün gerisinde keskin bir zeka ve derin bir sezgi vardır. Nitekim araştırdığı suçları da zekası ve sezgisiyle ama biraz da muhtemel suçlulara onlar için hiçbir tehlike arz etmiyormuş gibi görünmesiyle çözer. Chesterton, öyküleriyle suçlunun zihnine odaklanarak modern polisiyenin sınırlarını da genişletmiştir. Amerikalı akademisyen, arkeolog Stephen Frederick Starr'ın Çağları Aşan Dahiler, İbn Sina, Biruni ve Kayıp Aydınlanma isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Yusuf Selman İnanç çevirmiş. Frederick Starr 1940 doğumlu. Yale Üniversitesi'ndeki lisans eğitiminin ardından King's College'dan yüksek lisans, Princeton Üniversitesi'nden ise doktora derecelerini almış. Starr uzun yıllar Avrasya ve Orta Asya üzerine çalışmalar yapmış. Bu bölgedeki ülkelerde Sovyetler sonrası dönemde üniversite kurulmasına ön ayak olmuş. 3 farklı ABD başkanına Rusya ve Avrasya konusunda danışmanlık, büyük bir enerji şirketinde ise yöneticilik yapmış. Anlayacağınız, Amerika'nın en elit, yani en kuşkulu kesimine mensup. Frederick Starr, Çağları Aşan Dahiler'de kitabın alt başlığından da anlaşılacağı gibi, İbn Sina ve Biruni'nin hem kesişen hem de çatışan hayatlarına odaklanıyor. 1000 yıl önce bugünkü Özbekistan ve çevresinde doğan bu iki düşünür, bilindiği üzere tıp, Felsefe, matematik, gökbilimi, coğrafya ve doğa bilimlerinde çok önemli keşiflere imza attılar. Sözgelimi Biruni, dünyanın çevresini 16. yüzyıla kadar kimsenin ulaşamayacağı bir isabetle hesapladı. Güneş merkezli bir evren ihtimalini tartıştı ve Amerika kıtasının varlığını Kristof Kolomb'dan 5 asır önce öngördü. İbn Sina ise felsefe ve metafiziği yeni bir bütünlük içinde ele alarak Avrupa düşüncesini derinden etkiledi. Yüzyıllar boyunca Avrupa'dan Hindistan'a kadar tıp eğitiminin temel metni olan eserler verdi. Çağdaş ve hatta hemşehri olan İbn Sina ile Biruni aynı zamanda amansız rakiplermiş. Aralarındaki mektuplaşmalar ve sert entelektüel tartışmalar dönemin bilimsel ufkunu genişleten yaratıcı bir gerilimin yolunu açmış. Frederick Starr kitabında siyasi kargaşanın, iktidar mücadelelerinin ve sürgünlerin gölgesinde bağımsız düşünceyi ve akli sorgulamayı ısrarla savunan ikilinin eserlerinin Avrupa Rönesansı'nı nasıl haber verdiğini ve beslediğini gösteriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Evet, kırmızı etli biberleri şimdiki moda adıyla kapya biberi közlemeye devam ediyoruz. Kış hazırlıkları için olsun, günlük yemekler için olsun. Biberi közledikten sonra kabuğunu sıyırmak çok kolay. Ama içinden biberin çekirdeklerini de ayıklamak lazım. Benim size önerim, bu işlemi mutlaka bir süzgeç üzerinde yapın ve o akan suları mutlaka aşağıda başka bir kapta biriksin. Neden diyeceksiniz? Şimdi kabuğunu güzel soyuyoruz, onu kurutabiliriz, tuzlara karıştırabiliriz falan dedik. Tabii ki biberlerini de aynı şekilde kurutabiliriz. Dolayısıyla onların da aslında zaten kırmızı kapya biber çok da acı değildir. Ama asıl kıymetlisi bence suyu. Biber közlendiği zaman zaten içinde bir ısı oluşuyor. Suyu da birikiyor. İşte o suyunu süzün. Eğer bir bardak kadar falan olursa onunla reçel bile yapabilirsiniz. Reçel derken jöle aslında. Çünkü biberin o iç damarları olsun, çekirdekli kısmı olsun, orada pektin maddesi var. O pektin maddesi ısıyla açığa çıkıyor. İşte dolayısıyla o közlenmiş biber suyunu bir bardağa bir bardak gelecek şekilde ya da eşit miktarda ne kadar varsa çok ufak bir miktarla bile yapabilirsiniz. Kaynatın. Üstüne de bir iki damla en böyle kaynayıp da koyulaştığı zaman hatta bir jelleşme testi de yapabilirsiniz. Şöyle soğuk bir çay tabağına bir iki damla damlatın. Böyle donup kalıyorsa, yani hemen şurup gibi akmıyorsa, o zaman olmuş demektir. Bir iki damla da limon suyu, işte size kavanozlara, küçücük küçücük kavanozlara kahvaltılık, porsiyonluk hazır edebileceğiniz bir közlenmiş biber reçeli, tamamen jöle şeklinde. Tabii içine birazcık da kırmızı pul biber koyarsanız hem rengini birazcık daha değiştirir, o uçuk pembeden daha kızıla doğru döner, hem de biraz acı olur. Hani acı biber reçelleri var ya, onun gibi değişik bir havası olur. Ama bu biber suyunu aynı zamanda da soslarda kullanabilirsiniz. Hatta bana bir Yunanlı şef öğretti bu yaz. Kendisi Belçika'da yaşıyor. Yıllardır da her yaz Bodrum'a geliyor. Şef olarak çalışıyor. Kirkos Zizis. Dedi ki benim anneannem patlıcan közlendiği zaman onun suyunu ziyan etmezdi. Salata soslarında veya mezelerde muhakkak kullanırdı. Peki bunu nasıl kullanacağız? Yani közlenmiş biberin veyahut da enginarın suyunun. Tabii enginardan reçel yapamazsınız. İşte közlenmiş biber suyundan reçel yapabilirsiniz. Ama su halindeyken de onunla pekala bir salata sosu hazırlayabilirsiniz. Süzme yoğurtlu mezelerin içine katabilirsiniz. Son derece güzel olacak. Deneyin, bir şans verin derim. Şimdi tabii bu kış hazırlıklarında kullandığımız veya günlük mutfakta kullandığımız malzemelerin atıklarını değerlendirelim dedik. Ama günlük mutfakta en çok atık nereden geliyor? Karpuz yemeyi seviyoruz. Mesela karpuzun kabuklarını ne yapacağız? Elbette ki turşu olacak. Tabii kavun da var. Aslında kavunun keleğinin turşusunu yapıyoruz zaten. Ama bu kavunun çekirdeği, karpuzun çekirdeği, onlar ne olacak? Elbette ki onlar da atıksız mutfakta son derece güzel kullanılabilecek ürünler. Katiyen atmıyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: Ege'de İzmir, Bodrum boyunca rüzgar sert ama nemli estiğinden bugün de bunaltıcı bir hava var. Güneşin altı 45-50 dereceyi bulduğundan öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaya özen gösterilmeli.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
6: Genç yaşta psikolojik sorun yaşayanların sayısında son yıllarda yükseliş görülüyor. Hangi yaş grubu daha fazla etkileniyor? Bu sorunların kaynağı ne olabilir? Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu yanıtladı.
7: 15-19 yaş grubunda daha fazla bir yük olduğunu biliyoruz. Kaygı ve depresyon gibi sorunlar özellikle ergenlik döneminde daha belirginleşiyor. 20'li 30'lu yaşlarda gene yüksek kalıyor. 40 yaşından sonra ise biraz azalmaya başlıyor. Bu yaş trendi önemli çünkü aslında bu psikolojik sorunların insanların daha eğitim aldığı, işte okuduğu, üniversite eğitimini aldığı, meslek edindiği, çalışmaya başladığı, aile kurduğu dönemlerde bu ruhsal sorunların daha fazla arttığını ve kişiye yük oluşturduğunu görüyoruz. Bu önemli bir şey. Ki günümüzdeki yaşam koşullarıyla da herhalde çok açıklanabilecek bir yerde de duruyor. Çünkü modern dünyada yaşamak çok zor tabii ki. Her güzele
1: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Şansa kalmaz
8: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Sarı-lacivertler birbirinin rövanşında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
9: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı-lacivertler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
10: Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Ligi'nde oynamak, şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak.
9: Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına sarı lacivertliler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon, Fofana ile farkı 1'e indirdi. Fransa temsilcisi Kalandir'in eşitlik golünü arasa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı. 1-1'in rövanşında 2-1 galip gelen Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri saat 19'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Sarı Lacivertliler 19 yıl aranın ardından Türkiye'nin ilk kez iki takımla temsil edeceği Devler Ligi'nde Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alacak.
5: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla yer alacağı organizasyonda Galatasaray ve Fenerbahçe 3. torbada bulunuyor. Monaco'daki kura saat 19'a başlayacak. Yeni formatta 36 takımın yer aldığı lig aşamasında her ekip 4 torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek ve toplam 8 maç oynayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe aynı torbada olmalarına rağmen lig aşamasında birbiriyle eşleşemeyecek. İki takımın da yoluna devam etmesi halinde ilerleyen eleme turlarında karşılaşma ihtimali bulunuyor. Sezonun finali ise Madrid'de Metropolitano Stadında oynanacak. Beşiktaş, Litvanya deplasmanında sahne alacak. Siyah beyazlar 3-0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçının rövanşında Kaunas Žalgiris'e saat 20'de konuk olacak.
11: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. La possibilità di entrare
12: in Europa League. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bunu çok önemsiyoruz. İlk maçı kazandık ama tura kesin gözüyle bakamayız. Sonuna kadar konsantre olup galip gelmemiz gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız.
11: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Leandro Trossard kadroda yok. Vincenzo Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Vlahovic 11 ile sürmesi bekleniyor. Darius Grenius stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadelede İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
5: Trabzonspor'da 1-0 mağlup olduğu maçı rövanşında Ferencvaros'u konuk olacak. Macaristan'da oynanacak Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
11: Trabzonspor Avrupa Ligi için deplasmanda galibiyet peşinde. Bordo Mavililer Akyazı'da 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da karşılaşacak.
13: Avrupa Ligi'ne kalmak için tüm elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin.
11: Trabzonspor'da tedavileri süren Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov'la cezalı Nivivu mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Fabinho da bu maçta yok. Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Bukhari, Salah, Muçi, Saviolo ve Onuachu 11 ile sürmesi bekleniyor. Bordo Mavililer deplasmanda 2 ya da daha farklı bir skorla galip gelmeleri halinde adlarını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Aksi bir senaryoda Karadeniz temsilcisinin Avrupa macerası Konferans Ligi'nde devam edecek. Grupama stadında oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenović yönetecek.
5: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi.
9: Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişi sürüyor. A grubu 4. maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti.
14: İstikrarlı bir şekilde şu an böyle 4-4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz zaten ikinci bir şampiyonluk üst üste. Hedefimize doğru adım adım gidiyoruz.
9: Sinan Erdem spor salonunda maçı etkili başlayan Sultanlar ilk seti 25-21 kazandı. Çekişmeli geçen ikinci seti 27-25 önde tamamlayan Almanya maçta durumu 1-1'e getirdi. Devamında oyun hakimiyetini eline alan Sultanlar 25-20 ve 25-19'luk setlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Millilerde Melisa Vargas 23, Hande Baladın 17 sayı ile mücadele etti.
12: Her top için savaştık. Oyuncularımın performansından çok memnunum. Elbette geliştirebileceğimiz yönlerimiz var ama karşılaşmanın tamamını değerlendirdiğimde gerçekten çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
9: Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la Fatih Terim birlikte takip etti. Sultanlar grubun son maçında bir diğer yenilgisiz ekip Polonya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
15: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkeye sezonun ilk yağışlı ve serin havası geliyor. İstanbul 29 derece. Cuma sıcaklık 23-24 dereceye kadar inecek. Hava rüzgarlı ve yağmurlu olacak. Bursa 33 derece. İç Anadolu'da Ankara 34 derece. Cuma yağmur görülecek ve sıcaklık düşecek. Ege'de İzmir 36 derece. Hafta sonu rüzgarlarla bu bölgede de 5-6 derece serinleme olacak. Akdeniz'de nem oranı düşüyor. Adana 38, Antalya 39 derece. Karadeniz'de Bolu 29, Samsun 30 derece. Cuma serin hava ve sağanak yağış başlayacak. Doğu'da Erzincan, Kars boyunca sağanak yağış devam ediyor. Erzurum 28, Malatya 33 derece.
15: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
16: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: TV Radyo.
1: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic öldü. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mladic'in ölümünü Sırp televizyonu duyurdu. Ayrıntıları alacağız. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumuz aktaracak. Güldener.
2: Burcu, senin de ifade ettiğin üzere Srebrenica kasabı olarak adlandırılan Ratko Mladic hayatını kaybetti. 2025 yılında sağlık sebeplerinden dolayı tahliye talebinde bulunmuştu Uluslararası Eski Yugoslavya Mahkemesi çerçevesinde. Ancak mahkeme başkanı Ratko Mladic'in şartlı tahliye talebini reddetmişti ve alınan karar çerçevesinde gerek 2017 yılındaki mahkumiyet kararı, gerekse kararın 2020 ve 2021 yılında yine Uluslararası Adalet Divanı'nın temiz mahkemesinin almış olduğu karar çerçevesinde Ratko Mladic'in hayatını hapiste sonlandırması ve müebbet hapisi fiilen yaşaması gerekiyordu. Ratko Mladic hayatını kaybetti, ancak hem Srebrenica katliamının baş sorumlusu olarak mahkeme tarafından ilan edilmişti ve bu yönde de hüküm giymişti. Hem de Saraybosna'nın kuşatmasında büyük rol almıştı. Önce Genelkurmay ikinci başkanı olarak, ardından da fiilen Genelkurmay başkanı olarak Saraybosna'nın kuşatması, ardından da Srebrenica katliamı. Her iki katliamda da on binlerce insan hayatını kaybetti. Özellikle Srebrenica katliamı esnasında 8 bin erkek Müslüman, arada çocuklar, yetişkinleri bir arada ayırarak bunların katledilmesine şahsen şahit oldu. Zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi de kendisine yönelik olarak da hem soykırım işlemekten dolayı hüküm giydi. Bununla beraber askeri geleneklere, savaş kaidelerine uymadığı gerekçesiyle ve katliamdan dolayı ilelebet hapis cezası almıştı. 1996 yılından itibaren firar eden Ratko Mladic'in 2011 yılında Sırbistan'da Vojvodina bölgesinde kuzeninde, amcasının ya da teyzesinin, oğlunun evinde bulunmuştu özel kuvvetler tarafından ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, eski Yugoslavya Mahkemesi'ne teslim edilmişti. 2011 yılında başlayan yargılama sürecinde 2017 yılında mahkeme 5 suçtan dolayı Ratko Mladic'i ağırlaştırmış, müebbet hapse çarptırmıştı. 2020 yılında Ratko Mladic bu cezaya itiraz ederek bir üst mahkemeye gitti. Ancak bir üst mahkemede kendisini özellikle bu cezayı teyit etti ve müebbet hapis cezasında teyit etti. Hollanda'da Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bağlı bir hapishanede hükmünü yaşıyordu. 2025 yılında tahliye talebinde bulundu sağlık gerekçesiyle, ancak bu tahliye talebi reddedildi ve bugün itibariyle Sırp televizyonu yapmış olduğu açıklamayla Ratko Mladic vefat etmiş durumda Burcu.
1: Güldener Sonumut aktardı ayrıntıları. İtalya'nın kuzeyinde bir mini helikopter uçuş esnasında teleferik hatlarına çarptı. Alev topuna dönen hava aracında iki kişi hayatını kaybetti. Olay İsviçre sınırı yakınındaki Piemonte bölgesinde gerçekleşti. İki kişiyi taşıyan helikopter türü hava aracı bölgedeki baraja ulaşım sağlayan teleferik hattına çarptı. Alev alan hava aracı göl kıyısındaki alana düştü. Araçta bulunan 60'lı yaşlardaki iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazanın sebebi araştırılıyor. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu ağır. Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı. 33 ülkeden turistlerin de olduğu 1300'e aşkın kişi ise kayıp. Yıkıcı sel ve heyelanın nedeni olaraksa Himalayalarda buzuldan kopan bir devasa kütle gösteriliyor.
3: Buzuldan devasa bir kütle koptu. Sismik hareket sel ve heyelana yol açtı. Nepal'de yerleşim yerlerini haritadan silen felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Wow! Bölgeden yansıyan uydu görüntülerine göre felaketi tetikleyen olay, bir buzuldan kopan büyük bir kütlenin binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklenmesi. Uzmanlara göre bu yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Buzulun koptuğu bölge ise başkent Katmandu'nun yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Buz kütlesinin oluşturduğu devasa su ve moloz dalgası vadi boyunca kuzeybatıya ilerleyerek Nepal'de Tibet sınırında bulunan nehre yöneldi ve önüne çıkan her şeyi yuttu. Amerikan New York Times gazetesi olayı buz çığı olarak tanımlıyor. Buzulun çökmesine neyin sebep olduğu henüz net değil. Bilim insanları, iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtse de, kesin nedeni belirlemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Sınırın iki tarafında ağır bir tablo var. Evler, altyapı, köprüler, yollar hepsi suya kapılarak yok oldu. 1300'den fazla kişi de kayıp. Bunun neredeyse yarısını 33 ülkeden turistler oluşturuyor. Nepal Turizm Ofisi'ne göre en çok kayıp turist Hindistan'da. Onu Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Sınırın iki tarafında da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yükselen nehir seviyeleri, hasar gören yollar ve çamur felaketten en çok etkilenen bazı alanlara ulaşmayı zorlaştırıyor. Benzer bir felaket 2021'de Hindistan'da da meydana gelmişti. Himalayalardaki bir buzulun kopması, Uttarakhand eyaletinde büyük bir sele yol açmış ve yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
1: Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu bildirdi. Bakanlık Suriye'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki de gösterdi.
3: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Ankara'nın Suriye'ye desteğinin sürüceği vurgulandı.
0: SDG'nin fesih ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
3: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'de yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi.
0: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir.
3: Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulunun 4 alt komisyon kurma kararına ilişkinde mesaj verdi. Komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdürecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.
1: Türk bankaları Suriye'de faaliyet göstermek için hazırlık yapıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yıl sonuna kadar Ziraat Bankası'nın işlemlere başlayacağını söyledi.
4: Artık ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, yatırımlar, müteahhitlik, yeniden inşa, ulaştırma koridorları konularına yoğunlaştık son 1,5 yılda. Suriye ile Türkiye arasındaki gümrük kapılarımızı yeniliyoruz, genişletiyoruz, modernleştiriyoruz. Aynı şekilde Suriye tarafı da bu şekilde yatırımlara başladılar.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada iki ülke arasında artan ticaret rakamlarına dikkat çekti.
4: Türkiye-Suriye ticaret ilişkileri de hızla gelişti. Geçen yıl toplamda %42'lik bir artışla 3 milyar 750 milyon dolara yaklaştı. Ümidimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar 5 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirip orta vadede de 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak.
3: Bolat, Türk bankalarının Suriye'de faaliyet göstereceğini söyledi. Yıl sonuna kadar ilk Türk bankası olarak Ziraat Bankası'nı Suriye'de göreceklerini dile getirdi.
4: Hükümetler arasında çok yakın bir işbirliği ve koordinasyon gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Zaten 910 kilometre sınırımızı paylaştığımız Suriye ile akrabalık, dostluk, komşuluk, tarihi bağlarımız çok güçlüydü.
3: Bakan Bolat'a ihracatçılar ve iş insanları da eşlik etti.
4: Uluslararası Şam Fuarı'nın açılışı.
1: Vergi ve prim borcu olan esnafa da hazine desteğiyle kredi kullanma hakkı tanındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi. Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemenin de krediye erişemeyen esnafa kolaylık getireceğini dile getirdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da resmi gazetede yayımlandı. Esnaf ve sanatkarlara iki alternatif sunulacak. Kredinin %25'ine denk gelen kısmı borçlara karşılık ilgili dairelere yatırılacak. Böylece kısıtlama olmaksızın indirimlerden faydalanılabilecek.

0: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA'dan gelecek dev gelirle kasayı dolduracak. İki takım Şampiyonlar Ligi'nde minimum 61,3 milyon euroluk bir gelire sahip olacak. Performansa göre iki kulübün kazandığı tutarlar artacak.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmasıyla birlikte Türk futbolunda uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Türkiye 19 yıl sonra iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u playoff turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına kaldı. Trendyol Süper Lig'de bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray direkt katılma hakkı elde etmişti. Sarı Kırmızılar minimum 30,1 milyon euroluk geliri garantilerken Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euroyu garantiledi. Fenerbahçe katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için 1,1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi etabına katılan her takım gibi Galatasaray ve Fenerbahçe de herhangi bir maça çıkmadan 18,62 milyon euroluk taban ayak bastı ücretini kasasına koyacak. Bu tutarın 17,87 milyon eurosu sezon başında peşin olarak, kalan 707 bin eurosuysa sezon sonunda kulüplere aktarılacak. Ligde alınacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarında da bu gelir daha da artacak. Her takım galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başına ise 700 bin euro alacak.
0: Öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin Adalet Bakanlığı'nda kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesine yaptığı başvuru reddedildi. Adli kaynaklar dosyanın ilk derece mahkemesi ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde karara bağlandığını hatırlattı. Dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delil bulunmadığını belirtti. 8 yaşındaki Narin Güran ölümüyle ilgili davada Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmış, Nevzat Bahtiyar ise yeniden yargılamada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kaçak doğalgazın anlaşılabilmesi için şebekedeki koku malzemesinin miktarı en üst düzeye çıkarılacak. İlgili düzenleme yolda. EPDK doğal gaz dağıtım şirketlerinin uygulama faaliyetlerine ilişkin yeni bir taslak hazırladı. Taslak ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunuldu. Çalışmada özellikle afetle acil durum anlarında koordinasyonu sağlayacak ve hızlı çözüm üretebilecek tedbirlerin devreye alınması planlanıyor. Acil müdahale ile bakım onarım araçlarının tüm yurtta tek tip olması, sahadaki tüm personel etkin eğitim süreçlerinden geçirilmesi taslakta yer alanlar arasında. Taslağa göre acil ve afet durumlarında farklı bölgelerde görev yapan dağıtım şirketlerinin daha verimli işbirliği yapması sağlanacak. Doğalgaz kaçak tarama faaliyetlerinin periyotları daha net hale getirilecek. Kocaeli'de kolon ve kirişlerinden ses gelen apartman tahliye edildi. Bir süre sonra yan yatmaya başlayan bina kontrollü olarak yıkıldı. Hasarın yandaki temel kazısı nedeniyle oluştuğu öne sürüldü.
1: Kolon ve kirişlerden ses geldiği fark edildi. Üç katlı bina acilen boşaltıldı. Ardından kontrollü yıkım gerçekleştirildi. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bir binanın temel kazısı yapılıyordu. Ancak inşaatın yanında bulunan apartmanın kolon ve kirişlerinden ses gelmeye başladı. Apartmanda yaşayanlar panikle binayı terk etti. 112 acil çağrı merkezinde ihbarda bulundu. İzmit Belediyesi, AFAD'la Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yakındaki inşaat çalışmalarında yeterli önlemlerin alınmadığı, yeraltı suyunun da zemindeki riski artırdığı öne sürüldü. Bir süre sonra zemindeki hareketlilik nedeniyle yapı yan yatmaya başladı. Bunun üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgedeki diğer binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Riskli apartman kontrollü olarak yıkıldı.
0: Üniversite öğrencileri yurt arayışına başladı. Ankara'da özel yurtlarda aylık fiyatlar tek kişilik oda için 30 bin liradan başlıyor. 50 bine kadar da çıkıyor. Veliler fiyatlardan, yurt işletmecileri kayıtlardaki düşüşten şikayetçi.
1: Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrencilerin barınma telaşı başladı. Ev kiralamak istemeyen öğrenciler bütçelerine uygun özel yurtlar arıyor.
2: Ben Aydın'dan geliyorum. Şimdi de yurt arıyoruz.
3: Fiyatları nasıl buldun?
2: Uçuk buldum birazcık. Yüz binlerce öğrenci için barınma mesaisi başladı. Öğrenciler üniversite okuyacakları illere giderek alternatif seçenekler arıyor. Bunlardan biri de özel yurtlar. Ankara'daki özel yurtlardaysa fiyatlar oda tipine göre 50 bin liraya kadar çıkıyor.
1: Ankara'da özel yurtta tek kişilik oda fiyatları 30 bin ila 50 bin lira, iki kişilik odalardaysa fiyatlar 25 bin ile 40 bin lira arasında. 3 veya daha kalabalık oda seçildiğinde ise fiyatlar 15 bin liraya kadar düşebiliyor.
4: 25 bandında bekliyordum ben. Hem yemek hem ulaşım falan bekliyordum. Ama gerçekten buraya geldiğimizde şok oldum. 40'lardan 35'lerden falan bahsediliyor. Bayağı yüksek.
5: Fiyatlar açıkçası birazcık pahalı diyebilirim ama yine yurdun imkanları, konumu, odalar, konfor düşünüldüğü zaman çok da gözüme batan bir fiyat değil.
1: Özel yurtlarda fiyatları oda tipinden sunulan imkanlara kadar birçok kriter etkiliyor.
3: Yurtta kahvaltı veriyorsunuz, akşam yemeği veriyorsunuz. İnternet birçok yerde kendileri tabii bağlatmaları gerekiyor. Bunlar öğrenciler için çok kıymetli.
1: Özel yurt yetkinleri geçtiğimiz yıllara göre kayıtlarda düşüş olduğunu da söylüyor.
6: Burası 100 kapasiteli kız öğrenci yurdu. Geçmiş yıllardaki orana göre çok daha düşük, doluluk oranımız çok daha düşük.
0: Okul hazırlıkları yavaş yavaş başlıyor. Merdiven altı kırtasiye ürünleri çocukların sağlığı için risk yaratıyor. Uzmanlar fiyat kadar TSE onayına da bakılması yönünde uyarıyor.
1: Öğrenciler 14 Eylül'de yeniden okula dönecek. Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarlarında kırtasiye ürünlerine yönelik testler başladı. Uzmanlar ürün alırken fiyata değil, TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmesi çağrısı yapıyor.
7: Veliler kırtasiye malzemesi alırken öncelikle renginden ve fiyatından ziyade ürünlerin çocukların sağlığını etkilemeyecek güvenilir ve kaliteli ürünler tercih etmeli. Ambalajı bozulmamış ağır kokulu ürünler ve menşei belli olan ürünler tercih edilmeli.
1: Testlerde öğrencilerin sık kullandığı suluk, silgi, kalem ve boya gibi ürünlerin zararlı kimyasal madde içerip içermediği kontrol ediliyor.
7: Kurşun kalem, özellikle boya kalemlerinde kurşun, kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller, plastik ürünlerde ise kanserojen madde dediğimiz fitalat maddeleri ve tekstil ürünlerinde ise alerjik reaksiyonlara sebep olan azoboyar maddeler bulunmaktadır.
1: Cilde temas eden ürünlerin güvenli olması da alerjik reaksiyonlara maruz kalmamak için önemli.
7: Standart dışı maddeler çocukların hem cilt yoluyla hem de solunum yoluyla aldığında uzun sürede sağlık sıkıntılarına neden olabilir. Özellikle ciltle temas eden yüz boyaları, dövme kalemleri gibi ürünlerin dermatolojik testlerin yapılmış olması gerekmektedir.
0: Yoğun sosyal medya kullanımının ruh sağlığını etkilediği belirtiliyor, uyku düzenini bozuyor. Uzmanlar dijital detoksla durumun tersine çevirmenin mümkün olduğunu belirtiyor.
8: Evde, yolda, işte, okulda hatta uykudan uyandığımız ilk anda dahi sosyal medyaya bakıyoruz. Bilimsel araştırmalar yoğun sosyal medya kullanımının dikkat, hafıza ve odaklanma gibi olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya koyuyor.
9: 3-4 saat minimum kullanıyorumdur kesin. TikTok ve Instagram yani. Çoğunlukla Reels izliyorum. Reels dışında pek kullanmıyorum neredeyse. Dikkat süremiz bayağı kısaldı.
10: Platformların üreticileri aslında insan psikolojisinin dikkat sürelerinin neye göre ve nasıl değiştiğini sürekli tespit etme ve bunun üzerine revizyon getirme halindeler. Ve o yapılan güncellemeler de bizim dikkat süremizi belirliyor. Burada ne kadar çok vakit geçirilirse orada alınan dopamin eşliğinde dikkat süresi de azalabiliyor.
11: Yarım saat falan kullanıyorum. Şu arada azaltmaya çalışıyorum. Aşırı değil ama kendimi kaptırdığım zamanlar elbet oluyordu. Ben zaten öğretmenim. Özellikle öğrencilerimde çok etkisini görüyorum onun.
12: Kendimi işe veremiyorum. Böyle diyorum bir 5 dakika sosyal medyada daha bakayım böyle. İşte de olumsuz etkiliyor aslında beni. Bütün vaktimi boş vaktimi telefonla geçiriyorum.
8: Uzmanlar yoğun sosyal medya kullanımının etkilerinden korunmak için dijital detoksun beyin sağlığını olumlu etkileyeceğini belirtiyor.
10: Bazen bu tarz esler vermek, sosyal medya konusunda bildirimlerde kısıtlamalar getirmek veya uyku öncesi özellikle yatak odasına telefonu dahil etmemek gibi pratikler yaparak bunun hayatımıza nasıl etki ettiğini pratik etmemiz gerekebilir.
0: Okulların açılmasına yaklaşık 2 hafta kaldı. Turizmde de yüksek sezonun sonuna gelindi. Oteller Eylül ayı için indirim kampanyaları yapıyor.
1: Turizmde yüksek sezonun sonuna yaklaşıldı. Otellerde indirim başladı. Şubat ayında başlayan İran Savaşı turizmde bu yıl endişelere neden olmuştu. Ancak korkulan tablo yaşanmadı. Sektör yetkililerine göre rezervasyon iptalleri yaşansa da doluluk oranları yüksek seyretti.
13: Belki karlılıklar için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz maliyet kur baskısından dolayı ama otellerimizin dolduğu hemen hemen bütün bölgelerde güzel bir yazı yaşadık.
1: Rusya ve İngiltere'de okullar 1 Eylül'de açılacak. Türkiye'de ise 14 Eylül'de ders başı yapılacak. Otellerde de doluluklar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Turizmciler bu nedenle Eylül ayı için fiyat indirimlerine gidiyor. İndirim oranları genellikle %15-30 arasında değişiyor.
13: Eylül ayı fiyatları her zaman Ağustos ayından daha makul mantıklıdır. Onu kabul etmek lazım. Temmuz-Ağustos hala her zaman yıllardır olduğu gibi yüksek sezon olarak sürdürüyor o süreci. Eylül ayında bir tık daha mantıklı fiyatlarla misafirlerin karşılaşma imkanı var.
1: COP31 iklim zirvesi Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. 80 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Bunun da sektöre can suyu olacağı belirtiliyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda manifest olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıntıları Sena Gürbüyük aktaracak. Sena.
14: Burcu Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı az önce manifest grubu olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Birçok suçlama var, çeşitli iddialar var. Onlardan bahsedecek olursak Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları ile soruşturma başlatıldı. Ve bu kapsamda da Akış'ın gözaltına alındığı belirtildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Ve aslında Tolga Akış kamuoyunda manifest olarak bilinen popüler müzik grubunun kurucusu ve aynı zamanda menajerlik işleri yürüten bir kişi. Dolayısıyla da bu yönden tanınıyor kendisi ve bu doğrultuda da Tolga Akış'ın manifest olarak bilinen grubun kurucusu olarak da biliniyor menajerlik mesleği dışında. Ve gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar soruşturma bürosunca yürütülen bir soruşturma bu. Ve soruşturmanın detaylarında da aslında çeşitli iddialarla hakkında suçlamalar yöneltildi. Soruşturma başlatıldı, düzeltelim. O soruşturmada ayrıntılarda müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından paylaşıldı ve şu sıralarda da Akış'ın gözaltında olduğunu belirtelim Burcu Kaya.
0: Sena Gürbüyük aktardı. Ayrıntıları devam edelim. Geçtiğimiz günlerde İstanbul açıklarında Adalar bölgesinde Marmara'nın derinliklerine inen bir grup dalgıç su altında büyük vatozlar ve köpek balıkları gibi çok sık rastlanmayan türleri görüntüledi. O kayıtlar başta Marmara Denizi'ndeki ekosistemin sağlığı açısından olumlu bir tablo gibi düşünüldü. Ancak uzmanların yorumu farklı. Marmara'daki deniz canlısı çeşitliliğinin çok küçük bir alana hapsolmuş durumda olduğu belirtildi.
15: Vatozlar, ıstakozlar, köpek balıkları. Görüntüler bir akvaryum ya da okyanusun derinliklerinden değil, İstanbul açıklarından. Prens Adaları'nın farklı noktalarında Marmara Denizi'nin derinliklerine inen dalgıç Mehmet Karail ve beraberindekiler nadir görülen türleri kayda aldı. Başta Marmara Denizi'ndeki ekosistem adına olumlu bir tablo gibi görünse de uzmanlar kayıtların bu türlerin çok küçük bir alana hapsolduğunu kanıtlayan nitelikte olduğuna dikkat çekiyor.
16: Geçmişte 32 köpek balığı ve botoz türü kaydedilmişken güncel kanıta dayalı değerlendirmeler bu sayıyı 25 türe indiriyor. Daha da önemlisi son 40 yılda fauna giderek sığ sulara uyum sağlayabilen dipte yaşayan türlerle sınırlanmış durumda. Bu değişimin başlıca nedeni balıkçılık, habitat bozulması ve deniz kirliliğine bağlı olarak özellikle derin sulardaki oksijen kaybı.
15: Deniz biyologları eskiden bu türlerin Marmara'nın tamamında görülebildiğine dikkat çekerek aşırı balık avcılığının da deniz sistemine zarar verdiğini belirtiyor, önlem alınması gerektiğini vurguluyor.
16: Marmara'nın köpek balıklarını ve vatozlarını korumak sadece bu türleri korumakla kalmayacak, ekosistemin geleceğini de koruyacak. Sadece av baskısını azaltmak tek başına yeterli değil. Üreme ve yavru gelişim alanlarının ki bunlar kıkırdaklı balıkların yaşamları açısından önemli bölgelerdir. Bu gibi bölgelerin, bu gibi alanların mutlaka güvence altına alınması gerekiyor.
15: Daha önce yapılan araştırmalar Marmara Denizi'ndeki köpek balığı yavrulama alanlarının balıkçılık faaliyetlerine açık olduğunu ortaya koymuştu.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Çanakkale.
17: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı Çanakkale'de festival heyecanı başlıyor. 29 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak kentte tarih, sanat, müzik ve gastronomi aynı kültür rotasında buluşacak. Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, arkeolojik gezilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival programı, Çanakkale'nin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle yeniden yorumlayacak. Çanakkale'nin deniz ürünlerinden ada mutfağına, Ege'nin zeytinyağlılarından yöresel tatlarına uzanan zengin gastronomisi ise 52 lezzet noktasıyla festival ziyaretçilerini lezzet dolu bir keşfe çıkaracak. Ceza, Kıraç, Gökhan Türkmen, Bengü ve Simge gibi ünlü isimler ücretsiz konserlerde sahne alacak. Çini ve Ebru atölyelerinden çocuk etkinlikleri ve sergilere kadar sanatın birçok alanında özel buluşmalar gerçekleşecek.
0: Tıp dünyasında pankreas kanserine karşı tarihi bir adım atıldı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi klinik deneylerde hastaların yaşam süresini ikiye katlayan akıllı ilacı kullanım onayı verdi. Tüm dünyada umut yaratan tedaviyle ilgili detayları izleyelim şimdi haberimizde.
1: Klinik test sonuçları açıklandığında bilim insanları verileri dakikalarca ayakta alkışlamıştı. Pankreas kanseriyle mücadelede devrim niteliği taşıyan Daraxon Rasip isimli akıllı ilaç, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden resmi kullanım onayını aldı. Söz konusu ilaç, 3. faz klinik testlerde standart tedavilere yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi. Tedavi, hastaların ortalama yaşam süresini 6,5 aydan 13 aya çıkardı. İlacın çalışma prensibi, pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen KRAS mutant genini hedef almaya dayanıyor. Araştırmacılar, KRAS geninin tüm kanser türlerinin %20'sinden fazlasında bulunduğuna dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde reçeteli olarak satışa sunulan ilacın aylık maliyetinin 40 bin dolar, yani yaklaşık 2 milyon lira civarında olması bekleniyor. Uzmanlar, ilacın pankreas kanserini tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor. Ancak bilim insanları tedavide kritik bir eşiğin aşıldığı görüşünde. Tıp dünyası, dünyanın en ölümcül kanser türlerinin gelecekte akıllı ilaçlar sayesinde kronik ve yönetilebilir hastalıklara dönüşebileceğini umut ediyor.
0: Hayatımda ilk kez yeni bir teknolojinin daha yavaş ilerlemesini arzu ediyorum. Bu açıklama Microsoft kurucu ortağı Bill Gates'ten geldi. Bill Gates, yapay zekanın ilerlemesinden kaygı duyduğunu dile getirdi. Yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.
1: Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yıllardır yapay zeka sayesinde dünyanın daha iyi bir yer haline gideceğini savunuyordu. Yapay zekanın insanları iş yükünden kurtaracağını, hastalıklar ve iklim değişikliğiyle mücadele edecek buluşları hızlandıracağını umut ediyordu. Ancak Gates fikir değiştirmişe benziyor. Bill Gates, yayınlanan yeni makalesinde yapay

0: gelişiminin olumsuz etkilenmesi. Gates, yapay zekanın düzenlenmesi konusunda Amerikan hükümetine öncü rol oynaması çağrısı yaptı. Yapay zeka denetimi için yetkinler, uzmanlar ve vatandaşlardan oluşan bir kurumun hayata geçirilmesini talep etti. Gates makalesinde bazı işlerin insanlara ayrılmasını da önerdi.
1: Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacağı şekilde tasarlandığı iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 40'tan fazla eyalet Meta'ya dava açmıştı. Davada taraflar uzlaşmaya gitti. Şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Peki sosyal medyanın çocuklar üzerindeki nasıl bir etkisi var? Bu konuyu İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aykut Arıkan NTV yayınında değerlendirdi. Bu değerlendirmeyle bu saat dilimini noktalayalım.
2: Burada muhatap olan taraf Facebook değil, Instagram tarafı. Bağımlılık ama bu sadece bir boyutu. Zaten sosyal medya algoritmaları bizim yeni medya literatüründe bağımlılık algoritması olarak geçer. Bağımlılık algoritması çok masum bir şey değil. İnsanları sonuçta dijital mahallelere hapsedip kavga ettirip buradan da daha fazla sitelerin içinde tutarak daha fazla reklam göstererek daha fazla para kazanıp insanların kavga etmesiyle büyük bir suç Amerika'da. Yani formların burada çocukların net bir şekilde cinsiyetini ve yaşını tanımlayıcı ve ona göre önlem alıcı tedbirleri alması gerekiyor. Bunun bir yaptırım olarak ben önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nde de benzer çalışmalar var. Bütün dünyada karşımıza çıkacağını ben düşünüyorum. Buraya gitmek zorunda, yoksa şu anda kayıp bir nesil geliyor. Bunun kaydedilmesi gerekiyor. Bunun eğer yaşından çok büyük insanlarla hani biraz daha köşeli konuşmalara giriştiği noktada bunun derhal kamu otoritelerine raporlanması gerekiyor. Bu ciddi anlamda bir mahremiyet kaybı. Dahası şimdi karşımızda ki kişinin bir gerçek bir kişi mi, algoritma mı olduğunu da bilemeyiz. Yani kendi yaşıtıyla konuşuyormuş gibi çocuk 40-50 yaşında insanlarla konuşmaya başlıyor. Bunlara rastlandı bu örnekler. Ne yazık ki yaşandı. Dolayısıyla bu çok büyük bir mahremiyet riski tabii ki. Bunun da önlemin alınması gerekiyor. Ben çocuklarda bir ince sınır, bir çizgi olduğunu çok düşünmüyorum. Çocuğun bir kere çok yoğun kullanmaması gerekiyor. Yani bunu ben yani 56 yaşındayım. Ben bile böyle biraz fazla zaman geçireyim, bunaldığımı hissediyorum. Dolayısıyla hani bu bağımlılık zaten çok fizyolojik bir şey bu arada. Yani dopamin salgılatıyor ve bu dopamin salgısı bağımlılık yapan şey. Fare deneyleri var. Fareler deli gibi dopamin salgılasın diye elektrik tuşuna basıyorlar. Dolayısıyla bu kanıtlanmış bir şey, ilişki. Dolayısıyla hani çocuklarda bunun bir sınırı yok ne yazık. Yani bunu yani şu kadar dakika geçirirlerse çocuklar hani korunurlar diyemiyorum. Diyemiyor hiç kimse. Çünkü bunun bir sınırı yok. Yetişkinlerde bile dediğim gibi yani 30-40 dakikadan fazla ben şu yaşımda vakit geçireyim ben bunalıyorum. Çocuklarda tabii ki bunun olumsuz etkisi çok daha fazla olacaktır. Hani benim naçizane bütün velilerimize tavsiyem 14 yaşından önce hiçbir şekilde muhatap olmasından mümkün olduğunca 15 yaş sonrasına atılsın ve yani kısıtlama tabii ki kısıtlama ama dediğim gibi bunun bir hani dakika veremem. Bir kere gözlemlememiz gerekiyor. İkincisi yani çocuklara verilecek telefonlarda ve tabletlerde bir ebeveyn kontrolü mekanizmasının olması gerekiyor. Bu iOS platformunda da Android platformunda da mevcut çocuğunuzun telefonunu kendi telefonunuzdan yaptığı her şeyi görebilecek, takip edebilecek hale getirebiliyorsunuz. Naçizane tavsiyem bunu her ebeveynin yapması. Bir diğer konu çocukla açık diyalog. Yani konuşmak gerekiyor. Yani nerelere gidiyorsun, nelerle karşılaşıyorsun, neler hoşuna gidiyor, seni rahatsız eden bir şeylerle karşılaşıyor musun? Hani seni rahatsız eden bir şey olsa bak böyle böyle şeyler olabiliyor sosyal medyada. Lütfen bize bilgi ver ki biz hani sana bununla ilgili destek verebilirim diye. Dostane bir şekilde çocukla bunları konuşmak gerekiyor. Saklamadan, gizlemeden bak böyle tehlikeleri var diye bilinçlendirmek gerekiyor. Bu bence etkili yol bu aslında çocuğu bilinçlendirmek. Ha, çocuklar tabii ki burada vakit geçirmek isteyecek. Yani bunun hiç tartışması yok ama o sınır hani evet yani yarım saat deniyor bunu biliyorum ama bana çok rasyonel geldi. Çok doğru söyleyeyim size. Dolayısıyla hani burada ne yaptığını gözlemlemek bir ebeveyn açısından. İkincisi açık bir diyalogla yönlendirmek. Hani kontrol mekanizması diyemem ben buna. Kontrol çünkü ters tepiyor o yaşlarda ama mutlaka ve mutlaka çocuklarla dostane bir şekilde konuşarak müzakere

0: derecelik takip etme bağımlılık. Çok yüksek, %70'lerin üzerinde bağımlılıklardan bahsediyoruz biz de. Çok hızlı bağımlı hale gelebiliyorlar. Daha da kötü. Ve tabii yani şimdi olmazsa olmaz derse içinde kullanacak tableti, telefonu, arkadaşlarıyla iletişim içinde, güvenliği içinde kullanacak. Yani ben çocuğumun benimle sürekli iletişim kurabilecek halde olmasını tercih eden bir ödeveyim örneğin. Dolayısıyla hani nereye kadar kısıtlama, nereye kadar kontrol, nereye kadar serbestlik, bütün bunların bir arada düşünülmesi gerekiyor ama bağımlılık konusu gerçekten %70'lerin üzerinde rakamlarla karşımıza çıkıyor. Birincisi çocuğun telefonunu kendi telefonunuza bağlamak, çocuk telefonu olarak kurmak ve oradaki bütün kontrolleri yani kuracağı uygulamaya kadar kendi isminize bağlı hale getirmek. Ve bu 15 yaşına kadar falan değil yani 18 yaşına kadar neredeyse uygulanması gereken bir şey. Çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyorsunuz gerçekten de. Oyun diyor altından kumar, sanal kumar çıkıyor. Birincisi bu. Yani mutlaka bu dijital olarak bu korumayı kullanmak gerekiyor. İkincisi güvenli internet ama nereye kadar tabii güvenli internet? Hatlarında, ev hatlarında güvenli internet olması gerekiyor. Ondan sonrası diğer bana sorarsanız çocuğu bir bilinçlendirme. Hani takip demeyeceğim ama hani bir farkında olma, veli olarak, ebeveyn olarak benim çocuğum nerelere takılıyor, nelerden hoşlanıyor, işte benim çocuğum hayvanlardan hoşlanıyor, benim çocuğum müzikten hoşlanıyor, benim çocuğum sanattan hoşlanıyor gibi. Hani bunlar üzerinden küçük küçük şeylerle, diyaloglarla, sohbetlerle açıp neye şahit oldum, ne en çok ilgini çekti gibi tuzak soru demeyeceğim ama çocuğu konuşturacak sorularla burada hakikaten nerede rahatsız olduğunu veya nerede bir tehlike olabileceğini görmeniz mümkün. Bağımlılıkların en kötü tarafı yoksulluk belirtisidir. Şimdi bu kişiler bu bağımlılığı edindikten sonra sadece kullanıcılar değil bu arada şeyler de bağımlı hale geliyor. Bu influencerlar da bağımlı hale geliyor. Beklediği ilgiyi göremeyince, istediği like'ı alamayınca, istediği paylaşım sayısını alamayınca bu insanlarda baya baya yoksulluk etkileri görülmeye başlanıyor. Depresyona giriyorlar. Ben yani bildiğim, tanıdığım influencerlar içinde depresyona girmeyeni çok azdır. Psikolojik tedavi görmeyeni çok azdır. Dolayısıyla işin karanlık boyutu baya baya karanlık. İkincisi ne yazık ki ve ne yazık ki suç örgütlerinin buralarda çok fazla gözü var. Bu insanlar üzerinden bir şeyleri aklamak olabilir, bu kumarı özendirmek olabilir, kara para aklamak olabilir. Bu geçmişte bunları yaşadık bir platformun örneğinde. Dolayısıyla buralarda aslında çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün kamu otoritesinden bu insanların kimin kapısını çalacağı belli değil. Suç örgütlerinin de burada gözü var ve yani baktığınızda bir yönü cidden karanlık.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank. Daima seninle.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
1: NTV Radyo.

0: Aziz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Sarı lacivertler birbirinin rövanşında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
3: Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Ligi'nde oynamak, şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak.
2: Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına sarı lacivertliler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon, Fofana ile farkı 1'e indirdi. Fransa temsilcisi Kalandir'in eşitlik golünü arasa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı. 1-1'in rövanşında 2-1 galip gelen Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri saat 19'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Sarı Lacivertliler 19 yıl aranın ardından Türkiye'nin ilk kez iki takımla temsil edeceği Devler Ligi'nde Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alacak.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla yer alacağı organizasyonda Galatasaray ve Fenerbahçe 3. torbada bulunuyor. Monaco'daki kura saat 19'a başlayacak. Yeni formatta 36 takımın yer aldığı lig aşamasında her ekip 4 torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek ve toplam 8 maç oynayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe aynı torbada olmalarına rağmen lig aşamasında birbiriyle eşleşemeyecek. İki takımın da yoluna devam etmesi halinde ilerleyen eleme turlarında karşılaşma ihtimali bulunuyor. Sezonun finali ise Madrid'de Metropolitano Stadında oynanacak. Beşiktaş, Litvanya deplasmanında sahne alacak. Siyah beyazlar 3-0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçının rövanşında Kaunas Žalgiris'e saat 20'de konuk olacak.
4: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Kaunas Žalgiris'e konuk olacak.
5: La possibilità di entrare in Europa League.
6: Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bunu çok önemsiyoruz. İlk maçı kazandık ama tura kesin gözüyle bakamayız. Sonuna kadar konsantre olup galip gelmemiz gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız.
4: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Leandro Trossard kadroda yok. Vincenzo Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Vlahovic 11 ile sürmesi bekleniyor. Darius Grenio stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadelede İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
1: Trabzonspor'da 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'u konuk olacak. Macaristan'da oynanacak Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
4: Trabzonspor Avrupa Ligi için deplasmanda galibiyet peşinde. Bordo Mavililer Akyazı'da 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da karşılaşacak.
7: Avrupa Ligi'ne kalmak için tüm elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin.
4: Trabzonspor'da tedavileri süren Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov'la cezalı Nivivu mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Fabinho da bu maçta yok. Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Bukhari, Salah, Muçi, Saviolo ve Onuachu 11 ile sürmesi bekleniyor. Bordo Mavililer deplasmanda 2 ya da daha farklı bir skorla galip gelmeleri halinde adlarını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Aksi bir senaryoda Karadeniz temsilcisinin Avrupa macerası Konferans Ligi'nde devam edecek. Grupama stadında oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenović yönetecek.
1: Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi.
2: Filenin sultanlarının Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişi sürüyor. A grubu 4. maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti.
8: İstikrarlı bir şekilde şu an böyle 4-4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz zaten ikinci bir şampiyonluk üst üste. Hedefimize doğru adım adım gidiyoruz.
2: Sinan Erdem spor salonunda maçı etkili başlayan Sultanlar ilk seti 25-21 kazandı. Çekişmeli geçen ikinci seti 27-25 önde tamamlayan Almanya maçta durumu 1-1'e getirdi. Devamında oyun hakimiyetini eline alan Sultanlar 25-20 ve 25-19'luk setlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Millilerde Melisa Vargas 23, Hande Baladın 17 sayı ile mücadele etti.
6: Her top için savaştık. Oyuncularımın performansından çok memnunum. Elbette geliştirebileceğimiz yönlerimiz var ama karşılaşmanın tamamını değerlendirdiğimde gerçekten çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
2: Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la Fatih Terim birlikte takip etti. Sultanlar grubun son maçında bir diğer yenilgisiz ekip Polonya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak. Gün boyu görülecek yağmur öğleden sonra daha şiddetli yağacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derece aralığında. Ankara ve Bursa'da da gök gürültülü sağanaklar var. Ankara 27, Bursa 26 derece. İzmir 35 derece ancak kuvvetlenen rüzgarla serinlik geliyor. Antalya ise 40 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Sağanak yağış en fazla Kocaeli, Sakarya, Yalova kesimini etkileyecek. Rüzgar kuvvetli. Kocaeli 24 derece iniyor. İç Anadolu'da uzun zaman sonra gök gürültülü sağanaklar etkili. Eskişehir 25 derece. Ege'de kuvvetlenen ve serinlik getiren rüzgarlarla sıcaklık 34-35 dereceye doğru inecek. Cumartesi düşüş daha fazla. Akdeniz'de kısım kısım başlayacak gök gürültülü sağanak yağış, cumartesi daha geniş alanı etkileyecek. Adana 35 derece. Karadeniz'de genelinde ama özellikle batısında kuvvetli sağanak var. Bolu ve Zonguldak 22-23 dereceye iniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görülecek kuvvetli yağış Güneydoğu'ya da inecek. Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 27 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bu gece yarısından sonra önemli bir gök olayına tanık olacağız. 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece parçalı ay tutulması gerçekleşecek. Dünyanın gölgesi Dolunay'ın tamamına yakınını örtecek ve bu tutulmayı Türkiye'den de görebileceğiz. Amatör gökbilimci ve gökyüzü yazarı Alp Akoğlu diyor ki, tutulma sırasında ayın tamamı değil bir bölümü yarı gölge içinde kalacak. Bu nedenle de ayın rengi tam tutulmaya özgü bakır kırmızısı renkte olmayacak. Tutulma Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya'nın batısından görülebilecek. Türkiye'de de gece yarısından sonra sabaha karşı görülebilecek. Yarı gölge tutulmanın saat 04.24'te, parçalı tutulmanın saat 05.34'te başlayacağını belirtelim. Ancak ay parçalı tutulma başlangıcındayken dünyanın gölge kolisine girmeye başlayacak ve tutulma ortası aşamasına gelmeden ay batacak. Bugün ayrıca Dünya Göller Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günlerden biri. Bu yılın sloganı "Tatlı su insan hakkı" olarak belirlendi. Nehir, göl, sulak alan ve yeraltı su kaynakları gibi tatlı su ekosistemleriyle biyoçeşitlilik tehdidi hızla yükseliyor. Tatlı su türlerinin sayısı son 50 yılda %85 oranında azaldı. Çünkü döngü bozuluyor. Yükselen sıcaklık buharlaşmayı yoğunlaştırıyor, yağış düzenini değiştiriyor. Bir tarafta kuraklık olurken bir tarafta sel baskınları yaşanıyor. Uzmanlar harekete geçmek gerektiğini vurguluyor.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Haber özetleriyle başlıyoruz efendim. Bosna kasaba olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mladic'in ölümünü Sırp televizyonu duyurdu. Ayrıntılar birazdan. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirme toplantısı Afyonkarahisar'da yapıldı. Suriye'deki son gelişmeler, SDG-YPG'nin kendini feshetmesi ve elbette terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalar vardı. Aktaracağız. 18 yıllık hasret sona erdi. Fenerbahçe ait olduğu yerde yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Dün gece nefis bir maç izledik. Fenerbahçe 1-1'in rövanşında Fransa'da Lyon'u 2-1 yendi. Şampiyonlar Ligi'ne playoff turundan katılma hakkı kazanan ilk Türk takımı oldu. Bu akşam Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçı da var. Dünya Nepal'deki felaketi konuşuyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı. Felaket nasıl geldi? Ayrıntılar 17 bülteninde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da esnaf ziyareti yaptı. Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çengelköy'e geçti. Profesör Doktor Beynun Akyavaş Caddesi'nde aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan bir oyuncak dükkanını ziyaret etti. Esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. İş yerindeki çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi. Çıkışta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına da girdi. Erdoğan burada da bir süre müşterilerle sohbet etti. Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu bildirdi. Bakanlık Suriye'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki de gösterdi.
1: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Ankara'nın Suriye'ye desteğinin sürüceği vurgulandı.
2: SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
1: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'de yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi.
2: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir.
1: Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulunun 4 alt komisyon kurma kararına ilişkinde mesaj verdi. Komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarından sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdürecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye yasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uçum, yasanın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olabileceği yorumlarına karşı çıktı. Kamu yararı için makul sebepler varsa farklı düzenlemeler yapılması eşitlik ilkesine aykırı değil dedi. Anayasa Mahkemesi'nin de bu yönde içtihatları olduğunu söyledi.
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Anayasa Mahkemesi'ne taşınır mı? Mahkeme düzenlemeyi sadece PKK terör örgütü mensuplarına yönelik indirim ve erteleme getirdiğinden eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal edebilir mi? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için yazdığı analizde bu sorulara yanıt verdi.
2: Anayasa Mahkemesi'nin makul sebeplerin varlığı halinde farklı düzenlemeler getirilmesinin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağı yönünde içtihat bulunmaktadır. Kanunun diğer terör örgütleri açısından eşitlik sorunu yaratmamasının öncelikli sebebi, farklı durumda olanlara farklı kuralların uygulanmasının eşitlik ilkesine aykırı olmamasıdır.
3: Uçum, kapsama alınanların belirlenmesinin kanun koyucunun takdir yetkisinde olduğunu da vurguladı. İnfaz sisteminde reform ihtiyacının hep gündemde olduğunu söyledi. Ancak tüm bunlar tartışılırken başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir dedi. Uçum, artık etnik siyaset tarzı Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmamalıdır ifadelerini de kullandı. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla sürecin hukuki statüleri uygun olarak muhataplarının demokratik siyaseti benimseyerek daha etkin olabileceklerini de söyledi. Gündeminde anayasa tartışmaları da vardı. Yeni anayasanın bir sonraki yasama dönemine kalacağını, 400'den fazla oy alsa bile referandum olmadan yürürlüğe koyulmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir denildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapılacağı iddiaları dile getirilirken henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz açıklaması yapıldı. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir bilgisi verildi. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu ağır. Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı. 33 ülkeden turistlerin de olduğu 1300'e aşkın kişi ise kayıp. Yıkıcı sel ve heyelanın nedeni olaraksa Himalayalarda buzuldan kopan bir devasa kütle gösteriliyor.
1: Buzuldan devasa bir kütle koptu. Sismik hareket sel ve heyelana yol açtı. Nepal'de yerleşim yerlerini haritadan silen felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Wow! Bölgeden yansıyan uydu görüntülerine göre felaketi tetikleyen olay bir buzuldan kopan büyük bir kütlenin binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklenmesi. Uzmanlara göre bu yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Buzulun koptuğu bölge ise başkent Katmandu'nun yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Buz kütlesinin oluşturduğu devasa su ve moloz dalgası vadi boyunca kuzeybatıya ilerleyerek Nepal'de Tibet sınırında bulunan nehre yöneldi ve önüne çıkan her şeyi yuttu. Amerikan New York Times gazetesi olayı buz çığı olarak tanımlıyor. Buzulun çökmesine neyin sebep olduğu henüz net değil. Bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtse de kesin nedeni belirlemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Sınırın iki tarafında ağır bir tablo var. Evler, altyapı, köprüler, yollar hepsi suya kapılarak yok oldu. 1300'den fazla kişi de kayıp. Bunun neredeyse yarısını 33 ülkeden turistler oluşturuyor. Nepal Turizm Ofisi'ne göre en çok kayıp turist Hindistan'da. Onu Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Sınırın iki tarafında da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yükselen nehir seviyeleri, hasar gören yollar ve çamur felaketten en çok etkilenen bazı alanlara ulaşmayı zorlaştırıyor. Benzer bir felaket 2021'de Hindistan'da da meydana gelmişti. Himalayalardaki bir buzulun kopması, Uttarakhand eyaletinde büyük bir sele yol açmış ve yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
0: Bosnak kasaba olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mladic'in ölümünü ilk olarak Sırp televizyonu duyurdu. Haberde Mladic'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilirken müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde öldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler yetkilileri de haberi doğruladı. 84 yaşındaki Ratko Mladic, Srebrenica soykırımının baş sorumlularındandı. 10 yıllık firarın ardından 2011'de yakalanmıştı. Lahey'de yargılanan Mladic, 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlarla savaş hukukunu ihlal etmekten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik savaşına İran'ın nasıl yanıt vereceği sorusu tartışılmaya devam ediyor. Amerikan CNN kanalı İran'ın olası misilleme seçeneklerini mercek altına aldı. Gelin o seçeneklere bir bakalım.
3: Uzun zamandır satranç oynuyoruz. Ayrıca poker oynamayı da öğrendik. Şimdi ise ikisinin karışımını oynuyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin açtığı ekonomik savaşa nasıl yanıt vereceklerini bu sözlerle özetledi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, deprem gibi misilleme yapacağız dedi. İran'a olası misillemeler, Amerikan CNN kanalının internet sitesinde yayınlanan analizde mercek altına alındı. İlk olasılık Tahran'ın petrol fiyatlarını daha da yukarıya çekmeye çalışması. İran'ın Körfez ülkelerinin Hürmüz'e alternatif boru hatlarına saldırılar düzenleyebileceğine dikkat çekildi. Muhsin Rızai'nin ekonomik savaşın devam etmesi halinde ne Hürmüz Boğazı'ndan ne de Basra Körfezi'nden tek bir damla petrol ihraç edilmesine izin vermeyecekleri tehdidi hatırlatıldı. İran'ın saldırılarıyla ABD dahil dünya genelinde petrol fiyatlarının artabileceğinin altı çizildi. İran'ın misilleme olasılıklarından bir diğeri ise savaşın coğrafi kapsamının genişletilmesi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin bu hafta başında Bulgaristan topraklarındaki Amerikan yakıt ikmal uçaklarına dikkat çekerek bu ülkeyi hedef alabilecekleri uyarısında bulunduğu hatırlatıldı. İran'ın NATO ve Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan'ı vurmasının gerilimi büyük ölçüde tırmandıracağının altı çizildi. Misilleme seçeneklerinden biri de İran'ın nükleer doktrinini gözden geçirmesi. İran Meclisi'nin nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasından çekinmeyi ele almaya başladığına dikkat çekildi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin geçen pazar yaptığı açıklamada nükleer silah yapımına yönelebileceklerini ima ettiği vurgulandı. Bir başka olasılıksa İran'ın uyum süreci ve caydırıcılığı aynı anda yürütmesi. İran'ın yanıtının ekonomik uyumla gerilimi tırmandırarak karşı tarafı caydırma politikasının bir birleşimi olabileceği belirtildi.

0: Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Sarı lacivertler birbirinin rövanşında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
2: Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Ligi'nde oynamak, şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak.
1: Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına Sarı Lacivertliler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon, Fofana'yla farkı 1'e indirdi. Fransa temsilcisi Kalandir'in eşitlik golünü arasa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı. 1-1'in rövanşında 2-1 galip gelen Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri saat 19'a çekilecek Kur'an'ın ardından belli olacak. Sarı Lacivertliler 19 yıl aranın ardından Türkiye'nin ilk kez iki takımla temsil edeceği Devler Ligi'nde Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alacak.
0: Beşiktaş ve Trabzonspor da bu akşam Avrupa Arenası'na çıkıyor. Siyah beyazlar 3-0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçının rövanşında bu akşam karşılaşması olacak. Saat 20'de Zalgiris'le Trabzonspor'da 1-0'lık ilk maçın rövanşında saat 21.30'da Macaristan'ın takımıyla konuk olacak. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA'dan gelecek dev gelirle kasayı dolduracak.
3: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalması ile birlikte Türk futbolunda uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Türkiye 19 yıl sonra iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u playoff turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına kaldı. Trendyol Süper Lig'de bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray direkt katılma hakkı elde etmişti. Sarı Kırmızılar minimum 30,1 milyon euroluk geliri garantilerken Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euroyu garantiledi. Fenerbahçe katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için 1,1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi etabına katılan her takım gibi Galatasaray ve Fenerbahçe de herhangi bir maça çıkmadan 18,62 milyon euroluk taban ayak bağısı ücretini kasasına koyacak. Bu tutarın 17,87 milyon eurosu sezon başında peşin olarak, kalan 707 bin eurosuysa sezon sonunda kulüplere aktarılacak. Ligde alınacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarında da bu gelir daha da artacak. Her takım galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başına ise 700 bin euro alacak.
0: 2021 yılında devreye konulan kur korumalı mevduat hesaplarının tamamı kapandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre KKM geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Ekonomi Yönetimi Haziran 2023'te KKM'den kademeli çıkış sürecini başlattı. Bu kapsamda KKM'nin cazibesini azaltan pek çok düzenleme devreye alındı. 23 Ağustos 2025'te yeni hesap açılışına son verilmişti. Vadesi tamamlanan hesapların da kapatılmasıyla uygulama sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu gelişmeyi programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik diyerek duyurdu. Şimşek, makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz dedi. Makine ve kimya endüstrisi modern makineli tüfek helikopter kullanımına yönelik testleri başarıyla tamamladı. Proje kapsamında kısa adı MMT-76 olan modern makineli tüfek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir genelge maksat helikopterine entegre edildi. Genel maksat helikopterlerinde kapı silahı olarak kullanılması planlanan MMT-76 kalifikasyon sürecinde helikopter görev şartlarını kapsayan zorlu testleri başarıyla tamamladı. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki modern makineli tüfek 1000 metre etkili menzile ve dakikada 750 fişek atım hızına sahip. Türk Savunma Sanayi'nin Milli Savaş Gemisi projesi MİLGEM'de yeni bir aşama daha tamamlandı. MİLGEM'in 10 ve 11. gemilerinde kullanılacak Havelsan üretimi gemi veri dağıtım sistemi fabrika kabul testlerinden başarıyla geçti. Sistem modern savaş gemilerinin dijital omurgası olarak tanımlanıyor. Gemideki sensörler, silahlar ve görev sistemleri arasındaki yoğun veri trafiğini yönetiyor. Kritik bilgilerin doğru zamanda doğru sisteme ulaşmasını sağlıyor. Sistem yoğun operasyon temposunda ve zorlu deniz koşullarında kesintisiz çalışabilecek şekilde geliştirildi. Sistemin yazılım ve mekanik tasarımı Havelsan'ın özgün mühendislik kabiliyetleriyle geliştiriliyor. Yarından itibaren yurt genelinde hava sıcaklığı düşüyor. Yarın Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur bekleniyor. Uzmanlar şiddetli yağışlara ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.
4: Sezonun ilk serin ve yağışlı havası ülkeye giriş yaptı diyebiliriz. Çünkü birçok noktada yağış olacak. İstanbul'da, Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da hatta bu yağış Adana'ya, Gaziantep'e kadar inecek ve sıcaklıklarda da belirgin düşüş olacak. İstanbul'da yarın sıcaklık 24 dereceye iniyor. Yağış anında 20 dereceye kadar gerileyecek. İstanbul'da gün boyu yağış var. Özellikle öğle saatleri ve öğleden sonra yağış şiddetli de olacak. Yani su baskını tehlikesi de var. Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz hattında, Düzce'de, Bolu'da, ayrıca Eskişehir taraflarında yağışlar şiddetli olacak. Ankara'da gök gürültülü şiddetli yağış var. Cumartesi günü olduğunda Sivas, Ordu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, buralarda yağışlar şiddetli. Pazar günü Doğu Karadeniz'de şiddetli olacak. Adana'da, Kuzey Kıbrıs'ta hatta cumartesi gök gürültülü şiddetli yağışlar var. Mersin'de, Hatay'da. Ege kıyıları ise İzmir, Bodrum hattında da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. 5-6 derece düşüş var. Cuma, cumartesi kuvvetli rüzgarlarla akşam saatlerinde üşüten de bir hava olacak. Pazar günü olduğunda İstanbul'da güneşli bir havaya uyanacağız. 28 derece sıcaklık var. Sonraki günler daha ortalamalarda olacak. Çok 30 derecenin üzerinde değil ama 30 dereceye yakın seyredecek.
0: Kırklareli'nde çim hokeyi ile tanışan çocuklar kısa sürede büyük başarı elde etti. Okullardaki yetenek taramalarından keşfedilen kız öğrenciler Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Şimdiki hedefleri milli takıma girmek.
3: Okul okul gezip çim hokeyini tanıttı, gezi yetenekleri keşfedip spora kazandırdı.
5: Ben önce arabamın arkasına sopalarla okul okul bahçeye bahçeye gezip bazen betonda, bazen bir çimin üstünde, bazen de okul koridorlarında bunları çocuklarımıza aşılamaya, sevmeye, sevdirmeye çalıştım.
3: Kırklareli Hokey İl Temsilcisi Mehmet Sezer, 2023 yılında göreve gelmesiyle okullarda yetenek taramalarına başladı. Kimi zaman okul koridorlarında, kimi zaman bahçede çim hokeyini tanıttı. Öğrenciler arasında yetenekli olanları keşfetti. Her birinin profesyonel sporcu olmasını sağladı. Mehmet Sezer'in çabasıyla kentte hokey oynayan sporcu sayısı 120'ye, spor okullarında kayıtlı sporcu sayısı ise 200'e ulaştı. Kırklareli ekibi 17 yaş altı kızlar Türkiye Hokey Şampiyonası'nda da birinci oldu.
6: Spora sevgim daha çok katlı. Milli takıma gittim. Antrenman yapıyoruz, turnuvalara çıkıyoruz. Kırklareli adına temsil ediyoruz Kırklareli'ye.
3: Kırklareli'nin çim hokeyindeki başarısının ardından kızlarda 8, erkeklerde 2 sporcu milli takım aday kadrolarına çağrıldı.
0: İki yıl önce cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Rojin Kabayiş'e ne oldu? Ne yazık ki bu sorunun yanıtı hala yok. Genç kızın vücudunda tespit edilen anestezi maddesi ise yeni soru işaretlerini gündeme getirdi. Avukatı bazı iddiaları ortaya koydu. Biz de konuyu bir adli tıp uzmanına sorduk.
7: Geleceğim nasıl gerçek?
8: 27 Eylül 2024'te kayboldu. Cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabayiş'in nasıl öldüğü hala bilinmiyor. Otopside tespit edilen anestezi maddesi Rokuryonyum ise genç kızın uyuşturulduğu iddialarını gündeme getirdi.
9: Haslarda ileri derecede gevşeme ve felç yaratan bir genel anestezi maddesidir. Ameliyatlarda kullanılır.
8: Adli Tıp Kurumu'nda Rojin'in ölümünden 16 gün önce ameliyat olduğu ve anestezi içinde bu maddenin verildiği belirtildi. Peki bu madde vücutta kaç gün kalabilir?
9: Rokuryonyum etken maddesinin terapötik yani tedavi edici dozda kullanıldığında yaralama ömrü 60 ila 80 dakika. Bu giderek yaralanıyor. 2 gün, 3 gün içerisinde vücuttan tamamına yakını zaten atılmış oluyor. Ancak geri kalan eser miktarda kalan madde 2-2,5 aya kadar bu gelişmiş cihazlarla tespit edilir.
10: Tek başına bir bulgu aslında her zaman yorumlamaya da müsait olmuyor değil mi?
9: Kamuoyunda anlaşılmayan teknik terimler üzerinden spekülasyon yapılırsa yargılamayı kötü etkiliyor. Bilimin delilleriyle ortaya koyup sadece uzmanından yorumları dinlemekte fayda var diye. Şöyle şöyle olabilir derse biri ve o öyle çıkmazsa cinayet değilmiş diye bir algı oluşabilir. Yani kesin şudur demekten ziyade bütün tahlillerin bitip, bütün tetkiklerin bitip, raporların ortaya çıkıp ve adli kovuşturmanın da bitmesini beklemek gerekiyor.
8: Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli de DNA örneği alınanlar arasında.
0: Kocaeli'de kolon ve kirişlerinden ses gelen apartman tahliye edildi. Bir süre sonra yan yatmaya başlayan bina kontrollü olarak yıkıldı. Hasarın yandaki temel kazısı nedeniyle oluştuğu öne sürüldü.
3: Kolon ve kirişlerden ses geldiği fark edildi. 3 katlı bina acilen boşaltıldı. Ardından kontrollü yıkım gerçekleştirildi. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bir binanın temel kazısı yapılıyordu. Ancak inşaatın yanında bulunan apartmanın kolon ve kirişlerinden ses gelmeye başladı. Apartmanda yaşayanlar panikle binayı terk etti. 112 acil çağrı merkezinde ihbarda bulundu. İzmit Belediyesi, AFAD'la Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yakındaki inşaat çalışmalarında yeterli önlemlerin alınmadığı, yeraltı suyunun da zemindeki riski artırdığı öne sürüldü. Bir süre sonra zemindeki hareketlilik nedeniyle yapı yan yatmaya başladı. Bunun üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgedeki diğer binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Riskli apartman kontrollü olarak yıkıldı.
0: Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltiliyor. Tolga Akış İstanbul'da gözaltına alındı. Avustralya'da yapay zeka ile üretilen müzikler hakkında karar verildi. Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği bu şarkıları listelerden men etti.
11: Yapay zeka kullanılarak oluşturulan müzikler ve şarkılar tüm dünyayı sarmışken Avustralya'dan bu konuyla ilgili sert bir hamle geldi. Avustralya, büyük ölçüde ya da tamamen yapay zeka tarafından üretilen şarkıları resmi müzik listelerinden men ederek listelerde yer alan eserlerin esas olarak insan yapımı olmasını şart koştu. Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği, yapay zeka tarafından üretilen parçaların müzik platformları, radyo istasyonları ve müzik listelerinde giderek daha fazla yer bulduğu bir dönemde getirilen yeni kuralların sanatçılığın insani yönünü teşvik etmeyi amaçladığını açıkladı. Karar, Avustralyalı DJ Josh Fawaz'ın yapay zeka destekli Madonna klasiği Like a Prayer yorumunun kısa süre önce Aria Dance Single listesinde zirveye, genel listede ise ikinci sıraya yükselmesinin ardından başlayan tartışmaların sonrasında geldi. Tepkilerin ardından Fawaz, Spotify'da 48 milyondan fazla kez dinlenen parçanın künyesine şarkının üretiminde yapay zeka kullanıldığına ilişkin bilgileri ekledi. Aria'nın yeni kurallarına göre sanatçılar teknik olarak yaratım sürecinin bir parçası olarak hala yapay zeka kullanabilecek. Ancak şarkının söz ve müziğinin insanlar tarafından yazılmış, ana vokalin ve başlıca enstrümanların insanlar tarafından icra edilmiş olması gerekiyor. Müzik dünyasını ikiye bölen yapay zekaya karşı olanlar da var, destek verenler de. Geçtiğimiz günlerde Grammy ödüllü yapımcı Dr. Dre ise The New York Times'a verdiği bir söyleşide yapay zekayı bir tehdit olarak görmediğini açıklamıştı. Dr. Dre, yapay zekayı müzik teknolojileri araçlarından biri olarak gördüğünü söylemişti.
0: Hayatımda ilk kez yeni bir teknolojinin daha yavaş ilerlemesini arzu ediyorum. Bu açıklama Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'ten geldi. Bill Gates, yapay zekanın ilerlemesinden kaygı duyulduğunu dile getirdi. Yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.
3: Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yıllardır yapay zeka sayesinde dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini savunuyordu. Yapay zekanın insanları iş yükünden kurtaracağını, hastalıklar ve iklim değişikliğiyle mücadele edecek buluşları hızlandıracağını umut ediyordu. Ancak Gates fikir değiştirmişe benziyor. Bill Gates, yayınlanan yeni makalesinde yapay zekanın yarardan çok zarar verebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi. Gates, geçen yıl içinde yapay zekanın siber saldırı konusunda artan yetenekleri karşısında endişelenmeye başladığını belirtti. Gates, hayatında ilk kez yeni bir teknolojinin daha yavaş ilerlemesini arzuladığını söyledi. Gates'in yapay zeka ile ilgili endişeleri 3 temel kategori üzerinde yoğunlaşıyor. İlk kategori yapay zeka destekli siber saldırılar, biyolojik silahlar ve dolandırıcılık gibi güvenlik tehditleri. İkinci kategori ise yapay zeka ve yapay zeka destekli robotların yol açtığı istihdam kaybı. Üçüncü kategori ise yapay zekanın öğrenme süreçlerine veya insan ilişkilerine zarar vermesiyle çocukların gelişiminin olumsuz etkilenmesi. Gates, yapay zekanın düzenlenmesi konusunda Amerikan hükümetine öncü rol oynaması çağrısı yaptı. Yapay zeka denetimi için yetkinler, uzmanlar ve vatandaşlardan oluşan bir kurumun hayata geçirilmesini talep etti. Gates makalesinde bazı işlerin insanlara ayrılmasını da önerdi.
0: Geçtiğimiz günlerde İstanbul açıklarında Adalar bölgesinde Marmara'nın derinliklerine inen bir grup dalgıç, su altında büyük vatozlar ve köpek balıkları gibi çok sık rastlanmayan türleri görüntüledi. O kayıtlar başta Marmara Denizi'ndeki ekosistemin sağlığı açısından olumlu bir tablo gibi düşünüldü. Ancak uzmanların yorumu farklı.

0: Ona giderek sığ sulara uyum sağlayabilen, dipte yaşayan türlerle sınırlanmış durumda. Bu değişimin başlıca nedeni balıkçılık, habitat bozulması ve deniz kirliliğine bağlı olarak özellikle derin sulardaki oksijen kaybı.
1: Deniz biyologları eskiden bu türlerin Marmara'nın tamamında görülebildiğine dikkat çekerek aşırı balık avcılığının da deniz sistemine zarar verdiğini belirtiyor, önlem alınması gerektiğini vurguluyor.
0: Marmara'nın köpek balıklarını ve vatozlarını korumak sadece bu türleri korumakla kalmayacak, ekosistemin geleceğini de koruyacak. Sadece av baskısını azaltmak tek başına yeterli değil. Üreme ve yavru gelişim alanlarının, ki bunlar kıkırdaklı balıkların yaşamları açısından önemli bölgelerdir. Bu gibi bölgelerin, bu gibi alanların mutlaka güvence altına alınması gerekiyor.
1: Daha önce yapılan araştırmalar Marmara Denizi'ndeki köpek balığı yavrulama alanlarının balıkçılık faaliyetlerine açık olduğunu ortaya koymuştu.

0: TV Radyo. Dünya Hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayiplerdeki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: 31 Ağustos tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12.000 BTU duvar tipi klima 25.999 liraya. Grundig ICM 468S dondurma makinesi 5.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Reklam.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Ege'de İzmir, Bodrum boyunca rüzgar sert ama nemli estiğinden bugün de bunaltıcı bir hava var. Güneşin altı 45-50 dereceyi bulduğundan öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaya özen gösterilmeli.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
4: Mobiliz. NTV Radyo.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş, Litvanya deplasmanında sahne alacak. Siyah beyazlar 3-0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçının rövanşında Kaunas Žalgiris'e saat 20'de konuk olacak.
2: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Kaunas Žalgiris'e konuk olacak.
3: La possibilità di entrare in Europa League.
4: Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bunu çok önemsiyoruz. İlk maçı kazandık ama tura kesin gözüyle bakamayız. Sonuna kadar konsantre olup galip gelmemiz gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız.
2: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Leandro Trossard kadroda yok. Vincenzo Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Vlahovic 11 ile sürmesi bekleniyor. Darius Grenio stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadelede İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
1: Trabzonspor'da 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'a konuk olacak. Macaristan'da oynanacak Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
2: Trabzonspor Avrupa Ligi için deplasmanda galibiyet peşinde. Bordo Mavililer Akyazı'da 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da karşılaşacak.
5: Avrupa Ligi'ne kalmak için tüm elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin.
2: Trabzonspor'da tedavileri süren Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov'la cezalı Nivivu mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Fabinho da bu maçta yok. Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Bukhari, Salah, Muçi, Saviolo ve Onuachu 11 ile sürmesi bekleniyor. Bordo Mavililer deplasmanda 2 ya da daha farklı bir skorla galip gelmeleri halinde adlarını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Aksi bir senaryoda Karadeniz temsilcisinin Avrupa macerası Konferans Ligi'nde devam edecek. Grupama stadında oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenović yönetecek.
1: Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Sarı-lacivertler birbirinin rövanşında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
6: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı-lacivertler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
7: Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Ligi'nde oynamak, şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak.
6: Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına sarı lacivertliler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon Fofana ile farkı 1'e indirdi. Fransa temsilcisi Kalandir'in eşitlik golünü arasa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı. 1-1'in rövanşında 2-1 galip gelen Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri saat 19'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Sarı Lacivertliler 19 yıl aranın ardından Türkiye'nin ilk kez iki takımla temsil edeceği Devler Ligi'nde Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alacak.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla yer alacağı organizasyonda Galatasaray ve Fenerbahçe 3. torbada bulunuyor. Monaco'daki kura saat 19'a başlayacak. Yeni formatta 36 takımın yer aldığı lig aşamasında her ekip 4 torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek ve toplam 8 maç oynayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe aynı torbada olmalarına rağmen lig aşamasında birbiriyle eşleşemeyecek. İki takımın da yoluna devam etmesi halinde ilerleyen eleme turlarında karşılaşma ihtimali bulunuyor. Sezonun finali ise Madrid'de Metropolitano stadında oynanacak. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi.
6: Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki namalup ilerleyişi sürüyor. A grubu 4. maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti.
8: İstikrarlı bir şekilde şu an böyle 4-4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz zaten ikinci bir şampiyonluk üst üste. Hedefimize doğru adım adım gidiyoruz.
6: Sinan Erdem spor salonunda maçı etkili başlayan Sultanlar ilk seti 25-21 kazandı. Çekişmeli geçen ikinci seti 27-25 önde tamamlayan Almanya maçta durumu 1-1'e getirdi. Devamında oyun hakimiyetini eline alan Sultanlar 25-20 ve 25-19'luk setlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Millilerde Melisa Vargas 23, Hande Baladın 17 sayı ile mücadele etti.
4: Her top için savaştık. Oyuncularımın performansından çok memnunum. Elbette geliştirebileceğimiz yönlerimiz var ama karşılaşmanın tamamını değerlendirdiğimde gerçekten çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
6: Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la Fatih Terim birlikte takip etti. Sultanlar grubun son maçında bir diğer yenilgisiz ekip Polonya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde ve Çankırı-Ankara yolunun 4-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, geçenlerde bir dostumla sohbet ederken düşüncesizlik edip yanlış söylediği bir sözcük konusunda uyardım. O artık hep öyle söyleniyor dedi ve ekledi. Galata meşru oldu. Evet, aynen böyle. Önce bir konuda anlaşalım. O deyim Galata meşru değil, Galata meşhur. Galata meşru kabul edilmiş yanlış. Bir yanlış kabul edilebilir mi? Onaylanabilir mi? Bu yanlış ama olsun, bundan böyle yanlış da olsa yapalım. Oysa terimin aslı Galata meşhur. Yani ünlü olmuş. Daha doğrusu yaygınlaşmış yanlış. Genelleştiği için de yanlışlığına önem verilmeden kullanıla gelen söz, deyim, terim. Meşhur bu. Galata yanlış, hata, yanlış kelime veya söz anlamında. Yan yana gelmişler, olmuş sana Galata meşhur. Yani yaygın yanlış. Genelde söyleme zorlukları nedeniyle oluyor bu değişimler. Bakın, bu yaygın yanlışlara birkaç örnek verelim. Şovenizm diyoruz, aslı şovinizm. Basketbolda topun geçirildiği çembere pota diyoruz, aslı poto. Dedektifin aslı detektif, teröristin aslı terörist. Sokaklarımızı sulayan o marifetli araba da arozöz aslında, arazöz değil. Şöyle bir tazeleyelim mi bilgilerimizi? Yalnızca doğrularını söyleyelim de kafamız karışmasın. Önce Galata meşhur dedik. Sonra artık kullanılan biçimleriyle sıraladık. Şovenizm, pota, dedektif, terörist ve de arazöz. Sevgili dinleyiciler, bundan böyle bir uygulama başlatmak istiyoruz programımızda. Her programımızda değil, biteceğine yakın bize minik bir zaman bırakan programlarımızda. Dilimize yeni yeni giren ve ne yazık ki güzel Türkçemizi giderek istila etmekte olan yabancı sözcüklerin yerine eğer varsa Türkçelerini hatırlatmak. İlk aklıma gelen center oldu. Dilimize girmekle kalmadı, neredeyse baş köşeye kuruldu. Oysa karşılığı var, merkez. Bakın ne çok center var. Media Center, Print Center, Estetik Center, Sabancı Center, Gebze Center, Triko Center, Kale Center AVM. Ama en güzelini geçen gün gördüm. Simit Center. Simit merkezi olur mu değil mi ama? Şehir Center'da mutlu mutlu yaşamanız dileğiyle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
3: Dijitalleşme, sosyal medya ve yapay zeka. Hayatımızın bir parçası olan bu araçlar bazı duygu durum bozukluklarına neden olabiliyor. Özellikle gençlerde görülen bu sorunları Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'da anlattı.
4: Gençler için ben öncelikle dijitalleşmenin, teknolojik stresin, sosyal medyanın ve yapay zekanın katkıda bulunan önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Araştırmalar da açıkçası bunu destekleyen bulgular ortaya koyuyor. Neden? Çünkü artık sürekli herkes kendisini bir sosyal medya üzerinden başka insanlarla kıyaslama ile tanımlıyor. Yani hepimizin maruz kaldığı bir şey aslına bakarsanız bu. Bedenimiz, başarılarımız, kariyerimiz, ailemiz, sosyal ilişkilerimiz, yediğimiz, içtiğimiz her şey artık bizim sosyal medya üzerinde dokümante ettiğimiz, fotoğraflar, videolar aracılığıyla dokümante ettiğimiz ve başka insanlarınkine de tanık olduğumuz bir yerde duruyor ve dolayısıyla bu insanlardaki sahip olduklarıyla sahip olamadıkları arasındaki farkı daha fazla odaklanmalarına, bu farkı giderebilmekle ilintili kaygı hissetmelerine, gideremediklerinde hayal kırıklığı yaşamalarına, öfke duymalarına, bununla ilgili depresif olmalarına yol açıyor.
2: Her güzele bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak. Gün boyu görülecek yağmur öğleden sonra daha şiddetli yağacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derece aralığında. Ankara ve Bursa'da da gök gürültülü sağanaklar var. Ankara 27, Bursa 26 derece. İzmir 35 derece ancak kuvvetlenen rüzgarla serinlik geliyor. Antalya ise 40 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Sağanak yağış en fazla Kocaeli, Sakarya, Yalova kesimini etkileyecek. Rüzgar kuvvetli. Kocaeli 24 derece iniyor. İç Anadolu'da uzun zaman sonra gök gürültülü sağanaklar etkili. Eskişehir 25 derece. Ege'de kuvvetlenen ve serinlik getiren rüzgarlarla sıcaklık 34-35 dereceye doğru inecek. Cumartesi düşüş daha fazla. Akdeniz'de kısım kısım başlayacak gök gürültülü sağanak yağış cumartesi daha geniş alanı etkileyecek. Adana 35 derece. Karadeniz'de genelinde ama özellikle batısında kuvvetli sağanak var. Bolu ve Zonguldak 22-23 dereceye iniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görülecek kuvvetli yağış Güneydoğu'ya da inecek. Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
8: mutluluk. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
10: Dünya radyolarında Zapin.
11: La pantangal, don rojo sa manga pulis.
12: Cabeza más y más y más, solo para poder leer un...
13: Fakat federación, fakat vazir, fakat felon.
14: Wow, hao ciji yo, mei ji dou hao li hai yo.
15: Sare pas ho jayenge. Tu sab aise ho jaye to is tarah se nahi hona chahiye.
16: Burası Caracas Radyosu. Andalus.

0: ev yemekleri. Şimdi böyle bir nostalji dalgası başladı. Belki de şeflerin antin kuntin yaptıkları tuhaf tabaklardan artık herkes bıktı. Gerçekten annelerinin yemeklerini yemek istiyor.
1: Burası NTV Radyo.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı

0: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu bildirdi. Bakanlık Suriye'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki de gösterdi.
1: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Ankara'nın Suriye'ye desteğinin sürüceği vurgulandı.
2: SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
1: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'de yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi.
2: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir.
1: Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulunun 4 alt komisyon kurma kararına ilişkinde mesaj verdi. Komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdürecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.
0: Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mladic'in ölümünü ilk olarak Sırp televizyonu duyurdu. Haberde Mladic'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilirken müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde öldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler yetkilileri de haberi doğruladı. 84 yaşındaki Ratko Mladic Srebrenica soykırımının baş sorumlularındandı. 10 yıllık firarın ardından 2011'de yakalanmıştı. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlarla savaş hukukunu ihlal etmekten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu ağır. Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı. 33 ülkeden turistlerin de olduğu 1300 aşkın kişi ise kayıp. Yıkıcı sel ve heyelanın nedeni olaraksa Himalayalarda buzuldan kopan bir devasa kütle gösteriliyor.
1: Buzuldan devasa bir kütle koptu. Sismik hareket sel ve heyelana yol açtı. Nepal'de yerleşim yerlerini haritadan silen felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Wow! Bölgeden yansıyan uydu görüntülerine göre felaketi tetikleyen olay, bir buzuldan kopan büyük bir kütlenin binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklenmesi. Uzmanlara göre bu, yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Buzulun koptuğu bölge ise başkent Katmandu'nun yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Buz kütlesinin oluşturduğu devasa su ve moloz dalgası vadi boyunca kuzeybatıya ilerleyerek Nepal'de Tibet sınırında bulunan nehre yöneldi ve önüne çıkan her şeyi yuttu. Amerikan New York Times gazetesi olayı buz çığı olarak tanımlıyor. Buzulun çökmesine neyin sebep olduğu henüz net değil. Bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtse de kesin nedeni belirlemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Sınırın iki tarafında ağır bir tablo var. Evler, altyapı, köprüler, yollar hepsi suya kapılarak yok oldu. 1300'den fazla kişi de kayıp. Bunun neredeyse yarısını 33 ülkeden turistler oluşturuyor. Nepal Turizm Ofisi'ne göre en çok kayıp turist Hindistan'da. Onu Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Sınırın iki tarafında da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yükselen nehir seviyeleri, hasar gören yollar ve çamur felaketten en çok etkilenen bazı alanlara ulaşmayı zorlaştırıyor. Benzer bir felaket 2021'de Hindistan'da da meydana gelmişti. Himalayalardaki bir buzulun kopması Uttarakhand eyaletinde büyük bir sele yol açmış ve yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
0: Öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin Adalet Bakanlığı'nda kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesine yaptığı başvuru reddedildi. Adli kaynaklar dosyanın ilk derece mahkemesi ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde karara bağlandığını hatırlattı. Dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delil bulunmadığını belirtildi. 8 yaşındaki Narin Güran ölümüyle ilgili davada Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmış, Nevzat Bahtiyar ise yeniden yargılamada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. ...90'lı yılların popüler dans grubu Mezzeke'nin dansçısı Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatılmış. Kambur'u öldüren katil zanlısı cinayeti itiraf etmişti. Cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı. 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
3: Geçim o dedi. Ben dedim, Aynur Kambur'u dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım, daire kapısını da açmıştım.
4: Bülent Gündüz, şimdi yer göstermişliğimi yapacağız.
1: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri dönmüş, cinayeti bu sözlerle anlatmıştı. Bülent Gündüz, akrabası olan Mezzeke grubunun dansçısı Aynur Kambur'u 26 Mart 2016'da öldürdüğünü itiraf etmişti. Yıllar sonra aydınlatılan cinayete ilişkin iddianame hazırlandı. 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı.
3: Sümay'ın tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de çıkardım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
1: Bülent Gündüz, cinayeti yıllar önce planladığını ve Kambur'un danslılığından rahatsız olduğu için öldürdüğünü öne sürmüştü. Ancak savcılık, Kambur'un danslılığı bırakmasının üzerinden yıllar geçtiğine dikkat çekerek bu anlatımı çelişkili buldu. İddianamede katil zanlısı Bülent Gündüz'ün olay günü avcılardan metrobüse bindiği, yolculuk sırasında telefonundan sim kartını çıkarmış olmasının altı çizildi. Soruşturmada adı geçen diğer şüpheliler Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar'ın olay öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtları incelendi. 3 şüphelinin de olaydan önce ve olay sonrasına kadar telefonlarının kapalı olduğu tespit edildi. Bu durumu şüphe oluşturduğu ifade edildi. Savcılık 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Gündüz hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talep edildi.
0: İstanbul'da bir okulun bahçesinde oyun oynayan çocukların üzerine futbol kalesi devrildi. Kale direğinin altında kalan çocuklardan birinin bacağı kırıldı, kafasından yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
5: Topu vurdu, düştü tale.
6: O şut az daha 4 yaşındaki Ediz'in ölümüne neden oluyordu. Futbol kalesi üzerine düşen çocuğun başı yarıldı, bacağı kırıldı. Olay Arnavutköy'de bir okulun bahçesinde yaşandı. Bir grup çocuk içeri girip oyun oynamaya başladı. İçlerinden biri kale direğine asıldı. O sırada bir diğerinin çektiği şut asılı çocuğa isabet edince kale direğinin dengesi bozulup düştü. Aile kazanın ihmal sonucu olduğunu iddia ediyor.
7: Büyük bir kale var, futbol kalesi ve sabitlenmemiş bir şekilde yerde duruyor. Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Okulun bahçesinin kapısının açık olması ayrı bir ihmal.
6: Üzerine futbol kalesi düşen çocuğa yardıma ilk koşanlar yanındaki arkadaşları oldu. 9-10 yaşındaki çocuklardan biri yaralı haldeki Ediz'i kucaklayıp eve götürdü. Aile o sırada çocukları gören bir öğretmen olduğunu ancak yardım etmediğini de iddia ediyor.
8: Koşup bir müdahale bile etseydi belki şu kadar bir süre 2 ay içinde belki de çocuğum kalkabilirdi. Çünkü sürüklenerek getirildi benim çocuğum eve kadar. Bu sene anaokuluna başlayacaktı. Kaydetmiştim. Şimdi gidip kaydımı tekrardan sileceğim. Evet, gidemeyecek maalesef.
6: Yaralanan çocuğun tedavi için ameliyat olması gerekebilir. Ailesi ise olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında işlem yapılmasını istiyor.
0: Tunceli'de Munzur Üniversitesi'nde akademik ve idari personelin katıldığı Erasmus programı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 20'ye yakın personelin Hollanda'ya gönderildiği süreçte sahte imza ve davet mektupları hazırlandığı iddia edildi. Bu kapsamda ulaşım masrafları karşılanan personele günlük harcırah da ödendi. Üniversite iddialarla ilgili inceleme başlattı.
1: İddiaya göre sahte kaşe ve imza kullanıldı. Davet mektupları hazırlandı. Munzur Üniversitesi personeli 6 yıldır bu belgelerle Hollanda'ya götürüldü. Tunceli'de Erasmus Personel Hareketliliği Programı'nda binlerce euroluk usulsüzlük yapıldığı iddiası inceleniyor. Program, üniversite personelinin yurt dışındaki kurumlarda eğitim, öğretim veya mesleki gelişim faaliyetlerine katılmasına olanak sağlıyor. İddiaya göre üniversitede görevli makine mühendisi Uğur Yıldız, 2020 yılından bu yana Hollanda'daki bir şirket adına sahte kaşe ve imza kullanarak davet mektupları hazırladı. Bu belgelerde en son 20'ye yakın akademik ve idari personel Rotterdam'a götürüldü. Personelin ulaşım giderlerinin karşılandığı, ayrıca günlük harcara ödendiği belirlendi. Usulsüzlük nedeniyle binlerce euroluk kamu zararı oluştu. Ayrıca programdaki personel puanlama sıralamasının da sahte belgelerle değiştirildiği öne sürüldü. İddialar arasında sahte evrakla kamu personeline gri pasaport çıkarılması da yer aldı. Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker, kendi rektörlüğü dönemi için yani 2023'ten bu yana yurt dışına gönderilen personelin listesinin çıkarılması için talimat verdi. Peker, inceleme sonucuna göre soruşturma başlatılacağını söyledi.
0: Yaz tatili bitiyor. Öğretmen ve öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapmaya hazırlanıyor. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında okulların açıldığı ilk hafta uygulanacak tedbirler belirlendi.
9: Hepiniz hoş geldiniz.
6: 2026-27 eğitim öğretim yılı için ilk zil 14 Eylül'de çalacak. İstanbul'da 3 milyona yakın ilk, orta ve lise öğrencisi ders başı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME toplantısında okulların açılacağı ilk haftada uygulanacak tedbirler kararlaştırıldı. Mega kent İstanbul'da özellikle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için bazı trafik düzenlemeleri yapılacak, toplu ulaşım araçlarına ek seferler konacak. UKOME kararlarına göre 14 Eylül Pazartesi günü sabah 6'dan akşam 4'e kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave seferle kapasite artışına gidilecek. 800 bine yakın vatandaş toplu taşımaya yönlendirilecek. Trafik polisleri de 500'e yakın kritik noktada bine yakın memurla sahada olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü güvenlik önlemleri kapsamında ise okulların açıldığı ilk gün 800 noktada sahada olacak. Çocuk şube ve mobil okul timlerinin de aralarında olduğu 2000'den fazla ekip güvenlik uygulaması yapacak. Bazı ilçelerde ise güvenlik önlemlerini jandarma sağlayacak. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Veliler, servis şoförlerinin toplu taşıma aracı kullanım belgelerini ve ücretleri İBB'nin ilgili sistemi üzerinden kontrol edebilecek.
0: Okul hazırlıkları yavaş yavaş başlıyor. Merdiven altı kırtasiye ürünleri çocukların sağlığı için risk yaratıyor. Uzmanlar fiyat kadar TSE onayına da bakılması yönünde uyarıyor.
1: Öğrenciler 14 Eylül'de yeniden okula dönecek. Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarlarında kırtasiye ürünlerine yönelik testler başladı. Uzmanlar ürün alırken fiyata değil, TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmesi çağrısı yapıyor.
9: Veliler kırtasiye malzemesi alırken öncelikle renginden ve fiyatından ziyade ürünlerin çocukların sağlığını etkilemeyecek güvenilir ve kaliteli ürünler tercih etmeli. Ambalajı bozulmamış ağır kokulu ürünler ve menşei belli olan ürünler tercih edilmeli.
1: Testlerde öğrencilerin sık kullandığı suluk, silgi, kalem ve boya gibi ürünlerin zararlı kimyasal madde içerip içermediği kontrol ediliyor.
9: Kurşun kalem, özellikle boya kalemlerinde kurşun, kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller, plastik ürünlerde ise kanserojen madde dediğimiz fitalat maddeleri ve tekstil ürünlerinde ise alerjik reaksiyonlara sebep olan azoboyar maddeler bulunmaktadır.
1: Cilde temas eden ürünlerin güvenli olması da alerjik reaksiyonlara maruz kalmamak için önemli.
9: Standart dışı maddeler çocukların hem cilt yoluyla hem de solunum yoluyla aldığında uzun sürede sağlık sıkıntılarına neden olabilir. Özellikle ciltle temas eden yüz boyaları, dövme kalemleri gibi ürünlerin dermatolojik testlerin yapılmış olması gerekmektedir.
0: Üniversite öğrencileri yurt arayışına başladı. Ankara'da özel yurtlarda aylık fiyatlar tek kişilik oda için 30 bin liradan başlıyor, 50 bine kadar çıkıyor. Veliler fiyatlardan, yurt işletmecileri kayıtlardaki düşüşten şikayetçi.
1: Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrencilerin barınma telaşı başladı. Ev kiralamak istemeyen öğrenciler bütçelerine uygun özel yurtlar arıyor.
10: Ben Aydın'dan geliyorum. Şimdi de yurt arıyoruz.
11: Fiyatları nasıl buldun?
10: Uçuk buldum birazcık.
12: Yüz binlerce öğrenci için barınma mesaisi başladı. Öğrenciler üniversite okuyacakları illere giderek alternatif seçenekler arıyor. Bunlardan biri de özel yurtlar. Ankara'daki özel yurtlardaysa fiyatlar oda tipine göre 50 bin liraya kadar çıkıyor.
1: Ankara'da özel yurtta tek kişilik oda fiyatları 30 bin ila 50 bin lira, iki kişilik odalardaysa fiyatlar 25 bin ile 40 bin lira arasında. 3 veya daha kalabalık oda seçildiğinde ise fiyatlar 15 bin liraya kadar düşebiliyor.
13: 25 bandında bekliyordum ben. Hem yemek hem ulaşım falan bekliyordum. Ama gerçekten buraya geldiğimizde şok oldum. 40'lardan 35'lerden falan bahsediliyor. Bayağı yüksek.
14: Fiyatlar açıkçası birazcık pahalı diyebilirim ama yine yurdun imkanları, konumu, odalar, konfor düşünüldüğü zaman çok da gözüme batan bir fiyat değil.
1: Özel yurtlarda fiyatları oda tipinden sunulan imkanlara kadar birçok kriter etkiliyor.
15: Yurtta kahvaltı veriyorsunuz, akşam yemeği veriyorsunuz. İnternet birçok yerde kendileri tabii bağlatmaları gerekiyor. Bunlar öğrenciler için çok kıymetli.
1: Özel yurt yetkinleri geçtiğimiz yıllara göre kayıtlarda düşüş olduğunu da söylüyor.
16: Burası 100 kapasiteli kız öğrenci yurdu. Geçmiş yıllardaki orana göre çok daha düşük, doluluk oranımız çok daha düşük.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik savaşına İran'ın nasıl yanıt vereceği sorusu tartışılmaya devam ediyor. Amerikan CNN kanalı İran'ın olası misilleme seçeneklerini mercek altına aldı. Gelin o seçeneklere bir bakalım.
17: Uzun zamandır satranç oynuyoruz. Ayrıca poker oynamayı da öğrendik. Şimdi ise ikisinin karışımını oynuyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin açtığı ekonomik savaşa nasıl yanıt vereceklerini bu sözlerle özetledi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, deprem gibi misilleme yapacağız dedi. İran'a olası misillemeler, Amerikan CNN kanalının internet sitesinde yayınlanan analizde mercek altına alındı. İlk olasılık Tahran'ın petrol fiyatlarını daha da yukarıya çekmeye çalışması. İran'ın Körfez ülkelerinin Hürmüz'e alternatif boru hatlarına saldırılar düzenleyebileceğine dikkat çekildi. Muhsin Rızai'nin ekonomik savaşın devam etmesi halinde ne Hürmüz Boğazı'ndan ne de Basra Körfezi'nden tek bir damla petrol ihraç edilmesine izin vermeyecekleri tehdidi hatırlatıldı. İran'ın saldırılarıyla ABD dahil dünya genelinde petrol fiyatlarının artabileceğinin altı çizildi. İran'ın misilleme olasılıklarından bir diğeri ise savaşın coğrafi kapsamının genişletilmesi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin bu hafta başında Bulgaristan topraklarındaki Amerikan yakıt ikmal uçaklarına dikkat çekerek bu ülkeyi hedef alabilecekleri uyarısında bulunduğu hatırlatıldı. İran'ın NATO ve Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan'ı vurmasının gerilimi büyük ölçüde tırmandıracağının altı çizildi. Misilleme seçeneklerinden biri de İran'ın nükleer doktrinini gözden geçirmesi. İran Meclisi'nin nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasından çekinmeyi ele almaya başladığına dikkat çekildi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin geçen pazar yaptığı açıklamada nükleer silah yapımına yönelebileceklerini ima ettiği vurgulandı. Bir başka olasılıksa İran'ın uyum süreci ve caydırıcılığı aynı anda yürütmesi. İran'ın yanıtının ekonomik uyumla gerilimi tırmandırarak karşı tarafı caydırma politikasının bir birleşimi olabileceği belirtildi.
0: Gazze'de ateşkese rağmen insani koşullarda düzelme yok. İsrail Gazze'ye yardım girişlerini kısıtlamaya devam ediyor. Gazze'liler kavurucu sıcaklarda çadırlarda hayata tutunmakta zorlanıyor.
17: Yeme, içme, yıkanma. Gazze'liler için bu zaruri ihtiyaçlar bile lükse dönüşmüş durumda. Yiyecek içecek bulmakta zorlanıyorlar. Suya erişimleri sıkıntılı. Barınma hala büyük bir sorun. Kavurucu sıcaklarda naylon çadırların içi fırın gibi ısınıyor. 5 çocuklu Lila ailesi Gazze şehrinde İsrail saldırılarında ağır hasar alan ve yıkılma tehlikesi bulunan binanın gölgesinde yaşıyor. Sıcağa dayanamayan çocuklar leğenlerin içinde suya girerek serinlemeye çalışıyor. Ama suyun olmadığı ve uzak yerlerden taşındığı düşünüldüğünde Gazze'de serinlemenin bile lüks olduğu anlaşılıyor.
18: Buna çadır demeye bin şahit ister. Bu bayağı bildiğiniz fırın. Çocuklar sıcağa dayanamıyor. Sıcaktan fenalık geçirmemeleri için sürekli suya sokuyoruz ve çadırı da ıslatıyoruz.
19: Bu normal bir sıcak değil. Yanıyoruz. Sıcaktan ötürü çadırda oturamıyoruz. Çadır bildiğiniz ateş. Fırın nedir bilir misiniz? Bir ya da iki gün değil, 3 yıldır fırında yaşıyoruz.
17: Gazze'lilerin vantilatör alacak parası ya da çalıştıracak elektriği bulunmadığına da dikkat çekiliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada ile yaşanan sınır ve ticaret gerilimini bu kez sosyal medyaya taşıdı. Haritada Ontario Gölü'nün üzerine çizip Amerika Gölü yazan Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı. And all it takes is
20: a good pen. Tek gereken iyi bir kalem ve biraz zeka. İşte Ontario Gölü gitti. Amerika. Amerika Gölü ve artık bir gölümüz var.
21: Eline kalemi aldı, haritadaki Ontario Gölü'nün isminin üstünü çizip Amerika Gölü yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medyada paylaştığı videoyla Kanada'da yaşanan gerilime yeni bir boyut kazandırdı. Trump'ın resmi TikTok hesabından paylaşılan video, yapay zeka üretimi olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.
20: Amerika Körfezimiz vardı, şimdi Amerika Gölümüz de var. Herkese çok teşekkürler. Amerika Gölü'nün keyfini çıkarın.
21: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada sınırında yer alan ve Kuzey Amerika'nın 5 büyük gölünden biri olan Ontario Gölü bir süredir Trump'ın hedefindeydi. Kanada ile ticaret görüşmelerinin çökmesinin ardından Trump hafta başında gölün adını değiştirmek istediğini söylemişti. Kanada cephesi ise paylaşımlar karşısında sessizliğini koruyor. Trump daha önce de Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirdiğini ilan etmişti. Beyaz Saray'ın son paylaşımlarında her iki ismin de yan yana kullanılması dikkat çekti.
0: Tıp dünyasında pankreas kanserine karşı tarihi bir adım atıldı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi klinik deneylerde hastaların yaşam süresini ikiye katlayan akıllı ilaca kullanım onayı verdi. Tüm dünyada umut yaratan tedaviyle ilgili detaylar haberimizde.
21: Klinik test sonuçları açıklandığında bilim insanları verileri dakikalarca ayakta alkışlamıştı. Pankreas kanseriyle mücadelede devrim niteliği taşıyan Daraxon Rasip isimli akıllı ilaç, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden resmi kullanım onayını aldı. Söz konusu ilaç, 3. faz klinik testlerde standart tedavilere yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi. Tedavi, hastaların ortalama yaşam süresini 6,5 aydan 13 aya çıkardı. İlacın çalışma prensibi, pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen KRAS mutant genini hedef almaya dayanıyor. Araştırmacılar, KRAS geninin tüm kanser türlerinin %20'sinden fazlasında bulunduğuna dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde reçeteli olarak satışa sunulan ilacın aylık maliyetinin 40 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon lira civarında olması bekleniyor. Uzmanlar ilacın pankreas kanserini tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor. Ancak bilim insanları tedavide kritik bir eşiğin aşıldığı görüşünde. Tıp dünyası dünyanın en ölümcül kanser türlerinin gelecekte akıllı ilaçlar sayesinde kronik ve yönetilebilir hastalıklara dönüşebileceğini umut ediyor.
0: Yoğun sosyal medya kullanımının ruh sağlığını etkilediği belirtildi. Tabii uyku düzenini de bozuyor. Uzmanlar dijital detoksla durumun tersine çevirmenin mümkün olduğunu belirtiyor.
2: Evde, yolda, işte, okulda hatta uykudan uyandığımız ilk anda dahi sosyal medyaya bakıyoruz. Bilimsel araştırmalar yoğun sosyal medya kullanımının dikkat, hafıza ve odaklanma gibi olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya koyuyor.
4: 3-4 saat minimum kullanıyorumdur kesin. TikTok ve Instagram yani. Çoğunlukla Reels izliyorum. Reels dışında pek kullanmıyorum neredeyse. Dikkat süremiz bayağı kısaldı.
22: Platformların üreticileri aslında insan psikolojisinin dikkat sürelerinin neye göre ve nasıl değiştiğini sürekli tespit etme ve bunun üzerine revizyon getirme halindeler. Ve o yapılan güncellemeler de bizim dikkat süremizi belirliyor. Burada ne kadar çok vakit geçirilirse orada alınan dopamin eşliğinde dikkat süresi de azalabiliyor.
23: Yarım saat falan kullanıyorum. Şu arada azaltmaya çalışıyorum. Aşırı değil ama kendimi kaptırdığım zamanlar elbet oluyordu. Ben zaten öğretmenim. Özellikle öğrencilerimde çok etkisini görüyorum onun.
24: Kendimi işe veremiyorum. Böyle diyorum bir 5 dakika sosyal medyada daha bakayım böyle. İşte de olumsuz etkili aslında beni. Bütün vaktimi boş vaktimi telefonla geçiriyorum.
2: Uzmanlar yoğun sosyal medya kullanımının etkilerinden korunmak için dijital detoksun beyin sağlığını olumlu etkileyeceğini belirtiyor.
22: Bazen bu tarz esler vermek, sosyal medya konusunda bildirimlerde kısıtlamalar getirmek veya uyku öncesi özellikle yatak odasına telefonu dahil etmemek gibi pratikler yaparak bunun hayatımıza nasıl etki ettiğini pratik etmemiz gerekebilir.
0: Sosyal medyada paylaşılan bir gönderiyi repost yaptığı yani kendi hesabından yeniden paylaştığı için yerel mahkeme sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Üstelik Yargıtay da bu kararı onadı.
25: O hikaye atsa ben de o şekilde kendi hikayemde paylaşırım.
26: İlgilendiğim sosyal medya platformunu tekrar paylaşıyorum. Beni ilgilendiren dalları.
2: Ancak o yeniden paylaşma hareketi ya da sosyal medyadaki tabiriyle repost etme alışkanlığı bir vatandaşın hapis cezası almasına yol açtı. Bursa'da sosyal medyada yaşanan olay sıra dışı bir davaya dönüştü. Bir kullanıcı kendi hesabından darp edildiği görüntüleri yayınladı. Bir arkadaşı da o videoyu kendi hesabından yeniden paylaştı. Darp edilen mağdurun şikayeti üzerine paylaşımları yapanlara kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçundan dava açıldı. Yerel mahkeme sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
27: Bir kişinin videosu veya fotoğrafı o kişiyi diğer herkesten ayırdığı ve o kişiyi belirlenebilir kıldığı için kişisel veridir. Kamu tarafından kolayca ulaşılabiliyor olsa da ve bir yerde daha önce o kişi tarafından yayınlansa da bu otomatik olarak bir üçüncü şahsa o fotoğrafı indirme ve daha sonra bunu yayma hakkı vermez.
28: Bilmiyordum.
29: Enteresan. Çok bilgiye sahip değilim o konu hakkında.
2: Yargıtay 12. Ceza Dairesi de yerel mahkemeyi onaylayarak emsal bir karara imza attı. Görüntüleri kendi hesabından paylaşmış olmasının üçüncü kişilere rıza dışında yayınlama hakkı tanımayacağı ifade edildi.
27: Yerleşik içtihat teşkil etmektedir ve bu kararın temeli kamuya açık veri olması başka bir şeydir, kişisel veri olması başka bir şeydir. İkisi aynı kefeye konamaz ilkesine tabidir.
2: Bilişim hukuku uzmanları yeniden paylaşılan içeriklerde suç teşkil eden unsurların bulunmasının da kanuna aykırı olduğunu vurguluyor.
0: İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün etrafındaki elektrik direklerine tüneyen leyleklerin hayatını kaybetmesi üzerine bölgede tedbir alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu mevcut tedbirlerin süreceğini, kalıcı çözümler için de çalışıldığını belirtti.
17: İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiinden geçen demiryolu güzergahında yaşanan leylek ölümlerine karşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önlem aldı. Tüneme noktası olarak elektrik direklerini seçen leyleklerin konmasını önlemek için leylek konmazlar yerleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geçmiş dönemlerde bu ölçekte bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
3: Leyleklerin riskli noktalara konmasını engellemek amacıyla daha yüksek boyutlu leylek konmaz aparatları tasarlayarak ürettik. Tespit ettiğimiz direk ve katener noktalarına monte ettik. Ekiplerimiz kuşların yoğunlukla geldiğini tespit ettiğimiz 18-20 saatleri arasında kuşları bölgeden uzaklaştırıyor.
17: 153 yıllık demiryolu güzergahında ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldığını belirten Uraloğlu, incelemelerde kuşların göç yolunu değiştirdiğinin ortaya çıktığını kaydetti. Uraloğlu, leylek konmaz uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini söyledi.
0: Geçtiğimiz günlerde İstanbul açıklarında Adalar bölgesinde Marmara'nın derinliklerine inen bir grup dalgıç su altında büyük vatozlar ve köpek balıkları gibi çok sık rastlanmayan türleri görüntüledi. O kayıtlar başta Marmara Denizi'ndeki ekosistemin sağlığı açısından olumlu bir tablo gibi düşünüldü. Ancak uzmanların yorumu farklı.
2: Vatozlar, ıstakozlar, köpek balıkları. Görüntüler bir akvaryum ya da okyanusun derinliklerinden değil, İstanbul açıklarından. Prens Adaları'nın farklı noktalarında Marmara Denizi'nin derinliklerine inen dalgıç Mehmet Karail ve beraberindekiler nadir görülen türleri kayda aldı. Başta Marmara Denizi'ndeki ekosistem adına olumlu bir tablo gibi görünse de uzmanlar kayıtların bu türlerin çok küçük bir alana hapsolduğunu kanıtlayan nitelikte olduğuna dikkat çekiyor.
5: Geçmişte 32 köpek balığı ve vatoz türü kaydedilmişken güncel kanıta dayalı değerlendirmeler bu sayıyı 25 türe indiriyor. Daha da önemlisi son 40 yılda fauna giderek sığ sulara uyum sağlayabilen dipte yaşayan türlerle sınırlanmış durumda. Bu değişimin başlıca nedeni balıkçılık, habitat bozulması ve deniz kirliliğine bağlı olarak özellikle derin sulardaki oksijen kaybı.
2: Deniz biyologları eskiden bu türlerin Marmara'nın tamamında görülebildiğine dikkat çekerek aşırı balık avcılığının da deniz sistemine zarar verdiğini belirtiyor, önlem alınması gerektiğini vurguluyor.
5: Marmara'nın köpek balıklarını ve vatozlarını korumak sadece bu türleri korumakla kalmayacak, ekosistemin geleceğini de koruyacak. Sadece av baskısını azaltmak tek başına yeterli değil. Üreme ve yavru gelişim alanlarının, ki bunlar kıkırdaklı balıkların yaşamları açısından önemli bölgelerdir. Bu gibi bölgelerin, bu gibi alanların mutlaka güvence altına alınması gerekiyor.
2: Daha önce yapılan araştırmalar Marmara Denizi'ndeki köpek balığı yavrulama alanlarının balıkçılık faaliyetlerine açık olduğunu ortaya koymuştu.
0: Okulların açılmasına yaklaşık 2 hafta kaldı. Turizmde de yüksek sezonun sonuna gelindi. Oteller Eylül ayı için indirim kampanyaları yapıyor.
21: Turizmde yüksek sezonun sonuna yaklaşıldı. Otellerde indirim başladı. Şubat ayında başlayan İran Savaşı turizmde bu yıl endişelere neden olmuştu. Ancak

0: süreci. Eylül ayında bir tık daha mantıklı fiyatlarla misafirlerin karşılaşma imkanı var.
1: COP31 iklim zirvesi Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. 80 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Bunun da sektöre can suyu olacağı belirtiliyor.
2: İstanbul'daki Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi'nde farklı yaş ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütülüyor. Özel gereksinimli bireylerin hem gelişmelerini desteklemek hem de sosyal hayata katılımlarını artırmak amaçlanıyor. Merkezin teknoloji destekli yeni bölümü de hizmet vermeye hazırlanıyor.
3: Aferin, kaldır. Şimdi göster.
4: Arkadaşlarıma boyu yapıyoruz. Bugün tatlı yapacağız.
5: En sanata yapıyorsun, boyama yapıyorum.
6: Kalıplarla çok bir şeyler yapıyoruz. Ondan sonra mutfağa gidiyoruz.
3: Sarı geliyor, sarı geliyor, sarı geliyor, sarı geliyor.
1: Kimi hareket becerilerini geliştiriyor, kimi oyun oynarken öğreniyor. İstanbul Beykoz'daki Erişilebilir Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireyleri sosyal hayata daha güçlü katmak ve günlük yaşam becerilerini geliştirmek için farklı alanlarda destek sağlıyor.
3: Aferin sana.
7: İyi ki var burası. Ders yapıyoruz, oyun oynuyoruz arkadaşlarımızla.
3: Tamam, hangi renk istiyorsanız.
8: Teknolojiyi de kullandığımız, VR gözlüklerimiz, uzay teknolojisini kullandığımız alanımız özel kliniklerde var. Ancak fiyatları çok yüksek. Bizler burada vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz.
1: Merkezde çocukların ihtiyaçlarına göre pek çok atölye var. Çocukların hareket becerileri, denge ve koordinasyonu destekleniyor. Sanal gerçeklik ve hareket algılayan oyunlarla dikkat, koordinasyon ve problem çözme yetenekleri kuvvetlendiriliyor.
3: Kırmızı geliyor, kırmızı geliyor, kırmızı geliyor.
8: Özel gereksinimli çocuklarımıza ve aileleriyle bir araya geliyoruz. Onların sosyalleşmesi, sıkıntılarını paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz.
1: Merkezde ayrıca psikolojik danışmanlıktan dil ve konuşma terapisine, mutfaktan engelsiz tarıma, atla terapiden yüzme ve müziğe kadar farklı alanlarda çalışmalar yürütülüyor.
9: NTV Radyo.

0: Sakin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş, Litvanya deplasmanında sahne alacak. Siyah beyazlar 3-0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçının rövanşında Kaunas-Zalgiris'e saat 20'de konuk olacak.
3: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Kaunas-Zalgiris'e konuk olacak.
4: La possibilità di entrare in Europa League.
5: Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bunu çok önemsiyoruz. İlk maçı kazandık ama tura kesin gözüyle bakamayız. Sonuna kadar konsantre olup galip gelmemiz gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız.
3: Beşiktaş'ta sakat

0: sakatlığı bulunan Leandro Trossard kadroda yok. Vincenzo Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Vlahovic 11 ile sürmesi bekleniyor. Darius Grenio stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadelede İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
1: Trabzonspor'da 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'u konuk olacak. Macaristan'da oynanacak Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
0: Trabzonspor Avrupa Ligi için deplasmanda galibiyet peşinde. Bordo Mavililer Akyazı'da 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da karşılaşacak.
2: Avrupa Ligi'ne kalmak için tüm elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin.
0: Trabzonspor'da tedavileri süren Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov'la cezalı Nivivu mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Fabinho da bu maçta yok. Fatih Tekke'nin takımını sahaya Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Bukhari, Salah, Muçi, Saviola ve Onuachu 11 ile sürmesi bekleniyor. Bordo Mavililer deplasmanda 2 ya da daha farklı bir skorla galip gelmeleri halinde adlarını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Aksi bir senaryoda Karadeniz temsilcisinin Avrupa macerası Konferans Ligi'nde devam edecek. Grupama stadında oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenović yönetecek.
1: Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Sarı lacivertler birbirinin rövanşında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
3: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı lacivertler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.
4: Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Ligi'nde oynamak, şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak.
3: Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'in golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Archie Brown kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına sarı lacivertliler 2-0 üstün gitti. 61. dakikada Lyon, Fofana ile farkı 1'e indirdi. Fransa temsilcisi Kalandir'in eşitlik golünü arasa da Fenerbahçe skoru korumayı başardı. 1-1'in rövanşında 2-1 galip gelen Sarı Lacivertliler adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri saat 19'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Sarı Lacivertliler 19 yıl aranın ardından Türkiye'nin ilk kez iki takımla temsil edeceği Devler Ligi'nde Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alacak.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla yer alacağı organizasyonda Galatasaray ve Fenerbahçe 3. torbada bulunuyor. Monaco'daki kura saat 19'a başlayacak. Yeni formatta 36 takımın yer aldığı lig aşamasında her ekip 4 torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek ve toplam 8 maç oynayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe aynı torbada olmalarına rağmen lig aşamasında birbiriyle eşleşemeyecek. İki takımın da yoluna devam etmesi halinde ilerleyen eleme turlarında karşılaşma ihtimali bulunuyor. Sezonun finali ise Madrid'de Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi.
3: Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişi sürüyor. A grubu 4. maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti.
5: İstikrarlı bir şekilde şu an böyle 4-4 ile gittiğimiz için çok mutluyuz. Hedefimiz zaten ikinci bir şampiyonluk üst üste. Hedefimize doğru adım adım gidiyoruz.
3: Sinan Erdem spor salonunda maçı etkili başlayan Sultanlar ilk seti 25-21 kazandı. Çekişmeli geçen ikinci seti 27-25 önde tamamlayan Almanya maçta durumu 1-1'e getirdi. Devamında oyun hakimiyetini eline alan Sultanlar 25-20 ve 25-19'luk setlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Millilerde Melisa Vargas 23, Hande Baladın 17 sayı ile mücadele etti.
6: Her top için savaştık. Oyuncularımın performansından çok memnunum. elbette geliştirebileceğimiz yönlerimiz var. Ama karşılaşmanın tamamını değerlendirdiğimde gerçekten çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
3: Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la Fatih Terim birlikte takip etti. Sultanlar grubun son maçında bir diğer yenilgisiz ekip Polonya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Profesör Doktor Nazan Uysal Harzedin'e meyve ve sebzeleri en uzun süre koruyacak saklama yöntemini sorduk.
4: Ben kendi evimde bununla ilgili meyve ve sebze çekmecelerini poşetsiz olarak mümkün olduğunca kullanıyorum. Meyvelerimi çıkarıyorum poşetlerinden. Hani yeni nesil buzdolaplarında o nem kontrolünü o çekmecede ayarlanabiliyor. Poşetin içinde olduğunda bu aldığımız sebzeler aslında evet dalından kopmuş olsa da hala içinde canlı hücreler var. Hala bir tür kabaca hani nefes alıp veriyor gibi düşünebilirsiniz. Bu sırada da su açığa çıkıyor. Bu suyla da o aldığınız sebzeyi eğer çok iyi bir planlama yapmazsanız bir hafta geçmeden çürüyecektir. Haftalık alışverişi gerçekten seviyorum. Ama ne bileyim yakınınızda birkaç pazar var, sizin de vaktiniz bolsa hani haftalık değil birkaç günlük alışveriş yapmak daha da kıymetli olabilir. Çünkü meyve ve sebzeler koptuğu andan itibaren, dalından koptuğu andan itibaren vitaminlerini kaybetmeye başlıyorlar. Yani bir haftadan uzun kalmamalı vitamin mineraller açısından özellikle ve polifenoller açısından.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Evet, kırmızı etli biberleri şimdiki moda adıyla kapya biberi közlemeye devam ediyoruz. Kış hazırlıkları için olsun, günlük yemekler için olsun. Biberi közledikten sonra kabuğunu sıyırmak çok kolay. Ama içinden biberin çekirdeklerini de ayıklamak lazım. Benim size önerim, bu işlemi mutlaka bir süzgeç üzerinde yapın ve o akan suları mutlaka aşağıda başka bir kapta biriksin. Neden diyeceksiniz? Şimdi kabuğunu güzel soyuyoruz, onu kurutabiliriz, tuzlara karıştırabiliriz falan dedik. Tabii ki biberlerini de aynı şekilde kurutabiliriz. Dolayısıyla onların da aslında zaten kırmızı kapya biber çok da acı değildir. Ama asıl kıymetlisi bence suyu. Biber közlendiği zaman zaten içinde bir ısı oluşuyor. Suyu da birikiyor. İşte o suyunu süzün. Eğer bir bardak kadar falan olursa onunla reçel bile yapabilirsiniz. Reçel derken jöle aslında. Çünkü biberin o iç damarları olsun, çekirdekli kısmı olsun, orada pektin maddesi var. O pektin maddesi ısıyla açığa çıkıyor. İşte dolayısıyla o közlenmiş biber suyunu bir bardağa bir bardak gelecek şekilde ya da eşit miktarda ne kadar varsa çok ufak bir miktarla bile yapabilirsiniz. Kaynatın. Üstüne de bir iki damla en böyle kaynayıp da koyulaştığı zaman hatta bir jelleşme testi de yapabilirsiniz. Şöyle soğuk bir çay tabağına bir iki damla damlatın. Böyle donup kalıyorsa, yani hemen şurup gibi akmıyorsa, o zaman olmuş demektir. Bir iki damla da limon suyu, işte size kavanozlara, küçücük küçücük kavanozlara kahvaltılık, porsiyonluk hazır edebileceğiniz bir közlenmiş biber reçeli, tamamen jöle şeklinde. Tabii içine birazcık da kırmızı pul biber koyarsanız hem rengini birazcık daha değiştirir, o uçuk pembeden daha kızıla doğru döner, hem de biraz acı olur. Hani acı biber reçelleri var ya, onun gibi değişik bir havası olur. Ama bu biber suyunu aynı zamanda da soslarda kullanabilirsiniz. Hatta bana bir Yunanlı şef öğretti bu yaz. Kendisi Belçika'da yaşıyor. Yıllardır da her yaz Bodrum'a geliyor. Şef olarak çalışıyor. Kirkos Zizis. Dedi ki benim anneannem patlıcan közlendiği zaman onun suyunu ziyan etmezdi. Salata soslarında veya mezelerde muhakkak kullanırdı. Peki bunu nasıl kullanacağız? Yani közlenmiş biberin veyahut da enginarın suyunun. Tabii enginardan reçel yapamazsınız. İşte közlenmiş biber suyundan reçel yapabilirsiniz. Ama su halindeyken de onunla pekala bir salata sosu hazırlayabilirsiniz. Süzme yoğurtlu mezelerin içine katabilirsiniz. Son derece güzel olacak. Deneyin, bir şans verin derim. Şimdi tabii bu kış hazırlıklarında kullandığımız veya günlük mutfakta kullandığımız malzemelerin atıklarını değerlendirelim dedik. Ama günlük mutfakta en çok atık nereden geliyor? Karpuz yemeyi seviyoruz. Mesela karpuzun kabuklarını ne yapacağız? Elbette ki turşu olacak. Tabii kavun da var. Aslında kavunun keleğinin turşusunu yapıyoruz zaten. Ama bu kavunun çekirdeği, karpuzun çekirdeği, onlar ne olacak? Elbette ki onlar da atıksız mutfakta son derece güzel kullanılabilecek ürünler. Katiyen atmıyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Hopa Artvin yolunun 47-64. Kilometrelerinde ve Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Polisiye türünün büyük üstadlarından İngiliz yazar Gilbert Keith Chesterton'ın ünlü karakteri Peder Brown'un öykülerini bir araya getiren Dünyanın En Kötü Suçu isimli kitap Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Burcu Çelik Gökçen çevirmiş. 1874 doğumlu G.K. Chesterton kurmacada olduğu kadar edebiyat ve sanat eleştirmenliği, ilahiyat ve gazetecilik gibi pek çok alanda önemli yapıtlar verdi. Özellikle Bernard Shaw, H.G. Wells, Bertrand Russell gibi isimlerle dostlukları kadar polemikleriyle de bilinir Chesterton. 1936'da ölen yazar ilk kez 1911 yılında yayınlanan Peder Brown öyküleriyle polisiye edebiyatta da sağlam bir yer edinmişti. Bu çok sevilen dedektif karakteri sinemaya uyarlandığı gibi BBC tarafından uzun soluklu bir diziye de çekildi. Chesterton'ın eserlerinde yalnızca gerilim ve aksiyona odaklanmaz, aynı zamanda insan doğası, ahlak ve inanç üzerine derin felsefi sorular da ortaya koyar. Chesterton, İngiliz edebiyatının en değerli yazarlarından biri olarak polisiye edebiyatına kazandırdığı karakterler ve özgün anlatım tarzıyla bugün de büyük bir etkiye sahip. Peder Brown'lar dışında Chesterton'ın Türkçe'de yayımlanan kitaplarından bazılarını hatırlayalım. Gurur Ağaçları, Bay Perşembe, Öjenikler ve Diğer Kötülükler, Çok Şey Bilen Adam, Bay Pond'un Paradoksları. Bugün sözünü ettiğimiz dünyanın en kötü suçu, Chesterton'ın Peder Brown'un Şüpheciliği ile Peder Brown'un Sırrı isimli öykü kitaplarını bir araya getiriyor. Peder Brown, İngiltere kırsalında küçük bir yerleşimde görev yapan kurgusal bir Katolik rahip ve tabii ki iflah olmaz ölçüde tutkulu amatör bir dedektif. Kurgusal dedik ama Chesterton, Peder Brown karakterini yaratırken kendisinin Katolikliğe geçişinde rol oynayan Bradford'daki bir bölge rahibinden esinlenmiş. Gözünde gözlükleri, başında siyah şapkası, elinde siyah şemsiyesiyle her kuşkulu ölümün peşine düşen Peder Brown'un bütün bu saf ve sıradan görüntüsünün gerisinde keskin bir zeka ve derin bir sezgi vardır. Nitekim araştırdığı suçları da zekası ve sezgisiyle ama biraz da muhtemel suçlulara onlar için hiçbir tehlike arz etmiyormuş gibi görünmesiyle çözer. Chesterton, öyküleriyle suçlunun zihnine odaklanarak modern polisiyenin sınırlarını da genişletmiştir. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam.
7: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü...

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Tablet deyince vatan.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Yarın hava koşullarında ani değişiklik olacak. Sonbahar hatta kışı andıran bir havayla karşılaşacağız. Öncelikle etkilenecek yerler İstanbul, Marmara ve Karadeniz. Yağmurlu bir gün olacak. O nedenle dışarıda uzun süre işi olanlar yanlarında muhakkak şemsiye bulundurmalılar. Yağış anında 20 derece inecek sıcaklık nedeniyle de kapalı ayakkabı tercih edilmeli. Ve üşüdüğünüzde giyebileceğiniz uzun kollu kıyafetlere de ihtiyaç var.
6: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşa...

0: Merhaba, saat 19, gelişmelerle karşınızdayız. Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu bildirdi. Bakanlık Suriye'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki de gösterdi.
1: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Ankara'nın Suriye'ye desteğinin sürüceği vurgulandı.
2: SDG'nin fesih ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
1: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'de yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi.
2: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir.
1: Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulunun 4 alt komisyon kurma kararına ilişkinde mesaj verdi. Komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdürecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye yasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uçum, yasanın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olabileceği yorumlarına karşı çıktı. Kamu yararı için makul sebepler varsa farklı düzenlemeler yapılması eşitlik ilkesine aykırı değil dedi. Anayasa Mahkemesi'nin de bu yönde içtihatları olduğunu söyledi.
3: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi Anayasa Mahkemesi'ne taşınır mı? Mahkeme düzenlemeyi sadece PKK terör örgütü mensuplarına yönelik indirim ve erteleme getirdiğinden eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal edebilir mi? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için yazdığı analizde bu sorulara yanıt verdi.
2: Anayasa Mahkemesi'nin makul sebeplerin varlığı halinde farklı düzenlemeler getirilmesinin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağı yönünde içtihat bulunmaktadır. Kanunun diğer terör örgütleri açısından eşitlik sorunu yaratmamasının öncelikli sebebi, farklı durumda olanlara farklı kuralların uygulanmasının eşitlik ilkesine aykırı olmamasıdır.
3: Uçum, kapsama alınanların belirlenmesinin kanun koyucunun takdir yetkisinde olduğunu da vurguladı. İnfaz sisteminde reform ihtiyacının hep gündemde olduğunu söyledi. Ancak tüm bunlar tartışılırken başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir dedi. Uçum, artık etnik siyaset tarzı Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmamalıdır ifadelerini de kullandı. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla sürecin hukuki statüleri uygun olarak muhataplarının demokratik siyaseti benimseyerek daha etkin olabileceklerini de söyledi. Gündeminde anayasa tartışmaları da vardı. Yeni anayasanın bir sonraki yasama dönemine kalacağını, 400'den fazla oy alsa bile referandum olmadan yürürlüğe koyulmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir denildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapılacağı iddiaları dile getirilirken, henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz dendi. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir ifadesi kullanıldı. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından Bosna kasabı Ratko Mladic öldü. Mladic'in ölümünün ardından neler konuşuluyor? Buna bakalım şimdi biz de. Böyle bir ismin ölmesinden sonra arkasından konuşulacak çerçeve aslında belli. Tahmin etmek de zor değil. Gazeteci Erhan Hasip şimdi de NTV yayınında karşımızda. Neler konuşuluyor? Önce buradan başlayalım.
4: Ratko Mladic öldü ama Ratko Mladic'in ölmesine sebep olduğu insanlar hala toplu mezarlarda, hala soykırımın acıları devam ediyor Bosna'da, öyle söylemek gerekiyor belki de. Ratko Mladic biliyorsunuz bu Yugoslavya Savaşı'nın en önemli üç aktöründen biriydi. Başta Slobodan Milošević vardı, arkasından Radovan Karadžić vardı ve Ratko Mladic. Bu üçlü Yugoslavya'yı kan gölüne çevirdiler ve hepsi en azından hüküm giyerek bu hayattan, bu dünyadan uzaklaştılar ama çok ciddi yaralar, çok ciddi izler bıraktılar bölgede. Ratko Mladic 85 yaşında öldü. Çok hastaydı son dönemde. Ailesi ve özellikle Bosna'daki Sırp yetkililer Ratko Mladic'in son günlerini serbest, daha doğrusu evinde geçirmesi için çok sayıda talepte bulunmuşlardı. Bunlar Lahey Mahkemesi tarafından kabul edilmemişti. Dolayısıyla Ratko Mladic hapiste ölmek zorunda kaldı. Dediğim gibi çok ciddi sıkıntılara sebep olmuştu bölgede Ratko Mladic. Malum sadece soykırım yüzünden ceza almamıştı. Ömür boyu hapise mahkum olmuştu ama bunun yanında savaş suçları hükümlüsüydü de aynı zamanda Ratko Mladic. Aynı zamanda insanlık suçu işlediği için de hüküm giydi Ratko Mladic. Çünkü bildiğimiz Srebrenica soykırımının yanında bir de Saraybosna'nın belki dünya tarihinde bir şehrin en uzun sürede kuşatma altında kaldığı bir şehirden bahsediyoruz Saraybosna'da. 40 aydan fazla süre içinde Saraybosna'yı, daha doğrusu kendi doğum şehrini kuşatma altında tuttu Ratko Mladic ve kendi ekibi. Tabii ki mahkemede bu suçlamanın hiçbirini kabul etmedi, saçmalık olarak nitelendirdi ama 600'den fazla tanığın dinlendiği bir mahkeme sürecinde çok sayıda ses kaydı, görüntüler Ratko Mladic'in nasıl Türklerden intikam aldığını ifade eden görüntüler zaten ortalıktaydı. Malum Ratko Mladic oradaki Müslüman boşnakları boşnak veya Müslüman olarak tanımlamıyordu, Türk olarak tanımlıyordu ve Kosova Savaşı'nda Sırpların intikamını aldığını iddia ediyordu her seferinde, her fırsatta. Dolayısıyla aslında biraz da Ratko Mladic Türkleri de tırnak içinde öldürdü bu savaşta ama dediğim gibi en azından mahkeme kararıyla tescillenmiş bir soykırımcı, bir insan suçları mahkumu ve bir savaş suçlusu Ratko Mladic. Çok ilginç bir hayat hikayesi var. Çok başarılı bir asker. Babası partizanken 43 yılında Hırvat ustaşları tarafından öldürülmüş bir askerin oğlu ve çok başarılı bir askeri kariyer yapıyor Yugoslavya ordusunda. Çok başarılı bir subay. Kendi döneminin birincisi her zaman oluyor. Ve ondan sonra birdenbire partizandan çok ciddi bir faşiste dönüşüyor Yugoslavya Savaşı sırasında. Ve önce Hırvatlara karşı oradaki Sırpları örgütlemeye Šibenik ve Zadar bölgesinde Yugoslavya Savaşı'nın başladığı dönemde Hırvatlara karşı Sırplar örgütlemeye başlıyor. Ondan sonra Hırvatistan'dan püskürtülünce Sırp ordusu, ondan sonra işte Bosna'daki malum artık herkesin bildiği soykırımı ve insanlığa karşı suçları işledi Ratko Mladic ve 85 yaşında hayatını, gözlerini kapadı.
0: Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu büyük felaketten sonra tablo ağır. Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı. 33 ülkeden de turistlerin olduğu toplam 1300 hatta 1300'den fazla kişi de kayıp. Yıkıcı sel ve heyelanın nedeni olaraksa Himalayalar'da buzuldan kopan bir devasa kütle gösteriliyor.
1: Buzuldan devasa bir kütle koptu. Sismik hareket sel ve heyelana yol açtı. Nepal'de yerleşim yerlerini haritadan silen felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Wow! Bölgeden yansıyan uydu görüntülerine göre felaketi tetikleyen olay bir buzuldan kopan büyük bir kütlenin binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklenmesi. Uzmanlara göre bu yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Buzulun koptuğu bölge ise başkent Katmandu'nun yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Buz kütlesinin oluşturduğu devasa su ve moloz dalgası vadi boyunca kuzeybatıya ilerleyerek Nepal'de Tibet sınırında bulunan nehre yöneldi ve önüne çıkan her şeyi yuttu. Amerikan New York Times gazetesi olayı buz çığı olarak tanımlıyor. Buzulun çökmesine neyin sebep olduğu henüz net değil. Bilim insanları, iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtse de, kesin nedeni belirlemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Sınırın iki tarafında ağır bir tablo var. Evler, altyapı, köprüler, yollar hepsi suya kapılarak yok oldu. 1300'den fazla kişi de kayıp. Bunun neredeyse yarısını 33 ülkeden turistler oluşturuyor. Nepal Turizm Ofisi'ne göre en çok kayıp turist Hindistan'da. Onu Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Sınırın iki tarafında da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yükselen nehir seviyeleri, hasar gören yollar ve çamur felaketten en çok etkilenen bazı alanlara ulaşmayı zorlaştırıyor. Benzer bir felaket 2021'de Hindistan'da da meydana gelmişti. Himalayalardaki bir buzulun kopması, Uttarakhand eyaletinde büyük bir sele yol açmış ve yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
0: Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltiliyor. Tolga Akış İstanbul'da gözaltına alındı. Kocaeli'de kolon ve kirişlerinden ses gelen apartman tahliye edildi. Bir süre sonra yan yatmaya başlayan bina kontrollü olarak yıkıldı. Hasarın yandaki temel kazısı nedeniyle oluştuğu öne sürüldü.
1: Kolon ve kirişlerden ses geldiği fark edildi. Üç katlı bina acilen boşaltıldı. Ardından kontrollü yıkım gerçekleştirildi. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bir binanın temel kazısı yapılıyordu. Ancak inşaatın yanında bulunan apartmanın kolon ve kirişlerinden ses gelmeye başladı. Apartmanda yaşayanlar panikle binayı terk etti. 112 acil çağrı merkezinde ihbarda bulundu. İzmit Belediyesi, AFAD'la Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yakındaki inşaat çalışmalarında yeterli önlemlerin alınmadığı, yeraltı suyunun da zemindeki riski artırdığı öne sürüldü. Bir süre sonra zemindeki hareketlilik nedeniyle yapı yan yatmaya başladı. Bunun üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgedeki diğer binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Riskli apartman kontrollü olarak yıkıldı.
0: Tunceli'de Munzur Üniversitesi'nde akademik ve idari personelin katıldığı Erasmus programı ile ilgili dikkat çeken bir iddia var. 20'ye yakın personelin Hollanda'ya gönderildiği süreçte sahte imza ve davet mektupları hazırlandığı iddia edildi. Bu kapsamda ulaşım masrafları karşılanan personele günlük harcı rahta ödendi. Üniversite iddialarla ilgili inceleme başlattı.
1: İddiaya göre sahte kaşe ve imza kullanıldı. Davet mektupları hazırlandı. Munzur Üniversitesi personeli 6 yıldır bu belgelerle Hollanda'ya götürüldü. Tunceli'de Erasmus Personel Hareketliliği Programı'nda binlerce euroluk usulsüzlük yapıldığı iddiası inceleniyor. Program, üniversite personelinin yurt dışındaki kurumlarda eğitim, öğretim veya mesleki gelişim faaliyetlerine katılmasına olanak sağlıyor. İddiaya göre üniversitede görevli makine mühendisi Uğur Yıldız, 2020 yılından bu yana Hollanda'daki bir şirket adına sahte kaşe ve imza kullanarak davet mektupları hazırladı. Bu belgelerde en son 20'ye yakın akademik ve idari personel Rotterdam'a götürüldü. Personelin ulaşım giderlerinin karşılandığı, ayrıca günlük harcara ödendiği belirlendi. Usulsüzlük nedeniyle binlerce euroluk kamu zararı oluştu. Ayrıca programdaki personel puanlama sıralamasının da sahte belgelerle değiştirildiği öne sürüldü. İddialar arasında sahte evrakla kamu personeline gri pasaport çıkarılması da yer aldı. Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker, kendi rektörlüğü dönemi için yani 2023'ten bu yana yurt dışına gönderilen personelin listesinin çıkarılması için talimat verdi. Peker, inceleme sonucuna göre soruşturma başlatılacağını söyledi.
0: Yarından itibaren yurt genelinde hava sıcaklığı düşüyor. Yarın Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur bekleniyor. Uzmanlar şiddetli yağışlara ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.
5: Sezonun ilk serin ve yağışlı havası ülkeye giriş yaptı diyebiliriz. Çünkü birçok noktada yağış olacak. İstanbul'da, Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, hatta bu yağış Adana'ya, Gaziantep'e kadar inecek ve sıcaklıklarda da belirgin düşüş olacak. İstanbul'da yarın sıcaklık 24 dereceye iniyor. Yağış anında 20 dereceye kadar gerileyecek. İstanbul'da gün boyu yağış var. Özellikle öğle saatleri ve öğleden sonra yağış şiddetli de olacak. Yani su baskını tehlikesi de var. Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz hattında, Düzce'de, Bolu'da, ayrıca Eskişehir taraflarında yağışlar şiddetli olacak. Ankara'da gök gürültülü şiddetli yağış var. Cumartesi günü olduğunda Sivas, Ordu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, buralarda yağışlar şiddetli. Pazar günü Doğu Karadeniz'de şiddetli olacak. Adana'da, Kuzey Kıbrıs'ta, hatta cumartesi gök gürültülü şiddetli yağışlar var Mersin'de, Hatay'da. Ege kıyıları ise İzmir, Bodrum hattında da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. 5-6 derece düşüş var. Cuma, cumartesi kuvvetli rüzgarlarla akşam saatlerinde üşüten de bir hava olacak. Pazar günü olduğunda İstanbul'da güneşli bir havaya uyanacağız. 28 derece sıcaklık var. Sonraki günler daha ortalamalarda olacak. Çok 30 derecenin üzerinde değil ama 30 dereceye yakın seyredecek.
0: Türk savunma sanayinin milli savaş gemisi projesi MİLGEM'de yeni bir aşama daha tamamlandı. MİLGEM'in 10 ve 11. gemilerinde kullanılacak Havelsan üretimi gemi veri dağıtım sistemi fabrika kabul testlerinden başarıyla geçti. Sistem modern savaş gemilerinin dijital omurgası olarak tanımlanıyor. Gemideki sensörler, silahlar ve görev sistemleri arasındaki yoğun veri trafiğini yönetiyor. Kritik bilgilerin doğru zamanda doğru sisteme ulaşmasını sağlıyor. Sistem yoğun operasyon temposunda ve zorlu deniz koşullarında kesintisiz çalışabilecek şekilde geliştirildi. Sistemin yazılım ve mekanik tasarımı Havelsan'ın özgün mühendislik kabiliyetleriyle geliştiriliyor. ...2021 yılında devreye alınan kur korumalı mevduat hesaplarının tamamı kapandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre kur korumalı mevduat geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Ekonomi yönetimi Haziran 2023'te kur korumalı mevduattan kademeli çıkış sürecini başlattı. Bu kapsamda kur korumalı mevduatın cazibesini azaltan pek çok düzenleme devreye alındı. 23 Ağustos 2025'te yeni hesap açılışına son verilmişti. Vadesi tamamlanan hesapların da kapatılmasıyla uygulama sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu gelişmeyi programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik diyerek duyurdu. Şimşek, makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz dedi. Türk bankaları Suriye'de faaliyet göstermek için hazırlık yapıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yıl sonuna kadar Ziraat Bankası'nın işlemlere başlayacağını söyledi.
6: Artık ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, yatırımlar, müteahhitlik, yeniden inşa, ulaştırma koridorları konularına yoğunlaştık son 1,5 yılda. Suriye ile Türkiye arasındaki gümrük kapılarımızı yeniliyoruz, genişletiyoruz, modernleştiriyoruz. Aynı şekilde Suriye tarafı da bu şekilde yatırımlara başladılar.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada iki ülke arasında artan ticaret rakamlarına dikkat çekti.
6: Türkiye-Suriye ticaret ilişkileri de hızla gelişti. Geçen yıl toplamda %42'lik bir artışla 3 milyar 750 milyon dolara yaklaştı. Ümidimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar 5 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirip orta vadede de 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak.
1: Bulat, Türk bankalarının Suriye'de faaliyet göstereceğini söyledi. Yıl sonuna kadar ilk Türk bankası olarak Ziraat Bankası'nı Suriye'de göreceklerini dile getirdi.
6: Hükümetler arasında çok yakın bir işbirliği ve koordinasyon gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Zaten 910 kilometre sınırımızı paylaştığımız Suriye ile akrabalık, dostluk, komşuluk, tarihi bağlarımız çok güçlüydü.
1: Bakan Bulat'a ihracatçılar ve iş insanları da eşlik etti.
6: Uluslararası Şam Fuarı'nın açılışın.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Asırlık Okullar Vakfı tarafından Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen törene katıldı. YKS'de başarılı olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Merakınızı koruyun, bilmiyorum demekten de çekinmeyin dedi.
7: Normalde ekonomide biz sermaye önemlidir. Sermayenin birikmesi gerekir ki bir ülke kalkınsın, verimlilik artsın, yatırımlar olsun. Ama asıl sermaye insan sermayesidir. Bu sınavlar bitecek. Üniversiteye giriyorsunuz, üniversitede bitecek. Ama hayat boyunca önünüze benzer tercihler çıkacak. Başarının beraberinde getirdiği küçük bir zorluktan bahsetmek istiyorum. İnsan başarılı oldukça bilmiyorum demek zorlaşır. Çevreniz sizden sürekli doğru cevaplar isteyecek. Size belli konularda sorular soracaklar. Siz de bir süre sonra her konuda bir cevabınız olması gerektiğini düşüneceksiniz. Ama üniversitede şunu fark edeceksiniz. Bir konuyu derinlemesine öğrendiğinizde aslında bilmediklerinizin ne kadar çok olduğunu anlayacaksınız. Bugüne kadar girdiğiniz sınavlarda amaç önünüze çıkan soruların doğru cevaplarını bulmaktı. Ama bundan sonraki hayatınızda bazen doğru cevaptan daha önemli olan şeyin doğru soruyu sormak olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden merakınızı koruyun. Bilmiyorum demekten çekinmeyin. Soru sorun, yeni şeyler öğrenmek kadar bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri de sorgulamayı lütfen ihmal etmeyin. Bilgiye ulaşmanın giderek kolaylaştığı bir dünyadayız ve böyle bir dünyada farkı sadece ne kadar çok şey bildiğiniz değil, aslında nasıl düşündüğünüz, hangi soruları nasıl sorduğunuz ve ne kadar hızlı öğrenebildiğiniz belirleyecek.
0: Hazine destekli esnaf kredi faizlerinde yeni bir adım atıldı. Hazineden vergi ve prim borcu bulunan esnafa kredi imkanı geldi. Kararı değerlendiren TESK Genel Başkanı Beynevi Palandöken, krediye ulaşamayan esnaf için yeni imkan önemli dedi.
8: Esnafın en azından ekonomideki işte borçlarını ödeyebilmesi veya ekonomik olarak sıkıntıda olan esnafların bundan dolayı mağduriyetin önlenmesi açısından çok önemli.
1: Hazine, SGK ve vergi borcu olan esnafa kredinin önünü açtı. Esnaf karardan memnun.
8: Esnafı en azından krediye ulaşmasını sağladığı gibi bu piyasadaki enflasyonla ilgili esnafın sermayesi erozyonunun da bir bölümü en azından ortadan kalkmış olacak. Kredi miktarlarının da yükselmesi 1 milyondan 1,5 milyona önemli bir yükseliş.
1: Resmi gazetede yayınlanan karara göre esnaf ve sanatkarlara uygulanacak hazine faiz indirimi oranları bazı gruplarda %50 yerine %40, bazı gruplarda %100 yerine %80 ve %60 yerine %48 olarak uygulanacak. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faiz destek oranlarının düşürülmesinin maliyetleri artıracağını söyledi. Palandöken, esnafın finansman maliyeti daha da artırılmamalı dedi.
8: Devletin sumpanse miktarında da tabii bir düşüş sağlandı. Keşke o da olmamış olsaydı. Esnaf açısından daha da verimli olacaktı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrolardaki yolcu yoğunluğunu azaltmak için 100 yeni araç aldı. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı ve Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda kullanılacak ilk tren seti raylara indirildi.
9: Uygun hat. Ve şu an 380 bin yolcu kapasitesi var.
3: İstanbul'un metro filosu büyüyor. Kadıköy Sabiha Gökçen ve Pendik Sabiha Gökçen hatlarında kullanılmak üzere alınan 100 yeni metro aracından ilk tren seti raya indirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan tren setini yerinde inceledi.
9: İyi yolculuklarınız olsun, kolay gelsin.
3: Ümraniye'deki test sürüşüne katıldı.
9: İlk tren setimiz Beyçerkin yerleşkemizde ray üstüne indirildi. Dinamik testlere başladık. Hemen ardından ikinci setimiz gelecek ve teslimatlar hızlanarak 2007 ortasında 100 aracımızın tamamını sefere almış olacağız.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 5 yılda İstanbul'a 672 yeni metro aracı kazandırmayı hedefliyor.
0: İtalya'da İtalya'nın kuzeyinde bir mini helikopter uçuş sırasında teleferik hatlarına çarptı. Alev topuna dönen hava aracında 2 kişi hayatını kaybetti. Bu olay İsviçre sınırında. İsviçre sınırı yakınındaki Piemonte bölgesinde oldu. İki kişiyi taşıyordu. Küçük helikopter, jirokopter de deniyor. Jirokopter türü bu hava aracı bölgedeki baraja ulaşım sağlayan teleferik hattına çarptı. Hemen alev aldı ve göl kıyısındaki alana düştü. Araçta 60'lı yaşlarda iki kişinin olduğu ifade edildi. İkisinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Tıp dünyasında pankreas kanserine karşı tarihi bir adım atıldı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi klinik deneylerde hastaların yaşam süresini ikiye katlayan akıllı ilaca kullanım onayı verdi. Tüm dünyada umut yaratan tedavi ile ilgili detaylar haberimizde.
1: Klinik test sonuçları açıklandığında bilim insanları verileri dakikalarca ayakta alkışlamıştı. Pankreas kanseriyle mücadelede devrim niteliği taşıyan Daraxonrasib isimli akıllı ilaç, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden resmi kullanım onayını aldı. Söz konusu ilaç, 3. faz klinik testlerde standart tedavilere yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi. Tedavi, hastaların ortalama yaşam süresini 6,5 aydan 13 aya çıkardı. İlacın çalışma prensibi, pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen KRAS mutant genini hedef almaya dayanıyor. Araştırmacılar, KRAS geninin tüm kanser türlerinin %20'sinden fazlasında bulunduğuna dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde reçeteli olarak satışa sunulan ilacın aylık maliyetinin 40 bin dolar, yani yaklaşık 2 milyon lira civarında olması bekleniyor. Uzmanlar ilacın pankreas kanserini tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor. Ancak bilim insanları tedavide kritik bir eşiğin aşıldığı görüşünde. Tıp dünyası dünyanın en ölümcül kanser türlerinin gelecekte akıllı ilaçlar sayesinde kronik ve yönetilebilir hastalıklara dönüşebileceğini umut ediyor.
0: Hayatımda ilk kez yeni bir teknolojinin daha yavaş ilerlemesini arzu ediyorum. Bu açıklama Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'ten geldi. Bill Gates, yapay zekanın ilerlemesinden kaygı duyduğunu söylüyor. Yeni düzenlemeler yapılması çağrısında da bulunuyor.
1: Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yıllardır yapay zeka sayesinde dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini savunuyordu. Yapay zekanın insanları iş yükünden kurtaracağını, hastalıklar ve iklim değişikliğiyle mücadele edecek buluşları hızlandıracağını umut ediyordu. Ancak Gates fikir değiştirmişe benziyor. Bill Gates, yayınlanan yeni makalesinde yapay zekanın yarardan çok zarar verebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi. Gates, geçen yıl içinde yapay zekanın siber saldırı konusunda artan yetenekleri karşısında endişelenmeye başladığını belirtti. Gates, hayatında ilk kez yeni bir teknolojinin daha yavaş ilerlemesini arzuladığını söyledi. Gates'in yapay zeka ile ilgili endişeleri 3 temel kategori üzerinde yoğunlaşıyor. İlk kategori yapay zeka destekli siber saldırılar, biyolojik silahlar ve dolandırıcılık gibi güvenlik tehditleri. İkinci kategori ise yapay zeka ve yapay zeka destekli robotların yol açtığı istihdam kaybı. Üçüncü kategori ise yapay zekanın öğrenme süreçlerine veya insan ilişkilerine zarar vermesiyle çocukların gelişiminin olumsuz etkilenmesi. Gates, yapay zekanın düzenlenmesi konusunda Amerikan hükümetine öncü rol oynaması çağrısı yaptı. Yapay zeka denetimi için yetkinler, uzmanlar ve vatandaşlardan oluşan bir kurumun hayata geçirilmesini talep etti. Gates makalesinde bazı işlerin insanlara ayrılmasını da önerdi.
0: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA'dan gelecek dev gelirle kasayı dolduracak. İki takım Şampiyonlar Ligi'nde minimum 61,3 milyon euroluk bir gelire sahip olacak. Performansa göre iki kulübün kazandığı tutarlar artacak.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmasıyla birlikte Türk futbolunda uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Türkiye 19 yıl sonra iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u play-off turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına kaldı. Trendyol Süper Lig'de bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray direkt katılma hakkı elde etmişti. Sarı Kırmızılar minimum 30,1 milyon euroluk geliri garantilerken Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euroyu garantiledi. Fenerbahçe katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için 1,1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi etabına katılan her takım gibi Galatasaray ve Fenerbahçe de herhangi bir maça çıkmadan 18,62 milyon euroluk taban ayak bağlı ücretini kasasına koyacak. Bu tutarın 17,87 milyon eurosu sezon başında peşin olarak, kalan 707 bin eurosu ise sezon sonunda kulüplere aktarılacak. Ligde alınacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarında da bu gelir daha da artacak. Her takım galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başına ise 700 bin euro alacak.
0: Beşiktaş, Litvanya deplasmanında sahneye çıkacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçının rövanşında Kaunas Žalgiris'e bu akşam saat 20'de konuk olacak.
10: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Kaunas Žalgiris'e konuk olacak.
11: La possibilità di entrare in Europa League.
12: Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bunu çok önemsiyoruz. İlk maçı kazandık ama tura kesin gözüyle bakamayız. Sonuna kadar konsantre olup galip gelmemiz gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız.
10: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Leandro Trossard kadroda yok. Vincenzo Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Vlahovic 11 ile sürmesi bekleniyor. Darius Grenio stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadelede İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
0: Trabzonspor 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'a konuk olacak. Macaristan'da oynanacak Avrupa Ligi playoff turu rövanş karşılaşması saat 21.30'da başlayacak.
10: Trabzonspor Avrupa Ligi için deplasmanda galibiyet peşinde. Bordo Mavililer Akyazı'da 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da karşılaşacak.
13: Avrupa Ligi'ne kalmak için tüm elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin.
10: Trabzonspor'da tedavileri süren Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov'la

0: bölgesinde Marmara'nın derinliklerine inen bir grup dalgıç su altında büyük vatozlar ve köpek balıkları gibi çok sık rastlanmayan türleri görüntüledi. O kayıtlar başta Marmara Denizi'ndeki ekosistemin sağlığı açısından olumlu bir tablo gibi düşünüldü. Ancak uzmanların yorumu farklı.
1: Vatozlar, ıstakozlar, köpek balıkları. Görüntüler bir akvaryum ya da okyanusun derinliklerinden değil, İstanbul açıklarından. Prens Adaları'nın farklı noktalarında Marmara Denizi'nin derinliklerine inen dalgıç Mehmet Karail ve beraberindekiler nadir görülen türleri kayda aldı. Başta Marmara Denizi'ndeki ekosistem adına olumlu bir tablo gibi görünse de uzmanlar kayıtların bu türlerin çok küçük bir alana hapsolduğunu kanıtlayan nitelikte olduğuna dikkat çekiyor.
2: Geçmişte 32 köpek balığı ve vatoz türü kaydedilmişken güncel kanıta dayalı değerlendirmeler bu sayıyı 25 türe indiriyor. Daha da önemlisi son 40 yılda fauna giderek sığ sulara uyum sağlayabilen dipte yaşayan türlerle sınırlanmış durumda. Bu değişimin başlıca nedeni balıkçılık, habitat bozulması ve deniz kirliliğine bağlı olarak özellikle derin sulardaki oksijen kaybı.
1: Deniz biyologları eskiden bu türlerin Marmara'nın tamamında görülebildiğine dikkat çekerek aşırı balık avcılığının da deniz sistemine zarar verdiğini belirtiyor, önlem alınması gerektiğini vurguluyor.
2: Marmara'nın köpek balıklarını ve vatozlarını korumak sadece bu türleri korumakla kalmayacak, ekosistemin geleceğini de koruyacak. Sadece av baskısını azaltmak tek başına yeterli değil. Üreme ve yavru gelişim alanlarının ki bunlar kıkırdaklı balıkların yaşamları açısından önemli bölgelerdir. Bu gibi bölgelerin, bu gibi alanların mutlaka güvence altına alınması gerekiyor.
1: Daha önce yapılan araştırmalar Marmara Denizi'ndeki köpek balığı yavrulama alanlarının balıkçılık faaliyetlerine açık olduğunu ortaya koymuştu.
0: Kırklareli'de çim hokeyiyle tanışan çocuklar kısa sürede büyük başarı elde etti. Okullardaki yetenek taramalarından keşfedilen kız öğrenciler Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Şimdiki hedefleri de milli takıma girebilmek.
3: Okul okul gezip çim hokeyini tanıttı, gezi yetenekleri keşfedip spora kazandırdı.
4: Ben önce arabamın arkasına sopalarla okul okul bahçe bahçe gezip bazen betonda, bazen bir çimin üstünde, bazen de okul koridorlarında bunları çocuklarımıza aşılamaya, sevmeye, sevdirmeye çalıştım.
3: Kırklareli Hokey İl Temsilcisi Mehmet Sezer, 2023 yılında göreve gelmesiyle okullarda yetenek taramalarına başladı. Kimi zaman okul koridorlarında, kimi zaman bahçede çim hokeyini tanıttı. Öğrenciler arasında yetenekli olanları keşfetti. Her birinin profesyonel sporcu olmasını sağladı. Mehmet Sezer'in çabasıyla kentte hokey oynayan sporcu sayısı 120'ye, spor okullarında kayıtlı sporcu sayısı ise 200'e ulaştı. Kırklareli ekibi 17 yaş altı kızlar Türkiye Hokey Şampiyonası'nda da birinci oldu.
5: Spora sevgim daha çok katlı. Milli takıma gittim. Antrenman yapıyoruz, turnuvalara çıkıyoruz. Kırklareli adına temsil ediyoruz Kırklareli'ye.
3: Kırklareli'nin çim hokeyindeki başarısının ardından kızlarda 8, erkeklerde 2 sporcu milli takım aday kadrolarına çağrıldı.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Çanakkale.
6: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı Çanakkale'de festival heyecanı başlıyor. 29 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak kentte tarih, sanat, müzik ve gastronomi aynı kültür rotasında buluşacak. Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, arkeolojik gezilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival programı, Çanakkale'nin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle yeniden yorumlayacak. Çanakkale'nin deniz ürünlerinden ada mutfağına, Ege'nin zeytinyağlılarından yöresel tatlarına uzanan zengin gastronomisi ise 52 lezzet noktasıyla festival ziyaretçilerini lezzet dolu bir keşfe çıkaracak.

0: Ceza, Kıraç, Gökhan Türkmen, Bengü ve Simge gibi ünlü isimler ücretsiz konserlerde sahne alacak. Çini ve Ebru atölyelerinden çocuk etkinlikleri ve sergilere kadar sanatın birçok alanında özel buluşmalar gerçekleşecek.
1: Dünyanın en ünlü çağdaş sanatçılarından biri olan Puantiyelerin kraliçesi Japon sanatçı Yayoi Kusama 97 yaşında hayatını kaybetti.
0: Görsel sanatlar, performans, kurgu, şiir ve puantiye kraliçesi. Avantgard sanatın özel isimlerinden Japon sanatçı Yayoi Kusama 97 yaşında hayatını kaybetti. 10 yaşında başladığı resim pratiğini son gününe kadar bırakmadı. Japonya'da eğitim aldıktan sonra 50'li yılların New York'unda kendine yer bulan sanatçı, hem cinsiyeti hem de milliyeti nedeniyle ayrımcılığa uğradı. Sanatçı o travmaları kendine özgü puantiye, ağ ve sonsuzluk motifleriyle süslenmiş canlı sanat eserlerine dönüştürdü. Kocaman heykelleri, sonsuzluk odaları ve enstalasyonları milyonlarca dolara alıcı buldu. Parlak kırmızı peruğu ve cesur benekli kıyafetleriyle içindeki coşkuyu üretimine de yansıtan sanatçı, bir yandan da akıl hastalığıyla mücadele etti.
1: Biz 19 bültenine devam ederken bir yerlerde heyecanlı bir şeyler oluyor. Bir kısım NTV Haber Merkezi de spor departmanımızda tabii dikkatle takip ediyor olan biteni. Çünkü rakipler Şampiyonlar Ligi'nde hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin rakipleri belli olmaya başladı. Evet, az önce bu iki takımın kasasına ne kadar gireceğinin haberini paylaştık ama bir de rakipler var. O kasa daha da çoğalabilir ya da azalabilir. Herhalde ilintili bir şey olsa gerek. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar geldi. Emin, ne biliyoruz şu ana kadar? Ne belli oldu?
2: Ne biliyoruz? Galatasaray Barcelona ile İstanbul'da, son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain ile Paris'te oynayacak. Galatasaray'ın ilk iki rakibi birinci torbadan, her torbadan iki takım geliyor. Galatasaray'a Barcelona ve Paris Saint-Germain çıktı birinci torbadan. Fenerbahçe 18 yıllık hasretin ardından Atletico Madrid ile İstanbul'da oynayacak. Liverpool'la da yine aynı şekilde İstanbul'da oynayacak. Birinci torbadan gelen iki takım Fenerbahçe, Atletico Madrid, Liverpool. Birinci torbadan böyle bir şundan kaçalım, bundan kaçalım diyebileceğimiz bir torba değil. O yüzden buradaki en önemli olay maçları, zor maçları evimizde oynamaktı. Barcelona ile Galatasaray içeride oynayacak. Atletico, Liverpool gibi iki zorlu takımı İstanbul'da oynamak Fenerbahçe için bence
1: avantajlı,
2: iyi bir
1: değil mi?
2: Fikstür. Yani ben geçen sene Liverpool deplasmanını Galatasaray'la test ettim. Zor. Hiç gerek yok. Atletico Madrid geçen sezon Galatasaray'la lig aşamasında oynamıştı. Diego Simeone takımı, iç dış fark etmez sistem takımı ama ve bu sezon Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak takım Stad Metropolitano onlar için. Ama Galatasaray'ın şu anda biraz daha zor gözüküyor. Lamine Yamal'lı, Rodri'li, Pedri'li, Dünya Kupası kadrosundan birçok ismin olduğu Barcelona Galatasaray'a gelecek. Paris Saint-Germain'i şu an söylemeye gerek yok. Son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Avrupa'nın en güçlü takımlarının başında geliyor. Yatırımları devam ediyor. Yani şu anda Galatasaray için zor, Fenerbahçe için bir nebze iyi bir kura diyebiliriz.
1: Peki bundan sonrası nasıl devam edebilir? Olasılıklar neler?
2: Şimdi 4 torba var Seda. Her torbadan 2 takım geliyor. Birinci torbayı tamamladık. İkinci torba takımlarını sayayım bu arada. Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven. Buradan da 2 takım gelecek. Yine iç saha mı, deplasman mı, o belli olacak. Fikstürle ilgili tarihler cumartesi günü belli olacak. Onu söyleyelim. Cumartesi gününe kadar tarihler belli değil. Sadece iç saha ve dış saha belli. Fenerbahçe ile Galatasaray 3. torbada. Orada aslında Türkiye'de yakını ilgilendiren bir takım daha var. Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk. Onu da söyleyelim. eşleşebilirler. Ama şu ana kadar Arda Turan için yanlış hatırlamıyorsam Real Madrid ve Inter geldi. Biraz zorlu kura. Üçüncü torbada Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Shakhtar Donetsk dedik. Ve dördüncü torba, burası en zayıf takımların olduğu torba. Buradan da iki takım gelecek. Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AYK, LASK, Linz, Como, Lens, Viking ve Azerbaycan'dan Sabah. Takımlarımızı bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir kültür. Şampiyonlar Ligi'nin içine girdiğinde etkilenmemek mümkün değil. Biz bunu maçlardan net bir şekilde görebiliyoruz basın mensupları olarak. İtalya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan basın mensupları geliyor, o hava değişiyor. Hı hı. O yüzden iki takımla burada olmak çok önemli. En son 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gruplarındaydı. 19 yıl sonra buradayız. Bunun önemi şu. Ligimizde biz böyle o tırnak içinde söyleyeceğim, kendi aramızdaki kavgayı çok seviyoruz. Lig maçları cumartesi pazar bitecek. Bu takımlar Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanacak. Yani ligimizin kalitesi de artacak. Tabii ki yorulacaklar. Zorluk seviyesi farklı olacak ama ben bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin iki takımla orada olduğumuz için lige olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Yani bunu net bir şekilde söyleyelim.
1: Şampiyonlar Ligi maçları hafta içi mi?
2: Salı ve çarşamba günleri oynanıyor.
1: Peki lig başlanma zamanları örtüşüyor mu?
2: 8, 9, 10 Eylül. İlk hafta sadece perşembe gününe dahil ediyor. Ondan sonrasında hep salı ve çarşamba olacak. Yani salı çarşamba Şampiyonlar Ligi, hafta sonu lig. Arada 3 haftalık belli periyotlarda dinlenmeler var. Ama onun dışında ya 2 haftada bir ya her hafta Şampiyonlar Ligi olacak. O yüzden söylüyorum, ligimizin o kısır tartışmasından çok hızlı çıkıp okyanusa girecekler. Okyanustan tekrar lige geldiklerinde işte o alışma dönemi dediğimiz durum olacak. Yol kolay değil. Hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Her gün, her sene daha da zorlu oluyor. 72 sezon geride kaldı Şampiyon Kulüpler Kupası ile birlikte. Lig aşamasına, grup aşamasına geçtiğimizde 35 sezon oldu. Bizim buradaki en iyi derecelerimiz Galatasaray'ın yarı finali, Fenerbahçe'nin çeyrek finali. Buralarda olmak çok zor. Çeyrek finaller, yarı finallerden bahsediyorum ama ligde daimi olmak gerekiyor. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu, burada olmaya devam ediyor. Üst üste 3. yılı olacak. Fenerbahçe bir kez daha geldi. Onlar da bunu tecrübe edecek. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi Süper Lig'e de kaliteyi getirecek. Olumlu anlamda seviyeyi arttıracak. Bir kez daha hatırlatalım. Final hayalini 5 Haziran olarak söyleyeceğiz. 5 Haziran 2027 Madrid'de Metropolitano stadında. Geçebilir miyiz? Zor. Yani imkansız değil ama zor, çok zor. Hayal kurmak bedava. O hayali kuracağız. Temsilcilerimiz, takımlarımız da işte o hayal doğrultusunda, hedefler doğrultusunda planlamalarını, transferlerine devam ediyorlar. Kura'dan sonra hem Galatasaray hem Fenerbahçe cephesinden yöneticilerin açıklamaları gelecektir. Barcelona'yı, Paris Saint-Germain'i, Atletico Madrid'i, Liverpool'u onlar da yorumlayacaklardır. Ama şu an için Galatasaray'a biraz zor, Fenerbahçe'ye de bir nebze olsun diyebiliriz. Bu arada bakıyorum.
1: İkinci torbadan bir daha söyleyebilir misiniz? Rejiden yönetmenimiz söylüyor şimdi.
2: Aston Villa
1: evet.
2: Fenerbahçe ve Galatasaray'a.
1: Her iki takım içinde.
2: Geçen yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, İstanbul'da şampiyon olmuşlardı. Freiburg'u yenmişlerdi. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ne geldiler. Bu sezon 3 numaralı kupa, Konferans Ligi'nin de yine İstanbul'da oynanacağını söyleyelim. Bu akşam Avrupa Ligi maçları olacak. Onu hatırlatalım. Aston Villa'yı iki takımımıza da yazdık. Bir de İngiliz takımı geldi. Fenerbahçe için iki İngiliz, bir İspanyol oldu. Galatasaray İspanyol, Fransız, İngiliz diye gidiyor. Galatasaray'a biraz bu sezon zorlu bir kura gözüküyor. Biraz önce Şampiyonlar Ligi'nin o büyüsü derken hikayeleri de var Seda. Hikayelerin başında finallerin geçmişten günümüze getirdiği hikayeler var. Takımların transferlerinin diğer takımlarla olan aidiyeti veya tam tersi durumlar var. Şimdi üçüncü torbada Napoli var. Napoli Galatasaray eşleşmesi olursa Galatasaray tarihinin en pahalı futbolcusu Osimhen. Maradona'dan sonra Napoli'yi şampiyon yapan bir isim. Ben Osimhen'in Napoli'yi isteyeceğini düşünüyorum, bekliyorum. Çünkü oraya bir mesaj göndermek istiyor. Oraya kendini bir kez daha ispatlamak isteyecektir. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nin verdiği hayaller. Shakhtar Donetsk'in hem Fenerbahçe hem Galatasaray rakip olmasını canı gönülden isterim. Arda Turan'ın Türkiye'den çıktı.
1: Fenerbahçe'nin özür dilerim Roma dediler.
2: Roma Fenerbahçe'ye geldi. Aston Villa'dan sonra bir İtalyan takımı. Yani Fenerbahçe 18'in sonra girip Atletico, Liverpool, Roma çekiyorsa gerçekten şu anda şansı yanında.
1: Ben öyle mi diyorsun?
2: Ben öyle düşünüyorum.
1: Galatasaray'a göre epey bir şansı görünüyor, öyle mi?
2: Ya epey olmasa da yani Barcelona şampiyon, Paris Saint Germain şampiyon, Atletico adaylardan biri final, Liverpool şampiyon. Ama yani şu andaki kağıt üstünde Barcelona, Paris Saint Germain ürkütüyor. Dediğim gibi Barcelona ile İstanbul'da, Paris Saint Germain ile Parc des Princes'te oynayacak Galatasaray, Aston Villa, Roma. O büyüden devam edelim.
1: Hikayelerden.
2: Dediğim gibi ben Galatasaray'da Osimhen Napoli isteyeceğini düşünüyorum. Hakkı da.
1: Evet, doğru.
2: Net bir şekilde hakkı. Teknik adamlara baktığımızda İsmail Kartal kendisini her takıma göstermek isteyecektir. Okan Buruk'un artık Galatasaray'dan sonra hedefinin Avrupa olduğunu konuşuyorsak, Barcelona, Paris Saint Germain, Aston Villa'ya karşı bugüne kadar oynadı ama bu sezon böyle onun o ispat sezonu olması gerekiyor. Ben buraları hak ediyorum. Buraları size gösteriyorum. Sezonu olması gerekiyor. Geçen sezon son 16 yaptığında Galatasaray Liverpool'u burada yendi. Orada 4-0 kaybetmişti. Bu sezon Galatasaray'ın kurduğu ve kuracağı kadroyla son 16'yı bir kez daha hedeflemesi gerekiyor. Yani bu kadronun lig aşamasında elenmesi bence başarısızlık olur. Bunu söyleyelim. Galatasaray sezon bittiğinde, geçen sezon Şampiyonlar Ligi bittiğinde yönetim bunu söylemişti. Kuracağımız kadroyla biz Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde olmak istiyoruz diye. Dediğim gibi transferler daha devam edecek Galatasaray için.
1: Bir de Sporting Lisbon gelmiş.
2: Portekiz'den Sporting, onu da yazdık. Bu şu an daha iyi oldu. Diğer takımlardan sonra bir Sporting çekmek ismen zayıf olabilir ama Portekiz takımlarının her zaman bir sistemi var. Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Sporting yıllardır var. Sporting'le en son Beşiktaş Sergen Yalçın'ın dönemde oynamıştı. İki maçı da kaybetmiştik, onu hatırlatalım. Yani o eski güç kısmını burada Sporting için söyleyebiliriz. Bu bir nebze daha iyi oldu. Eğer bu maç İstanbul'daysa da Galatasaray için bence büyük bir avantaj. Onu da söylemek gerekiyor. Dördüncü torba.
1: Deplasman'da olacakmış.
2: Tamam. Deplasman. Dördüncü torbaya baktığımızda Seda, Sabah Azerbaycan takımı. Yani çok büyük bir hikayeye imza attılar. Teknik direktörü bir Litvanyalı. Geçmiş yıllarda Kim Milyoner yarışmasına katılıyor ülkesinde. Oradan şu anda geliyor. Azerbaycan takımı Sabah'ı 7 yıl önce kurulan bir takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyor.
1: İlginç bir hikayeymiş.
2: Evet. Müthiş bir hikaye. İşte bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nin o büyüsü, içine girince havasının herkesi değiştirmesi, müzik o statta yankılandığında saygı duruşunda değiliz ama tüylerimizin diken diken olması, bunlar sıradan şeyler değil. O yüzden Şampiyonlar Ligi bambaşka. Ben burada bir takıma daha dikkat çekeceğim. Viking, Norveç'ten Bodo Glimt'le beraber diğer takım. Kuzey ülkeleri her zaman disipline ve sistemlerine sadık, bağlı takımlar. Ve bize zorluk çıkardılar. Umarım Viking gelmez. İsmen zayıf gözükebilir ama yani yaratacağı zorlukları az çok düşündüğümüzde ve Türk takımlarının kuzey ülkelerine, o kuzey futbolunun sertliğine, fizikliğine cevap veremediğini düşündüğümüzde isim zayıf olabilir ama güç olarak zorlayıcı ve tabi burada fikstürü belirtelim. Yani Aralık'ta Norveç deplasmanı yani en son isteyeceğimiz durumlardan birisi olur.
1: Hiç hoş olmaz evet.
2: İkinci torbadan Manchester United orayı Galatasaray ikinci torbayı kapattı. Fenerbahçe'nin ikinci torbadan son rakibi belli olacak. Manchester United bence ideal olur. Hani ismi düşündüğümüzde bir Avrupa şampiyonu ama o eski gücünden çok uzak. Transferler, yatırımlar hep bu yönde ama maalesef olmuyor. Sezon başlangıcı Hull City'ye 2-0 kaybettiler. United'la Galatasaray'ın son yıllarda oynadığı tüm maçlarda net bir şekilde Galatasaray üstünlüğünü gördük. United eğer Fenerbahçe'ye gelirse Kadıköy'de 3-0'lık o galibiyeti ne United unuttu ne Fenerbahçeliler. Yine böyle bir eşleşme olabilir. Onu bir kez daha hatırlatalım. Hikayeler devam ediyor. Bitmeyecek bu hikayeler. Dediğim gibi takımlar geldikçe birçok şeyi söyleyebileceğiz
1: takımlar,
2: ama.
1: Takımlar, teknik adamlar, futbolcular, futbolcuların bir şekilde geçmişlerinde görev yaptığı takımlar, bağlı olduğu ülkeler diyelim yani kan bağıyla veya gönül olarak bağlı oldukları. Dolayısıyla evet bir hikayeler bütünü aslında Şampiyonlar Ligi gerçekten. Oranın gediklisi olmak da başka bir şey herhalde.
2: Net bir şekilde. Geçen sezon 28 Ağustos'ta çekilmişti Şampiyonlar Ligi kuralları. O zaman yine seninle yaptığımız yayında tam takımlar belli olmuştu. Galatasaray'ın 11 puan baremiyle çıkabileceğini düşünmüştüm o zamanki takımları saydığımızda çıkmıştı. Şu an baktığımızda hani puan vermek zor olacak ama dediğim gibi Galatasaray'ın son yani playoff'tan mı olur doğrudan ilk 8 mi olur bir şekilde çıkması gerekiyor. Formatı da şöyle anlatalım. Lig aşamasında ilk 8 takım doğrudan son 16'ya kalıyor. 9-24 arasındaki takımlar playoff oynuyor. İki maç sonunda tur atlayan takım son 16'da yoluna devam ediyor. O ilk 8 takımla eşleşiyor.
1: Shakhtar Donetsk'miş. Fenerbahçe deplasmanda. Bir diğer rakip.
2: İstemiştim.
1: İyi oldu diyorsun.
2: Arda Turan bir şekilde Türk takımlarıyla yolu kesişmeliydi. Fenerbahçe oldu. Galatasaray'ın sembol ismi neredeymiş maç? Özür dilerim.
1: Deplasmanda.
2: Deplasmanda. Shakhtar savaştan dolayı 12 yıldır iç sahada maç oynayamıyor. Geçen sezon Konferans Ligi maçlarını Polonya'da oynamıştı. Bu sezon Chelsea Avrupa kupalarının olmadığı için kapılarını açtı.
1: Öyle mi?
2: Shakhtar Donetsk'e ve Shakhtar Şampiyonlar Ligi maçlarını Londra'da Stamford Bridge'de oynayacak. Stamford Bridge Arda Turan hocamız için özel bir yer. Atletico Madrid'le finale yürüyüşlerinde orada attığı golü Şampiyonlar Ligi hikayelerinden olan bir gol. Fenerbahçe Londra'ya gidiyor.
1: Bir rakip daha geldi.
2: Shakhtar.
1: Emin. Villarreal. Fenerbahçe.
2: Atletico Madrid'den sonra bir İspanyol takımı daha. İstanbul mu?
1: Evet.
2: Atletico Madrid İstanbul. Liverpool İstanbul. Villarreal İstanbul. Roma'yı kaçırdım. Roma.
1: Atletico deplasmanmış.
2: Tamam.
1: Roma içeride. Evet, öyle miydi notları
2: tamam.
1: Shakhtar
2: 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidip iç sahada Roma ve Villarreal oynamak bence net bir avantaj. Onu söyleyelim. Galatasaray'ın Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting dedik. Aston Villa içeride miydi, dışarıda mıydı?
1: Bir bakalım öyle miydi Galatasaray'ın?
2: Yani devam
1: Aston
2: edelim.
1: Villa ile Galatasaray dışarıda oynayacak. Tamam. Evet. İçeride mi arkadaşlar? Karışık. Galatasaray içeride oynayacak aynı takımla. Fenerbahçe deplasmanda oynayacak tamam. Aston Villa ile.
2: Tamam.
1: Evet.
2: Baktığımızda şu an için kağıt üstünde konuşuyoruz. Renklere gönül verenler yani bu söylemlerimizi lütfen yanlış anlamasın. Kağıt üstünde değerlendirdiğimizde Galatasaray için biraz daha zor. Fenerbahçe için 18 yıl sonra katılıp da iç sahada Roma Villarreal oynamak avantaj. O yüzden
1: ama renkleri bence gönül verenler de bunun böyle olduğunu kabul ederler.
2: Şampiyonlar Ligi'nin olduğunda kabul etmek zorundayız. Evet. Bunun dediğim gibi yani 4.
1: yani
2: torba takımının.
1: Yani şimdi Galatasaraylılar bu listeye baktıkları zaman tüh üf gibi tepkiler veriyorlardır büyük ihtimalle. Ya da
2: çok
1: Fenerbahçeliler
2: normal,
1: seviyor olabilirler.
2: Tabii
1: yani
2: ki ama şimdi Galatasaray artık bize o kadar alıştırdı ki İstanbul'da özellikle taraftarının baskısıyla, o rakiplerinin boğmayı, kazanmayı, oyunuyla, taraftarıyla, kulübesiyle her anlamda. Yani isim zorlu ama biz hep diyorduk Messi döneminde izleyemedik İstanbul'da Barcelona'yı. Messi yok. Lamine Yamal geliyor. Şimdi Barcelona o atmosferle tanışacak. Zorlu diyorum ama Galatasaray taraftarının, camiasının kendisine güvendiğini de biliyoruz. Burada onu da hatırlatalım. Messi olmadı, Yamal.
1: Dünya Kupası sonrasında başlayan bir Şampiyonlar Ligi'nde başka bir hava oluyor mu?
2: Şampiyonlar Ligi'nin havası her zaman.
1: O az Dünya ayrıdır Kupası,
2: evet,
1: zaten diyorsun.
2: Dünyanın en büyük
1: bazı yıldızlaşan futbolcuları belki biraz daha da yıldızlaştığı için.
2: Kesinlikle öyle. Dört yılda bir görüyoruz, evet, bunun arkasını ama yani Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki unutmayacağız Dünya Kupası'nı. Ama Şampiyonlar Ligi başladığında yani 5 Haziran'a kadar bizi muazzam maçlar bekleyecek. Her haftayı farklı bir gözle izleyeceğiz. Takımları, rakipleri takip edeceğiz. O yüzden tadını çıkarmak gerekiyor. Sonuna kadar zor. Hiçbir zaman kolay olmadı. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de hazırlıklarını buna göre yapacak. Transferler devam ediyor. Umarız en iyi kadroyu kuracaklar. Hayallerine, hedeflerine olabildiği kadar yaklaşacaklar.
1: Slavia Prag, Fenerbahçe. Değil mi arkadaşlar?
2: Slavia.
1: Bir de LASK. O da mı Fenerbahçe? Evet, iki takım daha.
2: Çekya'dan Slavia Prag, Avusturya'dan LASK Linz.
1: Slavia Prag.
2: Ya dördüncü torbadan Slavia ve LASK.
1: Bence şu an içeride, biriyle dışarıda.
2: Bence şu an Fenerbahçe taraftarı hiç beklemediği kadar kağıt üstünde kolay takımlarla eşleşti. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hani kaçırdığım var mı diye bakıyorum. Atletico, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar, Villarreal, Slavia Prag ve LASK. Shakhtar deplasman dedik. Fenerbahçe'nin tamamlandı 1-3-4.
1: Feyenoord.
2: Hollanda'dan. Eski bir şampiyon ama tabii artık o 80'li yılların Hollanda futbolunun şampiyonlarından, 87-88'de olmuştu. O gücünden çok uzakta. İşte torbalarla birlikte biraz daha şimdi mesela puan alma şansının arttığı takımlara geliyoruz. Galatasaray'ın Sporting, Feyenoord takımlarıyla bence net ben bu iki takıma 6 puan yazarım. Hiç bakmam. Onu bir kez daha hatırlatalım. Üçüncü ve dördüncü torbayla birlikte biraz yüzümüz gülmeye başladı.
1: Evet,
2: rakiplerin zorluğu açısından ama dediğim gibi geçen sezon hiç şans tanınmayan maçlardan Galatasaray alnının akıyla çıktı. Avrupa'yı kendisine kaç kez ispat ettiğini hatırlamıyorum.
1: Evet, geldi. Lille, Stuttgart, AEK.
2: Yunanistan deplasmanımız oldu. Fransa, Lille ve Stuttgart. Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden Ermenin Demirovic olursa Stuttgart'tan gelecek. İşte hikayelerden bir tanesi olur mu olmaz mı göreceğiz. Lille bir altyapı takımı, tekrardan kendini hatırlatmaya başladı. Fransa'da adını duyurmaya başladı. AYK'da onlar Leski Sofya'yı eleyip, Bulgar takımını eleyip buraya geldiler. Türkiye'den tanıdığımız isimler var. Yakın bir deplasman. Ben şimdi sona doğru şöyle bir puan hesaplaması yapacağım Seda, müsaadenle. Galatasaray'ın bu gruptan en az 10 puan alması gerekiyor. Fenerbahçe için de yine aynı şekilde 10 puan yazarım. En az diyorum ve o 10 puan baktığımızda playoff'u bir şekilde getirir. İlk 8 olmaz ama ben kağıt üstünde kadroları düşündüğümüzde iki temsilcimizin de 10 puan almasını bekliyorum. O 10 puan da dediğim gibi playoff olur. Playoff da artık onların gücüne kalacak. Bence çok iyi bir kura. Geçtiğimiz yıl Galatasaray için daha zorluydu bu kura. Bu yıl öyle değil. İlk başta evet o 3 takım canımızı sıktı. Evet. Ama sonrasında işler daha yoluna girdi. Takımları bir kez daha hatırladığımızda enseyi hiçbir zaman karartmıyoruz. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de bunlarla çok rahat başa çıkabilir. Özellikle Fenerbahçe için yani Real Madrid'in, City'nin, Inter'in olmadığı, Arsenal'ın olmadığı bir kurayı çekmek, 18'in sonra girip bu kurayı çekmek bence şanslılar. Onu söyleyebiliriz. Galatasaray artık o takımlarla zaten özdeşleşti. Onlara karşı en iyi oyununu oynayacaktır. Ben iki temsilcimize de 10 puanı yazıyorum. Gerisi fazlasını almak onların
1: 18
2: işi.
1: Yıl, 18 yıl boyunca Fenerbahçe katılmadı mı şampiyonlar?
2: Katılamadı Seda.
1: Oo, çok uzun süreymiş gerçekten. Ben şimdi biraz mesafeli biri olarak buna ilk defa duydum.
2: 2008-2009 sezonu. O tarihten bu yana Fenerbahçe yok. 7-8'de çeyrek final yapan bir Fenerbahçe vardı. İşte Fenerbahçeliler dünkü hem onların tanıtımında hem Şampiyonlar Ligi'nin onlara atfettiği ait olduğunuz yerdesiniz olayı buradan geliyor. 18 yıldır bu ligde olmayan takım nasıl ait olduğu bir yerde tartışmaları da var. Hayır, Fenerbahçe'nin olması gereken yer. Galatasaray düzenli olarak burada işte o 18 yılın özlemini gidermek için çok iyi bir kura.
1: Büyük bir motivasyon.
2: Net bir şekilde.
1: Var. Bir yandan da şansın yaver gittiği bir kura.
2: Ya Fenerbahçe bunu bence kabul ediyordur. Yani şanslılar. Bu kura şans. Kadroda Fenerbahçe'nin kadrosunda 400'den fazla Şampiyonlar Ligi maçı oynayan oyuncu var. O kupayı 6 kez kazanan futbolcular var. Asensio 4, Ederson, Ake 7 hatta Kante. Bir Şampiyonlar Ligi kadrosuna sahip Fenerbahçe'nin Atletico, Liverpool, Roma, Aston Villa, Shakhtar, Villarreal, Slavia, LASK, Linz'den 10 puanı almaması bence mucize olur. Çok net bir şekilde olabilir. Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart, AYK 10 puan ve fazlası bile var burada Galatasaray için. Cumartesi günü fikstür belli olacak. Tarihler belli olacak ama 8, 9, 10 Eylül'de açılış maçları. Bakalım o açılış haftasında İstanbul'da mı olacak maçlar yoksa deplasmanda mı göreceğiz. Ama iki takımdan birisinin İstanbul'da olacağını söyleyelim. İlk hafta kimi izlemek isteriz? Barcelona mı yoksa Liverpool mu? Artık ona göreceğiz ama ikisi de heyecanlıyız onların buraya gelmesi için. İki takımımıza da bu sene başarılar. 5 Haziran 2027 Madrid'de Metropolitano'da olur muyuz? Zor ama bunun için oynayacaklar.
1: Evet. Galatasaray daha çok katıldığı için Galatasaray'la ilgili sorayım. Bu rakipler arasında geçmişte böyle enteresan bir hikayesi olan takım var mı? Hatırladığın yani şu takımla şu maç.
2: Barcelona ile Galatasaray'ın son maçı UEFA Avrupa Ligi'ndeydi. Şampiyonlar Ligi'nin ilk yıllarında yine aynı şekilde Galatasaray-Barcelona vardı. Paris Saint-Germain ile Galatasaray Fatih Terim'in o Şampiyonlar Ligi döneminde 19-20 sezonunda oynadığını bir kez daha hatırlatalım. O zaman çok zor bir gruptu. Real Madrid, Paris Saint-Germain Galatasaray'la eşleşmişti. Yaklaşık bir 7-8 yıl sonra bir kez daha Paris Saint-Germain'le oynayacak Galatasaray ama o Paris Saint-Germain mi? Son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain mi? Arada çok uçurum var. Ki parayla mutluluğu yakalayamadı o dönem Paris Saint-Germain. Sonrasında bir sistemi kurdu. Mbappe'den, Messi'den, Neymar'dan, bu oyunculardan çıkıp çok daha mütevazi bir takım yaratıp Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Doğru planlamanın aslında bir örneği. Tabii ki parayı yatsımıyoruz ama doğru bir planlamayla çeyrek finali biz düzenli olarak oynayabiliriz diye düşünüyorum. Galatasaray için daha öncelikli, Fenerbahçe 18 yıl sonra katılıp o aradaki dönemi unutturabilir mi? Fırsat ellerine geçti. Fenerbahçe'ye baktığımızda onlar son olarak o Chelsea ve Inter dönemleri vardı. Çeyrek final yaptıklarında Sevilla vardı. Şimdi yine İngiltere, İspanya'dan Atletico ve Villarreal'in geldiğini hatırlatalım. Ben Fenerbahçe'de Shakhtar maçını ayrı bir gözle izleyeceğim. Arda Turan'dan dolayı bir kez daha hatırlatalım. Atletico Madrid bir Şampiyonlar Ligi gediklisi Diego Simeone, Liverpool aynı şekilde söylemeye gerek yok. Roma konusunda orada ilginç eşleşmeler var. Lukaku Roma forması da giymişti. Eski takımlarından bir tanesiyle oynayacak. Galatasaray için Dünya Kupası kadrosundaki isimlerden Barcelona ile ağlayacağını, yine Dünya Kupası'dan Ferran Torres'i İspanya şampiyonu, Ferran Torres'i almıştı Paris Saint Germain. Luis Enrique orada 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 2 kez Paris Saint Germain'le, 1 kez Barcelona'yla. Aston Villa Avrupa Ligi şampiyonu. Unai Emery'nin Avrupa Ligi deyince Unai Emery Ligi oluyor. Bakalım onu Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar taşıyabilecek. Sporting, Feyenoord, Leeds, Stuttgart, AYK'dan dediğim gibi Galatasaray çok net 10 puan çıkaracaktır. Temsilcilerimize başarılar, başarılar, başarılar.
1: Başarılar, teşekkürler. Emin Çağlar'la konuştuk. Devler Ligi'nde rakipler belli oldu. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın. Bu arada saat dilimi olarak da ana haber saat diliminin içerisine girdik ve çok sayıda da önemli haber var. Örneğin o haberler arasında yakından takip ettiğimiz Suriye'deki gelişmeler, Suriye'de SDG'nin fesih kararı, Ankara'nın takip ettiği bir konuydu. Bugün de Milli Savunma Bakanlığı bu konuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu ve Ankara'nın devam edeceğini söyledi. Suriye'ye yönelik olarak gösterdiği, Suriye'ye yönelik olarak saldırıları nedeniyle de İsrail'e tepki gösterdi.
3: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Ankara'nın Suriye'ye desteğinin sürüceği vurgulandı.
4: SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
3: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'de yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi.
4: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir.
3: Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulunun 4 alt komisyon kurma kararına ilişkinde mesaj verdi. Komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarından sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdürecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
5: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Da öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler birbirini tutmuyor dedi. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet dedi. Fethullahçı terör örgütünü işaret etti.
5: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
4: Adalet Bakanı TV 100 yayınına katıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Gürlek, ahbap soruşturmasının derinleşeceğini bildirdi. Yeni masak raporları alınıyor, yeni gözaltılar ya da yeni dalgalar olabilir ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkinde önemli mesajlar verdi.
5: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet ya, ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
4: Bakan Gürlek, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören teklifin Ekim ayında meclise geleceğini de açıkladı. Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından yeni yasal düzenlemelerin de hayata geçirilebileceğini söyledi. İnfazlarla ilgili düzenlemeler yapılacak, başka yasalar olacaktır dedi.
1: Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu ağır. Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı. 33 ülkeden turistlerin de olduğu 1300'den fazla kişi de kayıp.
3: Buzuldan devasa bir kütle koptu. Sismik hareket sel ve heyelana yol açtı. Nepal'de yerleşim yerlerini haritadan silen felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Wow! Bölgeden yansıyan uydu görüntülerine göre felaketi tetikleyen olay, bir buzuldan kopan büyük bir kütlenin binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklenmesi. Uzmanlara göre bu yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Buzulun koptuğu bölge ise başkent Katmandu'nun yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Buz kütlesinin oluşturduğu devasa su ve moloz dalgası vadi boyunca kuzeybatıya ilerleyerek Nepal'de Tibet sınırında bulunan nehre yöneldi ve önüne çıkan her şeyi yuttu. Amerikan New York Times gazetesi olayı buz çığı olarak tanımlıyor. Buzulun çökmesine neyin sebep olduğu henüz net değil. Bilim insanları, iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtse de, kesin nedeni belirlemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Sınırın iki tarafında ağır bir tablo var. Evler, altyapı, köprüler, yollar hepsi suya kapılarak yok oldu. 1300'den fazla kişi de kayıp. Bunun neredeyse yarısını 33 ülkeden turistler oluşturuyor. Nepal Turizm Ofisi'ne göre en çok kayıp turist Hindistan'da. Onu Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Sınırın iki tarafında da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yükselen nehir seviyeleri, hasar gören yollar ve çamur, felaketten en çok etkilenen bazı alanlara ulaşmayı zorlaştırıyor. Benzer bir felaket 2021'de Hindistan'da da meydana gelmişti. Himalayalardaki bir buzulun kopması, Uttarakhand eyaletinde büyük bir sele yol açmış ve yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
1: İşte bu felakete dağdan kopan bir buzul parçasının, ama dev bir buzul parçasının yol açtığı biliniyor. Tarihte de benzer buzul çığı felaketleri olmuştu. Onları bir hatırlamak istedik. 1941 yılında örneğin Peru'da Ant dağlarındaki bir buzul gölünün taşması sonrasında Huaraz kentinde 5000 kişi hayatını kaybetmişti. Bir başka örnek 1962 yılında yine Peru'da Huascaran dağından dev bir buzul parçası koptu ve bölgedeki yerleşim yerleri yine yüz binlerce ton kaya, buz ve çamur altında kaldı. Burada da 4000 kişi ölmüştü. 1970 yılına geldiğimizde yine Peru'dayız. Büyük bir deprem söz konusu. 7,9'luk bir deprem. Yine aynı dağdan bir buzul kopması gerçekleşti. Ve çevreye saatte 335 kilometre hızla buz ve kaya parçaları saçıldı. Bu tam büyük bir felaket. 25 bin kişi öldü. 81 yılına geldiğimizde Peru'dan Tibet'e gidiyoruz. Çin-Nepal sınırındaki Chiranmako buzul gölüne düşen bir buzul söz konusu. O da sele yol açıyor. Burada 200 kişi hayatını kaybediyor. Ve daha yakın bir tarihte Hindistan'da Nanda devinden kopan bir buz kütlesi çığa yol açıyor. Burada da yine 200 kişi hayatını kaybediyor. En yakın felaket buydu. Şimdi bir de işte bunun sonuna 2026 Nepal eklendi. Ama tabii son durumu şu an için bilemiyoruz. Çünkü yüzlerce kayıp var. Ekrandaki kişi Bosna kasabı. Bir savaş suçlusu, bir soykırım suçlusu Sırp general Ratko Mladic öldü. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Son nefesini de Hollanda'da cezaevinde verdi.
6: Srebrenica soykırımının baş sorumlularındandı. Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp general Ratko Mladic hayatını kaybetti. Mladic'in ölümünü ilk olarak Sırp televizyonu duyurdu. Haberde Mladic'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilirken müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey şehrindeki cezaevinde öldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler yetkilileri de haberi doğruladı. 84 yaşındaki Mladic, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Mladic'e bağlı güçler 1995'te Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenica'yı ele geçirdi. 11 Temmuz'da başlayan soykırımda 8.000'den fazla Bosnalı Müslüman katledildi. Toplu mezarlara gömülen kurbanların bazılarının kimlik belirleme çalışması hala devam ederken Bosna kasabı savaşın ardından uzun süre Sırbistan'da serbestçe hayatına devam etti. Yaklaşık 15 yıl boyunca Sırbistan'da saklanan Mladic 26 Mayıs 2011'de yakalanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. 2012'de insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş kanunlarını ihlal de dahil olmak üzere birçok suçtan yargılanmaya başlandı. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlarla savaş hukukunu ihlal etmekten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeyi bekleyen Mladic'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
1: Öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin Adalet Bakanlığı'nda kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesine yaptığı başvuru reddedildi. Adli kaynaklar dosyanın ilk derece mahkemesi ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde karara bağlandığını hatırlattı. Dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delil bulunamadığı belirtildi. 8 yaşındaki Narin Güran ölümüyle ilgili davada Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmış. Nevzat Bahtiyar ise yeniden yargılamada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İki yıl önce cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Rojin Kabayiş'e ne oldu sorusunun yanıtı hala yok. Genç kızın vücudunda tespit edilen anestezi maddesi yeni soru işaretlerini gündeme getirdi. Avukatı da bazı iddialar ortaya koydu. Biz de konuyu bir adli tıp uzmanına sorduk.
7: Geleceğim nasıl gerçek?
6: 27 Eylül 2024'te kayboldu. Cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabayiş'in nasıl öldüğü hala bilinmiyor. Otopside tespit edilen anestezi maddesi Rokuryonyum ise genç kızın uyuşturulduğu iddialarını gündeme getirdi.
8: Haslarda ileri derecede gevşeme ve felç yaratan bir genel anestezi maddesidir. Ameliyatlarda kullanılır.
6: Adli Tıp Kurumu'nda Rojin'in ölümünden 16 gün önce ameliyat olduğu ve anestezi içinde bu maddenin verildiği belirtildi. Peki bu madde vücutta kaç gün kalabilir?
8: Rokuryonyum etken maddesinin terapötik yani tedavi edici dozda kullanıldığında yaralama ömrü 60 ila 80 dakika. Bu giderek yaralanıyor. 2 gün, 3 gün içerisinde vücuttan tamamına yakını zaten atılmış oluyor. Ancak geri kalan eser miktarda kalan madde 2-2,5 aya kadar bu gelişmiş cihazlarla tespit edilir.
9: Tek başına bir bulgu aslında her zaman yorumlamaya da müsait olmuyor değil mi?
8: Kamuoyunda anlaşılmayan teknik terimler üzerinden spekülasyon yapılırsa yargılamayı kötü etkiliyor. Bilimin delilleriyle ortaya koyup sadece uzmanından yorumları dinlemekte fayda var diye. Şöyle şöyle olabilir derse biri ve o öyle çıkmazsa cinayet değilmiş diye bir algı oluşabilir. Yani kesin şudur demekten ziyade bütün tahlillerin bitip, bütün tetkiklerin bitip, raporların ortaya çıkıp ve adli kovuşturmanın da bitmesini beklemek gerekiyor.
6: Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümüyle ilgili yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli de DNA örneği alınanlar arasında.
1: 90'lı yılların popüler dans grubu Mezdeke'nin dansçısı Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatılmış. Kambur'u öldüren katil zanlısı cinayeti itiraf etmişti. Bu cinayete ilişkin soruşturma da tamamlandı. 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
10: Ne zaman dedi? Ben dedim Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım, daire kapısını da açmıştım.
11: Bülent Gündüz, şimdi yer gösterme işlemi yapacağız.
3: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri dönmüş, cinayeti bu sözlerle anlatmıştı. Bülent Gündüz, akrabası olan Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur'u 26 Mart 2016'da öldürdüğünü itiraf etmişti. Yıllar sonra aydınlatılan cinayete ilişkin iddianame hazırlandı. 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı.
10: İsmail'i tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de çıkardım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
3: Bülent Gündüz, cinayeti yıllar önce planladığını ve Kambur'un dansçılığından rahatsız olduğu için öldürdüğünü öne sürmüştü. Ancak savcılık, Kambur'un dansçılığı bırakmasının üzerinden yıllar geçtiğine dikkat çekerek bu anlatımı çelişkili buldu. İddianamede katil zanlısı Bülent Gündüz'ün olay günü Avcılar'dan metrobüse bindiği, yolculuk sırasında telefonundan sim kartını çıkarmış olmasının altı çizildi. Soruşturmada adı geçen diğer şüpheliler Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar'ın olay öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtları incelendi. 3 şüphelinin de olaydan önce ve olay sonrasına kadar telefonlarının kapalı olduğu tespit edildi. Bu durumun şüphe oluşturduğu ifade edildi. Savcılık, 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Gündüz hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talep edildi.
1: Yarın Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları da düşüyor. Uzmanlar şiddetli yağışlara ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.
12: Sezonun ilk serin ve yağışlı havası ülkeye giriş yaptı diyebiliriz. Çünkü birçok noktada yağış olacak. İstanbul'da, Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da hatta bu yağış Adana'ya, Gaziantep'e kadar inecek ve sıcaklıklarda da belirgin düşüş olacak. İstanbul'da yarın sıcaklık 24 dereceye iniyor. Yağış anında 20 dereceye kadar gerileyecek. İstanbul'da gün boyu yağış var. Özellikle öğle saatleri ve öğleden sonra yağış şiddetli de olacak. Yani su baskını tehlikesi de var. Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz hattında, Düzce'de, Bolu'da, ayrıca Eskişehir taraflarında yağışlar şiddetli olacak. Ankara'da gök gürültülü şiddetli yağış var. Cumartesi günü olduğunda Sivas, Ordu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat buralarda yağışlar şiddetli. Pazar günü Doğu Karadeniz'de şiddetli olacak. Adana'da, Kuzey Kıbrıs'ta hatta cumartesi gök gürültülü şiddetli yağışlar var. Mersin'de, Hatay'da. Ege kıyıları ise İzmir, Bodrum hattında da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. 5-6 derece düşüş var. Cuma, cumartesi kuvvetli rüzgarlarla akşam saatlerinde üşüten de bir hava olacak. Pazar günü olduğunda İstanbul'da güneşli bir havaya uyanacağız. 28 derece sıcaklık var. Sonraki günler daha ortalamalarda olacak. Çok 30 derecenin üzerinde değil ama 30 dereceye yakın seyredecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik savaşına İran'ın nasıl yanıt vereceği sorusu tartışılmaya devam ediyor. Amerikan CNN kanalı İran'ın olası misilleme seçeneklerini mercek altına aldı. Şimdi o seçeneklere birlikte bakalım.
6: Uzun zamandır satranç oynuyoruz. Ayrıca poker oynamayı da öğrendik. Şimdi ise ikisinin karışımını oynuyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin açtığı ekonomik savaşa nasıl yanıt vereceklerini bu sözlerle özetledi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, deprem gibi misilleme yapacağız dedi. İran'a olası misillemeler Amerikan CNN kanalının internet sitesinde yayınlanan analizde mercek altına alındı. İlk olasılık Tahran'ın petrol fiyatlarını daha da yukarıya çekmeye çalışması. İran'ın Körfez ülkelerinin Hürmüz'e alternatif boru hatlarına saldırılar düzenleyebileceğine dikkat çekildi. Muhsin Rızai'nin ekonomik savaşın devam etmesi halinde ne Hürmüz Boğazı'ndan ne de Basra Körfezi'nden tek bir damla petrol ihraç edilmesine izin vermeyecekleri tehdidi hatırlatıldı. İran'ın saldırılarıyla ABD dahil dünya genelinde petrol fiyatlarının artabileceğinin altı çizildi. İran'ın misilleme olasılıklarından bir diğeri ise savaşın coğrafi kapsamının genişletilmesi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin bu hafta başında Bulgaristan topraklarındaki Amerikan yakıt ikmal uçaklarına dikkat çekerek bu ülkeyi hedef alabilecekleri uyarısında bulunduğu hatırlatıldı. İran'ın NATO ve Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan'ı vurmasının gerilimi büyük ölçüde tırmandıracağının altı çizildi. Misilleme seçeneklerinden biri de İran'ın nükleer doktrinini gözden geçirmesi. İran Meclisi'nin nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasından çekilmeyi ele almaya başladığına dikkat çekildi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin geçen pazar yaptığı açıklamada nükleer silah yapımına yönelebileceklerini ima ettiği vurgulandı. Bir başka olasılıksa İran'ın uyum süreci ve caydırıcılığı aynı anda yürütmesi. İran'ın yanıtının ekonomik uyumla gerilimi tırmandırarak karşı tarafı caydırma politikasının bir birleşimi olabileceği belirtildi.
1: Tıp dünyasında pankreas kanserine karşı tarihi bir adım atıldı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi klinik deneylerde hastaların yaşam süresini ikiye katlayan akıllı ilaca kullanım onayı verdi. Tüm dünyada umut yaratan tedaviyle ilgili ayrıntılar haberimizde.
3: Klinik test sonuçları açıklandığında bilim insanları verileri dakikalarca ayakta alkışlamıştı. Pankreas kanseriyle mücadelede devrim niteliği taşıyan Daraxon Rasip isimli akıllı ilaç, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden resmi kullanım onayını aldı. Söz konusu ilaç, 3. faz klinik testlerde standart tedavilere yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi. Tedavi, hastaların ortalama yaşam süresini 6,5 aydan 13 aya çıkardı. İlacın çalışma prensibi, pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen KRAS mutant genini hedef almaya dayanıyor. Araştırmacılar, KRAS geninin tüm kanser türlerinin %20'sinden fazlasında bulunduğuna dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde reçeteli olarak satışa sunulan ilacın aylık maliyetinin 40 bin dolar, yani yaklaşık 2 milyon lira civarında olması bekleniyor. Uzmanlar, ilacın pankreas kanserini tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor. Ancak bilim insanları tedavide kritik bir eşiğin aşıldığı görüşünde. Tıp dünyası, dünyanın en ölümcül kanser türlerinin gelecekte akıllı ilaçlar sayesinde kronik ve yönetilebilir hastalıklara dönüşebileceğini umut ediyor.
1: Prens Harry ve eşi Meghan Markle çocuklarıyla birlikte artık resmen Britanya'dalar. Çocukları Archie ve Lilibet'le birlikte Kaliforniya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir özel uçakla Birmingham'a gittiler. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'la neler olup bittiğine dair konuşalım. 6 yıl önce gitmişlerdi, 6 yıl sonra döndüler. Gökhan, bu nasıl bir dönüş? Bu kesin olarak İngiltere'ye de yerleşme mi? Çocuklar orada mı okula gidecek? Yoksa iki ülkeli bir hayat mı planlıyorlar bundan sonra? Peki geldiler, kraliyet görevlerini de geri alabilecekler mi? Buna talipler mi? Seni dinliyoruz.
13: Seda, çok soru var ve bu soruların aslında yanıtlarına ilişkinde ciddi bir tartışma Birleşik Krallık'ta başlamış durumda. Sen de dikkat çektin, resmi olarak artık Birleşik Krallık'talar ama sürekli kalacaklar mı burası meçhul, ama çocuklarını bu ülkede okutmak istedikleri aşikar. Çünkü bu ülkedeki bir okula kayıtları yaptırıldı her iki çocuğun da. Bu nedenle buradalar aslında, bu yüzden geldiler, ama kendilerini yakın çevresinden aldığımız bilgilere dayanarak şöyle söyleyebiliriz. Aslında uluslararası bir aile aile yapmak istiyorlar. Yani hem Kaliforniya'daki evlerini tutuyorlar, orayı kapatmadılar. Hem Portekiz'deki evlerini kapatmadılar. Yani çocukların okulu boyunca Birleşik Krallık'ta olacaklar, anlaşılan o ki. Ama sonrasındaki zaman dilimlerinde, tatil dönemlerinde de Kaliforniya'da ya da Portekiz'de zaman geçirmeye de devam edecekler. Böyle bir yol seçtikleri anlaşılıyor. Şimdi Britanya medyası ailenin ülkeye özel bir jetle giriş yaptığını söyledi. Los Angeles'tan kiraladıkları bir jetle geldikleri söyleniyor. Ve aslında buraya gelişleriyle ilgili en büyük engel, en büyük tartışma, sen de hatırlayacaksın, çoğu zaman yayınlarımızda da dile getirmiştik, güvenlik konusuydu. Fakat gelişlerinde görünür bir polis korumasının bulunmaması dikkat çekti. Buna özellikle bakılmıştı zaten. Çalışan kraliyet ailesi olacaklar mı? Hayır, olmayacaklar. Bu da net bir şekilde söylendi. Aslında kraliyet üyeliği

0: anlaşılıyor. Ama şimdilik Harry ve ailesi özel güvenlikte yollarına devam edecekler gibi anlıyoruz. Sussex ailesi Londra dışında bir yer tercih etti. Büyük ihtimalle Cotswold bölgesinde özel bir konutta yaşayacakları anlaşılıyor. Çünkü açıklamadılar neresi olduğunu tam olarak. Ama okula yaptırılan kayıtlar üzerinden yola çıkılarak Prenses Diana'nın, yani annesinin, ailesinin de yaşadığı bölge olarak bilinen burayı tercih edecekleri konuşuluyor. Tabii Archie ve Lilibet çocuklar da gelecek hafta Britanya'daki bir okulda eğitim hayatlarına başlayacaklar. Kesin olan, en net olan bilgi de bu zaten. Fakat Harry ve Meghan resmi kraliyet görevlerine dönmeyecek dedik az önce ama ticari ve yardım amaçlı çalışmalarını sürdürecekleri anlaşılıyor. Bir kralın da zaten kendisine ait organik ürünler satan bir yapılanmasının olduğu biliniyordu. Şimdi gelini kendisine rakip mi olacak gibi başka bir tartışma başlığı da açılmış durumda. Az önce de söylemiştim, Britanya'ya kesin ve tek merkezli bir dönüşten çok uluslararası bir aile düzenine geçiş şeklinde yorumlayabiliriz aslında Prens Harry ve Meghan Markle'ın buraya gelişlerini. Öyle anlaşılıyor ki Harry çocuklarının da bu kültürü tanımasını ve eğitimini burada almasını istemiş ve bu konuda Meghan'ı da ikna etmişe benziyor şu ana kadar gelen tabloya baktığımızda. Ki zaten daha önce Kral Charles'la da buluşmuşlardı Temmuz ayında ve Archie ve Lilibet de büyük babalarıyla 4 yıl sonra yeniden görüşme şansını elde etmişti. Kral Charles'ın dönüşten memnun olduğu ifade ediliyor ama veliaht abisi Prens William'la hala küsler ama bu ilişkide de henüz bir değişiklik olmadığı yönünde bilgiler gelmeye devam ediyor Seda. 6 yıl önce 2 kişi olarak ayrılmışlardı. Şimdi 4 kişilik bir aile olarak tekrar döndüler.
1: Görevlerine değil ama kraliyet ailesine yaklaştıkları kesin Gökhan. En azından Charles torunlarıyla daha yakın olabilecek ama bakalım William'la Harry arasındaki gerginlik ne olacak? Peki devam edelim. Önümüzdeki süreçte elbette hem İngiliz basını hem de dünya takip edecek bu konuyu. Bugünün bir gözaltı haberi Manifest grubunun kurucusu ve menajeriyle ilgiliydi. Tolga Akış gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturmada. Müsteşenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltildi kendisine. İstanbul'da gözaltına alındı Tolga Akış. Tunceli'de Munzur Üniversitesi'nde akademik ve idari personelin katıldığı Erasmus programı ile ilgili de dikkat çeken bir iddia var. 20'ye yakın personelin Hollanda'ya gönderildiği süreçte sahte imza ve davet mektuplarının hazırlandığı iddia ediliyor. Bu kapsamda ulaşım masrafları karşılanan personele günlük olarak harcırahta ödenmiş. İşte üniversite iddialarla ilgili inceleme başlattı.
2: İddiaya göre sahte kaşe ve imza kullanıldı. Davet mektupları hazırlandı. Munzur Üniversitesi personeli 6 yıldır bu belgelerle Hollanda'ya götürüldü. Tunceli'de Erasmus Personel Hareketliliği Programı'nda binlerce euroluk usulsüzlük yapıldığı iddiası inceleniyor. Program, üniversite personelinin yurt dışındaki kurumlarda eğitim, öğretim veya mesleki gelişim faaliyetlerine katılmasına olanak sağlıyor. İddiaya göre üniversitede görevli makine mühendisi Uğur Yıldız, 2020 yılından bu yana Hollanda'daki bir şirket adına sahte kaşe ve imza kullanarak davet mektupları hazırladı. Bu belgelerde en son 20'ye yakın akademik ve idari personel Rotterdam'a götürüldü. Personelin ulaşım giderlerinin karşılandığı, ayrıca günlük harcara ödendiği belirlendi. Usulsüzlük nedeniyle binlerce euroluk kamu zararı oluştu. Ayrıca programdaki personel puanlama sıralamasının da sahte belgelerle değiştirildiği öne sürüldü. İddialar arasında sahte evrakla kamu personeline gri pasaport çıkarılması da yer aldı. Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker, kendi rektörlüğü dönemi için yani 2023'ten bu yana yurt dışına gönderilen personelin listesinin çıkarılması için talimat verdi. Peker, inceleme sonucuna göre soruşturma başlatılacağını söyledi.
1: Bir okulun bahçesinde oyun oynayan çocukların üzerine futbol kalesi devrildi. Kale direğinin altında kalan çocuklardan birinin bacağı kırıldı. Üstelik kafasından da yaralandı. Olay anının bir güvenlik kamerası görüntüsü de var.
3: Topu vurdu, düştü kale.
4: O şut az daha 4 yaşındaki Ediz'in ölümüne neden oluyordu. Futbol kalesi üzerine düşen çocuğun başı yarıldı, bacağı kırıldı. Olay Arnavutköy'de bir okulun bahçesinde yaşandı.

0: Bir grup çocuk içeri girip oyun oynamaya başladı. İçlerinden biri kale direğine asıldı. O sırada bir diğerinin çektiği şut asılı çocuğa isabet edince kale direğinin dengesi bozulup düştü. Aile kazanın ihmal sonucu olduğunu iddia ediyor.
1: Büyük bir kale var, futbol kalesi ve sabitlenmemiş bir şekilde yerde duruyor. Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Okulun bahçesinin kapısının açık olması ayrı bir ihmal.
0: Üzerine futbol kalesi düşen çocuğa yardıma ilk koşanlar yanındaki arkadaşları oldu. 9-10 yaşındaki çocuklardan biri yaralı haldeki Ediz'i kucaklayıp eve götürdü. Aile o sırada çocukları gören bir öğretmen olduğunu ancak yardım etmediğini de iddia ediyor.
2: Koşup bir müdahale bile etseydi belki şu kadar bir süre 2 ay içinde belki de çocuğum kalkabilirdi. Çünkü sürüklenerek getirildi benim çocuğum eve kadar. Bu sene anaokuluna başlayacaktı. Kaydetmiştim. Şimdi gidip kaydımı tekrardan sileceğim. Evet, gidemeyecek maalesef.
0: Yaralanan çocuğun tedavi için ameliyat olması gerekebilir. Ailesi ise olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında işlem yapılmasını istiyor.
3: Yaz bitiyor. Öğretmen ve öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapmaya hazırlanıyorlar. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi bir toplantı yaptı. Ve o toplantıda okulların açıldığı ilk hafta ele alındı. O ilk hafta uygulanacak tedbirler belirlendi.
4: Hepiniz hoş geldiniz.
0: 2026-27 eğitim öğretim yılı için ilk zil 14 Eylül'de çalacak. İstanbul'da 3 milyona yakın ilk, orta ve lise öğrencisi ders başı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME toplantısında okulların açılacağı ilk haftada uygulanacak tedbirler kararlaştırıldı. Mega kent İstanbul'da özellikle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için bazı trafik düzenlemeleri yapılacak, toplu ulaşım araçlarına ek seferler konacak. UKOME kararlarına göre 14 Eylül Pazartesi günü sabah 6'dan akşam 4'e kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave seferle kapasite artışına gidilecek. 800 bine yakın vatandaş toplu taşımaya yönlendirilecek. Trafik polisleri de 500'e yakın kritik noktada bine yakın memurla sahada olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü güvenlik önlemleri kapsamında ise okulların açıldığı ilk gün 808 noktada sahada olacak. Çocuk şube ve mobil okul timlerinin de aralarında olduğu 2000'den fazla ekip güvenlik uygulaması yapacak. Bazı ilçelerde ise güvenlik önlemlerini jandarma sağlayacak. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Veliler, servis şoförlerinin toplu taşıma aracı kullanım belgelerini ve ücretleri İBB'nin ilgili sistemi üzerinden kontrol edebilecek.
3: Bir yandan da okulla ilgili hazırlıklar evlerde konuşulmaya başlandı. Yavaş yavaş alışverişler yapılıyor ve bu noktada merdiven altı kırtasiye ürünlerine dikkat etmek gerek. Çünkü çocukların sağlığı için bu tip ürünler risk yaratıyor. Uzmanlar fiyat kadar TSE onayına da bakılması yönünde uyarıyor.
5: Öğrenciler 14 Eylül'de yeniden okula dönecek. Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarlarında kırtasiye ürünlerine yönelik testler başladı. Uzmanlar ürün alırken fiyata değil, TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmesi çağrısı yapıyor.
6: Veliler kırtasiye malzemesi alırken öncelikle renginden ve fiyatından ziyade ürünlerin çocukların sağlığını etkilemeyecek güvenilir ve kaliteli ürünler tercih etmeli. Ambalajı bozulmamış, ağır kokulu ürünler ve menşei belli olan ürünler tercih edilmeli.
5: Testlerde öğrencilerin sık kullandığı suluk, silgi, kalem ve boya gibi ürünlerin zararlı kimyasal madde içerip içermediği kontrol ediliyor.
6: Kurşun kalem, özellikle boya kalemlerinde kurşun, kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller, plastik ürünlerde ise kanserojen madde dediğimiz fitalat maddeleri ve tekstil ürünlerinde ise alerjik reaksiyonlara sebep olan azoboyar maddeler bulunmaktadır.
5: Cilde temas eden ürünlerin güvenli olması da alerjik reaksiyonlara maruz kalmamak için önemli.
6: Standart dışı maddeler çocukların hem cilt yoluyla hem de solunum yoluyla aldığında uzun sürede sağlık sıkıntılarına neden olabilir. Özellikle ciltle temas eden yüz boyaları, dövme kalemleri gibi ürünlerin dermatolojik testlerin yapılmış olması gerekmektedir.
7: NTV Radyo.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: NTV Radyo.

0: Plan. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: An itibariyle dünyada ekonomik gündemin en önemli başlıklarından bir tanesini Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Donald Trump tarafından geçtiğimiz 19 Ağustos'ta açıklanan İran'a karşı yeni bir tırnak içinde ezici ekonomik savaş harekatının başlaması haberi veya açıklaması üzerine bunun arka planının nasıl doldurulacağı sorusu kaplıyor. Öyle ya, özellikle açıklanan listede yer alan ülkeler arasında, ikinci ülkeler arasında elbette yakın komşu Türkiye'de var. 7 ülke İran'la doğrudan komşuluk ilişkisi içerisinde. Sadece bu ülkelerle, sadece ticari faaliyetlerle, alışverişlerle değil, havalimanlarının kullanımından diğer tüm geniş kapsamlı veya tanımlı ama henüz içi tam olarak doldurulamamış birçok madde bazında Amerika'nın nasıl bir tavır alacağı, ne gibi yaptırımlar uygulayacağı merakla bekleniliyor. Herhalde bununla ilgili gerekli çalışma ve hazırlıklar da yapılıyor. Tabii daha evvel de belirttiğimiz üzere bu tür bir yeni harekatın, hatta Steve Bassett'ın o abartılı deyimiyle İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin kesin zaferi sağlamalarını açan D-Day, Normandiya çıkartmasına benzetilen bu açılımın başarılı olabilmesi veya bir anlam ifade edebilmesi, diğerlerine göre farklılaşabilmesi için hiç şüphesiz işin içine Çin'i de katmak gerekiyor. Çin bilindiği üzere İran'la özellikle enerji dahil olmak üzere en büyük dış ticaret partner olma özelliğini koruyor. Tabii İran'ın nezdinde. Resmi açıklamalarda Çin böyle yeni yaklaşımların, bu tür ambargoların çalışmayacağını ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Ama daha evvel de biliyoruz, pek de hani İran'ın arkasında duran bir tavır sergilemedi. Çünkü Çin özellikle son dönemde gene Amerika'nın gündeme getirdiği aşırı üretim kapasitesini veya ürettiklerini bir yere satmak, tırnak içinde eritmek zorunda. Bir numaralı adaydı Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla Çin bir parça daha hani böyle İran'ın arkasında çok da kuvvetli bir duruş sergilemedi. Şu anki hal ve tavrı da paralel bir duruş gösteriyor. Tabii Çin aslında sadece bu İran meselesi ve eşi benzeri görülmemiş ekonomik savaş perdesiyle gündeme gelmedi. Son dönemlerde hani bu patlayan Çin ihracatının dünyadaki etkileri görüşülüyor. Avrupa Birliği Çin ile bir günde, yani gündelik 1 milyar avroluk dış ticaret açığı veriyor. Şimdi önümüzdeki haftalarda tekrar ticaret zirvesi olacak. Amerika Birleşik Devletleri aşırı kapasite dolayısıyla Çin'e %7,5'luk ek gümrük vergisi getireceğini ilan etti saatler evvel. Ama bunun iki ülke arasında anlaşılan %20 tavanını aşmaması düşünülüyor. Nasıl bu iş tırnak içinde becerilecek, onu da görmek gerekiyor. Çin ihracatı veya Çin'in dünya pazarlarına satışı geçtiğimiz sene 4 trilyon doları geçti. Yani bu nasıl dengelenecek? Özellikle işte Almanya'nın mesela bu çerçevede karşılaştığı problemleri biliyoruz. Daha evvel de defaatle konuşmuştuk. Çin tabii haksız destek sağlamak ve Komünist Parti'nin mutlak iktidarı altında devletle özel girişim arasındaki belirgin hattın flu, hatta çoğu kere ortadan kaldırılması esasına dayalı bazı suçlamalarla karşı karşıya. Onlar da kendilerini savunuyorlar. Ama netice itibariyle bu ticaret savaşları, şimdi ekonomik savaş gibi meselelerde hani Çin işin olmazsa olmaz bir bacağını, bir tarafını oluşturuyor. Türkiye açısından tabii durum aslında belki de hani çoktan kaybedilmiş bir vaka görünümünü ifade ediyor, işaret ediyor. Neden? Çin'e 1 dolarlık ihracat yapıyoruz, 12 dolarlık ithalat yapıyoruz. 1'e 12. Hani böyle taksimi kurtlar yapmaz. Şairin dediği gibi nasıl bu düzelecek, düzelme imkanı var mı? En son 6 aylık rakamlar işin daha da kötüleştiğini, daha da yukarı yönlere doğru Türkiye aleyhine çalıştığını gösteriyor. Hatta bu gidişatla bizim de hesaplarımız ve projeksiyonlarımız Avrupa Birliği bizim bir numaralı dış ticaret partnerimiz olma özelliğini aylar içerisinde dahi kaybedebilir. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yani Çin'in nasıl durdurulacağı, ne yapılacağı konusu düşünülüyor. Tam da bu sırada dünkü İstanbul Sanayi Odası toplantısında yeniden endüstriyel yapılanma vesaire gibi söylemler gündeme geliyor. Evet, ne diyelim, bizden sadece gerçekleri ortaya koymak. Bugünkü birlikteliğimizi enteresan bir dipnotla tamamlayalım. 30 küsür senedir yeni ürün geliştirme dersini değişik kurumlarda, içeride ve dışarıda vermeye devam ediyoruz. Bu senede gene bu dersi vereceğiz. İngilizce dilinde bu sene vereceğiz. Tabii her sene yenilikleri tekrar silibusu, ders düzencesini oluşturuyoruz. O çerçevede tahminler ve tahminleme konusu, yenilik konusu, girişimcilik konusunda Elon Musk gündeme geliyor. Elon Musk biliyorsunuz son dönemde gene bir takım sıkıntılarla gündeme geldi. Ama notlarımdan birkaç kupleyle tamamlamak istiyorum. Elon Musk'ın aslında bu öngörü ve tahminleri çok ses getiriyordu. Bu yenilik ve yeni ürün geliştirmede de hep bu konulara çok önem veriyoruz. Mesela 2013 yılında diyor ki kendi piyasaya sunduğu elektrikli otomobilin 2016 yılı itibariyle neredeyse tamamen otomatik kullanım yoluyla hizmet edeceğini söylüyor. Tabii bu gerçekleşmemiş. Sonra 2016 yılında bunu 2019'a uzatıyor. 2020 yılından beri de bu hedefleri sürekli bir sene geriye atıyor. 2026 aralığında da son bir öngörüde bulunmuş. Orada da demiş ki kendi kendine kullanılan, sürülen arabalar, Mars'ta yerleşim kurulması, uzayda bir takım veri işleme merkezlerinin kurulması, robotlar, yapay zeka vesaire. Bütün bunlar aslında şöyle bir baktığımızda fena halde ıskalanmış. Ama ne diyelim, Musk gibi böyle normalin dışında zihinlere ihtiyacımız var. Çünkü standart düşünerek, kalıpların içinde kalarak yenilik ve orijinalliği kovalamak mümkün değil. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Anahtar teslim mutluluk.
4: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
3: Anahtar teslim mutluluk.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: NTV Radyo.

0: hava durumu.
1: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak. Gün boyu görülecek yağmur öğleden sonra daha şiddetli yağacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derece aralığında. Ankara ve Bursa'da da gök gürültülü sağanaklar var. Ankara 27, Bursa 26 derece. İzmir 35 derece ancak kuvvetlenen rüzgarla serinlik geliyor. Antalya ise 40 derece.
0: Hava durumu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.

0: İyi akşamlar NTV'ye, Yakın Plan'a hoş geldiniz. Türkiye'nin yakın coğrafyasında önemli değişimlerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Bir yanda Türkiye terörü bitirmek adına kararlı bir süreç yürütüyor. Bir yandan Suriye'de tüm halkların içinde yer aldığı yeni bir devlet inşa ediliyor. Bir yandan seçimlere doğru giden İsrail her alanda saldırganlığa devam ediyor. Kuzeyimizde ve doğumuzda gittikçe uzayan savaşların olduğu bir ortamda aslında tüm gelişmeler de bir şekilde birbiriyle bağlantılı. Hepsini iyi analiz edebilmek, yaşanan değişimi anlayabilmek elbette kolay değil. Bunun için değerli konuklarımız var. Bu meseleleri konuşacağız. Bir taraftan iç siyasetteki gelişmelere de bakacağız bu akşam. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ayrılığın ardından muhalefette sular hala durulmuş değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraçlar var. Mansur Yavaş'la ilgili ortaya atılanlar var. Bazı iddialar var. Hepsini konuşacağız. Bu akşam Yakın Plan'da NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Deniz Tansi konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum.
0: Sağ olun. Ve akademisyen yazar doktor Ufuk Uras da bu akşam Yakın Plan'ın konuğu. Sayın Uras hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Kemal Bey sizle başlayalım. Şimdi bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısı vardı. Orada İsrail'in son dönemde artık böyle Türkiye'yi de neredeyse sözle doğrudan hedef aldıkları görülüyor. Buna karşı bir açıklama vardı. Bölgenin geleceğinin tek taraflı güç kullanımıyla değil, uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışıyla inşa edilebileceği gerçeğini vurguluyoruz denildi. Ve son bölümünde de İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel barışı istikrar tehdit eden eylemleri karşısında somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu uluslararası toplumun bir kez daha yineliyoruz diyor. Türkiye aslında her zaman söylediğini tekrar söylüyor ama İsrail'de gittikçe sanki bölgesel saldırganlığın dozunu da arttırmaya çalışıyor.
1: Şimdi Burak Bey bizim tüm bu olup bitenlerin sağlıklı analizi ve kafamızda oturması için bir kavramı hep aklımızda tutmamız lazım. Büyük bir jeopolitik deprem oldu ve bu depremin sonuçlarını yaşıyoruz. Yani 7 Ekim'de Gazze'de, Filistin'de yaşanan olaylardan sonra bütün bölgedeki dengeler değişiyor. Yani hiç kimse şunu tahmin edemedi. Yahya Sinwar'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için İsrail'e yaptığı o operasyondan sonra Suriye'de Esed rejimi devrilecek, Lübnan'da Hizbullah lideri öldürülecek, İran'da Hameney'i öldürülecek ve Orta Doğu bambaşka bir yere gidecek. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu, tahmin de edemiyordu. Başladıktan sonraki yani deprem olduktan sonraki artçı şoklar Suriye'de bir rejimi değiştirdi ve 60 yıllık Esed rejimi, diktatörlüğü, azınlık diktatörlüğü hiç kimsenin tahmin edemediği bir sürede devrildi gitti. Ve yerine çok kısa bir süre önce motosikletin arkasında İdlib'de bulunan bir kişinin gelip cumhurbaşkanı olacağını da hiç kimse tahmin edemedi. Dolayısıyla şu anda içinde bulunduğumuz değişim öngörülmesi zor. Tahmin edilmesi hiç kolay değil. Zaten SDG'nin kendini feshetmesinden sonraki süreci geriye sarsak insanların ne kadar akıl almaz yorumlar yaptığını da görürdük. İşte Kürtler özellik ilan edecek, orada bağımsız devlet kuracaklar, Türkiye'nin eli kolu bağlandı değil mi? Deve dişi gibi insanlar, akademisyenler, emekli askerler, gazeteciler zannediyorum son yılların en büyük fiyasko yorumlarını yaptılar. Tahminlerini yaptılar, analizlerini yaptılar. Ve maalesef bugün o yüzleri kızarmadan olayları izliyorlar. Şimdi bu değişimde bir altın momentum oluştu. Türkiye için ama. İsrail bu saldırganlıklarının, yani Lübnan'a saldırması, İran'a saldırması, Yemen'e, Katar'a, Irak'a, her yere saldırmasının sonucunda çok güçleneceğini ve bölgede en önemli aktör olacağını hesap ediyordu. Ama şartlar onun istediği gibi olmadı. en önemli yerde Suriye'de olmadı. Yani Suriye'yi parçalamayı, üçe bölmeyi, Araplara, Kürtlere, Dürzilere, Alevilere, Nusayrilere herkese bir parça verecekti ve parçalanmış Suriye tezini savundu. Hatırlayınız, programlarda hep bunu konuştuk. Üniter Suriye tezini savunan Türkiye, parçalanmış Suriye tezini savunan İsrail'in bir mücadelesi var. Sonuç ne oldu? Türkiye'nin dediği şu ana kadar oldu. Mesela İsrail'in elindeki en önemli kartlardan bir tanesi PKK ve PKK'nın Suriye'deki uzantılarıydı. Silahlı Kürt gruplarını hem Türkiye'ye karşı kullanacaktı, hem Suriye'yi parçalanmakta kullanacaktı. O kart elinden gitti. Kart elinden gittikten sonraki bütün bu açıklamaların sebebi o agresiflikle onu kapatmaya çalışıyor. Aslında Suriye'de İsrail'in bileği büküldü. Onun dediği olmadı, Türkiye'nin dediği oldu. Ve Amerika'da İsrail'in dediğini yapmamış oldu. Şimdi elinde son kart Dürziler. İki gün önce Dürzilerin azınlık olan grubunun lideridir Hicri. Biz İsrail'le birleşmeyi, bütünleşmeyi istiyoruz diye bir açıklama yaptı. İsrail yaptırdı tabii ki bunu. Şimdi son kart Dürzileri kullanarak Lübnan'dan, Suriye'den bir parça kopar. Şimdi bütün bunların hepsinin üstüne bir de Ekim ayında seçimleri var. Orada bir seçim olacak. O seçimlerde bir iç kaldıraç malzemesi olarak Türkiye'yi kullanıyorlar. Türkiye'yi bir tehdit olarak göstermeye çalışıyorlar. Güvenlik duygusunu tetiklemeye çalışıyorlar. Şimdi sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada halkın kendini güvende hissetmemesi durumunda iktidarda olan partiye oy verir. Yani bir dakika, risk almayalım şimdi. Zaten bunlar devleti yönetiyor. Biz o partiye bir gidelim de şu tehlikeyi atlatalım. Şimdi Türkiye'yi buna bir malzeme yapmak, bir kaldıraç yapmak için tahrik ediyorlar. Netanyahu açıklama yapıyor, Savunma Bakanı açıklama yapıyor, Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı ve hepsi Türkiye'yi tehdit eder tarzda açıklama.
0: Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını koydular, Netanyahu'nun kazanmasını istemiyor diye seçim kampanyası yapıyorlar.
1: Billboardlar da asıldı yani Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafları. Şimdi tüm bunlara karşın Türkiye özellikle Suriye içerisinde son yaptığı uçak saldırısından sonra, üste yaptığı saldırıdan sonra Türkiye'nin tansiyonu daha da yükselterek İsrail'e karşı bir şey yapmasını bekledi. Sadece İsrail beklemedi, birçok yer bekledi bunu. Fakat Türkiye bu 7 Ekim ayında yapılacak seçimlerde Netanyahu'nun ve iktidar partilerinin elini güçlendirmemek için tansiyonun yükselmesini istemedi. Durdurdu orada krizi. Kendi açısından da biraz risk aldı. Yani Suriye'de evet sana mesaj gönderdik diye Netanyahu açıklama yaptı. Kendi açısından riski şu, yani bölgedeki diğer olayları izleyen devletler Türkiye niye cevap vermiyor diye bir soru soracaklar doğal olarak. Sebebi bu. Yani Ekim ayındaki seçimlerde Türkiye'yi bir tehdit unsuru olarak gösterip seçmenin güvenlik duygusunu tetikleyerek oylarını almaya çalışan iktidarın partilerine ve başta Netanyahu'ya bu planı uygulamaması için bir hamle yapmış oldu Türkiye. Ama bunun geçici olduğunu açıklıyor işte sizin demin okuduğunuz Savunma Bakanı'nın sözcüsünün. Yani biz buradaki tezlerimizden, yaptıklarımızdan vazgeçmiyoruz. Suriye'ye destek vermeye devam ediyoruz. Ama tansiyonu yükseltmiyoruz. Senin ne yaptığını gördük. Bunu not ettik. Şuna emin olabiliriz. Türkiye, İsrail'in yaptığı ve Türkiye mesaj olarak verdim dediği konuya bir cevap verecektir. Bu not edildi ve bir gün bunun cevabı verilecek.
0: Kendi istediği yerde, kendi istediği zamanda.
1: Evet, bunu yapacak. O yüzden kriz bitmiş değil. Ekim ayında Netanyahu'nun seçimi kazanma ihtimali yüksek hala. Fakat ben şöyle bir şey de görüyorum. Netanyahu kaybetse de yerine gelecek muhalefet ondan aşağı kalır değil. Saldırganlıkta, işgalde, uluslararası hukuku tanımamakta ve Türkiye karşıtlığı yapmakta ondan geri kalır değil. Hatta bazı muhalefet partileri Katar'ı en büyük düşman ilan ederek Onu da hedef gösteriyor. Bu tansiyon
0: devam etmez
1: kolay kolay.
0: Şimdi hocam, yani Kemal Bey'in söylediği işte o jeopolitik deprem, hani o günden böyle bugüne işte yaklaşık 3 sene olacak neredeyse. Hani baktığımız zaman olanlara, Gazze'de bir soykırım ardından gerçekleşti. Lübnan'a savaş açıldı. Suriye'de Esad devrildi. İran'da savaş oldu. 7 Ekim'den önce başlayan Ukrayna Savaşı hala devam ediyor. Bölgede bir şeyler değişiyor ama değişim tamamlandığında ortaya ne çıkacak? Yani yeni Amerika bir taraftan gitmek istiyor, bir türlü gidemiyor hala Orta Doğu'dan. Yeni ne olacak? Buna dair neler konuşuluyor akademi dünyasında mesela?
2: Şimdi buradaki temel sıkıntı şu. İsrail'in devlet yapısını aslında altını yeniden çizmek lazım. Dediğiniz doğru. Ciddi anlamda bir jeopolitik kırılma var. Ama İsrail'in politikası sürekli savaş teorisidir. Yani İsrail savaşmadan yaşayabilen bir ülke değil. Ama şimdi rakibinizin kim olduğu önemli. Yani Türkiye gibi bir rakiple savaşamazsın. Bunun real politikte karşılığı yok. Ama İsrail'in özellikle, bakın haritaya bakalım. 1967'den beri Suriye'de bir işgali var. Golan Tepeleri'yle başlayan. 73 Yom Kipur Savaşı'nda bunu tekrarladı. Sonra 2024'te bu işgali daha da genişletti. Suriye'deki rejim değiştikten sonra. İşte biraz önce Kemal Bey söyledi, yüzler üzerinde ama bu Hermon Dağı dahil bazı yerlerde kendi nüfuzunu Golan'dan da çıkıp biraz daha ilerletti. Lübnan'da 70'li yıllardan beri kaç defa işgal etti Lübnan'ı? Hani bu bir tek 82 ve 2006 değil, 1. ve 2. Lübnan Savaşı. Yani Güney Lübnan'da ve Güneybatı Suriye'de aslında İsrail'in değişik zamanlarda konjonktürü kendince kullanarak devam ettiği, uluslararası hukuku içe sayan işgalleri var. Ama en ilginç olanı, işgal etmeden nüfus sağladığı bir yer var. Onu özellikle altını çizmek gerekiyor. Güney Kıbrıs.
0: Güney Kıbrıs, evet.
2: Yani Güney Kıbrıs'a bir hani savaşla ordu falan götürerek yapmadı ama savaşmadan 2009'dan beri, özellikle bu Davos krizinden sonra, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi arasında oluşan bir savunma ittifakı var. Önce savunma, enerji işbirliği sonra geldi. Hı hı. Şimdi bu anlamda baktığımızda Güney Kıbrıs, Güney Lübnan ve Güneybatı Suriye üzerindeki İsrail'in eksenine çok dikkat etmek lazım. Ama şu söylenebilir. Evet, İsrail yani bu anlamda uluslararası meşruiyeti olmayan bir ülke. Bunda zaten herkes mutabık. Ama şimdi Türkiye'ye yönelik böyle bir deneme yanılma yapmaya kalkışması, baktığımızda öncelikle akademik bağlamda baktığımızda real politiğe kesinlikle uymayan, yani ne savaşma kapasitesi anlamında, hı-hı, ne coğrafya anlamında, ne de diğer noktalarda, peki ne yapmak istiyor? Özellikle Suriye'deki gelişmelere dikkat edilecek olursa, tabii daha henüz çok net konuşmak için henüz erken, daima ihtiyatlı olmak lazım ama buradaki SDG yapılanması ya da buna benzer yapılanmaların, işte silah bırakma konusu, Şara hükümetiyle bu anlamda bir araya gelip bir uzlaşma ortaya koyması. Çünkü İsrail özellikle Suriye'de, daha önce Irak'ta da hatırlayalım, 2004'te Seymour Hersh'ın New Yorker'da yazdığı bir Plan B makalesi vardı. Orada ne diyordu? Diyordu ki buradaki peşmergeleri İsrail'in Mistar Evin grubu eğitiyor. Peşmergeler üzerinde nüfuzu var diye. Bugün o nüfuz yok. Şimdi Suriye'de dediler ki Türkiye'nin sınırı boyunca büyük bir kuşak ortaya koyacak İsrail. Ve hatta bu yapıyı işte Akdeniz'e ulaştıracak gibi çok büyük sözler söyleniyordu.
0: Hatta işte Suriye'nin doğusundan kara bağlantıları da tabii, oluşturulacak.
2: Tabii. Yani
0: ve
2: işte o büyük İsrail'e giden yolda falan diye. Bütün bunların hiçbiri olmadı ama yani şimdi dikkat edin. Yani bu biraz önce yapılan özette de ifade edildi. İlk defa İsrail ile İran doğrudan savaştı. Yani bu şimdiye kadar dolaylı zeminleri vardı. İran savaşıyordu zaten. Niye? Hizbullah demek. İran. Aslında bir vekalet savaşıydı bu anlamda bakıldığında. Ha, Hamas tabii ki İran yapımı bir örgüt değil. Ama Hamas'la İran'ın müttefik olduğu noktalar vardı. Bu vekalet savaşları zemininde, yani İsrail İran'la hiç savaşmıyordu diye bir konu değil. Ama doğrudan birbirlerine, yani hedef tutsun tutmasın ama balistik füzelerin atılması ve bu anlamda bakıldığında, hani İsrail buradan da şöyle bir noktaya çıkartmaya çalıştı. Onu da altını çizmekte fayda var. Yani Körfez ülkeleri ciddi anlamda zafiyete uğradı. İsrail bu sefer dedi ki ben Körfez ülkeleriyle beraber hareket ederek ABD ekseninde bir çerçeve elde edebilir miyim? Ama uluslararası arenada hiç kimse İsrail'le yan yana gözükmek istemiyor. Şimdi bu anlamda bakıldığında Ekim seçimi yapılana kadar yeni bir takım sürprizlerle mi karşı karşıya kalacağız diye bir düşünce var. Çünkü İsrail'de hani Netanyahu hem her ne kadar ön planda gözüküyorsa da karşısında daha önce bir sekizli masa kurulmuştu, sekizli koalisyon kurulmuştu. Yair Lapid'le işte Naftali Bennett dönüşümlü başbakanlık falan dedi. O da ilginçti. Yani Hamas'a bağlı olmasa da Hamas'a sempati gösteren İslamcı bir takım gruplar da vardı o hükümette. Siyonist partiler de vardı. 8 parti bir araya gelmişti. Hatta o Kudüs gününden sonra oluşan ortamda. Hatta o zaman Biden'ı hatırlarsanız şey demişlerdi. Kingmaker. Biden işte İsrail'deki hükümeti belirliyor diye. O hükümet ancak bir yıl sürebildi. Yine Netanyahu geldi. Toparlayacak olursam bu anlamda bakıldığında İsrail'in bu tek taraflı siyasetinde ve askeri doktrininde artık belli bir sınıra gelindi. Şimdi bu sınırın ötesinde yani ben İran'la da savaştım, işte Türkiye ile de savaşırım demek kağıt üzerinde belki İsrail'de herhangi bir kafede falan otururken çok heyecan verebilir. Hı hı. Ama real politiğe baktığımızda bu ciddi soru işareti, ama daha sonra belki tekrar konuşuruz. Bu Güney Kıbrıs'taki yapılanması bence ciddi bir takım güvenlik problemleri bütün bölge için yaratıyor. Sadece evet. Türkiye için değil.
0: Sayın Uras, şimdi şöyle bir tablo da ortaya çıkıyor. Yani işte bu bölgedeki iki belki de en önemli iki askeri güç Türkiye ve İsrail ve bölgenin güvenliğine yaklaşımları taban tabana birbirine zıt. Türkiye diyor ki benim güvenliğim tüm bölgenin, komşularımın güvenli ve istikrarlı olmasından geçiyor. Türkiye'nin tezi bu. İsrail ise kendi güvenliğinin tüm bölgenin istikrarsız ve işte parçalanmış veya başarısız devletlerden oluşmasından geçtiğini düşünüyor. Şimdi bu iki farklı yaklaşım neticede nereye varacak? İşte kaçınılmaz bir çatışmaya mı evrilecek? Başka yine bir diplomatik yol mu bulunacak? Nereye varacak sizce bu iş?
3: Zannetmiyorum. Ben seçimlerden sonra İsrail'de daha bir normalleşme yönünde hareket edeceğini. Ama şuna dikkat etmek lazım. Siyasi aktörler, sabit, değişmez aktörler bugünün İsrail'ine 1948 yılının İsrail'i gücüyle bakıp neydi 1948 yılının özelliği, soykırımdan geçmiş halkın devletleşmesi, antisemitizm meselesi, hassaslık vesaire. Ama bugün böyle bir durum söz konusu. Yani İsrail'in yeni mottosu, İsrail'in yeni gerektiğini imha etsin. Ama bu ilişkilerin normalleşmesi o kadar küresel düzeyde vicdanen desteklenen bir ülke. Suriye İsrail için bir tehdit asla değil. Türkiye İsrail için bir tehdit.
0: Sayın Uras. Sayın Uras, müsaadenizi rica edeceğim. Sesinizde bir problem var arkadaşlar. Şimdi ona bakacaklar. Bir reklam arası verelim. Ardından devam edeceğiz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Müzik arası.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Tekrar karşınızdayız reklamların ardından Yakın Plan'la. Reklama gitmeden önce Ufuk Uras'la konuşuyorduk. Şimdi daha sağlıklı bir şekilde bağlantıyı kurduk. Ufuk Bey, Türkiye ile İsrail arasındaki bu gerginliğin nereye evrileceğini sormuştum. Bir kez daha kusura bakmayın, baştan alabilirsek yanıtınızı sevinirim.
2: Yani Türkiye'nin İsrail soykırımına karşı tutumu İsrail'e karşı bir tutum değildir. Ve dünya kamuoyunda da gördüğümüz gibi vicdanen etik değerler itibariyle bir yenilgi söz konusu. Yani 1948'lerden temel farkı büyük ölçüde burada. Yani siz hangi siyasi aktör olursanız olun, ister Dürzi olun, ister başka bir şey olun, İsrail'in soykırım politikaları yokmuşçasına politik pozisyon benimseyemezsiniz. O yüzden Türkiye'nin izlediği bu teşhir ve sürece kulak asmama tutumu isabetli bir tutum. Ama bu da belli bir süre sonra ete kemiğe büründürmek durumunda. Çünkü mesela Suriye'nin toprak bütünlüğü gibi bir konuda ABD uzun bir süre dezentegrasyonist politikaları desteklerken bundan vazgeçti. Şimdi bu yokmuş gibi davranamazsınız. Ya da ne bileyim Suriye'de artık Esad gelsin ve Baaz diktatörlüğünü sürdürsün gibi bir seçenek söz konusu değil. O yüzden başta Suriye olmak üzere var olan ülkelerin toprak bütünlüğü üzerinden gidilmesi gerekiyor. Daha da önemlisi Birinci Dünya Savaşı'ndaki bu ulusların kaderini tayin hakkı ilkesi giderek bir post ulusal varlık tanımlaması üzerinden yeniden ele alınıyor. Yani tümüyle biraz önce Kemal Bey'in ifade ettiği gibi paradigmanın değiştiği bir dönemi eski öznelerin değişmezliği üzerinden ele almak bir tür sizi Japon askerlerini benzetir. Yani genç kuşaklar bilmez. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde savaş bitti derler. İnanmaz adam, asker komutanını getir ister ama komutan ölmüştür falan. Yani bu duruma düşmemek lazım. Bunu kültürel olarak da söyleyebiliriz. Can Yücel'in Memuzin'le ilgili bir tespiti vardır. Aman der, bu Memuzin'den Türk aydınlarına bahsetmeyin. Onlar limuzin zanneder der. Yani kendi kültürel kodlarına yabancılaşılan bir ortamda sizin asla bir hegemonik güç olamayacağınız ortada. Yani 1935'lerin İnönü Kürt raporuyla ve daha sonraki raporlarla meseleye bakılamaz. Artık güvenlik riski ortadan kalktı. Suriye-Türkiye arasındaki meseleler, sınır güvenliği ilgili büyük ölçüde aşıldı. Bu İsrail'i rahatsız olabilir ama önemli olan uluslararası kamuoyundaki haklılığınızdır. Ben inanıyorum ki hak mücadelesi her zaman çıkar mücadelesini galebe çalacaktır. Hani bunu ütopik bulabilirsiniz ama haklı değilseniz istediğiniz kadar çıkarınızı maksimize edin, bir yere varabilmeniz mümkün değildir. Üç aşağı beş yukarı bu meselelere böyle bakıyorum ve hakikaten güvenlik boşluğunun ortadan kalkması Türkiye açısından da Türkiye'nin yaptığı, açtığı cepleri düşünün. Cepler YPG'ye karşı, işte karşı açılan ceplerdi. Şimdi bir anda yepyeni bir durum var. Bir süreç alacak ama bu yepyeni durumda Türkiye-Suriye ilişkilerinin inkişafı bölgedeki barışın tesisi açısından çok büyük bir imkan sunacak. Bunu kısa bir süre içinde göreceğiz.
1: Şimdi Kemal Öztürk, Türkiye'nin aslında bir istediği şey daha Suriye'de gerçekleşti. Mazlum Abdi bir Şam'a gittiler ve Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Ahmet Şara ile görüşüldü. Ardından Cumhurbaşkanı Şara ile varılan anlaşma ve güçlerimizin Suriye ordusu tugaylarına katılım sürecinin tamamlanmasının ardından bugün itibariyle Suriye demokratik güçlerinin görevinin sona erdiğini ilan ediyoruz dedi. Yani SDG'in feshedildiğini, askeri bir güç olarak feshedildiğini tam bir sorumlulukla duyuruyoruz dedi. Şimdi Ne demek bu? SDG'nin feshedilmesi ne anlama geliyor?
3: Müsaadenizle ondan önce Ufuk Hoca'nın söylediği bir konuya değinmek istiyorum. Bu antisemitizm meselesi, Ufuk Hoca öyle olduğu için değil, o hatırlattığı için ifade edeyim. Antisemitizm meselesi İsrail'in bir süredir savaş propagandasında bir araç olmaya başladı. Yani kim İsrail'in yaptığı soykırımı eleştiriyorsa, Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu söylüyorsa mahkeme kararıyla, Gazze'de soykırım yaptığını, Lübnan'ı işgal ettiğini, Suriye'yi işgal ettiğini söyledikçe antisemitizm yapıyor bunlar. Bunlar Yahudi düşmanlığı yapıyor diye baskı yapıyorlar. Şimdi Amerika'daki seçimlerde görüyorum bunu, ara seçimlerde. Trump yapıyor bir de bunu. İşte bu demokratların adayı bir Yahudi düşmanıdır diye. Adam da ben Yahudi düşmanı değilim, Yahudileri çok severim. İşte şöyle komşum var, böyle komşum var. Ben savunmaya geçiyor. Uluslararası sahada da görüyorum bunu. Bu bir antisemitizm diye açıklama yapıyor Dışişleri Bakanlığı. Onların Dışişleri Bakanı. Karşı taraf savunma yapmak zorunda kalıyor. Hiç buraya düşmemek lazım. Yani İsrail'in işgalciliğini, Netanyahu'nun soykırımcılığını, İsrail'in saldırganlığını olabildiğince düz anlatmak lazım. Hiç de ben Yahudi düşmanı değilim pozisyonuna, savunmasına da sokmamak lazım kendimizi. Şimdi SDG meselesi, Mazlum Abdi'nin o açıklaması çok tarihi bir dönem, tarihi bir dönemeci ifade ediyor. Ve bu tam olarak o jeopolitiğin zorlamasıyla oluşan bir şeydir. Şimdi İsrail'in anlamadığı şey de bu zaten. Mesela Suriye'de Esed rejimi düştü. Fırsat bu fırsat, Rojava'da bir Kürt devleti kuralım diye gaz verdiler. Çatıştılar. Yani maalesef insanlar öldü yani. Ben de o çatışma alanlarını gidip görme fırsatım oldu. Büyük bir mahrumiyet içerisinde yaşayan Şeyh Maksud Mahallesi, Halep'in bir mahallesidir o. YPG'nin elindeydi 15 yıldan beri. İnsanlar o mahrumiyeti, o geri kalmışlığı, o halkın perişanlığını hiçbir zaman görmedi. Oysa ki oraya basını sokmuş olsalardı önceden, ya sen 15 yıldır YPG olarak burayı yönetiyorsun, bu halkın perişanı, sokaklardan lağım akıyor. Bunu görürlerdi. Ne demek istiyorum? YPG'nin Suriye tabanında, Kürtler de dahil olmak üzere, bir karşılığı hiç yoktu zaten. Silah zoruyla vardı. Hep silah zoruyla tuttular. Dolayısıyla o jeopolitik değişim orada bir Kürt devletinin kurulmasını zaten imkansız kılmıştı. Bunu hep dile getirdiğimizde insanlar, ki bunların bir kısmı devlette uzun süre askerlik yapmış, büyükelçilik yapmış kişilerdi. Hayır, orada bir Kürt devleti kurulacak, göreceksiniz, Rojava'da İsrail'in güdümünde, Amerika'nın güdümünde bir devlet olacak diye söylüyorlardı. Hatırlayınız bunları.
1: Geçtiğimiz günlerde Rudava bir röportaj verdi Mazlum Abdi. Orada, o röportajda da bu, yani sizin bahsettiğiniz o hizmet meselesi çok ısrarla soruluyor kendisine. Hani halkın şikayetleri var, rahatsızlıklar var. Evet. İdlib'de bile şartlar o dönemde çok daha iyi olduğu söyleniyordu falan diye. O röportajda
3: soruluyor. Şimdi bakın, hocama da söylemiş olayım. Üniversitede bir çalışma yaptırmak lazım. Yani Orta Doğu ve Suriye konusunda çalışma yapan öğrencilere iki şehir ve iki lider. İdlib'de Ahmet Şara, Haseke'de ya da Şeyh Maksud'da Mazlum Abdi. İkisi neler yaptı? İkisinin sonucu ne oldu? Bunu yaptırmak lazım. Bambaşka şeyler çıkıyor ortaya çünkü. Şimdi YPG'nin veya SDG'nin kendini feshetmiş olması, birinci kazananı Suriye'nin kendi halkı oldu. SDG'nin bileşenlerini gidip görmüştüm ben Rakka'da. Oradaki Arap aşiretleriyle görüştüğümde. O zaman bile, ki çatışmalar devam ediyordu bazı bölgelerde, SDG'nin varlığını sürdürmesinin imkansız olduğunu herkes görüyordu zaten. Aşiretlerden oluşan bir yapıydı bu. Bu arada Mazlum Abdi'ye şunu da sorsalardı keşke röportajında. Bizim 100 bin silahlı gücümüz var diyordu. Nerede onlar? O da yokmuş meğer. Ki o zaman da kimse inanmıyordu. Hayır, öyle bir güç yok dendiğinde. Şimdi neticede Suriye'de Araplar ve Kürtler bir arada yaşamayı kabul ettiler. Ve parçalanmayı reddettiler. Entegrasyonu seçtiler. Şuna kesinlikle emin olmamız gerekiyor. Oradaki bu süreci hızlandıran, oradaki bu süreci tetikleyen, güçlendiren, daha fazla ivme kazanmasını sağlayan şey Türkiye'deki terörist Türkiye projesidir. Onun etkisi Suriye'ye yansımıştır. Şimdi bir öngörüde bulunuyorum. Bu jeopolitik zorunlu değişimler aynısını Dürzilerin de başına gelecek. Onlar da parçalayamayacaklar, bağımsız bir devlet kuramayacaklar, varlıklarını sürdüremeyecekler.
1: Deneyecekler mi siz?
3: Deneyecekler. Yapamayacaklar. Tıpkı SDG-YPG gibi. Yapacaklar, başaramayacaklar. Nusayriler de tahrik edildi.
1: Evet.
3: Yine İsrail tarafından. Hatırlayınız onu. Onlar da yapamadı. Dürziler de yapamayacak. Göreceğiz bunu da. Şimdi Suriye'den sonraki dalga Irak'ta yaşanacak. Biz Irak'a çok fazla detaylı bilmiyoruz ama ben en son Ulaştırma Bakanı ile Bağdat'a gittiğimde orada çok büyük bir politik zelzele işaretleri gördüm. Yani oradaki gruplar, oradaki İran dengesi, Amerika'nın çekilmesi bilmem bir sürü şey var orada. Ve orada da şunu göreceğiz. Bu da bir jeopolitiğin zorunluluğudur. Türkiye orada da etkin olacak. Şartlar bize bunu zorunlu kılıyor. Yani bizi tarihin taşan nehri, yatak değiştiren nehri bizi bir yere çekiyor. Ve eğer tarihin doğru tarafında yer almazsanız o taşan nehrin, o selin sularına kapılıp gidersiniz. Bugün Türkiye'de bir kısım böyle bir şey yaptı. Maalesef o sele kapıldılar. Okuyamıyorlar. Yani o jeopolitik değişimi okuyamıyorlar şu anda. Ama her şey kendini gösteriyor. Bu mecburen coğrafyanın bize gösterdiği ve sahadaki real politiğin öğrettiği bir şeydir. İran sahadaki, İsrail sahadaki bu real politiği okuyamıyor bana göre. Ve bunun sonuçlarını da göreceğiz. İsrail bir gün gücünü kaybedecek. Başka bir çaresi yok. Bu kadar düşmanlık, bu kadar insan ölümü, bu kadar ülkeye, 6 ülkeye saldırdı. Avrupa'da, Amerika'da bu kadar büyük İsrail düşmanlığı hiç olmamıştır tarihinde. Bunların hepsinin bir sonucu olacak. Ha bizim sabırla, aklı selimle ülkemizi güçlendirip coğrafya

0: Türkiye ile oradaki o yapı arasında da bir temas olduğu da son dönemde anlaşılıyor. Verilen mesajlarda da bu görülüyor. Şimdi işte bir dönem Türkiye'nin Kuzey Irak'taki işte Barzanilerle, Talabanilerle de arası kötüydü. Ama şu an tabii Barzanilerle daha iyi. Gayet iyi ilişkilerin tesis edildiğini görüyorum.
1: Talabani ile de iyi şu an.
0: Talabani ile de gittikçe daha iyi hale gelen bir ilişki
2: Talabani
0: var.
2: Talabani ile Amerika ile İran arası değişik
0: evet, bir şey. Yani benzer bir ilişki Suriye'deki acaba Kürtlerle de kurulabilir mi?
2: Şimdi tabii bu zaman alacak. Ben geçen dün zannediyorum Jerusalem Post'ta bu SDG'nin özellikle işte silah bırakmasıyla ilgili bir analiz okudum. Orada İsrail'in rahatsızlığı o yazıda çok net bir şekilde görülüyordu. Çünkü eldeki malzeme ciddi anlamda azaldı politik bağlamda. Neyi söylemeye çalışıyorum? Şimdi bütün bu konular bağlantılı olarak ifade ettiğimizde ister istemez hep İsrail boyutu gündeme geliyor. Şimdi Kemal Bey biraz önce bu antisemitizm konusunda hani Ufuk Hoca da değindi. Şimdi antisemitizm bu anlamda çok tırnak içerisinde antisemitizm diye bir şey var tabii ama antisemitizm söylemini İsrail hep şu anlamda haksız bir biçimde kullandı. İsrail'i herhangi bir noktada eleştirdiğinizde sadece bu konularla ilgili bu soykırım çok net ama başka bir konuyla ilgili eleştirdiğinizde hep antisemitik olmakla suçlandınız. Bu ne demek? Amerika'da ya da başka ülkelerde, üniversite kürsülerinde, gazetelerde, başka yerlerde dışlanma, ötekileştirme, etiketlenme demek. Yani buna benzer çok ağır sonuçların olduğunu söylemek mümkün.
1: Fransa'da suç.
2: Bir de böyle hani farklı cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmak mümkün. Çünkü İsrail soykırım döneminde kullanılan bir sloganı devlet politikası olarak yani kendisi üstüne nasıl aldı bilemiyorum ama never again yani bir daha asla sözünü İsrail'le ilgili. Şimdi bu yaşananlar Avrupa kıtasında yaşandı. Orta Doğu coğrafyasında yaşanmadı. Değil mi? Yani şimdi bunu oraya alıp buraya adapte etmek çok farklı bir konu. Tabii ki antisemitizm de olmamalı, İslamofobi de olmamalı. Bu ayrı bir konu ama bu konulara ifade ederken çok hassasiyet gösteriyoruz. Şimdi Türkiye açısından değerlendirildiğinde aslında Türkiye'nin bu anlamda oluşan yeni Suriye zemininde. Şimdi bu yeni Suriye tabii bir takım soru işaretleri var. Çünkü biraz uzun bir zaman alacağını söyledi Şara anayasa konusunun. Şimdi bu Türkiye'nin savunduğu tez Suriye'nin üniter bir devlet olması. Ama burada çeşitli sorular var. Üniter mi olacak, federal mi olacak, yoksa idari özellik mi olacak, buna benzer konular mı olacak? Ama soru şu, Suriye toprak bütünlüğünü koruyabilecek mi? Yani güneybatı Suriye'de devam eden, yani bir kere Golan'daki işgal 67'den beri devam ediyor. Bu tamamen sonra erdirilebilecek mi? Kolay bir soru değil. Yani soruyu ön atmak kolay da. Ama peki en azından 2024 sonrasındaki genişleme durabilecek mi? Yani daha doğrusu bitirilecek mi İsrail işgali? Yani biz Suriye'den bahsederken aslında hani Esad sonrası dönemden 2024 Aralık'tan bugüne kadar yani neredeyse artık 2 yılı dolduracak Aralık ayında. Ama bu anlamda İsrail'in olduğu bittileri var. Bu olduğu bittilerin sona ereceği, İsrail'de çeşitli tarafların bir araya gelip, bölgesel ve küresel odakların da bir araya gelip kabul edeceği bir mutabakat ve Suriye'nin gerçekten devlet olarak varlığını devam ettirebilecek bir anayasa lazım, bir devlet yapısı lazım. Bürokrasinin ona göre kendisini ifade etmesi gerekiyor. Şimdi bunlar kuramsal anlamda teorik olarak anlatmak kolay ama bunu kurmak başlı başına bir iş. Yani Irak'ta Amerikalılar ne yaptı? Biz burayı rahat idare edelim diye 50 bin kişiyi 50 bin memuru işten attılar. Bürokrasi kalmadı Irak'ta. Irak'ta da devlet yeniden kurulmaya çalışıldı. Irak'ta da benzer konular var. Ki Irak'taki konu bence son zamandaki bilmiyorum Kemal Bey onu mu kastetti ama İran etkisi konusu aslında burada belirleyici. Yani İran'ın içinde bulunduğu durum, İran'ın Irak'taki yani sadece Bağdat yönetimiyle arasında iyi olması bağlamında değil, Haşi Şabi dahil olmak üzere bir takım silahlı gruplarla ilişkisi bağlamında değerlendirdiğimizde burada öyle bir alan var ki bu iki demokratik devletin tanzimi için de kullanılabilir. Bu işin asla fırsat kısmı ama kriz kısmı Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi'ne kadar klan, kabile, aşiret ve terör örgütlerine ihale edilen kontrol edilebilir istikrarsızlık alanları ve adacıkları da oluşabilir. Yani o herhalde momentumdan ifade edildiğinde tabii tehlikeleri ve fırsatları

0: riskleri ve fırsatları beraber değerlendirmek gerekiyor. Şu soru sorulabilir. Ya tamam, demokrasi bir günde gelir mi? Tabii ki yani o hani bu konuda her zaman ihtiyatlıyız ama en azından devlet yapısının ortaya konması, ama o devlet yapısı ortaya konurken bir takım Amerikalı bürokratların ya da diplomatların, ki Irak anayasası öyle olmadı mı? Önce İngilizce yazdılar, sonra Arapçaya çevrildi, sonra Kürtçeye çevrildi, sonra diğer dillere çevrildi. Yani bu şekilde olmadan gerçekten Suriye'deki diyelim ki bütün tarafların olabileceği bir anayasa söz konusu olacak mı? Bence bunları biraz tartışmak lazım. Çünkü Irak anayasası o zaman çok nasıl diyeyim, böyle hızlı bir zeminde hazırlandı. Federalizm dediler ama öyle bir federalizm ki bir tek Irak Kürt bölgesel yönetimi var. Ama o da bütün değil. Talabani, Barzani ayrı ayrı. Ama hani Irak anayasasında başkent, bölgeler, merkezi olmayan iller ve yerel yönetimler dediğiniz zaman gevşek bir federasyon var aslında. Yani federal kurumlar güçlü değil ama bu federe birimlerden de sadece bir tanesi var. Diğer birimleri de kavga çıkmasın, iç savaş çıkmasın diye adlarını koyamadılar. Yoksa Sünni Kürtlerin olduğu kuzeyin dışında Sünni Arapların ve Şii Arapların olduğu bölgelerde de ayrı otonomi ifade edilecekti. Ama onu tercih etmediler. O uygulanmadı, adı konmadı. Yani bu zeminde değer, belki de hani konulmaması daha da iyi diye ifade edilebilir. Ama bu çerçeveyi bence doğru bir şekilde okumak lazım. Bir yandan büyük fırsatlar var ama bir yandan da bu bölgenin devletsizleşmesi bağlamında önemli problemlerin de olduğunu özellikle altını çizmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki Sayın Uras, az önce Kemal Bey de ifade etti. Yani Suriye'de işte SDG'nin kendini feshetmesi, yaşanan gelişmeler elbette Türkiye'de devam eden süreçle de bağlantılı. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Malazgirt zaferinin yıl dönümünde yaptığı açıklamalar vardı. Orada bir ifade çok dikkat çekti, özellikle o konuşmada. Türkiye 100 yılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık dedi Cumhurbaşkanı. Ne demek istedi sizce atımızın kuyruğunu bağladık diyerek?
2: Yani orada bir kararlılık ifadesi var ama konuşmanın bütününde bence en etkileyici cümle şehitlerimize ve gazilerimize borcumuz barışı tesis etmektir cümlesi. Yani buradaki barışçıl bir zeminde iktidarıyla muhalefetiyle herkesin yan yana gelmesi bence son derece önemli bir mesele. Çünkü esas problem, hani iktisadi kriz vardır, sosyal krizler vardır, fakat kavrayış krizinden daha vahim bir şey yok. Kavrama krizi içine girdiğinizde önünüzü bile göremez hale geliyorsunuz. Ya nasıl yanlış ilaç hastayı öldürürse yanlış tahlillerin de benzer sonuçları oluyor. İşte Suriye meselesinden size yaşadığımız bir örnek vereyim. Biliyorsunuz bir dönem Rojava üzerinden çok ciddi bir gerilim vardı, ölümler vardı ama bütün bu meselelerde, krizde taraf mı olacaksınız ya da yoksa bunu aşacak bir irade mi oluşturacaksınız? Ya yani ülkemizde de insanlar bu tabii Rojava'ya karşı tutum aldılar ama arkasından gelen cümlede HTŞ ile komşu olmayalım. Yani SDG asla Şam yönetimiyle bir diyaloğa, anlaşmaya girmesin dendi. O gün o anlaşma imzalandı ve çok büyük bir felaket aşılmış oldu. Yani kavrayış krizi dediğim şey masumane bir şey değil. Yangına körükle gidiyorsunuz. Yani bir yarayı saracak mısınız? Yarayı daha fazla deşecek misiniz? Meselesi önemli. O yüzden yine biraz önce bu antisemitizmden bahsederken, yani 1948'lerin dünyasında değiliz derken onu kastettim. Başka bir konuyu ele alın. Mesela Srebrenica katliamı. Milosevic faşizmini eleştirirken siz aynı zamanda anti-Sırp bir tutum mu alıyorsunuz? Hayır. O Sırp parlamentosu daha sonra yan yana geldiler ve bir öz eleştiri yaptılar Srebrenica katliamı ile ilgili. Dolayısıyla İsrail'in de önünde tek rakip kendisi. Bu kendisini aşabilmesinin de yolu bu yüzleşmeyi yapabilmesinden büyük ölçüde geçiyor. Yani bu HTŞ meselesi öyle bir tuhaf değil ki hala bugün kullanılıyor. Bu dünyada her şey değişir ama HTŞ değişmez. Şimdi yapısal bir değişim olduğunu görüyorsunuz. Sizin Esad rejiminin bazı diktatörlüğün yıkılmasında sevinmeniz sizi HTŞ'li yapmıyor. Sizin ABD'nin Afganistan'ı pılını pırtını toplayıp terk etmesinden hoşnut olmanız sizi nasıl Talibancı yapmıyorsa. Yani kavrayış krizi dediğim şey büyük ölçüde bu. Yani oradaki yapısal dönüşümü büyük ölçüde görememe hali. İnsan etiği dediğiniz şey ettiklerin toplamıdır. Bölgede İsrail'in Gazze başta olmak üzere yaptıkları ortadayken kültürel olarak bu coğrafyada sizin bunu onaylayabilecek bir pozisyon almanız tamamıyla bir intihardır. Bunu büyük ölçüde görmek lazım. Ama bu kavrayış krizinden nasıl çıkılır meselesi zor. Çünkü aşması zor. Çünkü bizde genellikle küskün olmak muhalif olmak zannediliyor. Küskün olan insanlar aslında var olan her şeyi itiraz etmeyi muhaliflik olarak görüyor. Halbuki bu Suriye'de yaşananlar hakikaten çok önemli bir şey. Yani düşünebiliyor musunuz? Kadın taburları var. Kadın taburları Suriye ordusuna entegre oluyor. Var olan yapılanmadaki siyasi aktörler Suriye devletinin bir parçası oluyor. Bu anayasal dönüşümle beraber bütün bu sürecin Türkiye'de de çok olumlu yönde etkileri olduğunu göreceğiz. Çünkü sınırdaki güvenlik krizi aşıldıktan sonra zaten çözülmeyecek bir sorun yok.
1: Yani şimdi Suriye'deki o değişimi anlamak açısından şu da önemli herhalde, değil mi Kemal Bey? Belki izleyicilerimizin bir bölümü veya Türkiye'de çok bilinmeyen bir konu olabilir. Esad dönemi Kürtlerin Suriye'deki durumu neydi?
3: Şimdi Deniz Hocam'ın Irak örneğinden yola çıkarak bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi Amerika'nın Irak'ı işgalinden sonra uyguladıkları politikalara bakın. Suriye'yi de aslında işgal etti ama bunu hiç kimse dillendirmedi. Yani SDG'ye mesela Amerika kurdu aslında. Orada üsleri var, bir sürü yerleri var Amerika'nın. YPG milyarlarca dolar silah verdiği söylendi, değil mi? Şimdi Amerika hiçbir zaman kurucu bir, yani sistem kurucu bir devlet hiçbir zaman olmadı. Ne Afganistan'da, ne Irak'ta, ne İran'da, ne Somali'de, gittiği her yerde.
1: Sistem bozucu veya sistem yıkıcı.
3: Evet, sistem yıkar ama sistem kuramaz. Şimdi Irak'taki kurduğu sistem işlemiyor. Orada böyle gidemez. Yani o federatif yapı, o Barzani'nin bilmem ne bölgesi, yok Süleymaniye'nin bilmem ne bölgesi, oradan oraya gidemez, sınırın oraya geçemez. Bir sürü saçmalık.
1: Ya Bosna'da da öyle değil mi mesela?
3: Bosna'da, bravo. Şimdi Suriye'de gitti SDG'yi kurdu. Ben o Amerikalıların konuştuğu Arap aşiretleriyle görüştüm son gittiğimde. Amerikalılar bize geldi dedi. Kişi başına işte $250 vereceğiz. Aylık olarak ödeyeceğiz. 10 bin kişi ver, şu kadar para al. Ama komutan Mazlum Abdi olacak dedi. Biz de bu kim dedik ya, Mazlum Abdi'yi de tanımıyorduk falan. İnanın böyle oldu yani. Sahayı bilmiyor, aşiret yapılarını bilmiyor, bölgeyi tanımıyor, demografiden anlamıyor, kültürden bir haber. Böyle bir şey kurdu yani ve bunun çalışacağını düşündü. Çalışmadı. O adamlar da buna diyor ki Amerikalılar, ya bu buraları bilmez, Rakka burası hani falan. Kürt ama buranın Kürdü de değil diyor. Silahı dayıyorlar, kabul edeceksin. Bana silah dayadılar ve kabul ettirdiler diyor yani adam. İtiraz edince beni hapse attılar. Böyle bir sistem kurmaya çalıştı yani. Orayı böldü. İşte petrolü birine veriyor, bilmem neyi kim. Hiçbir zaman sistem kuramıyor. Şimdi Türkiye'nin tavrına bakın. Değil mi? Oradaki devrimin en önemli destekçilerinden biri Türkiye. Birincisi üniter yapıyı savunuyor Türkiye. Mesela bölmüyor yani. Yani Kürtler benim hasmım. Ya işte YPG bilmem ne, bunları sürmüyor mesela. Değil mi? Sürgün etmiyor. Parçalamayı savunmuyor. Ve ısrarla devleti inşa etmeye çalışıyor. Ve herkesin devletini inşa etmeye çalışıyor. Orada anayasa çalışmalarını, devlet kurma çalışmalarını Türkiye'nin en çok tavsiye ettiği şey Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin, Şiilerin, Nusayrilerin ve Sünnilerin mutlu olacağı bir devlet kurmalısın mı? Şimdi şunu göreceğiz hep beraber. Orada bir devlet kuruluyor. Hı hı. Büyük bir oranda da başardılar. Fakat hocamı tenzih ederek bir şey söylemek istiyorum. Neden seçimler 4 sene sonra yapılıyor diyor mesela buradaki Türkiye'de. İşte Şahra zaten cihatçı. O seçime de gitmez, orada da öyle bir şey olmaz. Ya sen hayatında Suriye gittin mi kardeşim? Gitmemiş bak. Suriye'de yani 6 milyon insan dışarıya göçtü ama 8 milyon insan da içeride göç etti.
1: Çok zor bir seçim yapıyor.
3: Aynel Arap adı üstünde Arap şehriyken yani Kobani,
1: Kobani
3: Kürt şehri oldu. İdlib Kürt şehriyken veya Afrin Kürt şehriyken Arap şehri oldu. Nüfus allak bullak oldu. Kim nerede yaşıyor belli değil. O sokakların kaydı yok. Dünya kadar barik, bir piriketten evler kurulmuş. Nüfusun ne olduğu belli değil. Bu insanlara seçim yapın diyorlar ya. Yani ülkede ekmek yoktu yani.
1: YPG Münbiş'e girdiğinde ilk icraatı tapu kayıtlarının şeyleri yakmak olmuştu. Binayı yakmak ya. Olmuştu.
3: Yani YPG'nin 15 senedir yönettiği Şeyh Maksut'a ben iletişim başkanına çok çağrı yaptım. En muhalif yani şaraya en muhalif olan gazetecileri lütfen gelin burayı gösterin diye. Şimdi bunlar saha gerçeğini bilmeyen insanların söylemleri. Şimdi Türkiye Suriye'den çok ders çıkarttı. Çok canı yandı ama çok da ders çıkarttı. Sahayı biliyor artık. Sahada ne yapması gerektiğini de biliyor. Şimdi burada bir devlet kurmak için Türkiye'nin çabaları var. Destek veriyor. Ekonomik. Ve bu mesela Amerika gitti, Irak'ı işgal etti. Tek hakim istediği her şeyi yapabilirdi değil mi? Türkiye öyle değil ki. İşgal etmemiş, tek hakim değil. Ve İsrail'in saldırıları var.
1: Tamam.
3: Ve İsrail'in işgali var. En küçük bir şeyde Şara'yı öldürürüz seni diye tehdit ediyorlar. Sarayının yanında bomba patlattılar. Evet. Değil mi? Buna rağmen o gravatlı cihatçı, gravatlı IŞİD'li dediğiniz adamın öyle aşağılıyorlar Ahmet Şara'yı. Siyasetine bakın. Yani o bakış açısına devlet tecrübesi varmış gibi hareketlerine bakın. Şaşırırsınız.
1: Hı hı.
3: Değil mi? Ve işte orada bir devlet aklı var.
1: Evet.
3: O devlet aklı da Türkiye.
1: Evet.
3: Bunu görmek istemiyor insanlar. Şimdi SDG silah bıraktı ama gerçekten bıraktı mı? Yani bilmiyoruz acaba öyle mi olacak? Hala şunu söylüyor. SDG aslında Suriye ordusunu ele geçirdi yani. Bakar mısın kafaya? Şimdi bunun hepsini şöyle göreceğiz. İnşallah orada bu devlet sistemi İsrail'e rağmen kurulacak. Seçimler de yapılacak. Fakat o insanların bir evinin olması lazım.
1: Tamam.
3: Halen 2 milyon mülteci Türkiye'de. Halen 1,5 milyon mülteci Lübnan'da, Ürdün'de, Irak'ta. Yani o insanlar dışarıdalar yani.
1: Tabii. 5
3: milyona yakın insan var. Bunlar zaman alacak. Ama gidişata bakın. Her şeyden önemlisi. Gidişata bakın. Ben size bir şey söyleyeyim. Öyle hikayeler dinledim ki o Sedney hapishanesinde. Orada çalışmış çöpçüyü bile assalar, kurşuna dizseler yeridir dersiniz. Öyle korkunç hikayeler. O Afrin'de, İdlib'de, Halep kırsallarında öylesine korkunç hikayeler dinledim ki. Kurşuna dizmeden çocuk ölümüne kadar. Bu Nusayrilerin hepsini katleseler yeridir diyesiniz geliyor. Ama bakın intikam almadılar. İntikam almadılar yani. O toplu infazları yapmadılar. Buradaki o gelişmeyi, o süreci görerek Suriye'nin geleceğini okumak lazım. Yani Şara hükümetini o yüzden başarılı buluyorum. Ama Türkiye olmadan orası ayakta kalamaz.
1: Kalamaz.
3: O bir gerçek artık. Onlar da biliyor. Amerika da biliyor.
1: Tamam. Bir reklam aramız var. Devam edeceğiz.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak. Gün boyu görülecek yağmur öğleden sonra daha şiddetli yağacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derece aralığında. Ankara ve Bursa'da da gök gürültülü sağanaklar var. Ankara 27, Bursa 26 derece. İzmir 35 derece ancak kuvvetlenen rüzgarla serinlik geliyor. Antalya ise 40 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Sağanak yağış en fazla Kocaeli, Sakarya, Yalova kesimini etkileyecek. Rüzgar kuvvetli. Kocaeli 24 dereceye iniyor.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Devam ediyoruz Yakın Plan'a. Kemal Bey, Deniz Hoca'ya geçmeden kısaca şunu da sormak istiyorum. Şimdi süreçle ilgili kurullar da artık oluşturuldu. Onlar çalışmaya başladı. Ama hani neredeyiz, şu an ne aşamadayız, artık süreç hani örgüte mi bağlı, bundan sonra ne bekliyoruz önümüzdeki günlerde?
2: Şimdi ben sürecin ikinci kısmını yani terörsüz Türkiye olarak adlandırmak istemiyorum. Yani onu bence başka bir isimle, yani milli kanundaki ismiyle, milli dayanışma süreci olarak adlandırmak istiyorum. Şimdi stratejik bir kurul. Bana göre sürecin en önemli, yani ikinci aşamasındaki en önemli kurullardan bir tanesi toplandı. 4 tane alt komisyon kurdu ve bu komisyonlara şimdi üyeler seçilecek, uzmanlar gelecek. Sekreteryası Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek. Orada bir Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü var. Orası tutacak sekreteryasını. Bu alt komisyonlar yavaş yavaş isimleri duyacağız, bu alt komisyonlara seçilmesini. Şimdi örgütün silah bıraktığını, silahlarının envanterini bizim güvenlik birimlerine teslim etmesini bekliyoruz. O tarafta, top o tarafta.
1: Ya top şu an orada.
2: Evet. Yani örgüt diyecek ki ben Kuzey Irak'taki şu kampımı boşalttım. Bizim güvenlik birimlerimiz gidecek.
1: Bakış.
2: O kampta tespitlerini yapacak. Örgüt diyecek ki işte şu kadar silahımı yani Barzani kuvvetlerine teslim ettim veya Birleşmiş Milletler'e teslim ettim ya da Talibani'ye. Türk silahlı, yani güvenlik birimleri gidecek, onu tespit edecek, kayıtlarını alacak. Bu süreç başlaması lazım. Örgüt biraz ne diyelim, hafiften bir ayak diremesi vardı. Ama parlamentodan çıkan sonuç, yani 467 oyla kabul edilmesi o tarafı biraz şaşırtmış durumda. Dolayısıyla ona ayak diriyemez, diriyemiyor. Ve şimdi bu süreci bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu bilgiler veya bu haberleri duymaya başlayacağız. Ama ne kadar hızlı yaparlarsa kanun o kadar hızlı devreye girecek. Şimdi ben duyuyorum DEM Parti'den 2 ay içerisinde bunu harekete geçirmek gerekir diyor da bunu Türkiye'ye söylememek lazım. Veya devlete artık söylememek lazım. DEM Partisi'nin PKK'ya çağrı yapması lazım. Lütfen silahları en kısa zamanda teslim edin. Kanun yürürlüğe girsin. Cezaevinde olanlar çıksın. Dağdan inecekler gelsin de bu iş bitsin. Yani top o tarafta dolayısıyla.
1: Evet, anladım. Şimdi hocam, bugün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hukuk politikalarından sorumlu Mehmet Uçum'un Anadolu Ajansı'na açıklamaları vardı. O süreçle ilgili şöyle bir ifadesi var. Devlete karşı düşman dili kurup sonra da devletle ve milletle bütünleşme süreci yürütülemez. Artık bilinmelidir ki yurt dışındakiler sürgün değil, tutuklu ve hükümler tutsak değil, Türkiye Cumhuriyeti de düşman değil diyor. Sapma olarak sonra işte Türkiye Cumhuriyeti ile soykırımcı İsrail Devleti eş tutulamaz demiş. Sapma olarak kullanılan bu zehirli dilin bir an önce ve tamamen geride kalması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır diyor. Siz ne anlıyorsunuz bu sözlerden?
3: Şimdi aslında bazı DEM yöneticilerinin kullandığı dil gerçekten çok sinir uçlarına dokunan bir zeminde. Şimdi ben tanımın doğru yapılması gerektiğine inanıyorum. Ya biraz önceki konularla ilgili de bazı eklemeler yapacağım ama şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri dünyada terörle mücadele etmiş ve başarı kazanmış, düzenli ordu olarak asimetrik mücadele kazanmış sayılı ordulardan bir tanesi. Tabii polis teşkilatımızda bu anlamda katmak lazım. Yenilmiş olan terör örgütünün geriye kalan unsurlarının, ki cinayete karışmamış olan geriye kalan unsurlarının topluma entegre edilmesi ve sosyal rehabilitasyon olarak bence tanımlamak gerekiyor konuyu. Yani burada Türkiye sanki bir zafiyet göstermiş gibi, sanki terör örgütü bir kazanım sağlamış gibi bir dil kullanmaya çalışıyorlar. Bunu farklı noktalarda şöyle ifade edebilirler. Yani kendi kamuoyları açısından ya da böyle bir şey olmaz. Şimdi burada eğer tanımı doğru yapmazsak, yani Türkiye sanki karşısında, terörizm karşısında bir zafiyet duydu da böyle bir takım politikalar geliştirmek zorunda kaldığı gibi bir havaya girilirse, bunu zaten Türkiye kendi kamuoyuna açıklayamaz. Böyle bir şey söz konusu. Böyle bir şey yok ama böyle bir algı yönetimi var. Bakın böyle bir şey var demiyorum ama böyle bir algı yönetimi var. Bu algı yönetimi aslında süreçle ilgili ciddi bir sıkıntıyı da beraberine getiriyor. Ben burada duyarlılık açısından o söz konusu siyasetçilerin, demlilerin söylediği sözleri tekrarlamıyorum. Çünkü çok zehirli bir dil var orada. O zehirli dil beraberine farklı problemleri de getirebilir. Altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla evet, bir süreç devam ediyor. Benim de bu konuda çok eleştirilerim var. Hani çerçeve yasayla ilgili, bunun ki çerçeve yasa konusu hukuki anlamda Türkiye'de üstün yasa, anayasadır. Bu çerçeve mi demek lazımdı, başka bir şey mi demek lazımdı? Anayasaya uygun mu? İşte bazı noktalarda problemler var mı? Çünkü hiçbir şey tartışılmaz değildir. Biraz önceki konularda olduğu gibi, Suriye konusunda da olduğu gibi. Yani her konu tartışılabilir. Bu konuda tartışılabilir ama bu konuyu tartışırken burada bir kere tartışmayı kabul edeceğiz bir, ama ikincisi de terör örgütü bu yürütülen süreçte hani böyle bir algıyı ifade etmeye çalışırsa, mesela meclis komisyonun raporuna baktığınız zaman 7. bölüme bakın. 7. bölüm zaten olması gerekenleri söylüyor. Yani anayasanın 90. maddesinden 153. maddesine kadar zaten bir hukuk devleti olarak yeni bir takım yasalar çıkartmaya gerek kalmadan hemen uygulanabilecek şeyler. 6. bölüm daha çok infaz süreciyle ilgili, bu tartışılabilir. Çünkü dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmasızlık formülleri var. Çünkü bunu bazı siyasi partiler ihanet, hainlik ya da buna benzer çerçeveler değerlendiriyorlar. Bu makul ve rasyonel bir çerçeve değil. Ama bunu ortaya koyarken terör örgütünün de, daha doğrusu terör örgütüyle yakın olan diyelim ki siyasal partinin kullandığı dilin, kullanacağı dilin de çok yerinde olması lazım. Yani yanlış anlaşılmalara neden olmamak biçim. Çünkü çok, çok hassas bir süreç. Kaldı ki bütün bu süreç bittikten sonra devletin kurumları tamam dedikten sonra zaten uygulamalar söz konusu olacak. Yani şu anda bitmiş bir durum yok.
1: Yok.
3: Kaldı ki tabii ki geriye kalan unsurların topluma entegre edilmesi konusu herkesin zaten isteği. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde başarılabilmiş bir konu bu. Türkiye neden başarmasın? Ama bunu başarırken de toplumsal konsensus, yani sadece parlamentodaki büyük sayı değil, aynı zamanda toplumun içerisinde bunun ifade edilmesi lazım. Burada tabii siyasilere, devletin kurumlarına büyük iş düşüyor ama sadece devlete ya da parlamentodaki etkili olan partilere değil, burada DEM'e de iş düşüyor. Yani DEM de bu süreçte, yani ne yapalım işte biz bu sürece zorunlu olarak ayak uyduruyoruz, yani dişimizi sıkıyoruz demek ki bir lükse sahip değil. Yani onu özellikle ifade etmekte fayda var. Biraz önceki konularla ilgili de, yani ben Suriye konusunda ifade ederken her konu tartışılabilir. Yani sosyal bilimler mühendislik değildir, matematik değildir. Her zaman burada bir takım problemlerin olduğunu görmek, olabileceğini görmek lazım. Çünkü hani bu bir sayı doğrusu değil ki bir cetvel. Hani matematik gibi lineer olarak gidecek diye. Yani 4 ya da 5 yıl uzun dememin sebebi o. Yani bu noktada çok farklı problemler olabilir, engeller olabilir. Buna karşı temkinli olmak lazım. Zira bir devleti sıfırdan ortaya koymak ve tasarlamak, bunu ortaya koyuyorsunuz ama güllük gülistanlık değil ki. İşte biraz önce konuştuğumuz ülke var. İsrail. Yani öyle bir, hani sadece kendisi değil İsrail'in, kullandığı vekil güçler var. Bu vekil güçler aracılığıyla her an istikrarsızlık yaratabilir. Bunun Lübnan'daki boyutu var, diğer boyutları var. Yani Lübnan'da kullandığı unsurlar var. Bakın bir ara ne dediler Lübnan'da? Hizbullah'ı dışlayalım, Lübnan hükümetiyle anlaşalım. Yani nasıl anlaşacaksın orada? Tek silahlı grup Hizbullah. Yani Lübnan ordusunun ne kadar burada bir etkinliği var? Yani buna benzer pek çok konular var. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında konuları tabii beraber ifade etmek lazım. Bir de hani bunu laboratuvar koşullarını inşa etmek gibi şans zaten söz konusu değil. Elbette ki bölgesel mutabakatlar lazım. Küresel Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu sürekli ifade edilecek mi? Kasım'da bir ara seçim var. Ondan sonra 2 yıl sonra bir başkanlık seçimi var. Amerika'daki dengeler var. Hatırlayın şimdi SDG konusunda siz de değindiniz. Mesela US CENTCOM, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın ciddi bir yatırımıydı.
1: Tamam.
3: Gerçekten yani sabah erken kalkan SDG yöneticileriyle fotoğraf çektiriyordu, selfie çektiriyordu. Orada ortaya koyuyordu. Yani bütün bunların aşılabilmesi aslında 2024 aralığında evet Suriye'de bir değişim oldu. Ama bu değişim sonrası şu anda ne kadar öngörülebilir konusunda, bakın Irak'ta da bir takım problemler var. O yüzden ben ilk baştan dedim ki bu iki ülkedeki konu Büyük bir fırsat da olabilir devletin yeniden takip edilmesi açısından, ama aynı zamanda büyük riskler de olabilir. Hani bunu keşke bir mühendislik ya da matematik gibi olsa, her şey tıkır tıkır işlese, ama beraberine bu risklerle beraber ele almak gerekir diye düşünüyorum.
1: Ha. Sayın Uras, şimdi az önce yine Mehmet Uçum'un açıklamalarıyla bağlantılı hem görüşünüzü merak ediyorum, hem de işte hani bu hafta içinde de gördük bunu. Bazı taziyeler kuruldu DEM Parti tarafından ve devlet tarafından, devletin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen, aileleri tarafından yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen örgüt mensuplarının isimleri açıklandıktan sonra farklı farklı yerlerde böyle taziye çadırları, evleri kuruldu. Burada yapılan bazı konuşmalarda da işte tırnak içinde bir zafer anlatısı inşa edilmeye çalışıldığı görüldü. Siyasi propagandanın olduğu da görüldü. Bu tepki de buluyor karşılığında. Yani herkesin diline dikkat ettiği, daha makul bir yerde olduğu bir ortak dili inşa edebilmek mümkün olacak mı sizce bu süreçte?
4: Tabii olacak. Bu tür konularda bir hassasiyet tokuşturmasına gitmemek gerekiyor. Hakikaten barışın dilini tesis etmemiz son derece önemli. Geçen gün DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan Bey'i aradı. NTV'nin bir programında babası Orhan Doğan'dan bahsetmiştim. Artık yaşımız da yetmez, Ayşegül Doğan'ın torunlarıyla, çocuklarıyla devam etmememiz gerekir diye. 2000'li yıllarda Orhan Doğan'ın Türkiye barışını arıyor kampanyalarından bahsetmiştik. Aslında bir süreklilik var. Tuhaf bir şekilde Ayşegül Hanım da benzer bir şekilde dille ilgili, nefret söylemiyle ilgili kaygılarını belirtti. Yani bu konularda hakikaten herkesin dikkat etmesi lazım. Toptancı bakış açılarını aşmamız lazım. İşte biraz önce Suriye'yi konuşurken mesela Nusayrilerle ilgili bir hassasiyet var. Nusayriler özünde şöyledir, böyledir diyemeyeceğimize göre, Nusayrilerin de bu şiddet sarmalından çıkıp anayasal bütünlük içerisinde tıpkı diğer topluluklar gibi teminat altına alınması önemli. Türkiye'de bu meseleleri aşmak biraz daha kolay gibi gözüküyor, ama uluslararası çatışma çözümlerinde mesela İrlanda örneğinde bize anlatılan hikaye, bizim en büyük avantajımız sosyal medyanın olmamasıydı dendi. Yani sosyal medyaya baktığınızda sanki başka bir paralel Türkiye'de yaşıyorsunuz. Halbuki tüm partilerimiz, AK Parti'den DEM'e, MHP'den diğerlerine, bu süreçte bütün toplumu dolaştılar aslında. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün katmanlar kendilerini ifade ettiler. Burada gösterilecek özen son derece önemli. Herkesin buna dikkat etmesi lazım. Ama işin özü şu, bir cümlede söylemek gerekirse. Bir sistem var, hem uluslararası hem Türkiye'de. Sistem karşıtı hareketler vardı eskiden. Şimdi sistemin özelliği dışının olmaması. Şimdi insanları sistemden dışlayacak mıyız? Yoksa sistemin bir parçası haline getirerek sistemi dönüştürecek miyiz? Şimdi gelinen nokta bu. Kimseyi dışlamadan, hani şeyi düşünün, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde uzun süre mütedeyyinler, Kürtler dışlandı. Sonra onlar merkeze geldiler, ama diğerlerini dışlamadan tutum almak önemli. Bu bahsettiğimiz süreçle ilgili de bir merkez kaç gücün olduğu kanaatinde değilim. Olsa da bir şansı olacağı kanaatinde değilim. Ama bazı ön yargıların, bazı nasırlaşmış kanaatlerin değişmesi zaman alıyor. Bazen de var olan partilerin kongreleri sürecinde bu değişimleri büyük ölçüde yaşayacağız diye düşünmek gerekiyor. Ama artık geçmişe değil, geleceğe bakmamızda fayda var. 68 kuşağı ile ilgili bir karşılaştırmada bana şöyle denmişti. Sizin 68'iniz çok geçmişe yönelik yaşıyor. Batının 68'i geleceğe dönük yaşıyor diye. Hakikaten burada bir ortalamayı büyük ölçüde bulmak gerekiyor. Entelektüellerin de bence en büyük özelliği düşünülemeyeni düşünür hale getirmek. farklı bakış açılarını ortaya koymak. Böyle giderse büyük ölçüde sürecin hızlanacağını tahmin ediyorum. Yani sonbahara geldiğimizde büyük ölçüde bir kıvama geleceğiz. Selahattin Demirtaş'tan Osman Kavala'ya, bütün bu davalarda da var olan hukuk sisteminin labirentleri içinde kaybolmak yerine aslında süreci denk düşecek yeni bir hukuk düzenlemesi çok büyük ihtiyaç. Buna KHK'lılar da dahil, toplumun nefes alacağını ortaya koyan adımlar, jestler çok önemli. Bütün bunların da sonbahar süreci içerisinde gerçekleşebileceği umudunu taşıyor.
1: Sayın Uras, Osman Kavala ile ilgili ahim kararını ben soracaktım. Siz söylediniz. Selahattin Demirtaş ile ilgili aynı durum var. Aslında bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan da serbest kalabilirler. Şunu da sormak istiyorum size. Şimdi yine geçtiğimiz hafta içinde İmralı notları veya İmralı'daki görüşmelerden çıkan tutanaklar şeklinde bazı metinler medyada yer aldı. İnternette bunlara ulaşılabildi. Ardından son olarak da Öcalan'dan bir açıklama geldi ve bunlar dedi bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar gerçek dışıdır dedi ve bana karşı bir komplodur, süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir dedi. Kim olabilir bu süreç karşıtları, bu provokatif hareketleri yapan?
4: Doğrusu ben de metinleri okuduğum zaman benzer bir düşünceye kapıldım. Herhalde dedim süreç aleyhtarları dezenformasyon yapmak istiyor. Bunu tanımlamak çok kolay değil. Hani şudur demek çok kolay değil. Ama bunun mutlaka tıpkı daha önce Oslo görüşmelerinde olduğu gibi küresel bağlantıları vardır. Mesela bizim şöyle ezberlerimiz var. Mesela işte diyelim Orta Doğu'daki hareketleri büyük ölçüde ABD, Kürt hareketlerini ABD'nin desteklediği şeklinde. Tamam. Çıkar örtüşmesi olabilir. Peki o ABD niye mesela Abdullah Öcalan'ı ya da Mossad Abdullah Öcalan'ı alıp teslim etti? Yani yan yana getirdiğinizde çok çapraşık durumlar var. Böyle hazır yapım yanıtlarla süreci açıklayamıyoruz. Farklı kesimlerin pozisyonları örtüşebiliyor, bazen de örtüşmeyebiliyor. İşte Suriye örneğinde gördüğümüz gibi. Burada önemli olan Türkiye'nin iktidarıyla muhalefetiyle kendi yol haritasını ortaya koyması, başkalarının oyunlarının bir parçası olmaktan sizi alıkoyar. Yoksa bir dedektif gibi ılısıdır, şudur, budur diyebilecek durumda değiliz. En fazla kimin işine yaradığına bakarak benzer sonuçlara ulaşabilmek mümkün değil. Neyse ki bence bu açıklamalarla şimdilik bu badire atlatıldı. Yeni badireleri de hazırlıklı olmalıyız.
1: Kemal Öztürk, peki şimdi tabii Öcalan bu konuda işte ta 27 Şubat'ta yaptığı açıklamayla örgüte çağrı yaptı. Ardından kendisiyle çeşitli temaslar olduğunu biliyoruz ve bu sürecin bir şekilde bir parçası. Ama işte kurullarda yer alacak mı, sesi daha fazla duyulacak mı, adaya ziyaretler olacak mı, olmayacak mı konusu da kamuoyunda hep tartışmayı biraz daha alevlendiriyor. Ne olacak sizce şimdi? Yani buradaki rolü işte bir statüye kavuşacak mı, kavuşmayacak mı mesela? Yani.
2: Şimdi ondan önce şu taziye evleri ve Avrupa'da tutanaklarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi taziye meselesini iki şekilde okumak lazım. Birincisi, örgüt bir envanter çıkartıyor şu anda. Yani elindeki militan listesini güncelliyor. O yüzden ölenleri açıklıyor şu anda. Yani devletin elinde de o liste var. O liste şimdi diyor ki şunlar öldü. Bunlar yok artık. Dolayısıyla bir envanter düzenliyor. Yani sürecin bir parçası olarak yapıyor bunu. Fakat bu yani ölenler açıklanınca aile ilk defa duyuyor. Yani o işte Diyarbakır'daki, nerede, Tunceli'deki aile çocuğunun öldüğünü öğrenmiş oluyor orada. Ona bir taziye gidilir. Anadolu'nun geleneği.
1: Doğu'da böyle bir gelenek vardır zaten.
2: Anadolu'da böyle bir gelenek vardır tabii, gidilir. Gelenekte olmayan şey eline mikrofon alıp orada propaganda yapmaktır. Ufuk Hoca bu tür şeylere pek kızar ama isim de vereyim. Yani Tülay Hatimoğulları'nın konuşması bu süreci hiç katkı sağlayan bir konuşma değil. Hiç değil. O yüzden orayı propaganda merkezine dönüştürmemek lazım. Yoksa orası ikinci bir Habur sendromuna dönüşür. Taziye evini propaganda merkezine dönüştürmek, miting alanına dönüştürmek, kalabalıkları oraya toplamak doğru şeyler değil. Gidersiniz, taziyenizi yaparsınız, sakinlik bir şekilde dua okuyacaksınız, dua okursunuz, başka bir şey yapacaksınız ama eline mikrofon alıp orada konuşma yapıp orada sloganvari şeyler söylemek doğru şeyler değil. Ama sevindirici olan şey şudur ki demin içerisinde bu insanların sayısı çok fazla değil. Yani ben mesela İmralı heyetinin hem iletişim dilini hem siyaset tarzını çok başarılı buluyorum. Bakırhan da son dönemlerde çok güzel, yani doğru açıklamalar yapıyor. Mesela İmralı tutanakları ile ilgili açıklama yapanlardan biri de o. Bunu sürece bir sabotaj olarak görüyor. Bu belgeler Avrupa'da PKK diasporasında yayınlandı. Bunu unutmayalım. Orada bir gazeteci ilk yayınlayanlardan biri ve PKK'lı bir gazeteci. Yani PKK'nın içinde sürece karşı olanlar yapıyor bunu. Arkasında bir devlet var mıdır yok mudur bu benim alanım değil, yani bilmem onu. Ama şunu söylemek isterim. Sürece karşı olanların ekmeğine de yağ sürmemek lazım. Gazi evlerindeki konuşmalar gibi. Üslubu iyi tutmak lazım. Ve bu sürecin başarılı olması için biraz da öz eleştiri de yapmak lazım. Bu konunun haricinde Öcalan meselesi süreci tahrik etmek için kullanılan bir isim haline geldi Öcalan'ın. İmralı'da bir eve çıkmasından tutunuz bir komisyonun içerisinde yer almasına, gazetecilerin onunla görüşmesine, süreci kim hararetlendirmek istiyorsa negatif anlamda Öcalan meselesini ünlü. Serbest kalacakmış, meclise gelip orada konuşma yapacakmış. Serbest kalacakmış, işte Diyarbakır'a taşınacakmış. Yok şunu yapacak, bunu yapacak. Şimdi bunlar Türk toplumunun Öcalan ismini, Apo ismine olan alerjisini tahrik etmek için yapılan şeyler. Ama bir gerçek var. Silahlı terör örgütleri tarihini tutan enstitüler var. Çatışma süreçlerini takip eder bu enstitüler. Şimdi bu enstitülerin verileri içerisinde PKK bu tarih içerisinde en uzun süre ayakta kalan örgüt. Abdullah Öcalan da en uzun süre o örgütün lideri olan kişi. Neyle muhatap olduğumuzu anlatmak için bu örneği veriyorum. Kimle muhatap olduğumuzu anlatmak için bu örneği. Ve Türkiye'nin denemediği yöntem de kalmadı bugüne kadar. Silahlı çatışmalardan tutun, baskınlara kadar aklımıza gelebilecek her şeyi denedik. Teşviklere kadar efendim, değil mi? Birinci çözüm sürecinde denedik. Kolay bir şey değil bu. Dünyada da hiçbir zaman kolay olmamıştır. Silahlı bir örgüte silah bıraktırmak ve bir sosyal barış inşa etmek öyle kolay bir şey değil. Şimdi bir gerçek daha var. O da Öcalan'ın bu örgütün üstünde hala gücünün en yüksek olan kişi olması. Kaç yıldır hapiste? 28 yıl mı oldu? Kaç yıl oldu?
1: Tabii 99.
2: 27 yıl. 27 yıldır hapiste olmasına rağmen 26. yılında örgütüne silah bıraktırmayı kabul ettirdi. Dolayısıyla bizim Öcalan'ın bu gücüne ihtiyacımız var. Bu örgütün tekrar eline silah almaması için bir süreç yaşayacağız şimdi. Yani bu militan dağda şu silahı yaktı. Peki bunu tekrar bulabilir mi? Ben gözümle gördüm. Suriye'de Kalaşnikov market var. İdlib'de gözümle gördüm yani. Irak'ta da var. Yani her yerde bulabilir. Sudan ucuz.
1: Birçok yer, onu diyecektim. Gıdadan Sudan daha evet, kolay bulunabilir herhalde.
2: Çok kolay yani silahı bulmak. Ama silahı eline alma fikrini yenersek eğer biz bu örgütten tamamen kurtulmuş olacağız. Şimdi o fikri yenme sürecindeyiz. O çocuğun, o militanın eline neden silah aldığını analiz etmemiz lazım. Şimdi soğukkanlı olmamız lazım bir kere. Efendim o ne düşünüyor, neden militan PKK'nın çocuk katili olan örgütüyle empati yapıyorsun falan. Bunlar duygusal, ucuz tepkiler. Bizim çok soğukkanlı bir şekilde o çocuk eline neden silah aldı sorusunu soracağız. Uzmanlar, işi bilenler, efendim bu işle uğraşanlar onları yazacak listeye. Bu çocuk bu yüzden silah aldı, bu yüzden dağa çıktı. Sebebi bu, fikri bu, psikolojisi bu. İşte onu değiştireceğiz. Değiştirmemiz lazım.
1: O sebeplerin önemli bir bölümü de yıllar içinde değişti. Bravo. Aslında değil mi yani?
2: Bravo.
1: Yani 90'lardaki bakın, Türkiye, 90'lardaki sebeplerle bugüne baktım.
2: Ben 95 yılında gazeteciliğe başladım. 31 yıl olmuş. İlk yaptığım şeylerden bir tanesi Van'dan Diyarbakır'a kadar seyahat edip... köy boşaltmalar vardı o zaman, hatırlayınız. Ufuk Hocam, Deniz Bey iyi hatırlar. Köy boşaltmalarının üzerine bir yazı dizisi hazırlıyorum. Yeni Şafak gazetesinde çalışıyorum. Neden PKK'ya sempati duyuyorsun diye sorduğumda bana 20 tane madde yazıyorlardı. Birinci madde Kürtçe konuşmak yasak. Zaten gerisini yazmamıza gerek yok yani. Değil mi? Ana dilini yasakladığınız bir çocuğun tepkisi böyle oluyor. Şimdi bugün yine gidiyorum Diyarbakır'a, Hakkari'ye, Yüksekova'ya, her yere. Deme oy vermenin veya PKK'ya sempati duymanın sebebini say desem o 20 madde gitmiş. Yerine 2 tane 3 tane madde kalmıştır. Ana dilde eğitim istiyorum. Vatandaşlık tanımının yeniden kurulmasını istiyorum. Tartışalım. Burada da tartışabiliriz. Bakın canlı yayında ekranda konuşuyoruz bu konuları. Yani silahı elimize almamıza gerektirecek bir durum yok. Konuşabiliriz, tartışabiliriz. Öcalan için de böyle düşünmemiz lazım. Gazetecilerle görüşmesi, iletişim şartlarının genişletilmesi bu sürece katkı sağlar mı? Bence sağlar. Örgütün daha fazla silah bırakmasını, zihninden de o silahı silmesine katkı sağlar mı? Bence sağlar. O zaman buna tepki göstermemizi gerektirecek bir durum yok. Ama süreci istemeyenlerin kullandığı o zehirleme modellerinden bir tanesi Öcalan'ın statüsü, Öcalan'ın statüsü meselesidir. Dikkat edin, PKK içerisinde de sürece karşı olan, bakın PKK içinde sürece karşı olanların ilk kullandığı cümlelerden biri de buydu. Öcalan'ın statüsü, Öcalan'ın özgürlüğü diye. Aynısını bu tarafta yine sürece karşı olan Türkler de aynısını söylüyor. Bakın kullanılan argüman aynı argüman. O yüzden vatandaşın hiç korkacak bir durumu yok. Devlet bu işe hakim. Öcalan'ın statüsünün İmralı içerisinde değişmesinin, iletişim şartlarının değişmesinin hiçbir zararı yok. Daha fazla sürece katkı sağlar. O yüzden bunları daha soğukkanlı değerlendirmek lazım.
1: Hocam süreçle birlikte tabii aslında sadece bu süreçle bağlantılı değil. Türkiye'de hep bir yeni anayasa konuşulur. Ama son dönemde tabii daha sık duyuyoruz yeni anayasayı siyasetçilerden, liderlerden. Bugün de Mehmet Uçum bu konuda bir açıklama yapmış. Yeni anayasa yapımında doğrudan demokratik meşruiyeti sağlamanın tek yolu referandumla yürürlüğe girmesidir diyor. Temsili kurucu irade olarak meclisin yaptığı kanuna halkın asli kurucu irade olarak referandumda onay vermesi asil temsilci ilişkisinde zorunlu bir sonucudur demiş. Ama bu mecliste olmaz diyor. Bir sonraki meclis yapsın demiş. Ne dersiniz bu açıklamalara?
3: Anayasa tartışmaları tabii Türkiye tarihsel süreç boyunca, yani Osmanlı-Türk modernleşmesi zemininde 1876'dan başlıyoruz anayasalara. Yani 1921 anayasa mıdır değil midir hep tartışılır. Teşkilat esası ama 1924, 1961, 1982 ama 61 ve 82 anayasalarına bakıldığında bunlar askeri müdahalelerle gündeme gelen anayasalar. Şimdi teknik açıdan bakıldığında anayasada hani ilk dört madde dışındaki maddelerin değiştirilmesi zemininde bu teknik olarak bir yeni anayasa mıdır değil midir tartışması çok ifade ediliyor. Onu belki anayasa hukuku zemininde tartışabiliriz ama temel sıkıntı şurada. Sayın Uçum onu ifade etmiş. Şimdi bu parlamento 2023 Mayıs'ında oluştu. 2026'nın Ağustos'undayız. Neredeyse Eylül'e gireceğiz. Evet 2028'de gözüküyor seçim, eğer seçim
1: normal zamanda
3: yapılırsa. Şimdi biçimsel olarak şu ifade edilebilir. Yani anayasa ile ilgili bu kadar büyük bir değişiklik taahhüdü varsa, ben onu değişiklik olarak ifade ediyorum. O zaman şunun ortaya konması lazım. Seçime giderken bu vaadin ifade edilmesi gerekiyor. Anayasal olarak değil, siyaseten. Yoksa anayasal olarak parlamento istediği zaman 360'da referanduma götürür, 400'de referanduma gerek olmadı anayasayı değiştirir. Biçimsel olarak bu doğru. Ama bakıldığında seçime gittiğiniz zaman ve bu taahhütlerin de aslında hepsi belki tek tek mümkün değil tartışmak, ama temel vaadinizin ne olduğunu kamuoyuna anlatmanız lazım. Dolayısıyla o meclisin yine anayasal teknik bağlamda değil ama fiilen bir kurucu meclis gibi kendisini ifade etmesi gerekiyor. Hani eğer bunları konuşuyorsak, çünkü hani bir ana kurucu unsur olarak Sayın Uçum'un ifade ettiği zemin o aslında. Bunların tabii konuşulması, kamuoyuna mal olması önemli. Zira parlamentoda evet 400'e değişebilirsiniz anayasaya referanduma gerek olmadan, ama toplumsal oydaşma dediğimiz konu bu önemli. Eğer bu oydaşma tam olarak tabana nüfuz etmezse, o zaman başka tartışmalar siyaseten ve toplumsal anlamda bir takım vakumların oluşması olasılığı çok fazla. Ben hani Sayın Uçum'un yazdıklarından, aslında ifade ettiklerinden onu çıkarttım. Çünkü biz yıllardan beri bir anayasa konusunu hep ifade ediyoruz. Hatta siyasiler bu anayasa konusunu ortaya koyarken askerin yapmadığı bir anayasa olsun. Yani tabii ki anayasayı bu anlamda yapması gereken parlamento ve ama bunun işte ister referandum ister parlamentodaki ifadesiyle ortaya konması. Ama bunların hepsini bizim şeffaf bir biçimde kamuoyu nezdinde tartışmamız lazım. Çünkü bu konuda nihai karar verici olan halk ve anayasada şöyle bir çerçeve var. 400'e direkt geçebilir ama Cumhurbaşkanı'na verilen yetki var. Yani 400'ü geçse de Cumhurbaşkanı referanduma götürebilir. Çünkü referanduma götürmediğiniz zaman, kaldı ki o yazıda da var, 61 ve 82 anayasalarındaki o referandumlar var. Yani onlar bile en azından göstermelik de olsa yaptı diye. Bu referandumu ortaya koymadığınız zaman o zaman farklı tartışmalar oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Burada aslında aranan partiler arasında da bir mutabakatın olması lazım. Yani sadece iktidar ittifakı bağlamında değil tabi. Yani evet DEM'den bahsediyoruz ama ister işte Yeni Parti, CHP, İYİ Parti, artık yani pek çok parti var tabi Türkiye'de. En azından bir asgari müşterinin ortaya konması gerekiyor. Eğer bu asgari müşterek ortaya konmazsa biz tabi bakın 80 sonrasındaki süreçte pek çok referandum yaptık aslında. Yani 82 anayasası ile ilgili referandum değil. 87 referandum mesela. En haksız referandumdu. Çünkü hiç kimseye anayasa yoluyla bir siyasi yasak koyamazsınız. Geçici 4. madde. Biz bunu sandığa koyduk. Yasaklar kalksın mı, kalkmasın mı diye. Halbuki temel hak ve özgürlük yani bu anlamda bakıldığında. Daha sonraki süreçlere baktığımızda mesela bu özellikle 367 krizi olduktan sonra 2007'de Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilip seçilmemesiyle ilgili bu zeminde. 2010'daki o çok tartışmalı olan referandum. 2017'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle ilgili referandum. Ama bunları biz daha çok referandumlarda yani sonuçlarından ve getirdiği değişikliklerden bağımsız olarak söylüyorum. Çünkü herkes kendi bir noktada haklı olarak görebilir. Bir kutuplaşma zemininde referanduma gittik. Halbuki en az %60-65'lik bir tabanın, halk kesiminin bir araya gelebildiği bir anayasa değişikliği oraya konursa, o zaman herkesin sahiplendiği bir anayasa olur. Yoksa o anda kim etkinse onun etkinliği, onun siyasal görüşlerinin yansıdığı bir anayasa değişikliği olduğu zaman o geniş anlamda anayasa değişikliğini ifade etmeyen, sadece o günkü siyasal konjonktürü bize gösteren bir zemin olabilir. Hep Amerika'da örnek verir. Sevmem Amerika'da örnek vermeyi de. Hani 200 yılı aşkın işte kaç defa değiştirdi, ancak birkaç revizyon yaptı falan diye. Bu anlamda bakıldığında anayasalar tabii temel metinler. Bu temel metinlerin çok sık değişmemesi gerekiyor. Ama onun olması için de toplumsal mutabakat mutlaka olması lazım. Yoksa bugün bu konjonktür bu değişikliği yapar, yarın başka bir konjonktürle başka bir siyasal çoğunluk başka bir anayasa.
1: Şu da zaman zaman tartışılan bir şeydir hocam, değil mi? Anayasa gibi referandumlar, böyle önemli referandumlar %50 değil %60'la mı kabul görse, 70'le mi kabul görse.
3: Onu aslında ifade etmeye çalışıyorum ama en azından siyasal partiler bazında bu arayış ortaya konulabilirse bu topluma mal olmuş ve çok daha uzun erimli devam edebilecek. Tabii anayasalar elbette ki kutsal kitap hükümleri değil. Elbette ki değişebilir ama bu değişimlerin en azından anayasa bazında çok sıklıkla olmaması gerekir diye düşünüyorum.
1: Tam Ufuk Bey'e sizin aslında söylediğinizi soracaktım ben de. Bunu yapmak mümkün olabilecek mi acaba diye. Yani Sayın Uras, hani bir noktada Türkiye'nin bu yeni anayasa meselesinin üzerinde çalışacak, olgunlaştıracak ve ortaya bir metin çıkacak. Ama işte o metin %65'in, 70'in belki daha fazla bir oranın destek verdiği bir metin çıkartabilecek mi Türkiye?
4: Çıkartabileceği kanaatindeyim. Daha önce de çıkarttı zaten. Yani Anayasa Uzlaşma Komisyonu bir önceki dönemde 64 maddede uzlaşmıştı ama bu başkanlık tartışması nedeniyle rafta kalmıştı. Dolayısıyla aslında yeni anayasa metninde elde var bir 64 madde zaten var. Önemli olan bu metin üzerindeki tartışmayla en optimumda buluşmak. Yeni anayasanın gelecek döneme aktarılmasının tam gerekçelerini anlamış değilim. Yani önümüzde yeterli bir zaman var. Hatta anayasa değişikliğinin dışında siyasi partiler ve seçim yasası vesaire bir dizi yasa ile ilgili değişim ve dönüşüm de söz konusu. Bu bizim açımızdan 12 Eylül rejimini aşacak bir iradenin iktidar ve muhalefet tarafından birlikte gösterilmesi anlamına geliyor. Buna uygun bir iklim olduğu kanaatindeyim. Anayasal eşitlik meselesi gibi temel konuların süreci hızlandıracağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani gelecek döneme ertelenmesinin nedenini anlayabilmiş değilim. 467 gibi bir karar bile aslında bütün bu meselelerin bir an önce ele alınmasını gerekli kılıyor. Çünkü çok çalışılmış, önümüzde devasa bir müktesebat var ve 2028'de seçimlerin olacağı varsamıyla 2027 yılı kolaylıkla bu meselede bir yetkinleşmeye ulaşmak anlamına geliyor. Ben bir güçlü bir toplumsal mutabakatın yaratılabileceğini büyük ölçüde düşünüyorum. Ama tabii ki bu siyasi takvim büyük ölçüde siyasi partiler tarafından şekillenecektir. Yani bu önümüzdeki süreçte pişirilecek, detaylarıyla tartışılacak bir konu. Şimdiden takvimle ilgili hüküm vermek doğru olmayabilir.
2: Ben anlamadım neden yeni döneme bırakmak.
1: Ya o sürenin yeter. Şöyle söylemiş, okuyayım direkt metinden. 7595 sayılı kanun teklifinin işte 20 kabulüne ilişkin 28. yasama döneminde yeni anayasa yapılma konusunu bir kez daha öne çıkardı diyor burada. Ama bu sürenin artık meclisin 28. yasama döneminde kalan sürenin yeterli olmayacağını ifade ediyor.
2: Bence de yeterli bir süre var. Yani Cumhurbaşkanı çok sıklıkla yeni anayasadan bahsediyor. Yeni anayasaya ihtiyacımız olduğunu bahsediyor. Ben hatta önümüzdeki seçimlerde yeni anayasanın yani seçim kampanyasının merkezine de oturabileceğini hatta düşünüyordum. Şimdi AK Parti referanduma götürmesini ben doğru buluyorum. Yani yeni bir anayasa yapacaksak, sıfır bir anayasa yapacaksak bunu referanduma götürmek gerekir. Bir toplumun nabzını değil desteğini almak için bu referanduma gitmek gerekir. Hatta AK Parti yani seçime girmeden böyle bir şey yaparak

Meşruiyet, yeni anayasanın referanduma sunulmasının toplumsal işte gerekliliklerinden bahsediyor. 28. dönemde tamamlanması güç göründüğünden muhtemelen bir sonraki yasama döneminde, yani 29. dönem TBMM'si eliyle yeni anayasasını yapacaktır Türkiye demiş Mehmet Uçum. Bir reklam aramız daha var, ardından yine karşınızdayız.

0: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için...
1: Gazeteci Mete Çubukçu'yla NTV Radyo'da kayıttayız.
2: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Doğrudan Türkiye hedef alıyor.
0: Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
1: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
0: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
1: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
0: Üçüncü döneme anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz. Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
1: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
0: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçilerin de içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu, ne dersiniz?
1: Cuma saat 16.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Evet efendim, Yakın Plan'da yeni anayasayı konuşuyorduk reklamlardan önce. Acaba halkın %65'inin, 70'inin veya daha fazlasının desteğini alabilecek bir anayasa metni ortaya çıkar mı diye. Kemal Öztürk tabii maalesef Türkiye küçük büyük pek çok konuda hızlıca kutuplaşmayı başarabilme gibi de bir özelliği var. Ki ama son bu yasada onun tersi bir durumu gördük en azından mecliste. Siyasetin etkisi olacak mutlaka yeni anayasa konusunda insanların tercihinde. İşte şimdi muhalefetteki tartışma hala devam ediyor. Mesela Mansur Yavaş işte ne diyecek yeni anayasayla ilgili diye o soru geliyor insanın aklına. Hala CHP'de mi kalacak, yeni partiye geçecek mi, o da belli değil. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi, partide kalıyor dedi. Mansur Yavaş bugün yalanladı. Ben böyle bir şey yok dedi. Ama yeni partiye geçeceğim de demedi. Aşılabilecek mi bu karışıklık? Yani nereye varacak mesele sizce?
2: Yani CHP yeni parti içindeki konuyu soruyorsunuz değil mi?
1: Ben özellikle burada Mansur Yavaş'ı mesela soruyorum. Çünkü burada en öne çıkan isimlerden ve figürlerden biri olduğu için.
2: Yani zannediyorum işi en zor olan o. Ne CHP'deyim diyebiliyor, ne yeni partiliyim diyebiliyor, ne bu konudaki fikrini söylüyor. Yani benim zaten tezim hep şöyle, Mansur Yavaş ne kadar çok ekrana çıkarsa puanı o kadar düşer. Ne kadar çok konuşursa puanı o kadar düşer. Konuşmadığı için puanları düşmüyor. Siyaseti, ulusal siyaseti iyi bildiği kanaatinde değilim şahsen. Buradan da bu anlaşılıyor zaten. Yani hangi partidensin? Neredesin? Geçtin mi? Geçmeyeceğini söyleyebilir misin? Bağımsız kalacağını söyleyebilir misin? Ne yapacağını? Doğrusu ben kestiremiyorum yani. Yeni partiye geçmedi. CHP'li yani zannıyorum CHP sözcüsünün kastettiği biraz oydu yani. Yeni partiye geçmedi. CHP'de CHP üyesi çünkü. CHP'de siyaset yapmaya devam edecek. Şimdi onu yalanlıyor yani. Peki CHP'de değil misin? CHP'de misin? Onu da soramıyor kimse. Yani
1: bir açıklama kendisinde yapıldı. Ekibi tarafından bir açıklama yapılmış. O açıklamada henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışma

0: içine çekilmesini doğru bulmuyoruz diyorlar ve kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir diyor.
1: Şimdi bu açıklama da mesela o tutumun bir yansıması yani. Yani
0: burada da hali net bir şeyi göremiyorum.
1: Var mı? Net bir şey çıkıyor mu? Bence çıkmıyor. Yani CHP içinde misiniz? Yani biz CHP üyesiyiz. CHP'de şu anda CHP içerisindeyiz misin? Böyle bir cümle de kurabilir değil mi? CHP üyesi değil mi şu anda? İstifa
0: evet,
1: etmedi yani.
0: İstifa etmedi.
1: Benim bildiğim. Ama Özgür Özel de bizimle beraber istişare ediyoruz arkadaşımız. O da öyle diyor. Doğrusu ben bunu pek yorumlayamıyorum. Yani CHP'nin bu butlan sürecini Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ekibinin karşılıklı iyi yönettiğini düşünmüyorum. Yani ana muhalefet partisi bize bunu iktidar yaptı, bu bir iktidarın oyunu cümlesini kuruyorsa karşılığında iktidara cevap verirsiniz. Nasıl cevap verirsiniz? Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel oturur der ki iktidar bizi parçalamak istiyor CHP'yi. Gel birlikte buna karşı koyalım. Bunu yapmadılar değil mi? O zaman mesele iktidar değilmiş. Yani iktidar partisinin hamlesi değilmiş. Ya da iktidar partisinin gerekçesiyle olmuş şeyler değil. Yani eğer öyle bir şey olsa ikisi birleşerek daha da güçlü çıkarlardı biliyor musunuz bu işten? Eğer ikisi CHP genel merkezinin önünde biz iktidarın bunu yaptığına inanıyoruz o yüzden de birleşiyoruz diyebilselerdi daha güçlü çıkarlardı. Ama mesele o değildi çünkü. Gerçek de o değildi yani. Gerçek Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden bir grubun kendilerini kongrede aldatılmış, satılmış düşündüklerinden dolayı bütün bu süreci yaşıyoruz. Ha. Şimdi ikisi ayrıldığı için onların kavgasını takip ediyoruz yani. Bana göre oyları da o yüzden artmıyor ve düşecektir. İkisinin toplamı CHP'nin son seçimde aldığı oylardan da daha düşük çıkacaktır. Evet. Yönetemiyorlar çünkü.
0: Ya hocam şimdi kayyumdan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ydu. Ama mevcut şartlarda aday olması zor gözüküyor Ekrem İmamoğlu'nun ve ikinci isim olarak da Mansur Yavaş öne çıkıyor burada. Şimdi Mansur Yavaş tam bu süreçte hala net bir açıklama gelmemesi, CHP'de mi kalacak, yeni partiye mi geçecek, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne düşünüyor? Siyaseten tabii de değerlendirilebilir. Doğru bir tavır mı sizce yoksa biraz daha net olmak mı daha faydalı, ne dersiniz?
2: Cumhuriyet Halk Partisi'den artık daha az söz ediyoruz. Yani özellikle 21 Mayıs'tan itibaren bu mutlak butlan süreci ve Mayıs'tan Temmuz'a kadar 2 ay içerisinde yani kim ne derse desin çok farklı bir şekilde değerlendirilebilir ama 2 ay içerisinde partinin kurulması işte 500 bini aşan bir üye potansiyeline kavuşma potansiyel değil 500 binden fazla üyesinin olması ve sürece yeniden başlaması ve bu anlamda bakıldığında parlamentodaki grup ki bu grubu Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde oluşturulmuş bir gruptur. Onu da hatırlatayım. Evet. Çoğunluğunun yeni partide yer alması ve teknik olarak ana muhalefet partisi olması. Şimdi tabii pek çok farklı iddia dile getirebilir. Sandıktır bunun cevabını verecek olan. Yani kimin kazanacağı, kimin ön planda olacağı, geride olacağı konusu. Ama Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel üçünün ortak bir siyaseti var. Bunu ortaya koymak lazım. Yani Sayın Yavaş daha önce evet farklı bir siyasi çizgideydi. Ama 2014'ten itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığıyla birlikte aslında bugüne kadar bakıldığında son 12 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde işte 2019'dan itibaren de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ikinci defa tekrar kazandı. Elbette ki bir ağırlığının olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Ama ben tabii bunu belki başka bir zaman daha geniş tartışabiliriz ama benim gördüğüm şartlar Özgür Özel'i daha çok ön plana çıkartıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı. Ben öyle görüyorum. Hatta benim 30 Mayıs'ta Cumhuriyet'e verdiğim bir mülakat vardı. Orada söylemiştim. Çünkü özellikle 19 Mart sürecinden itibaren yani Sayın İmamoğlu'nun tutuklandığı süreçten itibaren bakıldığında Saraçhane ve bütün ülke çapında yapılan mitingler, seçim yani seçim değil de geziler, siyasi geziler bu anlamda bakıldığında fiili bir durum var. Bu noktada bakıldığında
1: Mansur Yavaş'tan daha mı şanslı olur?
2: Şöyle, tabii o sorunun yanıtını vermek tabii zor. Çünkü yapılan kamuoyu araştırmalarında hep Sayın Mansur Yavaş'ın daha çok oy alacağı ifade ediliyor. Yani hangi şirkette hatırlamıyorum ama ilk defa hani Sayın Mansur Yavaş en fazla hani bu cenah zemininde söylüyorum. En fazla Mansur Yavaş olabilir diye sonra Sayın Özgür Özel ilgili sonra Sayın Ekrem İmamoğlu. Yani belki onun cezaevinde olmasından kaynaklanan bir durum olabilir. Hani o yüzden bu bağlayıcı bir şey söz konusu olmayabilir ama şunu da ifade etmek lazım. 21 Mayıs'tan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi artık geriye kalan yapının bir muhalefet partisi olarak hareket ettiğini ben çok net bir şekilde göremiyorum. Neden? Ekonomiyle ilgili, dış politikayla ilgili, diğer konularla ilgili yani bir eleştiri tam net bir şekilde görülmüyor. Bir de biliyorsunuz Etimesgut'ta işte CHP'nin adayın desteklenmesi, Menderes'te Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayının desteklenmesi. Şimdi Üsküdar'da iptal edildi. Tekrar yapılırsa nasıl bir tablo oluşacak? Sayın İmamoğlu'nun konumuyla ilgili eğer hüküm kesinleşirse, yani bu yolsuzlukla ilgili değil de ahmak davasını zannediyorum onunla ilgili kesinleşirse, o zaman İBB'de yapılacak, mecliste yapılacak bir seçimde nasıl bir mutabakat olacak? Yani Cumhuriyet Halk Partisi Cumhur İttifakı ile beraber hareket edecek yoksa yeni partiyle beraber hareket edecek? Bunları göreceğiz tabii. Şu anda niyet okumak çok zor. Ama fiilen bir yakınlaşmanın olduğunda Cumhur İttifakı ile CHP'nin çok net bir şekilde görmek gerekiyor. Ha, bu noktadan sonra yani bir genişletilmiş Cumhur İttifakı olur da CHP'nin içerisinde mi yer alır? Yoksa ayrı bir aday mı çıkartır? Hani burada şey iyi bakmak lazım. Benim gördüğüm kadarıyla farklı ittifaklar var. Cumhur İttifakı var. Daha genişleyebilir. Bir. İkincisi bir milliyetçi ittifaktan bahsediliyor. İYİ Parti, Zafer Partisi, başka partiler de eklenebilir. Üçüncüsü Milli Görüş İttifakı. O da kendisini ifade ediyor.
0: Saadet, Yeniden Refah.
2: Yeniden Refah. Şey yok artık, Gelecek yok.
0: Gelecek yok.
2: Şimdi yeni parti şu anda bir ittifak içinde gözükmüyor. Yani en azından bu söylenen ittifaklar içerisinde DEM de farklı bir zeminde gözüküyor. Ama dikkat ederseniz bu söylediğim parlamento bazında. Evet. Bir de Cumhurbaşkanı adaylığı zemininde var. Çünkü bu sistemde Cumhurbaşkanı anayasaya göre kim Cumhurbaşkanı seçilirse o bizzat kendisi yürütme.
0: Yürütme.
2: Yani eskiden hükümet yürütme organı, bizzat Cumhurbaşkanı yürütme. Dolayısıyla bu herhangi bir parti için de geçerli. Parlamento ayağı nasıl olacak? Cumhurbaşkanı adaylığı. Bir örnek verip öyle toparlayayım. 2023'te %48 aldı. Yani CHP tek başı almadı tabii muhalefet olarak. Ama milletvekili seçiminde %20 civarında oy aldı. Yani ortada ciddi bir şey var, açık var.
0: %28
2: yani,
0: var.
2: Şimdi bu ama ciddi bir açık. Yani bu açığa baktığınızda hatta bizzat CHP'nin kendi tabanında Gelecek olsun, işte Deva olsun, o milletvekillerinin parlamentoya taşınması hani ne kadar burada acaba seçimi sonucunu olumlu anlamda CHP ile ilgili etkiledi, o soruluyor. Bir de artık zaman kalmadı ama bir seçim sistemi değişikliği olursa Türkiye'de bir dar bölge mi gelecek? 600 seçim bölgesi mi Türkiye bölünecek? Eğer dar bölge olursa tek turlu mu olacak, iki turlu mu olacak? Yoksa daraltılmış bölge mi olacak? Bunlar da bütün partileri aslında parlamento bazında etkileyecektir. Eğer Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili hani şimdi bunlar hep spekülasyon tabii. %50'den daha aşağıya düşürülecek midir? Düşürülmeyecek midir? Bütün bunların bence partilerin hazırlıklı olması lazım. Çünkü şimdi biz 2026'nın Ağustos ya da Eylül'e doğru giderken 2028 uzun gibi gözükebilir ama seçimde çok çabuk bu süreç aslında kat edilir. Ve ittifaklar Türkiye'de bu anlamda biraz önce söylediğim hazır ittifaklar var. Ama bu hazır ittifaklar daha genişler mi, daha daraltılır mı? Yeni dünyalar, yeni ittifaklar kurulur mu? Biraz da sanki ona bakmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Sayın Uras, siz ne dersiniz? Yani özellikle bu işte Mansur Yavaş'ın konumuyla ilgili CHP'den yapılan açıklama, onun verdiği yanıt, bundan sonra nasıl hareket edileceğine dair bir tartışma sürüyor. Ben benzer bir soruyu sorayım. Onun açısından, siyasi açıdan sizce hani böyle daha gri bir alanda kalmak mı daha iyi, yoksa daha açık mı yürümeli süreç, ne dersiniz?
3: Siyasette Nasrettin Hoca gibi sen de haklısın, sen de haklısın politikası olmaz. Ben belediye başkanlarının belediye başkanlığı yapmasından yanayım. Hangi şehir olursa olsun. Hele ki parti değiştirmeleri prensip olarak doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti meselesi ise sanıldığı gibi olmayabilir. Bunu ilk bütçe görüşmelerinde test edeceğiz. CHP'de, yeni partide bence iktidarın bütçesini çok sert bir şekilde eleştirecek. Bugün bulunduğum bir kanalda CHP milletvekili tarım politikalarını sert bir şekilde eleştiriyordu. Ötesi niyet okumu olur. Ama siyasette ikna edici, radikal bir şey yapmak istiyorsak ilk yapılacak iş siyasi patronaj ilişkilerini reddetmektir. Siyasi patronaj ilişkilerini aşacak bir irade gösterilmemesi sıkıntı olur. Daha da önemlisi 15 Temmuz'la beraber siyasetin merkezinde müthiş bir sıkışma var. Aslında herkes merkeze talip ve merkez kaç bir güce tekabül eden bir siyasi parti yok ortada. Problem büyük ölçüde böyle diye düşünüyorum. Sayın Mansur Yavaş son derece stratejik bir mesele olan çözüm meselesinde ya kanunla çözüm mü olur gibi negatif bir pozisyon aldı. Şimdi bu çok stratejik bir hata, yanlış ve prensip olarak da başkanlık sistemlerinde zaten Ahmet Necdet Sezer modelleri bitti. Yani genel başkanların aday olmasından daha doğal bir şey yok. Zaten aday değilseniz niye genel başkanlığı yapıyorsunuz sorusunu majör partiler için yurttaş sorar zaten.
0: Ne? Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Sonuna geldik bu akşam Yakın Plan'ın. Kemal Öztürk, doçent doktor Deniz Tansi ve Ufuk Uras'la birlikteydik. Teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Noktalıyoruz efendim. Programı saat başında Buse Yıldırım karşınızda olacak. İyi geceler.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Günlerdir sıcak, bunaltıcı bir hava vardı. Sonbahara az gün kala ülkemize serin ve yağışlı hava girişi olacak. Bu sezonun ilk serin havası diyebilirim ki birçok bölgeyi etkisi altına alacak. İstanbul yarın yağmurlu bir havaya uyanacak. Sıcaklık 24 derece ama yağış anında 20 dereceye inecek ve bu yağmur kısa süreli bir yağmur değil. Gün boyu etkili olacak. Hatta öğle saatleri ve öğleden sonra arasında şiddetinde artış var. Yani su baskınları bile yaşanabilir. Peki bu yağmur ne kadar devam edecek? Cumartesi sabah öğle saatlerinde de kısım kısım yağmur etkili olacak ama akşam saatlerinde yağışın artık çok hafiflemesini, hatta birçok ilçede kesilmesini bekliyoruz ve pazar günü güneşli ve daha sıcak bir havaya uyanacağız. Ne dedik? Cuma günü yağış anında 20 derece inecek ama pazar günü yeniden 27-28'lere çıkış olacak. İstanbul dışında Kocaeli, Sakarya, tüm o Batı Karadeniz hattında, Bolu, Düzce, hatta Ankara'da yağmurlar şiddetli olacak yarın. O bölgelerde de su baskını tehlikesi var. Yağış tüm İç Anadolu'ya ulaşacak. Karadeniz'in genelini etkileyecek. Hatta cumartesi günü olduğunda Adana, Mersin, Hatay, hatta Kuzey Kıbrıs'ta şiddetli yağmurlar var. Kuzey Kıbrıs'ta yağış su baskınlarına sebebiyet verebilir. Yine cumartesi günü Sivas, Amasya, Samsun, Kayseri, Tokat hattındaki yağışlar çok şiddetli. Yani bu 2-3 gün yağış nedeniyle olumsuz haberler alabiliriz. Peki Ege'nin durumu ne? Ege'de sahil hattında yağış yok ancak kuvvetli rüzgarla hissedilen sıcaklıklarda 5-6 derece düşüş olacak. Yani hem cumartesi hem cuma, özellikle akşam saatlerinde İzmir-Bodrum hattında üşüten bir hava olacak. Yani uzun kollu kıyafetlere ihtiyaç olacak. Pazardan itibaren sıcaklıklar batıda yükseliyor dedik. Yeni haftada sıcaklıklar ortalamalar civarında olacak. Yani kuzeyde, İstanbul'da çok 30 derecenin üzerinde değil, daha ortalamalar 28-29'ları geçmeyen sıcaklıklar olacak. Hava durumu. Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 23.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün Yarın Kuşağı'nın ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız önümüzdeki 3 saat boyunca. Günün son saatinde gelin günün öne çıkanlarını teker teker aktaralım sizlere.

örgütü SDG-YPG'nin kendisini feshetme kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı gelişmenin Suriye'nin egemenliği ve tek devlet tek ordu anlayışı açısından önemli olduğunu bildirdi. Bakanlık Suriye'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e de tepki gösterdi. Mesajların ayrıntılarını birazdan paylaşacağız. Ve Amerikan Başkanı Donald Trump Rusya'nın bir NATO ülkesine saldıracağı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Trump Vladimir Putin'in NATO topraklarına saldıracağına inanmadığını söyledi. CIA direktörünün Moskova ziyaretinin rutin olduğunu savundu. Açıklamanın perde arkasına birazdan bakacağız. Ve spordan bir başlığımız da olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor da bu akşam Avrupa Ligi bileti için kritik rövanş karşılaşmalarına çıktı. Temsilcilerimizi bundan sonra nasıl bir yol bekliyor? Avrupa gecesini konuğumuzla birazdan değerlendireceğiz efendim. Ve sosyal medyada geçirilen uzun saatler uyku düzeninin bozulmasına sebep oluyor. Ve tabii dikkat süresinin de azalmasına neden oluyor. Pek çok olumsuz yanı var. Araştırmalar yoğun kullanımın hafıza ve odaklanma sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor. Ve uzmanlara göre bildirimleri kapatmak ve veya belirli aralıklarla dijital detoks yapmak bu etkileri azaltabilir. Ekranla kurduğumuz ilişkinin ruh sağlığı yansıması haberimizde olacak, ayrıntılarını aktaracağız. Öne çıkanları sıraladık, çok daha fazlası için başladık.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
1: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Da öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler birbirini tutmuyor dedi. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet dedi. Fethullahçı terör örgütünü işaret etti.
1: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
2: Adalet Bakanı TV 100 yayınına katıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Gürlek, ahbap soruşturmasının derinleşeceğini bildirdi. Yeni masak raporları alınıyor, yeni gözaltılar ya da yeni dalgalar olabilir ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkin de önemli mesajlar verdi.
1: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Yani Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet, yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
2: Bakan Gürlek, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören teklifin Ekim ayında meclise geleceğini de açıkladı. Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından yeni yasal düzenlemelerin de hayata geçirilebileceğini söyledi. İnfazlarla ilgili düzenlemeler yapılacak, başka yasalar olacaktır dedi.
0: Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu açıkladı.
3: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Ankara'nın Suriye'ye desteğinin sürüceği vurgulandı.
2: SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
3: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'de yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi.
2: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir.
3: Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulunun 4 alt komisyon kurma kararına ilişkinde mesaj verdi. Komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdürecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye yasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uçum, yasanın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olabileceği yorumuna karşı çıktı.
4: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Anayasa Mahkemesi'ne taşınır mı? Mahkeme düzenlemeyi sadece PKK terör örgütü mensuplarına yönelik indirim ve erteleme getirdiğinden eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal edebilir mi? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için yazdığı analizde bu sorulara yanıt verdi.
2: Anayasa Mahkemesi'nin makul sebeplerin varlığı halinde farklı düzenlemeler getirilmesinin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağı yönünde içtihat bulunmaktadır. Kanunun diğer terör örgütleri açısından eşitlik sorunu yaratmamasının öncelikli sebebi, farklı durumda olanlara farklı kuralların uygulanmasının eşitlik ilkesine aykırı olmamasıdır.
4: Uçum, kapsama alınanların belirlenmesinin kanun koyucunun takdir yetkisinde olduğunu da vurguladı. İnfaz sisteminde reform ihtiyacının hep gündemde olduğunu söyledi. Ancak tüm bunlar tartışılırken başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir dedi. Uçum, artık etnik siyaset tarzı Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmamalıdır ifadelerini de kullandı. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla sürecin hukuki statüleri uygun olarak muhataplarının demokratik siyaseti benimseyerek daha etkin olabileceklerini de söyledi. Gündeminde anayasa tartışmaları da vardı. Yeni anayasanın bir sonraki yasama dönemine kalacağını, 400'den fazla oy alsa bile referandum olmadan yürürlüğe koyulmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
0: Ve şimdi canlı bağlantımız olacak. Sınırlarımızın dışına çıkalım yine bu saat diliminde. Amerikan Başkanı Donald Trump son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın olası NATO saldırılarına yönelik konuştu. Bunun gerçekleşmeyeceğini dile getirdi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'na yönelik mesajları da vardı. Şimdi tüm bu ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak bizlere. Begüm merhaba. Şimdi günlerdir Rusya özelinde pek çok iddia gündeme geldi. Bugün de yine aynı şekilde İngiltere tarafından da iddialar var. Onları da konuşacağız ama Trump'ın açıklamalarına bakalım. Öncelikli olarak Rusya ve İran'la ilgili neler söyledi?
5: Buse, Avrupalı liderler aslında uzunca bir süredir Rusya'nın kısıtlı bir saldırı veya bir takım askeri provokasyonlar üzerinden NATO'nun kararlılığını test edebileceğine dair bazı endişelerini dile getirmişti. Hatta Rusya'nın Baltık ülkelerine yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceğine dair iddialar bir süredir gündemdeydi. ABD Başkanı Donald Trump Axios'a verdiği röportajda Rusya'nın NATO ülkelerine, NATO topraklarına saldırması olasılığı konusunda endişeli olmadığını söyledi. Bir sorun yok ifadesini kullandı bu ihtimalle ilgili. Peki Amerikan yönetimi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu yönde, yani böyle bir şeye girişilmemesi konusunda bir uyarıda bulundu mu ki tam da dün Wall Street Journal'da böyle bir haber yer almıştı. Bu iddialar da soruldu Trump'a. ABD Başkanı Donald Trump o konuyla ilgili yorumda bulunmak istemiyorum dedi ama Rusya'nın NATO topraklarına saldırmayacağını söyledi. Bir yandan yine bu konuyla bağlantılı olarak da aslında CIA direktörü John Radcliffe'in Moskova ziyareti çok konuşulmuştu. Onun yankıları hala devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump bunu standart rutin bir ziyaret olarak tanımladı tekrar. John Radcliffe'in Rus mevkidaşıyla her 6 ayda bir ya da yılda bir kez düzenli olarak görüştüğünü söyledi. Olağan dışı bir durum yok ifadesini kullandı. Ama şunu da biliyoruz, özellikle Amerikan basınında yer alan yorumlara baktığımızda CIA direktörü John Radcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin New York Times'da bir haber yer aldı ve orada da o habere göre de CIA direktörü Radcliffe Rus yetkililerle yaptığı görüşmede Rusya'nın Ukrayna Savaşı'na ilişkin karamsar bir tablo çizdiğini, karamsar bir takım mesajlar aktardığı ifade ediliyor bu haberde ve bu sebeple de Ruslara ekonomik ve askeri durum daha da kötüleşmeden bir anlaşmaya varmaları çağrısında yaptığı ifade ediliyor şu haberde. CIA direktörü Radcliffe'in Rus yetkililerle yaptığı görüşmede ve bu mesajı da CIA direktörünün Rusya'nın istihbarat servisi FSB'nin başında bulunan Alexander Bortnikov'a bu mesajı ilettiği ifade ediliyor. Peki Rusya anlaşmaya varmazsa bunun olası sonuçları ne olabilir? Bu konudaysa CIA direktörünün herhangi bir tehditte bulunmadığı ifade ediliyor. Aslında tabii CIA analistleri, uzmanları uzun süredir Putin'in yakın çevresindeki danışmanlarının Ukrayna Savaşı'na ilişkin dürüst ve açık değerlendirmeleri paylaşıp paylaşmadığı konusunda bazı soru işaretlerini gündeme getirmişti. Bu haber de o açıdan aslında önem taşıyor. Yani CIA direktörünün Rus yetkililerle yaptığı görüşmede Rusya açısından karamsar bir tablo çizdiği ve artık Moskova'nın savaşı sonlandırılmasına ilişkin ciddi müzakerelere başlama zamanının geldiği mesajını ilettiği ifade ediliyor Amerikan basınında, Buse.
0: Peki Begüm, bir de Amerikan Başkanı Kanada sınırındaki Ontario Gölü'ne dair de sıra dışı bir kararname imzaladı. Gölün ismi artık değişti. Trump üstelik başka yerlerin de isminin değiştirilebileceği yönünde şakalar yaptı, ama şaka mı değil mi, neler söyledi, ne kadar ciddiye alınıyor, bir dinleyelim seni bu konuda da.
5: Buse, ABD Başkanı Donald Trump bugün imzaladığı kararnameyle, ki tam da Kanada'yla %50 gümrük vergisi getirerek ticaret savaşını tırmandırdığı bir dönemde bu kararnameyi de imzalamış oldu ABD Başkanı Donald Trump. Ve imzalanan kararnameyle de ABD Başkanı Donald Trump hem İçişleri Bakanlığı'na hem de ABD'de Coğrafi İsimlendirme Kurulu'na bu gölün isminin, yani Ontario Gölü'nün isminin Amerika Gölü olarak değiştirilmesi talimatını vermiş oluyor. Tam da bu imzayı atarken Trump, arkasında da bir iki harita vardı. Büyük kırmızı harflerle Lake America, Amerika Gölü yazıyordu haritalardan bir tanesinde. Hatta Beyaz Saray'dan bir danışman da Ontario Gölü'nün önemli bir kısmının ve en derin noktalarının daha çok Amerikan toprakları içerisinde olduğunu iddia etti. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump bu imzayı atarken bunun Kanada'ya özel bir jeopolitik mesaj vermeye çalışmadığını söyledi, ama bizi uzun süredir ticari ve askeri konularda kazıklıyorlar, daha fazla buna izin veremezdik dedi. Kanada halkını seviyoruz ama onları yöneten temsilcilerin iyi iş çıkardıklarını, iyi iş yaptıklarını düşünmüyoruz ifadesini kullandı. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump bu imzayı atarken resmi ve derhal yürürlüğe girecek dedi. 30 gün içerisinde şimdi bütün Amerika'da federal kurumlarda bu gölün ismiyle ilgili resmi referansların, isimlerin değişmesi gerekecek, değişmek zorunda. Ama tabii uluslararası toplum aynı rotayı, aynı yolu takip etmek durumunda değil. Geçen sene de Meksika Körfezi'nde Amerika Körfezi olarak değiştirmişti ismini Trump. Dedi ki bir körfez, bir de gölümüz var, tüm ihtiyacımız olan şey okyanus dedi. Belki de Atlantik ve Pasifik'in adını değiştiririz ifadesini kullandı Buse.
0: Begüm Dönmezer sözü dinledik, Amerika'dan notlarını aktardı. Amerika'nın ekonomik savaşına İran'ın nasıl yanıt vereceği sorusu tabii tartışılmaya devam ediliyor bir yandan. Amerikan CNN kanalı İran'ın olası misilleme seçeneklerini mercek altına aldı. Gelin o seçeneklere birlikte bakalım.
4: Uzun zamandır satranç oynuyoruz. Ayrıca poker oynamayı da öğrendik. Şimdi ise ikisinin karışımını oynuyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin açtığı ekonomik savaşa nasıl yanıt vereceklerini bu sözlerle özetledi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, deprem gibi misilleme yapacağız dedi. İran'a olası misillemeler, Amerikan CNN kanalının internet sitesinde yayınlanan analizde mercek altına alındı. İlk olasılık Tahran'ın petrol fiyatlarını daha da yukarıya çekmeye çalışması. İran'ın Körfez ülkelerinin Hürmüz alternatif boru hatlarına saldırılar düzenleyebileceğine dikkat çekildi. Muhsin Rızai'nin ekonomik savaşın devam etmesi halinde ne Hürmüz Boğazı'ndan ne de Basra Körfezi'nden tek bir damla petrol ihraç edilmesine izin vermeyecekleri tehdidi hatırlatıldı. İran'ın saldırılarıyla ABD dahil dünya genelinde petrol fiyatlarının artabileceğinin altı çizildi. İran'ın misilleme olasılıklarından bir diğeri ise savaşın coğrafi kapsamının genişletilmesi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin bu hafta başında Bulgaristan topraklarındaki Amerikan yakıt ikmal uçaklarına dikkat çekerek bu ülkeyi hedef alabilecekleri uyarısında bulunduğu hatırlatıldı. İran'ın NATO ve Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan'ı vurmasının gerilimi büyük ölçüde tırmandıracağının altı çizildi. Misilleme seçeneklerinden biri de İran'ın nükleer doktrinini gözden geçirmesi. İran Meclisi'nin nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasından çekinmeyi ele almaya başladığına dikkat çekildi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin geçen pazar yaptığı açıklamada nükleer silah yapımına yönelebileceklerini ima ettiği vurgulandı. Bir başka olasılıksa İran'ın uyum süreci ve caydırıcılığı aynı anda yürütmesi. İran'ın yanıtının ekonomik uyumla gerilimi tırmandırarak karşı tarafı caydırma politikasının bir birleşimi olabileceği belirtildi.
0: Nepal'deki felaketin görüntülerini dün ekranlarınıza taşıdık. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu gittikçe ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı. 33 ülkeden turistlerin de olduğu 1300 aşkın kişi ise kayıp. Yıkıcı sel ve heyelanın nedeni olaraksa Himalayalarda buzuldan kopan devasa bir kütle gösteriliyor. Ortaya yeni görüntüler de çıktı. İzleyelim.
3: Buzuldan devasa bir kütle koptu. Sismik hareket sel ve heyelana yol açtı. Nepal'de yerleşim yerlerini haritadan silen felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Wow! Bölgeden yansıyan uydu görüntülerine göre felaketi tetikleyen olay bir buzuldan kopan büyük bir kütlenin binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklenmesi. Uzmanlara göre bu yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Buzulun koptuğu bölge ise başkent Katmandu'nun yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Buz kütlesinin oluşturduğu devasa su ve moloz dalgası vadi boyunca kuzeybatıya ilerleyerek Nepal'de Tibet sınırında bulunan nehre yöneldi ve önüne çıkan her şeyi yuttu. Amerikan New York Times gazetesi olayı buz çığı olarak tanımlıyor. Buzulun çökmesine neyin sebep olduğu henüz net değil. Bilim insanları, iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtse de, kesin nedeni belirlemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Sınırın iki tarafında ağır bir tablo var. Evler, altyapı, köprüler, yollar hepsi suya kapılarak yok oldu. 1300'den fazla kişi de kayıp. Bunun neredeyse yarısını 33 ülkeden turistler oluşturuyor. Nepal Turizm Ofisi'ne göre en çok kayıp turist Hindistan'da. Onu Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Sınırın iki tarafında da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yükselen nehir seviyeleri, hasar gören yollar ve çamur felaketten en çok etkilenen bazı alanlara ulaşmayı zorlaştırıyor. Benzer bir felaket 2021'de Hindistan'da da meydana gelmişti. Himalayalardaki bir buzulun kopması, Uttarakhand eyaletinde büyük bir sele yol açmış ve yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
0: Rojin Kabayiş'i tüm Türkiye tanıyor. 2 yıl önce 21 yaşındayken cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunmuştu, hatırlayacaksınız ve ölümü hala merak konusu. Rojin Kabayiş'e ne oldu diye sorup duruyoruz. Ne yazık ki bu sorunun maalesef hala bir yanıtı yok. Ama her yeni geçen gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. Bu defa da genç kızın vücudunda tespit edilen bir anestezi maddesi olduğu iddia edildi. Ve tabii bu durum yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Avukatı bazı iddiaları ortaya koydu. Biz de konuyu yeni iddialarla birlikte bir adli tıp uzmanına sorduk.
6: Geleceğim nasıl gerçek?
4: 27 Eylül 2024'te kayboldu. Cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabayiş'in nasıl öldüğü hala bilinmiyor. Otopside tespit edilen anestezi maddesi rokuryonyumsa genç kızın uyuşturulduğu iddialarını gündeme getirdi.
7: Aslarda ileri derecede gevşeme ve felç yaratan bir genel anestezi maddesidir. Ameliyatlarda kullanılır.
4: Adli Tıp Kurumu'nda Rojin'in ölümünden 16 gün önce ameliyat olduğu ve anestezi içinde bu maddenin verildiği belirtildi. Peki bu madde vücutta kaç gün kalabilir?
7: Rokuryonyum etken maddesinin Teropatik yani tedavi edici dozda kullanıldığında yaralama ömrü 60 ila 80 dakika. Bu giderek yaralanıyor. 2 gün, 3 gün içerisinde vücuttan tamamına yakını zaten atılmış oluyor. Ancak geri kalan eser miktarda kalan madde 2-2,5 aya kadar bu gelişmiş cihazlarla tespit edilebilir.
8: Tek başına bir bulgu aslında her zaman yorumlamaya da müsait olmuyor değil mi?
7: Kamuoyunda anlaşılmayan teknik terimler üzerinden spekülasyon yapılırsa yargılamayı kötü etkiliyor. Bilimin delilleriyle ortaya koyup sadece uzmanından yorumları dinlemekte fayda var diye. Şöyle şöyle olabilir derse biri ve o öyle çıkmazsa cinayet değilmiş diye bir algı oluşabilir. Yani kesin şudur demekten ziyade bütün tahlillerin bitip, bütün tetkiklerin bitip, raporların ortaya çıkıp ve adli kovuşturmanın da bitmesini beklemek gerekiyor.
4: Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümüyle ilgili yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli de DNA örneği alınanlar arasında.
0: Ve öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin Adalet Bakanlığı'nda kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesine yaptığı başvuru reddedildi. Adli kaynaklar dosyanın ilk derece mahkemesi ve temyiz mercilerine kamuoyuna açık şekilde karara bağlandığını hatırlattı. Dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delil bulunmadığı belirtildi. 8 yaşındaki Narin Güran ölümüyle ilgili davada Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmış. Nevzat Bahtiyar ise yeniden yargılamada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçları yöneltiliyor. Tolga Akış İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul'da bir okulun bahçesinde oyun oynayan çocukların üzerine futbol kalesi devrildi. Kale direğinin altında kalan çocuklardan birinin bacağı kırıldı. Kafasından yaralandı. Olay anını güvenlik kamerası görüntüledi.
9: Topu vurdu, düştü tele.
10: O şut az daha 4 yaşındaki Ediz'in ölümüne neden oluyordu. Futbol kalesi üzerine düşen çocuğun başı yarıldı, bacağı kırıldı. Olay Arnavutköy'de bir okulun bahçesinde yaşandı. Bir grup çocuk içeri girip oyun oynamaya başladı. İçlerinden biri kale direğine asıldı. O sırada bir diğerinin çektiği şut asılı çocuğa isabet edince kale direğinin dengesi bozulup düştü. Aile kazanın ihmal sonucu olduğunu iddia ediyor.
11: Büyük bir kale var, futbol kalesi ve sabitlenmemiş bir şekilde yerde duruyor. Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Okulun bahçesinin kapısının açık olması ayrı bir ihmal.
10: Üzerine futbol kalesi düşen çocuğa yardıma ilk koşanlar yanındaki arkadaşları oldu. 9-10 yaşındaki çocuklardan biri yaralı haldeki Ediz'i kucaklayıp eve götürdü. Aile o sırada çocukları gören bir öğretmen olduğunu ancak yardım etmediğini de iddia ediyor.
12: Koşup bir müdahale bile etseydi belki şu kadar bir süre 2 ay içinde belki de çocuğum kalkabilirdi. Çünkü sürüklenerek getirildi benim çocuğum eve kadar. Bu sene anaokuluna başlayacaktı. Kaydetmiştim. Şimdi gidip kaydımı tekrardan sileceğim. Evet, gidemeyecek maalesef.
10: Yaralanan çocuğun tedavi için ameliyat olması gerekebilir. Ailesi ise olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında işlem yapılmasını istiyor.
0: Evet, yaz tatili yavaş yavaş bitiyor. Öğretmen ve öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapmaya hazırlanıyor. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında okulların açıldığı ilk hafta uygulanacak tedbirler belirlendi. Birlikte bakacağız şimdi.
13: Hepiniz hoş geldiniz.
10: 2026-27 eğitim öğretim yılı için ilk zil 14 Eylül'de çalacak. İstanbul'da 3 milyona yakın ilk, orta ve lise öğrencisi ders başı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME toplantısında okulların açılacağı ilk haftada uygulanacak tedbirler kararlaştırıldı. Mega kent İstanbul'da özellikle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için bazı trafik düzenlemeleri yapılacak, toplu ulaşım araçlarına ek seferler konacak. UKOME kararlarına göre 14 Eylül Pazartesi günü sabah 6'dan akşam 4'e kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave seferle kapasite artışına gidilecek. 800 bine yakın vatandaş toplu taşımaya yönlendirilecek. Trafik polisleri de 500'e yakın kritik noktada bine yakın memurla sahada olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü güvenlik önlemleri kapsamında ise okulların açıldığı ilk gün 808 noktada sahada olacak. Çocuk şube ve mobil okul timlerinin de aralarında olduğu 2000'den fazla ekip güvenlik uygulaması yapacak. Bazı ilçelerde ise güvenlik önlemlerini jandarma sağlayacak. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Veliler, servis şoförlerinin toplu taşıma aracı kullanım belgelerini ve ücretleri İBB'nin ilgili sistemi üzerinden kontrol edebilecek.
0: Şimdi bir kısa reklam arasına gidelim. Bir dakika sonra karşınızdayız. Haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
14: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
15: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
16: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
14: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
16: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
14: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Aranın ardından devam ediyoruz. Sporun gündemine bakacağız şimdi. Önemli bir gündü bugün. Hemen herkesin, tüm futbol severlerin gözü kulağı şimdi aktaracağımız haberdeydi. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı turnuvada ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Kimler kimlerle karşılaşacak? Bir bakalım haberimizde ayrıntılı bir şekilde, ardından üstüne konuşacağız hemen.
1: Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşamasının kuralları Monaco'da çekildi. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeniden Devler Ligi arenasında. Avrupa Fatihi'nin rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille Stuttgart ve AEK oldu. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratmanın peşinde. Sarı lacivertliler Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Fikstürün cumartesi günü belli olacağı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-10 Eylül tarihleri arasında oynanacak. 36 takımla lig aşamasında ilk 8 takım son 16'ya kalacak. 9'da 24. sıraya alan takımlar son 16 için playoff oynayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Metropolitano Stadında belli olacak.
0: Evet, konuya parantez açacağız demiştik. Gelin bu alınan kararları konuşalım. Türkiye Avrupa Kupalarında 3 takımla temsil edilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor Konferans Ligi'nde devam edecek. Tüm bu başlıkları teknik direktör Selçuk Erdoğan'la konuşacağız. Hemen merhaba diyelim kendisine. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Buse Hanım, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Şimdi temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu dedik. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kuralları zor mu, kolay mı? İlk değerlendirmeniz ne olacaktır bu konuda?
2: Şimdi ülke olarak 4 büyük ve güzide kulübümüzün Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ve UEFA Konferans Ligi'nde yer alması gerçekten gurur verici bir durum. Fakat bu turnuvalarda uluslararası düzeyde eleme aşamalarından sonra var olmak mı önemli? Hedef koymak mı önemli, yoksa peyderpey kısa, orta ve uzun vadede plan yapıp hedeflere ilerlemek mi önemli? Bunu da düşünmek lazım aslında. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi aşamasında ben bu sezon artık hedefe oynama sezonlarının olduğunu düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin lig usulü olmasından bu yana ilk 16'ya girme avantajımız ve o potoda 8 maçlık lig usulünde yarışma sürecimiz bence bize birçok avantaj getirebilir. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA'nın finansal düzenlemelerine bakıldığı zaman ödenen maaş miktarı açısından Avrupa'nın en elit ilk 15-20 kulübü arasında yer almaktadır. Bu süreçler maddi konularda ne kadar bizi zirveye taşısa da futbolun sahadaki ana unsuru olan oyunu kazanmak ve mücadele etmek, beraberinde zirveye oynamak unsurlarında artık yarışmanın zamanının geldiğini gösteriyor. Biz teknik adamlar ana unsur olarak 3 temel başlıkta ayırıyoruz turnuva organizasyonlarını. A milli takımımızın katıldığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası mini turnuvalar. Bizim oynadığımız ulusal liglerin boyu çok uzun olduğu için bunlar aralıksız ligler ve Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig usulü aralıklı lig usulü olduğundan dolayı da aralıklı lig usulünde yarışacak takımların daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim diğer iki turnuva organizasyonlarına göre. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ben bu sene Şubat ve Mart aylarını görebilecek kapasitede olduklarını değerlendiriyorum.
0: Peki şimdi tek tek takımlara bakacak olursak Galatasaray'ı zorlayacak ya da Fenerbahçe'yi zorlayacak takımlar hangileri olabilir?
2: Ya şimdi da şöyle düşünmek lazım.
0: Aslında üstesinden gelebilecekleri rakipler hangileri, böyle de sorabiliriz.
2: Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi mini turnuvaları oynamak gerçekten çok zor. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda ve Amerika'daki organizasyonda yaşadık. Bunu Şampiyonlar Ligi'ne bağlamak istiyorum. O tür turnuvalarda sakatlık durumları, organizasyonun işleyişi, takımın bütünlüğü ve duygusal konular çok ön plana çıkar. Süper Lig, İngiltere Premier Lig ya da İspanya La Liga özelinde baktığımızda lig maratonları çok uzun soluklu maratonlar olur. Fakat Şampiyonlar Ligi ne zamandan beri lig usulüne geldiyse çok fazla bence sürprize açık olmuştur. Çünkü geçen senenin şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ni domine eden Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına 3'te 3'le başlayıp geri kalan 5 maçta çok kötü bir tablo çizmişti. Ondan dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin özellikle iç sahada oynayacağı maçlarda o anları doğru yakalayarak, oyunu kazanmak adına sahaya çıkarak, farklı planlarla, taraftarlarla bütünleşerek farklı bir profile bürünebileceğini düşünüyorum ben.
0: Peki, yani isim isim, takım takım belirtmekten biraz imtina ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama Galatasaray'a bakalım. Geçen sezon son 16'ya kalmıştı ve iç sahada taraftarların yarattığı atmosferle de gerçekten iyi sonuçlar alındı, maçlar oynandı. Peki şimdiki sarı kırmızıların fikstürüne baktığımızda hedef ne olmalı?
2: Yani bence hedef iç saha maçları arasında kesinlikle Stuttgart ve Feyenoord olmalı. Çünkü iki takımın oyun kalibresi, Galatasaray'ın kadro mühendisliği, kadro derinliği ve kadro kalitesi açısından bir tık geride kalıyor. Aston Villa biliyorsunuz Unai Emery sonrası özellikle 4-4-2 karşılamalarda, geçiş oyunlarında çok büyük ustalıklar sergiledi. Ve bunu da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak ve Süper Kupa finalinde boy göstererek ortaya koydu. Barcelona Hansi Flick sonrası 4-3-3 rotasyonunda çok etkili ters ayaklı kanat oyuncuları ve beklerin hücuma katılımıyla ön bölge yoğunluklu bir oyun tercih ediyor. Bence Galatasaray'ın iç sahadaki hedef iki maçı Feyenoord ve Stuttgart olmalı diye düşünüyorum. Şöyle ki Şampiyonlar Ligi'nde lig usulünde 32 takımın ilk 8'i nasıl son 16'ya direkt olarak kalıyorsa 9. ve 24. takımların genel bantta bakıldığında 4 ya da 5 galibiyetle o sıralamada yer aldığı görülüyor. Yani Galatasaray'ın burada peyderpey gitmeyip maç maç bakarak Feyenoord ve Stuttgart'ı kazanıp deplasmanda da Lille ve Ajax ikilisinden sürpriz çıkartması bence Ocak, Şubat, Mart aylarında Galatasaray'ı vitrine çıkartabilir diye düşünüyorum.
0: Fenerbahçe'ye bakarsak neler söyleyeceksiniz 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde? Gerçekten taraftarlar çok mutlu, gururlu. Hem bu yıl işte Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olduklarını anlatıyorlar. Nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz? Bu yıl iki tarafta da yoğun bir mücadele verecekler belli ki. Nasıl etkileyecektir bu durum? Şu anki
2: biz toplum olarak nasıl içsel rekabete girersek girelim kendimiz.

0: Burada unutmamamız gereken tek konu var. Aralıklı fikstürlerdeki en önemli unsurlardan biri duyguyu doğru bir şekilde yönetmek. Bunu da Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı tribünlerdeki baskıyı o ana yansıtarak yönetecek diye düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi bir de Beşiktaş'a bakalım. İlk maçta 3-0 yendi. Kaunas Zalgiris'e rövanşta 1-0 yenildi. Ve baktığımızda ilk maçta attığı gollerle turu atladı bir şekilde. Siyah beyazların Avrupa Ligi macerası sizce nasıl devam eder? Bir de aslında bu yılki Beşiktaş'ın performansını da biraz dinleyelim sizden, genel performansını.
0: Yani Avrupa Ligi'nde devam edecek 4 takım arasında oyun kurgusu, şablonu, ikili üçlü oyunlu rotasyonları, ön alan baskısı en net olan takım Beşiktaş. Bunu kadro mühendisliğiyle ve oyun mimarisiyle, özellikle derinlik oyunlarıyla fazlasıyla gösterdi. Bence UEFA Avrupa Ligi'nin son 8'ine aday bir kadrosu var Beşiktaş'ın bu süreçte. Hiçbir şekilde vazgeçmemek gerekiyor. Bazen futbolu gözümüzde büyüttüğümüzü düşünüyorum. Avrupa'daki takımlar bir sistemi, belli bir organizasyonu yönetirken bizim takımlarımız daha çok duyguları yönetmek üzerine gidiyor. Artık bence bu sene ülke futbolu adına Avrupa kupalarında son 8'leri, son 4'leri zorlama senesi diye düşünüyorum. Bu konuda cesur olmamız gerekiyor. Saydığımız 4 kült kulübe baktığımızda hepsinin kadro derinlikleri, nitelik ve nicelik açısından çok önemli noktalarda. Yani şunu söylemek istiyorum Buysa Hanım. Biz hiçbir şekilde korkmayıp sistemli, planlı ve disiplinli bir şekilde Avrupa kupalarında artık yarışmayı bir kültür haline getirmek zorundayız. Avrupa'nın 5 büyük liginin arkasında bugün baktığınızda Şampiyonlar Ligi'ne bir nevi en çok kulüp gönderen ülke Türkiye. Yani Next 6 denilen lig sıralamasında yer aldığımız için 6. sıradayız şu an Galatasaray, Fenerbahçe ile beraber. Beşiktaş ve Trabzon'un da bu dominasyonu sağlarsa bence 4 kulübümüzün de bu sene Şubat-Mart 2027 tarihlerini görmesi işten bile değil diye düşünüyorum.
1: Peki son olarak Trabzonspor maçına bakalım. 2 kırmızı kart gördü karşılaşmada. 4-0 yenildi. 2 maçta da gol atamadı. Peki ne yanlış yapılıyor Trabzon'da? Karşılaşmada rakibi nasıldı? Kırmızı kartlar nasıl geldi?
0: Kulüplerde kabuk değişimleri çok sancılı olur. Trabzonspor'un son 2-3 yılda bir oyuncu tarama felsefesi, politikası vardı. Daha çok 23 yaş altı, 25 yaş altı oyuncuları alıp daha sonrasında pazarlayıp hedefe oynama gibi bir takvim oluşturmuşlardı. Bu sene biraz daha Fabinho, Muhammed Salah tarzında yıldız oyunculara gittiler. Bunu bütün kulüplerimiz yapıyor. Aslında biz oyuncu bazında geçmişi satın almaktan çok geleceği satın almak durumundayız. Yani iki sene önceki örneğe baktığımızda bunu olayıyla Trabzonspor çok net bir şekilde ortaya koydu. Biraz kalıbının dışına çıkmış gibi görünüyor Trabzonspor ama bu sene işlerin rayına girmesi, kadro mühendisliği ve iskelet kadronun oturması açısından biraz zaman alacak. Trabzonspor taraftarı da zaten oyundan anlayan, futbola hakim bir taraftar olduğu için de sabır göstereceğini tahmin ediyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için. Efendim Selçuk Erdoğan bizlerle birlikteydi. Bugünkü açıklanan fikstürü değerlendirmesini aldık ve tabii oynanan maçlarında sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ama tabii biz sporun gündemini aktarmaya devam edeceğiz. Ama işin biraz daha ekonomik boyutuna bakacağız şimdi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA'dan gelecek dev gelirle kasayı deyim yerindeyse dolduracak. İki takım Şampiyonlar Ligi'nde minimum 61,3 milyon euroluk bir gelire sahip olacak. Performansa göre iki kulübün kazandığı tutarlar da artabilecek.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalmasıyla birlikte Türk futbolunda uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Türkiye 19 yıl sonra iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u play-off turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına kaldı. Trend Yol Süper Lig'de bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray direkt katılma hakkı elde etmişti. Sarı Kırmızılar minimum 30,1 milyon euroluk geliri garantilerken Fenerbahçe ise minimum 31,2 milyon euroyu garantiledi. Fenerbahçe katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için 1,1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi etabına katılan her takım gibi Galatasaray ve Fenerbahçe de herhangi bir maça çıkmadan 18,62 milyon euroluk taban ayak bastı ücretini kasasına koyacak. Bu tutarın 17,87 milyon eurosu sezon başında peşin olarak, kalan 707 bin eurosuysa sezon sonunda kulüplere aktarılacak.

0: olacak. Nikke alınacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarında da bu gelir daha da artacak. Her takım galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik başına ise 700 bin euro alacak.
1: Havalar hala birçok kentte sıcak. Serinlemek isteyenler su kenarlarına gidiyor. İki kentten boğulma haberleri geldi ama Şanlıurfa ve Hatay'da serinlemek isteyen ve suya kapılan iki kişi yaşamını yitirdi. Rize'de de salı günü denizde kaybolan 10 yaşındaki Arif Kerem Önder'in cansız bedenine ulaşıldı.
2: Saatlerce süren arama çalışmalarının sonunda acı haber geldi. Sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
3: Ambulansa verin, ambulansa verin.
2: Hava sıcaklığının 44 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da yaşayan 5 arkadaş serinlemek için Esenyayla Mahallesi'nde tarımsal sulama için kullanılan bir sulama kanalına gitti. Yüzmenin yasak olduğu sulama kanalına girdikten kısa süre sonra çocuklardan biri gözden kayboldu. Akıntıya kapılan 16 yaşındaki Mehmet Raşit Akçay boğularak can verdi. Hatay'dan da bir boğulma haberi geldi. Payas sahilinden denize giren 35 yaşındaki Salih Yıldız boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların yardımına koştuğu Yıldız kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rize'nin Çayeli ilçesinde salı günü denize giren 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder boğulmuş, kardeşi ise kaybolmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Arif Kerem Önder ve abi Ardeşen ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Karadeniz sahillerinde boğulma vakalarına karşı önlemler artırıldı. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek geçici süreyle yasaklandı.
1: Yarından itibaren yurt genelinde hava sıcaklığı düşüyor. Yarın Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur bekleniyor. Uzmanlar şiddetli yağışlara ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.
4: Sezonun ilk serin ve yağışlı havası ülkeye giriş yaptı diyebiliriz. Çünkü birçok noktada yağış olacak. İstanbul'da, Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da hatta bu yağış Adana'ya, Gaziantep'e kadar inecek ve sıcaklıklarda da belirgin düşüş olacak. İstanbul'da yarın sıcaklık 24 dereceye iniyor. Yağış anında 20 dereceye kadar gerileyecek. İstanbul'da gün boyu yağış var. Özellikle öğle saatleri ve öğleden sonra yağış şiddetli de olacak. Yani su baskını tehlikesi de var. Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz hattında, Düzce'de, Bolu'da, ayrıca Eskişehir taraflarında yağışlar şiddetli olacak. Ankara'da gök gürültülü şiddetli yağış var. Cumartesi günü olduğunda Sivas, Ordu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat buralarda yağışlar şiddetli. Pazar günü Doğu Karadeniz'de şiddetli olacak. Adana'da, Kuzey Kıbrıs'ta hatta cumartesi gök gürültülü şiddetli yağışlar var. Mersin'de, Hatay'da. Ege kıyıları ise İzmir, Bodrum hattında da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. 5-6 derece düşüş var. Cuma, cumartesi kuvvetli rüzgarlarla akşam saatlerinde üşüten de bir hava olacak. Pazar günü olduğunda İstanbul'da güneşli bir havaya uyanacağız. 28 derece sıcaklık var. Sonraki günler daha ortalamalarda olacak. Çok 30 derecenin üzerinde değil ama 30 dereceye yakın seyredecek.
1: Evet, yaz yavaş yavaş bitiyor işte. Sonbahar geliyor. Okulların açılmasına da kısa bir süre kaldı. Yaklaşık 2 hafta sonra açılıyor. Turizmde de yüksek sezonun sonuna gelindi. Otelciler Eylül ayı için şimdi indirim kampanyaları yapıyor.
0: Turizmde yüksek sezonun sonuna yaklaşıldı. Otellerde indirim başladı. Şubat ayında başlayan İran Savaşı turizmde bu yıl endişelere neden olmuştu. Ancak korkulan tablo yaşanmadı. Sektör yetkililerine göre rezervasyon iptalleri yaşansa da doluluk oranları yüksek seyretti.
5: Belki karlılıklar için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz maliyet kur baskısından dolayı ama otellerimizin dolduğu hemen hemen bütün bölgelerde güzel bir gezi yaşadık.
0: Rusya ve İngiltere'de okullar 1 Eylül'de açılacak. Türkiye'de ise 14 Eylül'de ders başı yapılacak. Otellerde de doluluklar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Turizmciler bu nedenle Eylül ayı için fiyat indirimlerine gidiyor. İndirim oranları genellikle %15 ile 30 arasında değişiyor.
5: Eylül ayı fiyatları her zaman Ağustos ayından daha makul, mantıklıdır. Onu kabul etmek lazım. Temmuz, Ağustos hala her zaman yıllardır olduğu gibi yüksek sezon olarak sürdürüyor o süreci. Eylül ayında bir tık daha mantıklı fiyatlarla misafirlerin karşılaşma imkanı var.
0: COP31 iklim zirvesi Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. 80 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Bunun da sektöre can suyu olacağı belirtiliyor.
1: Sosyal medyada paylaşılan bir gönderiyi repost ettiği için, yani yeniden paylaştığı için, kendi hesabından yeni paylaştığı için yerel mahkeme sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Üstelik Yargıtay da bu kararı onadı. Peki o içerik neydi? Nedir sebep? Birlikte izleyelim haberimizi.
6: O hikaye atsa ben de o şekilde kendi hikayemde paylaşırım.
7: İlgilendiğim sosyal medya platformunu tekrar paylaşıyorum. Beni ilgilendiren dalları.
2: Ancak o yeniden paylaşma hareketi ya da sosyal medyadaki tabiriyle repost etme alışkanlığı bir vatandaşın hapis cezası almasına yol açtı. Bursa'da sosyal medyada yaşanan olay sıra dışı bir davaya dönüştü. Bir kullanıcı kendi hesabından darp edildiği görüntüleri yayınladı. Bir arkadaşı da o videoyu kendi hesabından yeniden paylaştı. Darp edilen mağdurun şikayeti üzerine paylaşımları yapanlara kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçundan dava açıldı. Yerel mahkeme sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
8: Bir kişinin videosu veya fotoğrafı o kişiyi diğer herkesten ayırdığı ve o kişiyi belirlenebilir kıldığı için kişisel veridir. Kamu tarafından kolayca ulaşılabiliyor olsa da ve bir yerde daha önce o kişi tarafından yayınlansa da bu otomatik olarak bir üçüncü şahsa o fotoğrafı indirme ve daha sonra bunu yayma hakkı vermez.
9: Bilmiyordum.
10: Enteresan. Çok bilgiye sahip değilim o konu hakkında.
2: Yargıtay 12. Ceza Dairesi de yerel mahkemeyi onaylayarak emsal bir karara imza attı. Görüntüleri kendi hesabından paylaşmış olmasının üçüncü kişilere rıza dışında yayınlama hakkı tanımayacağı ifade edildi.
8: Yerleşik içtihat teşkil etmektedir ve bu kararın temeli kamuya açık veri olması başka bir şeydir, kişisel veri olması başka bir şeydir. İkisi aynı kefeye konamaz ilkesine tabidir.
2: Bilişim hukuku uzmanları yeniden paylaşılan içeriklerde suç teşkil eden unsurların bulunmasının da kanuna aykırı olduğunu vurguluyor.
1: Yoğun sosyal medya kullanımının ruh sağlığını etkilediği belirtiliyor. Uyku düzenini bozuyor. Uzmanlar dijital detoksla durumun tersine çevirmenin de mümkün olduğunu belirtiyor. O uyarılar gelecek şimdi ekranlarınıza.
2: Evde, yolda, işte, okulda, hatta uykudan uyandığımız ilk anda dahi sosyal medyaya bakıyoruz. Bilimsel araştırmalar yoğun sosyal medya kullanımının dikkat, hafıza ve odaklanma gibi olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya koyuyor.
11: 3-4 saat minimum kullanıyorumdur kesin. TikTok ve Instagram yani. Çoğunlukla Reels izliyorum. Reels dışında pek kullanmıyorum neredeyse. Dikkat süremiz bayağı kısaldı.
12: Platformların üreticileri aslında insan psikolojisinin dikkat sürelerinin neye göre ve nasıl değiştiğini sürekli tespit etme ve bunun üzerine revizyon getirme halindeler. Ve o yapılan güncellemeler de bizim dikkat süremizi belirliyor. Burada ne kadar çok vakit geçirilirse orada alınan dopamin eşliğinde dikkat süresi de azalabiliyor.
13: Yarım saat falan kullanıyorum. Şu arada azaltmaya çalışıyorum. Aşırı değil ama kendimi kaptırdığım zamanlar elbet oluyordu. Ben zaten öğretmenim. Özellikle öğrencilerimde çok etkisini görüyorum onu.
14: Kendimi işe veremiyorum. Böyle diyorum bir 5 dakika sosyal medyada daha bakayım böyle. İşte de olumsuz etkiliyor aslında beni. Bütün vaktimi boş vaktimi telefonla geçiriyorum.
2: Uzmanlar yoğun sosyal medya kullanımının etkilerinden korunmak için dijital detoksun beyin sağlığını olumlu etkileyeceğini belirtiyor.
12: Bazen bu tarz esler vermek, sosyal medya konusunda bildirimlerde kısıtlamalar getirmek veya uyku öncesi özellikle yatak odasına telefonu dahil etmemek gibi pratikler yaparak bunun hayatımıza nasıl etki ettiğini pratik etmemiz gerekebilir.
1: Şimdi yeni bir bir gelişme var. Ekranlarınıza da yansıyor son dakika bandında. Spordan bir gelişme. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında 9 kişi kaldığı maçta French Baroş'a mağlup oldu. Ve bu skorun üzerine Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Ama teknik direktör Fatih Tekke'den bir açıklama var. O da görevinden istifa ettiği yönünde. Bu son maçta French Baroş maçında 2 kırmızı kart gelmişti ve bir mağlubiyet yaşandı. Ve fakat yine de Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Gel gelelim, Fatih Tekke teknik direktör istifa etti görevinden.
9: NTV Radyo.
15: Doğa takvimi. Bugün 27 Ağustos 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
16: Bu gece yarısından sonra önemli bir gök olayına tanık olacağız. 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece parçalı ay tutulması gerçekleşecek. Dünyanın gölgesi dolunayın tamamına yakınını örtecek ve bu tutulmayı Türkiye'den de görebileceğiz. Amatör gökbilimci ve gökyüzü yazarı Alp Akoğlu diyor ki, tutulma sırasında ayın tamamı değil bir bölümü yarı gölge içinde kalacak. Bu nedenle de ayın rengi tam tutulmaya özgü bakır kırmızısı renkte olmayacak. Tutulma Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya'nın batısından görülebilecek. Türkiye'de de gece yarısından sonra sabaha karşı görülebilecek. Yarı gölge tutulmanın saat 04.24'te, parçalı tutulmanın saat 05.34'te başlayacağını belirtelim. Ancak ay, parçalı tutulma başlangıcındayken dünyanın gölge kolisine girmeye başlayacak ve tutulma ortası aşamasına gelmeden ay batacak. Bugün ayrıca Dünya Göller Günü, Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günlerden biri. Bu yılın sloganı "Tatlı su, insan hakkı" olarak belirlendi. Nehir, göl, sulak alan ve yeraltı su kaynakları gibi tatlı su ekosistemleriyle biyoçeşitlilik tehdidi hızla yükseliyor. Tatlı su türlerinin sayısı son 50 yılda %85 oranında azaldı. Çünkü döngü bozuluyor. Yükselen sıcaklık buharlaşmayı yoğunlaştırıyor, yağış düzenini değiştiriyor. Bir tarafta kuraklık olurken bir tarafta sel baskınları yaşanıyor. Uzmanlar harekete geçmek gerektiğini vurguluyor.
15: Doğa takvimi.
9: Hava durumu.
17: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak. Gün boyu görülecek yağmur öğleden sonra daha şiddetli yağacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derece aralığında. Ankara ve Bursa'da da gök gürültülü sağanaklar var. Ankara 27, Bursa 26 derece. İzmir 35 derece ancak kuvvetlenen rüzgarla serinlik geliyor. Antalya ise 40 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Sağanak yağış en fazla Kocaeli, Sakarya, Yalova kesimini etkileyecek. Rüzgar kuvvetli. Kocaeli 24 dereceye iniyor. İç Anadolu'da uzun zaman sonra gök gürültülü sağanaklar etkili. Eskişehir 25 derece. Ege'de kuvvetlenen ve serinlik getiren rüzgarlarla sıcaklık 34-35 dereceye doğru inecek. Cumartesi düşüş daha fazla. Akdeniz'de kısım kısım başlayacak gök gürültülü sağanak yağış, cumartesi daha geniş alanı etkileyecek. Adana 35 derece. Karadeniz'de genelinde ama özellikle batısında kuvvetli sağanak var. Bolu ve Zonguldak 22-23 dereceye iniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görülecek kuvvetli yağış Güneydoğu'ya da inecek. Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
9: Hava durumu.
15: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız efendim. Gecenin gündemini aktaracağız. Gelin yeni günün yeni saatinde hangi haberleri aktaracağız? Önce kısa bir özet geçelim. Dünden bugüne yansıyanları paylaşalım. Evet, dünyada iki ayrı savaşın Avrupa'ya yayılma ihtimali gündemde. Moskova, İngiliz silahlarıyla düzenlenen saldırılara karşılık İngiliz askeri tesislerinin Ukrayna dışında da hedef alınabileceğini açıkladı. İran'ın da savaşın tırmanması halinde Avrupa'daki Amerikan askeri hedeflerini vurma seçeneğini değerlendirdiği belirleniyor şu sıralar. Peki iki savaşta Avrupa'ya taşınacak mı yoksa taraflar gözdağı mı veriyor? Ayrıntıları Moskova ve Tahran'dan birazdan yapacağımız canlı bağlantıyla dinleyeceğiz efendim. Ve geride bıraktığımız günün en önemli gelişmelerinden biri futboldandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibinin belli olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Avrupa'da hangi takımlarla karşılaşacak? Birazdan ayrıntılı bir şekilde ekranlarınıza taşıyacağız haberimizde. Ve üniversite öğrencileri sınav stresinden kurtuldu ama şimdi de ev ve yurt stresine tutuldu. Yani barınma stresine yakalandılar. Fiyatlar cep yakıyor. İstanbul'da barınmanın maliyeti 50 bin liraların üzerine çıkıyor. Ankara'da da durum çok farklı değil. Özel yurtlarda aylık fiyatlar tek kişilik oda için 30 bin liradan başlıyor. 50 bine kadar çıkıyor. Veliler fiyatlardan, yurt işletmecileri kayıttaki düşüşten şikayetçi. Hem öğrencilere hem de işletmecilere mikrofon uzattık. Sokağın nabzını da alacağız. Ve tıp dünyasında pankreas kanserine karşı tarihi bir adım atıldı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi klinik deneylerde hastaların yaşam süresini ikiye katlayan akıllı bir ilaca kullanım onayı verdi. Tüm dünyada umut yaratan tedaviyle ilgili ayrıntıları haberimizde aktaracağız. Bir de tabii bu konuya bir parantez açacağız. Son olarak teknolojiden bir haber. Evet, hayatımda ilk kez yeni bir teknolojinin daha yavaş ilerlemesini arzu ediyorum dedi. Açıklama Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'ten geldi. Yapay zekanın ilerlemesinden kaygı duyduğunu dile getirdi. Zaman zaman biz sade kullanıcıları dahi endişelendiren bu cümleler bir teknoloji devinden gelince tabii pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu Bill Gates. O çağrıları da paylaşacağız. Endişeleri de öne çıkanlara aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Evet, özetlerde ilk maddede aktardığımız gibi Ukrayna ve İran cephelerinde yükselen tehditler Avrupa güvenliği açısından yeni bir eşik olarak yorumlanıyor. Tehditlerin sahadaki karşılığını ve taraflardan gelen son açıklamaları hemen alalım. İki noktadan bağlantılarımız olacak. Moskova'dan siyaset bilimci Ümit Nazmi Hazır, Tahran'dan da NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Her ikisine de merhaba demek istiyorum ama önce Moskova'ya ve Ümit'e uzanarak sormak istiyorum. Ümit, Moskova'nın İngiliz askeri tesislerinin Ukrayna dışında da hedef alınabileceği yönündeki açıklamasını nasıl okumalıyız? Avrupa'ya yayılma durumu var mı bu savaşın, bir caydırıcılık mesajı mı, yoksa Rusya ile NATO ülkeleri arasında doğrudan bir çatışma riski bulunuyor mu?
1: Evet, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın daha fazla tehlikeli bir hal aldığını söyleyebilirim. Çünkü Rusya tarafından baktığımız zaman artık bu bir Ukrayna savaşı değil veya Ukrayna'ya karşı bir savaş değil. Daha ziyade Avrupa ülkelerine ve NATO'ya karşı bir savaş olarak okunmakta. Özellikle İngiltere faktörü çok önemli rol oynuyor. Çünkü İngiltere Ukrayna'ya en fazla destek veren ülkelerden bir tanesi ve İngiltere'nin desteği Ukrayna'ya son dönemlerde daha fazla artmış durumda. Ve buna paralel olarak ise Rusya'nın da İngiltere'ye yönelik açıklamaları da daha fazla sertleşmiş durumda. Çünkü özellikle Storm füzeleriyle ilgili olarak Rusya tarafından açıklamalar geldi ve burada Rusya tarafının bugün bir açıklaması oldu. Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın bir açıklaması oldu. Kendisi Ukrayna'da ve ülke dışında bulunan İngiltere askeri tesisatlarının da artık bir hedef haline gelebileceğini söyledi. Bir bakıma Rusya-Ukrayna savaşı İngiltere ve Rusya arasında da asimetrik bir savaşa dönmüş durumda ve Rusya tarafı artık burada tepkisini doğrudan dile getirmeye başladı. Tabii özellikle son NATO zirvesinden sonra bir bakıma Avrupa daha fazla bu savaşa daha fazla, daha doğrusu müdahil olduğunu söyleyebilirim. Buna mukabil olarak da zaten Rusya'nın da bir açıklaması oldu ve Paris, Londra ve Berlin gibi başkentlerin daha fazla Ukrayna'ya askeri sistemler devretmek kararı aldığını görüyoruz dedi. Ve özellikle terör saldırılarından, yani Rusya'ya yönelik yapılan saldırılardan bu başkentlerin doğrudan sorumlu olacağını söyledi Rusya tarafı. Ve bundan dolayı da bir bakıma Avrupa'ya yönelik eleştirilerin daha fazla arttığını söyleyebilirim. Tabii birkaç gün önce yapılan NATO, özellikle NATO zirvesinden sonra CIA şefinin de Moskova'ya bir ziyareti oldu. Burada da bir takım spekülasyonlar var. Özellikle CIA direktörünün Moskova'ya yaptığı ziyaretin bir bakıma Rusya'ya uyarı niteliğinde olduğunu. Çünkü Rusya'nın yeni bir plan veya yeni bir Ukrayna Savaşı'nı daha yüksek mertebeye yükseltme konusunda burada Amerika'nın da bir takım konulardan haberdar olduğu ve Rusya'ya uyarıda bulunduğu belirtiliyor. Ve Rusya'nın bazı NATO ülkelerini test edebileceği, özellikle Baltık ülkelerini test edebileceğine dair bir takım spekülasyonlar da var. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim, Rusya-Ukrayna Savaşı daha büyük bir boyuta taşınmış durumda ve özellikle Rusya ve İngiltere arasında daha fazla bir sertleşmenin olduğunu görüyoruz.
0: Evet, Ümit Nazmi hazır aktardı bizlere Rusya'da yaşananları ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın geldiği durumu. Yine İngiltere ile gerilimi de kendisinden dinledik. Şimdi tehdidin bir diğer ucuna gidelim, Tahran'a gidelim. NTV muhabiri Ali Çabuk'tan öğreneceklerimiz var. Ali, İran bir yandan Avrupa'daki Amerikan hedeflerini vurma seçeneğini gündemde tutarken diğer yandan da arabulucular üzerinden diplomasi kapısını açık bırakıyor. Peki buna dair haberler neler? Bu ikili tutumu nasıl okumak gerekiyor? Senden dinleyelim.
2: Bu ses, savaş tehdidi her ne kadar devam ediyor olsa da son günlerde diplomatik bir çözüm arayışında artış olduğunu görüyoruz ve başkent Tahran'da önemli diplomatik bir hareketlilik de yaşanıyor. Son 3 gündür Pakistan, Katar ve Umman'dan üst düzey isimler başkent Tahran'a geldi. Bugün ise Katar Dışişleri Bakanı Tahran'daydı. Dün Umman Dışişleri Bakanı, ondan önceki gün ise Pakistan Genelkurmay Başkanı Tahran'daydı ve tüm bu 3 gün boyunca süren diplomatik bu hareketlilikte ise bir şekilde ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı düğümünü çözmek ve İslamabad'ın mutabakatını tekrar canlandırmaya yönelik girişimler olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Katar Dışişleri Bakanı ile bugün görüştü ve bir kez daha İran savaş istemiyor, savaş peşinde değiliz ve savaşma gibi bir niyetimiz yok ifadesini kullandı ve bazı kesim çıkarı savaştan yana, savaşı istiyorlar, bölgede savaş arayışında olan ülkeler var ifadesini kullandı ve ABD yönetimine seslenerek İran savaş aramadı, aramıyor ve aramayacak vurgusunu yaptı ve ABD savaş isteyenleri dinlememeli, bunları görmezden gelmeli ifadesini kullanarak İran'ın taleplerinin tamamıyla yasal olduğunu ve bu taleplerin yerine getirilmesini istedi. Meclis Başkanı Galibaf da yine Katar Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Trump yönetiminin yanlış yönlendirildiğini ve bu yanlış bilgiler nedeniyle de yanlış kararlar aldığını söyledi. ABD sadece kendi mali ve askeri kaynaklarını heba etmiyor, zarar vermiyor. Aynı zamanda bölgenin geleceğine de zarar veriyor ve yeni bir güvenlik mimarisine işaret etti. İyi komşuluk ilişkileri vurgusunu yaptı ve İran'ın şartları doğrultusunda İslamabad mutabakatını hatırlatarak bu kapsamda ABD yönetimi üstlendiği yükümlülükleri ve taahhütleri yerine getirmelidir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan de benzer bir çıkış geldi. O da yine bölgede inşa edilen yeni güvenlik mimarisine değindi ve iyi komşuluk ilişkilerini vurgulayarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında bu ülkelerin bu saldırılara ev sahipliği yapmamaları ve özellikle de ABD'nin İran'a yönelik başlatmış olduğu ekonomik savaşa katılmamaları gerektiğini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den de önemli açıklamalar geldi. Onu da aktaralım. Arabulucuların son ziyaretlerinde Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'ın şartlarını istediği bilgisini verdi. Tahran'ın da bu şartları hazırladığını, bir liste oluşturduğunu söyledi ve İran'ın şartları arasında bölgede savaşın tamamıyla sona ermesinin de yer aldığını söyledi ve İsrail'in bu durumdan geri çekilmek zorunda kalacağını ve Beyrut'a yönelik saldırılara izin vermeyecekleri mesajını verdi. Buse.
0: Evet, devam edelim. Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
3: Naša srca u vjeri i ljubavi.
4: Srebrenica soykırımının baş sorumlularındandı. Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Mladic'in ölümünü ilk olarak Sırp televizyonu duyurdu. Haberde Mladic'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilirken müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey şehrindeki cezaevinde öldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler yetkilileri de haberi doğruladı. 84 yaşındaki Mladic, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Mladic'e bağlı güçler 1995'te Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenica'yı ele geçirdi. 11 Temmuz'da başlayan soykırımda 8.000'den fazla Bosnalı Müslüman katledildi. Toplu mezarlara gömülen kurbanların bazılarının kimlik belirleme çalışması hala devam ederken, Bosna kasabı savaşın ardından uzun süre Sırbistan'da serbestçe hayatına devam etti. Yaklaşık 15 yıl boyunca Sırbistan'da saklanan Mladic, 26 Mayıs 2011'de yakalanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. 2012'de insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş kanunlarını ihlal de dahil olmak üzere birçok suçtan yargılanmaya başlandı. Lahey'de yargılanan Mladic, 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlarla savaş hukukunu ihlal etmekten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeyi bekleyen Mladic'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
0: Tıp dünyasında pankreas kanserine karşı tarihi bir adım atıldı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi klinik deneylerde hastaların yaşam süresini ikiye katlayan akıllı ilaca kullanım onayı verdi. Tüm dünyada umut yaratan tedaviyle ilgili ayrıntılar haberimizde. Hemen ardından konuya parantez açacağız.
5: Klinik test sonuçları açıklandığında bilim insanları verileri dakikalarca ayakta alkışlamıştı. Pankreas kanseriyle mücadelede devrim niteliği taşıyan Daraxon Rasip isimli akıllı ilaç, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden resmi kullanım onayını aldı. Söz konusu ilaç, 3. faz klinik testlerde standart tedavilere yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi. Tedavi, hastaların ortalama yaşam süresini 6,5 aydan 13 aya çıkardı. İlacın çalışma prensibi, pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen KRAS mutant genini hedef almaya dayanıyor. Araştırmacılar, KRAS geninin tüm kanser türlerinin %20'sinden fazlasında bulunduğuna dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde reçeteli olarak satışa sunulan ilacın aylık maliyetinin 40 bin dolar, yani yaklaşık 2 milyon lira civarında olması bekleniyor. Uzmanlar, ilacın pankreas kanserini tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor. Ancak bilim insanları tedavide kritik bir eşiğin aşıldığı görüşünde. Tıp dünyası, dünyanın en ölümcül kanser türlerinin gelecekte akıllı ilaçlar sayesinde kronik ve yönetilebilir hastalıklara dönüşebileceğini umut ediyor.
0: Pankreas kanserinin tedavisindeki umut verici gelişmeyi aktardık. Peki bu ilaçlar kimler için umut olabilir? Türkiye'de ne zaman kullanılabilir? Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Fatih Selçuk Birici'ye soracağız. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi geceler Buse Hanım.
0: Çok teşekkürler. Şimdi tabii hem tıp dünyası için hem de hastalar için güzel bir gelişme, umut verici en azından. Önemini dinleyelim sizden. Bu akıllı ilaç gerçekten pankreas kanserinde yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliyor muyuz?
6: Evet, yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliyoruz. Bu kesin. Çünkü pankreas kanserinin tedavisinde yıllardır standart uygulanan tedavilerimiz kemoterapiden ibaretti. Farklı kemoterapi seçenekleri arasında değişkenlik gösteriyordu tedaviler. Ama haberde de geçen ilaç, son Amerika Onkoloji Kongresi'nde de sonuçları açıklanan ve gerçekten bizlere umut vaat eden bir ilaç olarak karşımıza geldi. Bu ilaç FDA tarafından da dün itibariyle onaylandı. Artık FDA tarafından onaylanmış olması da pankreas kanserinde önümüzdeki günlerde rutin olarak kullanıma gireceği anlamına gelmekte. Gerçekten kemoterapinin ötesinde pankreas gibi zorlu, zahmetli tedavi süreci olan bir hastalık için son derece umut vaat edici bir ilaç olarak söyleyebiliriz Buse Hanım yeni ilacı.
0: Peki şimdi çalışmada medyan yaşam süresinin 6,7 aydan 13,2 aya yükseldiği belirtiliyor. Bu medyan yaşam süresi nedir? Hem bunu dinleyelim hem de işte bu sonuç her hastanın yaşamına yaklaşık 6,5 ay ekleneceği anlamına mı geliyor? O ifadeyi nasıl değerlendirirsiniz ya da bir yanlış ifade varsa düzeltin lütfen.
6: Şimdi tabii ki genel olarak yapılan çalışmalarda medyan genel sağ kalımlar, hastalıksız, hastalığın ilerlemesine kadar geçen süre gibi bir takım tabirler ifade edilmekte. Yani bu hastalıkta da gerçekten tedavi seçeneklerimizin kısıtlı olması nedeniyle yaşam sürelerinde, beklentilerde, tedavi yanıtlarımızda ciddi derecede sorunlar yaşamaktaydık. Ama bu ilaçla birlikte iki kata yakın ciddi bir sağ kalım avantajı oldu. Ama zaten biliyoruz ki tıpta hastalık yok, hasta var. Bunu sadece genel yaşam süresini, sağ kalım sürelerini rakamlardan ibaret görmemek lazım. Bu hastaların performansları, genel durumu, eşlik eden yandaş hastalıkları da bu sürelere katkıda bulunabilir. Olumlu veya olumsuz olarak. Onun için izleyen hastalarımız da olacaktır bu haberi, bu yayını. Bu bizim için bir umuttur ama hastalığın tamamıyla ortadan kalkmasına neden olacak bir umut olarak bunu görmemek lazım. Ama önümüzde gerçekten parlak günlerin pankreas kanseri gibi bir hastalıkta olabileceği anlamına gelebilir. Konu sadece rakamlardan ibaret değildir. Evet, burada gerçekten Amerika Kongresi'nde bu ilacın sonuçları açıklandığında herkesin ayakta alkışlamasının sebebi karşılanmamış tıbbi bir ihtiyacın olduğu bu alanda ilk kez bir ilacın kendini ispat etmesidir. Gerçek yaşam verilerini ilerleyen günlerde kullanımımızda göreceğiz. Daha iyi sonuçlar elde ettiğimizi, elde edeceğimizi göreceğiz. Tek amacımız bizim de hastalarımıza bu ilaçları hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırabilmek.
0: Peki işte FDA'nin verdiği onay tam olarak hangi hastaları kapsıyor? Yani yeni tanı konmuş veya hastalığı erken evrede olan kişilerde bu ilacı kullanabilecek mi? Ve tabii ne kadar sürede hayatımıza girebilir?
6: Esasen pankreas kanseri temelde karşımıza iki şekilde geliyor medikal onkoloji uzmanlarının karşısına. Ameliyat edilmiş hastalar olarak geliyor veya ameliyata uygun olmayan hastalar olarak geliyor. Bu ilaç ameliyat edilmiş hastalar için hali hazırda FDA tarafından onay almış değil. Onun için ameliyat olmuş hastalarda koruma amacıyla hastalara şu anda tüm dünyada, Amerika'da da, Avrupa'da da, ülkemizde de kemoterapi uygulanmakta. Hastalığı başlangıçta ameliyata uygun olmayan hastalara baktığımızda FDA tarafından bu ilaç için alınmış onay öncelikli olarak bir tedavi yapılmış, yani bir kemoterapi yapılmış ve bu kemoterapi altında hastalığı ilerlemiş olan hasta grupları içindir. Yani yeni tanı konulmuş bir hasta için bu ilaç FDA tarafından bir onay almamıştır. O bakımdan bu ilacın kullanımı ile ilgili, doğru kullanımı ile ilgili, onaylı kullanımı ile ilgili hastalarımız tıbbi onkoloji uzmanından görüş almalıdır.
0: Bir de şimdi ilacın mesela günde bir kez ağızdan alınması gibi önemli bir ayrıntı var. Hani bu akıllı ilaçtan bahsediyoruz. Kemoterapiyle evet. Karşılaştığında gen etkileri ve hastanın yaşam kalitesi açısından nasıl bir tablo ortaya çıktı? Sizin biraz önce söylediğiniz önemli olan rakamlar önemli değil ifadesi burada mı aslında devreye giriyor? Yani o hastalık sürecini ya da uzatma sürecini ne kadar kaliteli geçirdiği ya da ne kadar sorunsuz geçirdiğini de mi aslında bize gösterecek?
6: Tabii ki Musa Hanım, yani biz yıllardır onkolojide kemoterapiler yapmaktayız. 2000'li yılların başında hayatımıza akıllı ilaçlar girmeye başladı ve her alanda akıllı ilaç kullanıyoruz. Pankreas kanseri gerçekten bu alanda çok geride kalan bir tümör türüydü, kanser türüydü. Ama son verilerle, son bulgularla, bilgilerle gerçekten bizi umutlandıracak bir noktaya taşıdı. Şimdi bir tarafta uygulanılan yoğun kemoterapiler ve bu kemoterapilerin süresi 3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay. Diğer tarafta da ağızdan alınan bir tabletle elde edilen çok iyi sağ kalım verileri. Bu ikisi tabii ki kıyas götürmez. Yani biz pankreas kanseri gibi zorlu bir hastalığın tedavisinde elbette ki günde tek tablet şeklindeki bir tedavinin hastanın genel durumu için, performansı için ve kemoterapinin ortaya çıkardığı etkilerin genel olarak gözlenmemesi bakımından tercih edilen ciddi bir yaşam kalitesiyle birlikte ve iyi bir sağ kalım verisiyle birlikte öne çıktığını söyleyebiliriz. O bakımdan biz genel olarak hem pankreas kanserinde hem de diğer kanser türlerinde akıllı ilaç uygulamalarının kemoterapiye kıyasla genel anlamda daha güvenli, daha az sorunlu ilerleyebildiğini söyleyebiliriz. Nitekim bu ilacın da çalışmalarında ilacın yan etkileri, hastalığın çalışmasının makalesinden elde ettiğimiz, kendi klinik pratiğimizde henüz uygulama fırsatımız olmadı ama gerçekten kemoterapiye kıyasla son derece tolere edilebilir yan etkilerin olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bu akıllı ilaçlara biraz daha genel çerçeveden baktığımız zaman hangi kanser türlerinde karşımıza çıkıyor? En azından etkisini daha iyi görebiliyoruz. Böyle yaygınlaşma süreci nedir? Biraz daha somut örneklerle hangi yan etkileri bulunuyor? Ya da daha kesin çözüm ulaşılabilen kanser türleri var mı bu ilaçlarda?
6: Tabii ki aslında akciğer kanseri bu alanda öncül. Akciğer kanserinin alt tiplerinde çok farklı mutasyonların olduğunu görüyoruz ve bunları hedefleyen ilaçların olduğunu görüyoruz. Meme kanserinde hakeza, yine bağırsak kanserinde, mide kanserinde, hemen hemen pek çok kanser türünde bu sanım akıllı ilaçların rutin pratikte artık hayatımıza girdiğini ve bunları da rahatlıkla uygulayabildiğimizi de söyleyebiliriz. Bu konuda en geride kalan hastalık pankreas kanseriydi ve gerçekten geride kalan bu hastalığın böyle bir ilaçla öne gelmesi

0: konusunda standart olan doğal yollar gelişmekte. Şimdi bu ilaç düne kadar Amerika'da erken erişim programında aslında bir grup hastanın kullanımına açıktı. Ama erken erişim programı demek bu herhangi bir ilacın faz çalışmaları tamamlandıktan sonra ilacı üreten firmanın insani erişim amacıyla belli bir bölgede veya ülkede kullanıma açması idi. O ülkenin vatandaşı olması genel koşu olarak söylenir. Orada yaşaması söylenirdi. Nitekim erken erişim programlarında Amerika'da yaşayanlar bu ilaçtan yararlanabildiler. FDA onayının olması ise pratikte şu anlama geliyor. Gerçekten bu ilaç güvenli bir ilaç olduğu anlamına geliyor. Kalite kontrollerinin geçtiği anlamına geliyor. Etkinliğinin kanıtlandığı anlamına geliyor. Ve tabii ki artık bu ilaç reçete ile alınabilecek bir ilaç olduğu anlamına gelebiliyor. Şimdi pratikte tabii hala hastalarımız bir takım reçete sistemiyle bu ilaçları yurt dışından, Amerika'dan getirtebilir. Bizim ülkemize de hızlı bir şekilde geleceğini de ben düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı da bu konuda zaten karşılanmamış medikal ihtiyacının olduğu bir alanda gerekli adımları da hızlı bir şekilde atıyor. Daha önceki ilaç uygulamalarından, akıl ilaç geri ödemelerinden de bunları gördük. Hı hı. Biz de gerçekten herhalde yeni yılın başında gibi bu ilaçlara erişip ulaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Ama bir takım yine de bekleme süreçlerimizin olacağını da hatırlatmakta yarar var. Yine bu yayını dinleyen hastalarımız ve hasta yakınlarımız olabilir. İlaçların temini konusunda yani otoritelerin uygulamalarına ve ilgili hekimin, tıbbi onkoloji uzmanlarının onayıyla ve reçetesiyle bu ilacı temin yoluna gitmeleri gerekmekte. Gerçekten farklı kullanımlar, farklı temin noktaları hastalarımızı yanlış ve gerçekten etken madde olmayan ilaç teminleriyle de karşı karşıya da getirebilir. O bakımdan mutlaka otoriter sistemi geçerek bu ilaçları temin yoluna hastalarımızın gitmesi gerekmekte Buse Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz bizi aydınlattığınız için, katkılarınız için. Efendim Profesör Doktor Fatih Selçuk Biricik bizlerle birlikteydi. Onkoloji uzmanı, tekrar sağ olun efendim. Açıklamalarınız, değerlendirmeleriniz için.
0: İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi muhalefet cephesinde yaşananlara bakacağız. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de yeni partiye katılımlar tartışılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi açıklaması ve partide kalıyor açıklaması Mansur Yavaş tarafından yalanlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapıldı aslında açıklama. Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleştirilmemiştir denildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapılacağı iddiaları dile getirirken henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz açıklaması yapıldı. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya atılmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir bilgisi verildi. Kocaeli'de kolon ve kirişlerden ses gelen bir apartman tahliye edildi. Bir süre sonra yan yatmaya başlayan bina kontrollü olarak yıkıldı. Hasarın yandaki temel kazısı nedeniyle oluştuğu öne sürüldü.
2: Kolon ve kirişlerden ses geldiği fark edildi. 3 katlı bina acilen boşaltıldı. Ardından kontrollü yıkım gerçekleştirildi. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bir binanın temel kazısı yapılıyordu. Ancak inşaatın yanında bulunan apartmanın kolon ve kirişlerinden ses gelmeye başladı. Apartmanda yaşayanlar panikle binayı terk etti. 112 acil çağrı merkezinde ihbarda bulundu. İzmit Belediyesi AFAD'la çevre

0: Ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yakındaki inşaat çalışmalarında yeterli önlemlerin alınmadığı, yeraltı suyunun da zemindeki riski artırdığı öne sürüldü. Bir süre sonra zemindeki hareketlilik nedeniyle yapı yan yatmaya başladı. Bunun üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgedeki diğer binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Riskli apartman kontrollü olarak yıkıldı.
1: Üniversite öğrencileri yurt arayışına başladı. Ankara'da özel yurtlarda aylık fiyatlar tek kişilik oda için 30 bin liradan başlıyor ve 50 bin liraya kadar çıkıyor. Veliler fiyatlardan, yurt işletmecileri de kayıtlardaki düşüşten şikayetçi.
0: Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrencilerin barınma telaşı başladı. Ev kiralamak istemeyen öğrenciler bütçelerine uygun özel yurtlar arıyor.
2: Ben Aydın'dan geliyorum. Şimdi de yurt arıyoruz.
3: Fiyatları nasıl buldun?
2: Uçuk buldum birazcık. Yüz binlerce öğrenci için barınma mesaisi başladı. Öğrenciler üniversite okuyacakları illere giderek alternatif seçenekler arıyor. Bunlardan biri de özel yurtlar. Ankara'daki özel yurtlardaysa fiyatlar oda tipine göre 50 bin liraya kadar çıkıyor.
0: Ankara'da özel yurtta tek kişilik oda fiyatları 30 bin lira 50 bin lira, iki kişilik odalardaysa fiyatlar 25 bin ile 40 bin lira arasında. 3 veya daha kalabalık oda seçildiğinde ise fiyatlar 15 bin liraya kadar düşebiliyor.
4: 25 bandında bekliyordum ben. Hem yemek hem ulaşım falan bekliyordum. Ama gerçekten buraya geldiğimizde şok oldum. 40'lardan 35'lerden falan bahsediliyor. Bayağı yüksek.
5: Fiyatlar açıkçası birazcık pahalı diyebilirim ama yine yurdun imkanları, konumu, odalar, konfor düşünüldüğü zaman çok da gözüme batan bir fiyat değil.
0: Özel yurtlarda fiyatları oda tipinden sunulan imkanlara kadar birçok kriter etkiliyor.
3: Yurtta kahvaltı veriyorsunuz, akşam yemeği veriyorsunuz. İnternet birçok yerde kendileri tabii bağlatmaları gerekiyor. Bunlar öğrenciler için çok kıymetli.
0: Özel yurt yetkinleri geçtiğimiz yıllara göre kayıtlarda düşüş olduğunu da söylüyor.
6: Burası 100 kapasiteli kız öğrenci yurdu. Geçmiş yıllardaki orana göre çok daha düşük, doluluk oranımız çok daha düşük.
1: Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi aşamasındaki rakipleri belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı turnuvada ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Bakalım.
7: Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşamasının kuralları Monaco'da çekildi. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeniden Devler Ligi arenasında. Avrupa Fatihi'nin rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratmanın peşinde. Sarı lacivertliler Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Fikstürün cumartesi günü belli olacağı Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçlar 8-10 Eylül tarihleri arasında oynanacak. 36 takımla lig aşamasında ilk 8 takım son 16'ya kalacak. 9'da 24. sıraya alan takımlar son 16 için playoff oynayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Metropolitano Stadında belli olacak.
1: Vergi ve prim borcu olan esnafa da hazine desteğiyle kredi kullanma hakkı tanındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi. Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemenin de krediye erişemeyen esnafa kolaylık getireceğini dile getirdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da resmi gazetede yayınlandı. Esnaf ve sanatkarlara iki alternatif sunulacak. Kredinin %25'ine denk gelen kısmı borçlara karşılık ilgili dairelere yatırılacak. Böylece kısıtlama olmaksızın indirimlerden faydalanılabilecek. Peşinat yatırmayansa daha düşük bir faiz indirim desteğiyle kredi kullanabilecek. Hazineden vergi ve prim borcu bulunan esnafa kredi imkanı geldi. Kararı değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, krediye ulaşamayan esnaf için yeni imkan önemli dedi.
8: Esnafın en azından ekonomideki işte borçlarını ödeyebilmesi veya ekonomik olarak sıkıntıda olan esnafların bundan dolayı mağduriyetin önlenmesi açısından çok önemli.
0: Hazine, SGK ve vergi borcu olan esnafa kredinin önünü açtı. Esnaf karardan memnun.
8: Esnafı en azından krediye ulaşmasını sağladığı gibi bu piyasadaki enflasyonla ilgili esnafın sermayesi erozyonunun da bir bölümü en azından ortadan kalkmış olacak. Kredi miktarlarının da yükselmesi 1 milyondan 1,5 milyona önemli bir yükseliş.
0: Resmi gazetede yayınlanan karara göre esnaf ve sanatkarlara uygulanacak hazine faiz indirimi oranları bazı gruplarda %50 yerine %40, bazı gruplarda %100 yerine %80 ve %60 yerine %48 olarak uygulanacak. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faiz destek oranlarının düşürülmesinin maliyetleri artıracağını söyledi. Palandöken, esnafın finansman maliyeti daha da artırılmamalı dedi.
8: Devletin sumpanse miktarında da tabii bir düşüş sağlandı. Keşke o da olmamış olsaydı. Esnaf açısından daha da verimli olacaktı.
1: Türk bankaları Suriye'de faaliyet göstermek için hazırlık yapıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yıl sonuna kadar Ziraat Bankası'nın işlemlere başlayacağını söyledi.
9: Artık ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, yatırımlar, müteahhitlik, yeniden inşa, ulaştırma koridorları konularına yoğunlaştık son 1,5 yılda. Suriye ile Türkiye arasındaki gümrük kapılarımızı yeniliyoruz, genişletiyoruz, modernleştiriyoruz. Aynı şekilde Suriye tarafı da bu şekilde yatırımlara başladılar.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada iki ülke arasında artan ticaret rakamlarına dikkat çekti.
9: Türkiye-Suriye ticaret ilişkileri de hızla gelişti. Geçen yıl toplamda %42'lik bir artışla 3 milyar 750 milyon dolara yaklaştı. Ümidimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar 5 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirip orta vadede de 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak.
0: Bolat, Türk bankalarının Suriye'de faaliyet göstereceğini söyledi. Yıl sonuna kadar ilk Türk bankası olarak Ziraat Bankası'nı Suriye'de göreceklerini dile getirdi.
9: Hükümetler arasında çok yakın bir işbirliği ve koordinasyon gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Zaten 910 kilometre sınırımızı paylaştığımız Suriye ile akrabalık, dostluk, komşuluk, tarihi bağlarımız çok güçlüydü.
0: Bakan Bolat'a ihracatçılar ve iş insanları da eşlik etti.
9: Uluslararası Şam Fuarı'nın açılışında...
1: Gazze'de ateşkese rağmen insani koşullarda bir düzelme yok. İsrail Gazze'ye yardım girişlerini kısıtlamaya devam ediyor. Gazzeliler kavurucu sıcaklarda çadırlarda hayata tutunmakta zorlanıyor.
10: Yeme, içme, yıkanma. Gazzeliler için bu zaruri ihtiyaçlar bile lükse dönüşmüş durumda. Yiyecek içecek bulmakta zorlanıyorlar. Suya erişimleri sıkıntılı. Barınma hala büyük bir sorun. Kavurucu sıcaklarda naylon çadırların içi fırın gibi ısınıyor. 5 çocuklu Lila ailesi Gazze şehrinde İsrail saldırılarında ağır hasar alan ve yıkılma tehlikesi bulunan binanın gölgesinde yaşıyor. Sıcağa dayanamayan çocuklar leğenlerin içinde suya girerek serinlemeye çalışıyor. Ama suyun olmadığı ve uzak yerlerden taşındığı düşünüldüğünde Gazze'de serinlemenin bile lüks olduğu anlaşılıyor.

0: Gerçekleştirdi. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefine hem de deniz hedefine tam isabetle vurdu. Çakır bu testlerde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzilini de başarıyla test etti. SİHA platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen Çakır deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini gösterdi. Düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır, navigasyon uygulamaları sayesinde de farklı hedef tiplerinde her türlü hava şartında kullanılabiliyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk Pazar günü 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'da bir gösteri uçuşu yapacak. Özel gösterinin hazırlıkları başladı. Solo Türk Yeni Kapı Meydanı'nda çevre tanıma uçuşu yaptı. Solo Türk Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir'in F-16 savaş uçağıyla yaptığı manevralar heyecanla izlendi. Tunceli'de Munzur Üniversitesi'nde akademik ve idari personelin katıldığı Erasmus programı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 20'ye yakın personelin Hollanda'ya gönderildiği süreçte sahte imza ve davet mektupları hazırlandığı iddia edildi. Bu kapsamda ulaşım masrafları karşılanan personele günlük harcırah da ödendi. Üniversite iddialarla ilgili inceleme başlattı.
1: İddiaya göre sahte kaşe ve imza kullanıldı. Davet mektupları hazırlandı. Munzur Üniversitesi personeli 6 yıldır bu belgelerle Hollanda'ya götürüldü. Tunceli'de Erasmus Personel Hareketliliği Programı'nda binlerce euroluk usulsüzlük yapıldığı iddiası inceleniyor. Program, üniversite personelinin yurt dışındaki kurumlarda eğitim, öğretim veya mesleki gelişim faaliyetlerine katılmasına olanak sağlıyor. İddiaya göre üniversitede görevli makine mühendisi Uğur Yıldız, 2020 yılından bu yana Hollanda'daki bir şirket adına sahte kaşe ve imza kullanarak davet mektupları hazırladı. Bu belgelerde en son 20'ye yakın akademik ve idari personel Rotterdam'a götürüldü. Personelin ulaşım giderlerinin karşılandığı, ayrıca günlük harcara ödendiği belirlendi. Usulsüzlük nedeniyle binlerce euroluk kamu zararı oluştu. Ayrıca programdaki personel puanlama sıralamasının da sahte belgelerle değiştirildiği öne sürüldü. İddialar arasında sahte evrakla kamu personeline gri pasaport çıkarılması da yer aldı. Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker, kendi rektörlüğü dönemi için yani 2023'ten bu yana yurt dışına gönderilen personelin listesinin çıkarılması için talimat verdi. Peker, inceleme sonucuna göre soruşturma başlatılacağını söyledi.
0: Geçtiğimiz hafta İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün etrafındaki elektrik direklerine tüneyen leyleklerin hayatını kaybetmesi haberini sizlerle paylaşmıştık. Bunun üzerine bölgede tedbir alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu mevcut tedbirlerin süreceğini ve kalıcı çözümler için de çalışıldığını belirtti.
2: İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiinden geçen demiryolu güzergahında yaşanan leylek ölümlerine karşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önlem aldı. Tüneme noktası olarak elektrik direklerini seçen leyleklerin konmasını önlemek için leylek konmazlar yerleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geçmiş dönemlerde bu ölçekte bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
3: Leyleklerin riskli noktalara konmasını engellemek amacıyla daha yüksek boyutlu leylek konmaz aparatları tasarlayarak ürettik. Tespit ettiğimiz direk ve katener noktalarına monte ettik. Ekiplerimiz kuşların yoğunlukla geldiğini tespit ettiğimiz 18-20 saatleri arasında kuşları bölgeden uzaklaştırıyor.
2: 153 yıllık demiryolu güzergahında ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldığını belirten Uraloğlu, incelemelerde kuşların göç yolunu değiştirdiğinin ortaya çıktığını kaydetti. Uraloğlu, leylek konmaz uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini söyledi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrolardaki yolcu yoğunluğunu azaltmak için 100 yeni araç aldı. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı ve Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda

0: kullanılacak ilk tren seti raylara indirildi.
1: Uygun hat. Ve şu an 380 bin yolcu kapasitesi var.
2: İstanbul'un metro filosu büyüyor. Kadıköy Sabiha Gökçen ve Pendik Sabiha Gökçen hatlarında kullanılmak üzere alınan 100 yeni metro aracından ilk tren seti raya indirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan tren setini yerinde inceledi.
1: İyi yolculuklarınız olsun, kolay gelsin.
2: Ümraniye'deki test sürüşüne katıldı.
1: İlk tren setimiz Beyçerkin yerleşkemizde ray üstüne indirildi. Dinamik testlere başladık. Hemen ardından ikinci setimiz gelecek ve teslimatlar hızlanarak 2007 ortasında 100 aracımızın tamamını sefere almış olacağız.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 5 yılda İstanbul'a 672 yeni metro aracı kazandırmayı hedefliyor.
0: Hayatımda ilk kez yeni bir teknolojinin daha yavaş ilerlemesini arzu ediyorum. Bu açıklama Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'ten geldi. Bill Gates yapay zekanın ilerlemesinden kaygı duyduğunu dile getirdi ve yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.
3: Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yıllardır yapay zeka sayesinde dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini savunuyordu. Yapay zekanın insanları iş yükünden kurtaracağını, hastalıklar ve iklim değişikliğiyle mücadele edecek buluşları hızlandıracağını umut ediyordu. Ancak Gates fikir değiştirmişe benziyor. Bill Gates, yayınlanan yeni makalesinde yapay zekanın yarardan çok zarar verebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi. Gates, geçen yıl içinde yapay zekanın siber saldırı konusunda artan yetenekleri karşısında endişelenmeye başladığını belirtti. Gates, hayatında ilk kez yeni bir teknolojinin daha yavaş ilerlemesini arzuladığını söyledi. Gates'in yapay zeka ile ilgili endişeleri 3 temel kategori üzerinde yoğunlaşıyor. İlk kategori yapay zeka destekli siber saldırılar, biyolojik silahlar ve dolandırıcılık gibi güvenlik tehditleri. İkinci kategori ise yapay zeka ve yapay zeka destekli robotların yol açtığı istihdam kaybı. Üçüncü kategori ise yapay zekanın öğrenme süreçlerine veya insan ilişkilerine zarar vermesiyle çocukların gelişiminin olumsuz etkilenmesi. Gates, yapay zekanın düzenlenmesi konusunda Amerikan hükümetine öncü rol oynaması çağrısı yaptı. Yapay zeka denetimi için yetkinler, uzmanlar ve vatandaşlardan oluşan bir kurumun hayata geçirilmesini talep etti. Gates makalesinde bazı işlerin insanlara ayrılmasını da önerdi.
0: Değerli izleyenler, Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla Amerika'daki 40'tan fazla eyalet Meta'ya dava açmıştı. Davada taraflar uzlaşmaya gitti. Şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Peki sosyal medyanın çocuklar üzerine nasıl bir etkisi var? Bu konuyu İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aykut Arıkan NTV yayınında değerlendirdi. Biz o değerlendirmelerle noktalayalım bu dilimi. Saat başı karşınızdayız.
4: Burada muhatap olan taraf Facebook değil, Instagram'da. Bağımlılık ama bu sadece bir boyutu. Zaten sosyal medya algoritmaları bizim yeni medya literatüründe bağımlılık algoritması olarak geçer. Bağımlılık algoritması çok masum bir şey değil. İnsanları sonuçta dijital mahallelere hapsedip kavga ettirip buradan da daha fazla sitelerin içine tutarak daha fazla reklam göstererek daha fazla para kazanıp insanların kavga etmesiyle bir suç Amerika'da. Yani sorunların burada çocukların net bir şekilde cinsiyetini ve yaşını tanımlayıcı ve ona göre önlem alıcı tedbirleri alması gerekiyor. Bunun bir yaptırım olarak ben önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nde de benzer çalışmalar var. Bütün dünyada karşımıza çıkacağını ben düşünüyorum. Buraya gitmek zorunda, yoksa şu anda kayıp bir nesil geliyor. Bunun kaydedilmesi gerekiyor. Bunun eğer yaşından çok büyük insanlarla hani biraz daha köşeli konuşmalara giriştiği noktada bunun derhal kamu otoritelerine raporlanması gerekiyor. Bu ciddi anlamda bir mahremiyet kaybı. Dahası şimdi karşımızda ki kişinin bir gerçek bir kişi mi algoritma olduğunu da bilemeyiz. Yani kendi yaşıtıyla konuşuyormuş gibi çocuk 40-50 yaşında insanlarla konuşmaya başlıyor. Bunlara rastlandı bu örnekler. Ne yazık ki yaşandı. Dolayısıyla bu çok büyük bir mahremiyet riski tabii ki. Bunun da önlemin alınması gerekiyor. Ben çocuklarda bir ince sınır, bir çizgi olduğunu çok düşünmüyorum. Çocuğun bir kere çok yoğun kullanmaması gerekiyor. Yani Bunu ben yani 56 yaşındayım. Ben bile böyle biraz fazla zaman geçireyim, bunaldığımı hissediyorum. Dolayısıyla hani bu bağımlılık zaten çok fizyolojik bir şey bu arada. Yani dopamin salgılatıyor ve bu dopamin salgısı bağımlılık yapan şey. Fare denileri var. Fareler deli gibi dopamin salgılasın diye elektrik tuşuna basıyorlar. Dolayısıyla bu kanıtlanmış bir şey, ilişki. Dolayısıyla hani çocuklarda bunun bir sınırı yok ne yazık. Yani bunu yani şu kadar dakika geçirirlerse çocuklar hani korunurlar diyemiyorum. Diyemiyor hiç kimse. Çünkü bunun bir sınırı yok. Yetişkinlerde bile dediğim gibi yani 30-40 dakikadan fazla ben şu yaşımda vakit geçireyim ben bunalıyorum. Çocuklarda tabii ki bunun olumsuz etkisi çok daha fazla olacaktır. Hani benim naçizane bütün velilerimize tavsiyem 14 yaşından önce hiçbir şekilde muhatap olmasınlar mümkün olduğunca 15 yaş sonrasına atılsın ve yani kısıtlama tabii ki kısıtlama ama dediğim gibi bunun bir hani dakika veremem. Bir kere gözlemlememiz gerekiyor. İkincisi yani çocuklara verilecek telefonlarda ve tabletlerde bir ebeveyn kontrolü mekanizmasının olması gerekiyor. Bu iOS platformunda da Android platformunda da mevcut çocuğunuzun telefonunu kendi telefonunuzdan yaptığı her şeyi görebilecek, takip edebilecek hale getirebiliyorsunuz. Naçizane tavsiyem bunu her ebeveynin yapması. Bir diğer konu çocukla açık diyalog. Yani konuşmak gerekiyor. Yani nerelere gidiyorsun? Nelerle karşılaşıyorsun? Neler hoşuna gidiyor? Seni rahatsız eden bir şeylerle karşılaşıyor musun? Hani seni rahatsız eden bir şey ortamak böyle böyle şeyler olabiliyor sosyal medyada. Lütfen bize bilgi ver. Biz hani sana bununla ilgili destek verebilirim diye. Dostane bir şekilde çocukla bunları konuşmak gerekiyor. Saklamadan, gizlemeden bak böyle tehlikeleri var diye bilinçlendirmek gerekiyor. Bu bence etkili yol bu aslında çocuğu bilinçlendirmek. Ha, çocuklar tabii ki burada vakit geçirmek isteyecek. Yani bunun hiç tartışması yok ama o sınır hani evet yani yarım saat deniyor bunu biliyorum ama bana çok rasyonel geldi. Çok doğru söyleyeyim size. Dolayısıyla hani burada ne yaptığını gözlemlemek bir ebeveyn açısından. İkincisi açık bir diyalogla yönlendirmek. Hani kontrol mekanizması diyemem ben buna. Kontrol çünkü ters yapıyor o yaşlarda ama mutlaka ve mutlaka çocuklarla dostane bir şekilde konuşarak müzakere ederek takip etmek. Bağımlılık çok yüksek. %70'lerin üzerinde bağımlılıklardan bahsediyoruz biz de. Çok hızlı bağımlı hale gelebiliyorlar. Daha da kötü. Ve tabii yani olmazsa olmaz dersi içinde kullanacak tableti, telefonu, arkadaşlarıyla iletişim içinde, güvenliği içinde kullanacak. Yani ben çocuğumun benimle sürekli iletişim kurabilecek halde olmasını tercih eden bir ebeveynim örneğin. Dolayısıyla hani nereye kadar kısıtlama, nereye kadar kontrol, nereye kadar serbestlik, bütün bunların bir arada düşünülmesi gerekiyor ama bağımlılık konusu gerçekten %70'lerin üzerinde rakamlarla karşımıza çıkıyor. Birincisi çocuğun telefonunu kendi telefonunuza bağlamak, çocuk telefonu olarak kurmak ve oradaki bütün kontrolleri yani kuracağı uygulamaya kadar kendi izninize bağlı hale getirmek. Ve bu 15 yaşına kadar falan değil yani 18 yaşına kadar neredeyse uygulanması gereken bir şey. Çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyoruz gerçekten de. Oyun diyor altından kumar, sanal kumar çıkıyor. Birincisi bu yani mutlaka bu dijital olarak bu korumayı kullanmak gerekiyor. İkincisi güvenli internet ama nereye kadar tabii güvenli internet hatlarında ev hatlarında güvenli internet olması gerekiyor. Ondan sonrası diyalog bana sorarsanız çocuğu bir bilinçlendirme hani takip demeyeceğim ama hani bir farkında olma veli olarak ebeveyn olarak benim çocuğum nerelere takılıyor nelerden hoşlanıyor işte benim çocuğum hayvanlardan hoşlanıyor benim çocuğum müzikten hoşlanıyor benim çocuğum sanattan hoşlanıyor gibi hani bunlar üzerinden küçük küçük şeylerle diyaloglarla sohbetlerle açıp neye şahit oldun ne en çok ilgini çekti gibi tuzak soru demeyeceğim ama çocuğu konuşturacak sorularla burada hakikaten nerede rahatsız olduğunu veya nerede bir tehlike olabileceğini görmeniz mümkün. Bağımlılıkların en kötü tarafı yoksulluk belirtisidir. Şimdi bu kişiler bu bağımlılığı edindikten sonra sadece kullanıcılar değil bu arada şeyler de bağımlı hale geliyor. Bu influencerlar da bağımlı hale geliyor. Beklediği ilgiyi göremeyince, istediği like'ı alamayınca, istediği paylaşım sayısını alamayınca bu insanlar da baya baya yoksulluk etkileri görülmeye başlanıyor. Depresyona giriyorlar. Ben yani bildiğim tanıdığım influencerlar içinde depresyona girmeyeni çok azdır. Psikolojik tedavi görmeyeni çok azdır. Dolayısıyla işin karanlık boyutu bayağı karanlık. İkincisi, ne yazık ki ve ne yazık ki suç örgütlerinin buralarda çok fazla gözü var. Bu insanlar üzerinden bir şeyleri aklamak olabilir, bu kumarı özendirmek olabilir, kara para aklamak olabilir. Bu geçmişte bunları yaşadık bir platformun örneğinde. Dolayısıyla buralarda aslında çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün kamu otoritesinden bu insanların kimin kapısını çalacağı belli değil. Suç örgütlerinin de burada gözü var ve yani baktığınızda bir yönü cidden karanlık.
5: NTV Radyo.
6: Doğa Takvimi. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Parçalı ay tutulmasının ardından ay bu gece dolunay. Bugün güneşin batışına yakın saatlerde doğu ufkuna bakarsanız yükselen dolunayı göreceksiniz. Kuzey Amerika yerlileri her dolunaya doğada o döneme denk gelen olaylardan, gelişmelerden kaynaklanan bir ad vermişler. Ağustos dolunayına da Kuzey Amerika'daki yerliler için önemli bir besin kaynağı olan Mersin balığının yılın bu mevsiminde büyük göllerde bol bulunması nedeniyle Mersin balığı dolunayı demişler. Yerli Amerikalılar sadece dolunay değil, o ayı da bu adla anarlar, yani Mersin balığı ayı derler. Mersin balığının kökeni yaklaşık olarak 135 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu yüzden yaşayan fosil de deniyor. Zaten bu balık 100 yıldan fazla yaşar. Son olarak Anadolu'da ay döneminde yapılan işlere dair inanışlarını da hatırlatalım ve ekleyelim. Antalya'da Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü uzmanları Kızılçamlar'da yaptıkları araştırmada Anadolu köylüsünün ayın yenisinde olur börtü böcek, eskisinde olur börek çörek, kesme odunu ay büyürken, 40 koyunu küçülürken gibi sözlerinin bilimsel olarak doğru olduğunu belirledi.
6: Doğa Takvimi.
5: Hava durumu.
8: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak. Gün boyu görülecek yağmur öğleden sonra daha şiddetli yağacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derece aralığında. Ankara ve Bursa'da da gök gürültülü sağanaklar var. Ankara 27, Bursa 26 derece. İzmir 35 derece ancak kuvvetlenen rüzgarla serinlik geliyor. Antalya ise 40 derece.
5: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Yeni gelişmeleri paylaşalım hemen. İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde bazı köylere askeri araçlarla girilirken Şam kırsalı topçu atışlarıyla hedef alındı. Saldırılara dair açıklama Suriye Devlet Televizyonu'ndan yapıldı. İsrail ordusunun Kuneitra'nın güney kırsalında bulunan Birika köyüne askeri araçlarla girdiği ifade edildi. Haberde ayrıca İsrail güçlerinin Şam'ın batı kırsalında bir bölgeye iki top mermisi fırlattığı kaydedildi. Saldırıların ardından can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın NATO topraklarına yönelik saldırı iddialarına yönelik konuştu. Dün bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. Amerikan Başkanı İran konusuna da değinirken sürpriz bir de kararnameye imza attı. Ayrıntılar haberimizde.
1: Putin'le çok iyi ilişkilerim var. NATO bölgesine saldırmayacak.
2: Rusya'nın NATO topraklarını hatta İngiltere'ye hedef alacağı iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu yapmayacağını söyledi. Trump açıklamayı Beyaz Saray'da yaptı. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretle Kremlin'i olası saldırılardan kaçınmaya çağırdığı iddiası gündem olmuştu. Trump'tan yalanlama geldi. Rusya ile İran arasında nükleer programı ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmeleri de yorumlayan Trump, Moskova'ya bu konuda bir yaptırım getirmeye açık kapı bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la son durumu da ele aldı. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini iddia eden ABD Başkanı, İran'la konuşacak bir şey olmadığını söyledi. Onlarla görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz, dedi. Donald Trump, Oval Office'te yeni bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Trump, kararnameye ilişkin açıklamasında söz konusu gölün New York'la Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının normal olduğunu savundu. Trump bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Hatta Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanuslarının da adının değiştirilebileceğini sözlerine ekledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'den ise tepki gecikmedi. Carney, gölün isminin değişmeyeceğini ve Ontario Gölü olarak kalacağını söyledi. ABD ile Kanada arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen pek çok üründe gümrük vergilerini %50'ye çıkaracaklarını açıklamıştı. Ontario Başbakanı ise bu karara sert tepki göstermişti.
0: Amerika'nın ekonomik savaşına İran'ın nasıl yanıt vereceği sorusu tartışılmaya devam ediliyor. Amerikan CNN kanalı İran'ın olası misilleme seçeneklerini mercek altına aldı. Gelin o seçeneklere bakalım şimdi.
3: Uzun zamandır satranç oynuyoruz. Ayrıca poker oynamayı da öğrendik. Şimdi ise ikisinin karışımını oynuyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin açtığı ekonomik savaşa nasıl yanıt vereceklerini bu sözlerle özetledi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, deprem gibi misilleme yapacağız dedi. İran'a olası misillemeler, Amerikan CNN kanalının internet sitesinde yayınlanan analizde mercek altına alındı. İlk olasılık Tahran'ın petrol fiyatlarını daha da yukarıya çekmeye çalışması. İran'ın Körfez ülkelerinin Hürmüz'e alternatif boru hatlarına saldırılar düzenleyebileceğine dikkat çekildi. Muhsin Rızai'nin ekonomik savaşın devam etmesi halinde ne Hürmüz Boğazı'ndan ne de Basra Körfezi'nden tek bir damla petrol ihraç edilmesine izin vermeyecekleri tehdidi hatırlatıldı. İran'ın saldırılarıyla ABD dahil dünya genelinde petrol fiyatlarının artabileceğinin altı çizildi. İran'ın misilleme olasılıklarından bir diğeri ise savaşın coğrafi kapsamının genişletilmesi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin bu hafta başında Bulgaristan topraklarındaki Amerikan yakıt ikmal uçaklarına dikkat çekerek bu ülkeyi hedef alabilecekleri uyarısında bulunduğu hatırlatıldı. İran'ın NATO ve Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan'ı vurmasının gerilimi büyük ölçüde tırmandıracağının altı çizildi. Misilleme seçeneklerinden biri de İran'ın nükleer doktrinini gözden geçirmesi. İran Meclisi'nin nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasından çekilmeyi ele almaya başladığına dikkat çekildi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin geçen pazar yaptığı açıklamada nükleer silah yapımına yönelebileceklerini ima ettiği vurgulandı. Bir başka olasılıksa İran'ın uyum süreci ve caydırıcılığı aynı anda yürütmesi. İran'ın yanıtının ekonomik uyumla gerilimi tırmandırarak karşı tarafı caydırma politikasının bir birleşimi olabileceği belirtildi.
0: Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu bildirdi. Bakanlık Suriye'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki de gösterdi.
4: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü SDG'nin fesih kararı hakkında ilk açıklama geldi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğu bildirildi. Ankara'nın Suriye'ye desteğinin sürüceği vurgulandı.
5: SDG'nin fesih ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
4: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'de yaşanan Suriye gerilimi de gündemdeydi.
5: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir.
4: Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde takip ve değerlendirme kurulunun 4 alt komisyon kurma kararına ilişkinde mesaj verdi. Komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini sürdürecektir denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma kararına da tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir denildi.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye yasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uçum, yasanın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olabileceği yorumlarına karşı çıktı. Kamu yararı için makul sebepler varsa farklı düzenlemeler yapılması eşitlik ilkesine aykırı değil dedi. Anayasa Mahkemesi'nin de bu yönde içtihatları olduğunu söyledi.
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Anayasa Mahkemesi'ne taşınır mı? Mahkeme düzenlemeyi sadece PKK terör örgütü mensuplarına yönelik indirim ve erteleme getirdiğinden eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal edebilir mi? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için yazdığı analizde bu sorulara yanıt verdi.
5: Anayasa Mahkemesi'nin makul sebeplerin varlığı halinde farklı düzenlemeler getirilmesinin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağı yönünde içtihat bulunmaktadır. Kanunun diğer terör örgütleri açısından eşitlik sorunu yaratmamasının öncelikli sebebi, farklı durumda olanlara farklı kuralların uygulanmasının eşitlik ilkesine aykırı olmamasıdır.
3: Uçum, kapsama alınanların belirlenmesinin kanun koyucunun takdir yetkisinde olduğunu da vurguladı. İnfaz sisteminde reform ihtiyacının hep gündemde olduğunu söyledi. Ancak tüm bunlar tartışılırken başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir dedi. Uçum, artık etnik siyaset tarzı Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmamalıdır ifadelerini de kullandı. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla sürecin hukuki statüleri uygun olarak muhataplarının demokratik siyaseti benimseyerek daha etkin olabileceklerini de söyledi. Gündeminde anayasa tartışmaları da vardı. Yeni anayasanın bir sonraki yasama dönemine kalacağını, 400'den fazla oy alsa bile referandum olmadan yürürlüğe koyulmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Gürlek, Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi ve söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
6: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Da öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
5: Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturmada eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler birbirini tutmuyor dedi. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay için de cinayet dedi. Fethullahçı terör örgütünü işaret etti.
6: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
5: Adalet Bakanı TV 100 yayınına katıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Gürlek, ahbap soruşturmasının derinleşeceğini bildirdi. Yeni masak raporları alınıyor, yeni gözaltılar ya da yeni dalgalar olabilir ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkin de önemli mesajlar verdi.
6: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet ya, ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
5: Bakan Gürlek, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören teklifin Ekim ayında meclise geleceğini de açıkladı. Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından yeni yasal düzenlemelerin de hayata geçirilebileceğini söyledi. İnfazlarla ilgili düzenlemeler yapılacak, başka yasalar olacaktır dedi.
0: Öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesinin Adalet Bakanlığı'nda kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesine yaptığı başvuru reddedildi. Adli kaynaklar dosyanın ilk derece mahkemesi ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde karara bağlandığını hatırlattı. Dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delil bulunmadığı belirtildi. 8 yaşındaki Narin Güran ölümüyle ilgili davada Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmış. Nevzat Bahtiyar ise yeniden yargılamada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2 yıl önce cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Rojin Kabayiş'e ne oldu diye sormaya devam ediyoruz ama ne yazık ki hala bu sorunun bir yanıtı yok. Genç kızın vücudunda tespit edilen anestezi maddesi ise yeni soru işaretlerini gündeme getirdi. Avukatı bazı iddialar ortaya koydu. Biz de konuyu adli tıp uzmanına sorduk. Bakalım ayrıntılar neler.
7: Geleceğim nasıl gerçek?
3: 27 Eylül 2024'te kayboldu. Cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabayiş'in nasıl öldüğü hala bilinmiyor. Otopside tespit edilen anestezi maddesi rokuryonyum ise genç kızın uyuşturulduğu iddialarını gündeme getirdi.
8: Haslarda ileri derecede gevşeme ve felç yaratan bir genel anestezi maddesidir. Ameliyatlarda kullanılır.
3: Adli Tıp Kurumu'nda Rojin'in ölümünden 16 gün önce ameliyat olduğu ve anestezi içinde bu maddenin verildiği belirtildi. Peki bu madde vücutta kaç gün kalabilir?
8: Rokuryonyum etken maddesinin terapötik yani tedavi edici dozda kullanıldığında yaralama ömrü 60 ila 80 dakika. Bu giderek yaralanıyor 2 gün 3 gün içerisinde vücuttan tamamına yakını zaten atılmış oluyor. Ancak geri kalan eser miktarda kalan madde 2-2,5 aya kadar bu gelişmiş cihazlarla tespit edilir.
9: Tek başına bir bulgu aslında her zaman yorumlamaya da müsait olmuyor değil mi?
8: Kamuoyunda anlaşılmayan teknik terimler üzerinden spekülasyon yapılırsa yargılamayı kötü etkiliyor. Bilimin delilleriyle ortaya koyup uzmanından, sadece uzmanından yorumları dinlemekte fayda var diye. Şöyle şöyle olabilir derse biri ve o öyle çıkmazsa a cinayet değilmiş diye bir algı oluşabilir. Yani kesin şudur demekten ziyade bütün tahlillerin bitip, bütün tetkiklerin bitip, raporların ortaya çıkıp ve adli kovuşturmanın da bitmesini beklemek gerekiyor.
3: Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümüyle ilgili yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli de DNA örneği alınanlar arasında.
0: Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tolga Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltiliyor. Tolga Akış İstanbul'da gözaltına alındı. ...90'lı yılların popüler dans grubu Mezdeke'nin dansçısı Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatılmış. Kambur'u öldüren katil zanlısı cinayeti itiraf etmişti. Cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı. 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.
9: Çeşim o dedi. Benim Aynur Kambur'un dedi. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım, daire kapısını da açmıştım.
10: Bülent Gündüz, şimdi yer gösterme işlemi yapacağız.
4: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri dönmüş, cinayeti bu sözlerle anlatmıştı. Bülent Gündüz, akrabası olan Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur'u 26 Mart 2016'da öldürdüğünü itiraf etmişti. Yıllar sonra aydınlatılan cinayete ilişkin iddianame hazırlandı. 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı.
9: İsmail'in tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de çıkardım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
4: Bülent Gündüz, cinayeti yıllar önce planladığını ve Kambur'un danslığından rahatsız olduğu için öldürdüğünü öne sürmüştü. Ancak savcılık, Kambur'un danslığı bırakmasının üzerinden yıllar geçtiğine dikkat çekerek bu anlatımı çelişkili buldu. İddianamede katil zanlısı Bülent Gündüz'ün olay günü Avcılar'dan metrobüse bindiği, yolculuk sırasında telefonundan sim kartını çıkarmış olmasının altı çizildi. Soruşturmada adı geçen diğer şüpheliler Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar'ın olay öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtları incelendi. 3 şüphelinin de olaydan önce ve olay sonrasına kadar telefonlarının kapalı olduğu tespit edildi. Bu durumun şüphe oluşturduğu ifade edildi. Savcılık, 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Gündüz hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talep edildi.
0: Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve fırtına büyük hasara yol açtı. 14 evin çatısı uçtu, su baskınları yaşandı. İzleyelim.
2: Fırtına paniğe yol açtı. Binaların çatıları şiddetli rüzgara dayanamadı. Görüntüler Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kaydedildi. Fırtınanın etkili olduğu ilçede yağmur ve fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Öncül köyünde tehlikeli anlar yaşandı. Büyük çapta hasar oluştu. 14 evin çatısı uçtu. Zemin katlardaki bazı evlerde su baskınları oldu. Vatandaşlar evlerinin salonunda suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: Boğulma vakaları sürüyor. Şanlıurfa ve Hatay'da serinlemek isterken suya kapılan iki kişi yaşamını yitirdi. Rize'de de salı günü denizde kaybolan 10 yaşındaki Arif Kerem Önder'in cansız bedenine ulaşıldı.
2: Saatlerce süren arama çalışmalarının sonunda acı haber geldi. Sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
11: Ambulansa verin, ambulansa verin.
2: Hava sıcaklığının 44 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da yaşayan 5 arkadaş serinlemek için Esenyayla Mahallesi'nde tarımsal sulama için kullanılan bir sulama kanalına gitti. Yüzmenin yasak olduğu sulama kanalına girdikten kısa süre sonra çocuklardan biri gözden kayboldu. Akıntıya kapılan 16 yaşındaki Mehmet Raşit Akçay boğularak can verdi. Hatay'dan da bir boğulma haberi geldi. Payas sahilinden denize giren 35 yaşındaki Salih Yıldız boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların yardımına koştuğu Yıldız kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rize'nin Çayeli ilçesinde salı günü denize giren 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder boğulmuş, kardeşi ise kaybolmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Arif Kerem Önder ve abi Ardeşen ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Karadeniz sahillerinde boğulma vakalarına karşı önlemler artırıldı. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek geçici süreyle yasaklandı.
0: İstanbul'da bir okulun bahçesinde oyun oynayan çocukların üzerine futbol kalesi devrildi. Kale direğinin altında kalan çocuklardan birinin bacağı kırıldı, kafasından yaralandı. Olay anını güvenlik kamerası görüntüledi.
11: Topu vurdu, düştü tale.
12: O şut az daha 4 yaşındaki Ediz'in ölümüne neden oluyordu. Futbol kalesi üzerine düşen çocuğun başı yarıldı, bacağı kırıldı. Olay Arnavutköy'de bir okulun bahçesinde yaşandı. Bir grup çocuk içeri girip oyun oynamaya başladı. İçlerinden biri kale direğine asıldı. O sırada bir diğerinin çektiği şut asılı çocuğa isabet edince kale direğinin dengesi bozulup düştü. Aile kazanın ihmal sonucu olduğunu iddia ediyor.
13: Büyük bir kale var, futbol kalesi ve sabitlenmemiş bir şekilde yerde duruyor. Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Okulun bahçesinin kapısının açık olması ayrı bir ihmal.
12: Üzerine futbol kalesi düşen çocuğa yardıma ilk koşanlar yanındaki arkadaşları oldu. 9-10 yaşındaki çocuklardan biri yaralı haldeki Ediz'i kucaklayıp eve götürdü. Aile o sırada çocukları gören bir öğretmen olduğunu ancak yardım etmediğini de iddia ediyor.
14: Koşup bir müdahale bile etseydi belki şu kadar bir süre 2 ay içinde belki de çocuğum kalkabilirdi. Çünkü sürüklenerek getirildi benim çocuğum eve kadar. Bu sene anaokuluna başlayacaktı. Kaydetmiştim. Şimdi gidip kaydımı tekrardan sileceğim. Evet, gidemeyecek maalesef.
12: Yaralanan çocuğun tedavi için ameliyat olması gerekebilir. Ailesi ise olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında işlem yapılmasını istiyor.
0: Yaz tatili bitiyor. Öğretmen ve öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapmaya hazırlanıyor. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında okulların açıldığı ilk hafta uygulanacak tedbirler belirlendi.
15: Hepiniz hoş geldiniz.
12: 2026-27 eğitim öğretim yılı için ilk zil 14 Eylül'de çalacak. İstanbul'da 3 milyona yakın ilk, orta ve lise öğrencisi ders başı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME toplantısında okulların açılacağı ilk haftada uygulanacak tedbirler kararlaştırıldı. Mega kent İstanbul'da özellikle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için bazı trafik düzenlemeleri yapılacak, toplu ulaşım araçlarına ek seferler konacak. UKOME kararlarına göre 14 Eylül Pazartesi günü sabah 6'dan akşam 4'e kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave seferle kapasite artışına gidilecek. 800 bine yakın vatandaş toplu taşımaya yönlendirilecek. Trafik polisleri de 500'e yakın kritik noktada bine yakın memurla sahada olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü güvenlik önlemleri kapsamında ise okulların açıldığı ilk gün 808 noktada sahada olacak. Çocuk şube ve mobil okul timlerinin de aralarında olduğu 2000'den fazla ekip güvenlik uygulaması yapacak. Bazı ilçelerde ise güvenlik önlemlerini jandarma sağlayacak. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Veliler, servis şoförlerinin toplu taşıma aracı kullanım belgelerini ve ücretleri İBB'nin ilgili sistemi üzerinden kontrol edebilecek.
0: Okul hazırlıkları yavaş yavaş başlıyor sonbaharında. Gelişiyle birlikte merdiven altı kırtasiye ürünleri çocukların sağlığı için risk yaratıyor. Uzmanlar fiyat kadar TSE onayına da bakılması yönünde uyarıyor.
4: Öğrenciler 14 Eylül'de yeniden okula dönecek. Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarlarında kırtasiye ürünlerine yönelik testler başladı. Uzmanlar ürün alırken fiyata değil, TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmesi çağrısı yapıyor.
15: Veliler kırtasiye malzemesi alırken öncelikle renginden ve fiyatından ziyade ürünlerin çocukların sağlığını etkilemeyecek güvenilir ve kaliteli ürünler tercih etmeli. Ambalajı bozulmamış, ağır kokulu ürünler ve menşei belli olan ürünler tercih edilmeli.
4: Testlerde öğrencilerin sık kullandığı suluk, silgi, kalem ve boya gibi ürünlerin zararlı kimyasal madde içerip içermediği kontrol ediliyor.
15: Kurşun kalem, özellikle boya kalemlerinde kurşun, kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller, plastik ürünlerde ise kanserojen madde dediğimiz fitalat maddeleri ve tekstil ürünlerinde ise alerjik reaksiyonlara sebep olan azoboyar maddeler bulunmaktadır.
4: Cilde temas eden ürünlerin güvenli olması da alerjik reaksiyonlara maruz kalmamak için önemli.
15: Standart dışı maddeler çocukların hem cilt yoluyla hem de solunum yoluyla aldığında uzun sürede sağlık sıkıntılarına neden olabilir. Özellikle ciltle temas eden yüz boyaları, dövme kalemleri gibi ürünlerin dermatolojik testlerin yapılmış olması gerekmektedir.
0: Okulların açılmasına yaklaşık 2 hafta kaldı. Turizmde de yüksek sezonun sonuna gelindi. Oteller Eylül ayı için indirim kampanyaları yapıyor şu sıralar.
4: Turizmde yüksek sezonun sonuna yaklaşıldı. Otellerde indirim başladı. Şubat ayında başlayan İran Savaşı turizmde bu yıl endişelere neden olmuştu. Ancak korkulan tablo yaşanmadı. Sektör yetkililerine göre rezervasyon iptalleri yaşansa da doluluk oranları yüksek seyretti.
16: Belki karlılıklar için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz maliyet kur baskısından dolayı ama otellerimizin dolduğu hemen hemen bütün bölgelerde güzel bir gezi yaşadık.
4: Rusya ve İngiltere'de okullar 1 Eylül'de açılacak. Türkiye'de ise 14 Eylül'de ders başı yapılacak. Otellerde de doluluklar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Turizmciler bu nedenle Eylül ayı için fiyat indirimlerine gidiyor. İndirim oranları genellikle %15-30 arasında değişiyor.
16: Eylül ayı fiyatları her zaman Ağustos ayından daha makul, mantıklıdır. Onu kabul etmek lazım. Temmuz-Ağustos hala her zaman yıllardır olduğu gibi yüksek sezon olarak sürdürüyor o süreci. Eylül ayında bir tık daha mantıklı fiyatlarla misafirlerin karşılaşma imkanı var.
4: COP31 iklim zirvesi Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. 80 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Bunun da sektöre can suyu olacağı belirtiliyor.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Asırlık Okullar Vakfı tarafından Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen törene katıldı. YKS'de başarılı olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Merakınızı koruyun, bilmiyorum demekten çekinmeyin dedi.
17: Normalde ekonomide biz sermaye önemlidir. Sermayenin birikmesi gerekir ki bir ülke kalkınsın, verimlilik artsın, yatırımlar olsun. Ama asıl sermaye insan sermayesidir. Bu sınavlar bitecek. Üniversiteye giriyorsunuz, üniversite de bitecek. Ama hayat boyunca önünüze benzer tercihler çıkacak. Başarının beraberinde getirdiği küçük bir zorluktan bahsetmek istiyorum. İnsan başarılı oldukça bilmiyorum demek zorlaşır. Çevreniz sizden sürekli doğru cevaplar isteyecek. Size belli konularda sorular soracaklar. Siz de bir süre sonra her konuda bir cevabınız olması gerektiğini düşüneceksiniz. Ama üniversitede şunu fark edeceksiniz. Bir konuyu derinlemesine öğrendiğinizde aslında bilmediklerinizin ne kadar çok olduğunu anlayacaksınız. Bugüne kadar girdiğiniz sınavlarda amaç önünüze çıkan soruların doğru cevaplarını bulmaktı. Ama bundan sonraki hayatınızda bazen doğru cevaptan daha önemli olan şeyin doğru soruyu sormak olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden merakınızı koruyun. Bilmiyorum demekten çekinmeyin. Soru sorun, yeni şeyler öğrenmek kadar bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri de sorgulamayı lütfen ihmal etmeyin. Bilgiye ulaşmanın giderek kolaylaştığı bir dünyadayız ve böyle bir dünyada farkı sadece ne kadar çok şey bildiğiniz değil, aslında nasıl düşündüğünüz, hangi soruları nasıl sorduğunuz ve ne kadar hızlı öğrenebildiğiniz belirleyecek.
0: 2021 yılında devreye alınan kur korumalı mevduat hesaplarının tamamı kapandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilerine göre KKM geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Ekonomi yönetimi Haziran 2023'te KKM'den kademeli çıkış sürecini başlattı. Bu kapsamda KKM'nin cazibesini azaltan pek çok düzenleme devreye alındı. 23 Ağustos 2025'te yeni hesap açılışına son verilmişti. Vadesi tamamlanan hesapların da kapatılmasıyla uygulamada sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu gelişmeyi programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik diyerek duyurdu. Şimşek, makrofinansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni arttıran politikalarımıza devam edeceğiz dedi. Şimdi sporun gündemine bakalım bir de. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne ilk maçtaki attığı gollerle turladı. 3-0'ın yendiği maçın rövanşında 1-0 yenilen siyah beyazlılar lig aşamasına yükseldi.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi... Masal Rüya. Büyüklere masallar.

pırlantayı. Hırsızlardan korumak için onu bir kasayak tutabilirsiniz. Ama ne olur? Korktuğun hırsızlar ilk oraya bakmaya gider ve alır onu senden. Bu sefer onu korumak adına her gün o pırlantanın güzelliğini görmediğin gibi onu kaybetmiş olursun. Bir çocuğu dünyadan korumak için onu cahillikte tutabilirsin. O ve dünya arasında yüksek duvarlar örebilirsin. Ama ne olur? Cehaletten kandırılır. Dünyayı bilmediği için içine kaybolur. Bizim masalımızın kralı da denedi. Kız çocuğunu korumayı. 16 sene boyunca onun hayatını tehdit eden her şeyi yok etmeye çalıştı. Belki biz de denerdik. Öyle kötü bir vaftiz gününden sonra.

0: Kral ve kraliçe bir çocukları olmasını çok istemişlerdi. Gökteki ay her gece başka bir türlü doğar. Önce ince, yeni, sonra her geçen geceyle yüz yuvarlak olur. Ve sonra yok olacak kadar incelir. Ama kraliçenin karnı hep aynı kalır, büyümez. Seneler geçer ve bir gün tam ümidini keseceği zaman kraliçenin uçan bir süpürge üzerinde gelen bir kadın ziyaretçisi olur. Bu cadı ona bir elma verir.
1: Efendim, bu elmayı yersiniz. Bu ayla beraber karnınız yuvarlanır.
0: Kraliçe de korku ve ümit karıştı. Ve ümit kazanıp elmayı ısırdı. Nefis, çıtır, sulu, tatlı, kokulu, baş döndüren bir elmaydı. Öyle çok keyif aldı bu elmayı yemekten ki bayılıp düştü. Odasına doğru taşınırken bir rüya gördü. Kupkuru bir toprak. Kupkuru bir topraktı. Bir elma çekirdeği sinmiş o toprağa ve bitmeye başlamıştı. Çıkar çıkmaz o incecik bitkinin etrafında 13 tane uçan kadın geldiğini gördü. Ellerindeki sihirli değnekle o küçük elma ağacının güç gönderiyorlar. Ve onların büyüsüyle hizli büyüyor, güçlü büyüyor, güzel ve verimli bir ağaç oluyor. O anda uyandı kraliçe. Daha bir dakika geçmişti ama etrafında büyük bir kalabalık toplanmıştı. Kral koşa koşa odaya girdi ve olanları öğrenecek çok kızdı. Kral cadılara hiç güvenmezdi. Kötülük ve zehir saçmaktan başka hiçbir şey yapmayan hatunlar bunlar diye sinirlendi. Karısı onu sakinleştirmek için ona rüyasını anlattı. Ekilen tohum, ona yardım eden uçan kadınları. Sevgilim, sanırım sonunda bizim dileğimiz gerçekleşti. Cadılar bana bir insan tohumu verdiler. Ve ülkemizin 13 cadısı onu büyümeye, onu büyütmeye yardım edecekler. Kralın cevabı kısa ve net oldu. Asla. Ama sonra karısının yüzündeki umudu görünce yumuşadı tabii ki. Bakalım bu hatunun yalanı gerçekleşirse belki cadılar hakkında fikrim değişir. Hatta birkaç tanesi çağırabilirim bile doğum kutlama ziyafetine. Ama 13 tane mi? Asla. Zaten cadıların ne yapacağını hiçbir zaman bilemezsin ki. İyilik yapabildikleri kadar kötülük de saçabiliyorlar. Ve üstünde üstlük 13 uğursuz bir sayı. Ve kraliçe daha fazla ısrar etmesin diye bu sohbetin son sözü olacağına emin olduğu son bir gerekçe daha ekledi. Zaten sarayda sadece 12 tane altın tabağımız var. Herkese altın tabakta servis yaparken 13. cadıya gümüş bir tabakta servis yapmak olmaz. Sen de biliyorsun.

Aylar geçti, aylar geçti ve gün be gün kraliçenin karnı büyüdü. Çift neşeden uçuyor. Her gün çocukları için yeni bir hediye alıyorlar. Her gün başka bir hazırlıklarla meşguller. Ve doğum yaklaşınca kraliçe krala verdiği sözü hatırlattı. Kral danışmanlarıyla bu konuyu konuşmaya gitti. Onlar da cadılardan pek hoşlanmazlardı. Efendim, bir zamanlar bu kadınlara hükümetler de danışıyordu. Ama çağrılmadıkça öfkelendiler. Çocuğunuza eşsiz bir armağan verebilecekleri gibi zehirleyebilirlerdi. Onları kontrol edemediğimiz için onları dışladık zaten. Şimdi onları çağırmak riskli olabilir. Riskli. İşte kralımızın en sevmediği durumlar. Risk almayı sevmez kral. Ama kraliçeye verdiği sözü unutamıyor. O yüzden 12 tane davet gönderiyor. Ve en çok korktuğu, en güçlü, en ünlü cadıya davet göndermedi. Kutlama günü gelir ve kuş sütü bile eksik olmayan bir sofra sundu kral. Kraliyette bulunan 458 elmanın hepsinden getirdi saraya. Ve her şekli inci, hamurda sarılı, tarçınlı elma kurabiyeye sunuldu. Cadıların kraliyette yaptıkların iyilik ve yardımının hiç unutulmayacağına dair bin şiir okundu, şarkı söylendi. Cadıları onurlanmak için sarayın bir duvarına resmedildi. Nefis bir yemekten sonra bir cadı kalktı. Elindeki bardağı kaldırıp konuşmaya başladı.

0: akıl tek tek her cadı bir armağan dağıttı. Ve 12. cadı yaklaşacakken birden...
1: Bir pencere açıldı. Sarayın içinde güçlü ve soğuk bir rüzgar esti.
0: Bütün mumlar söndü. Ve duvar buz tutmaya başladı. Derin bir sessizlik çöktü saraya ve sessizliğin ortasında küçük bir fısıltı duydular. Rüzgar gibi. Ay, bu ne? Bu ne? Bu ne? Ay, bu nedir öyle? Ay, kimler kimler? Kimler yer? Kimler içer? Küçük cadılar ve bizim hükümdar barıştılar. Ama kralımız kral. Eğer cadılar seversin, uysallar ve baş kaldıranlar hepsini seversin. Ya da hiç. Arası yok bu iş. Ya seversin ya sevmezsin. Davet eder ya etmezsin. Şimdi söyle bana, ben ne vermek isterim yeni nesil hükümdara? Bence en çok ne ihtiyacı var onun? Sor bana, sor.
1: O zaman kral sessizliği bozarak cesaret etti cevap vermeye. Efendim, biz de tabii çağırırdık da tabaklar eksikti. Size altın olmayan bir tabağa yemek servis etmek istemedik. Saygıdan çağırmadık, anlarsınız. Ay, şimdi anladım seni korkak bahaneci hükümdar efendi. Oo, o zaman tabaklar eksikse ben de evime dönerim, merak etme. Sofradan bir kurabiye eksiltmem bile. Ama gitmeden, evet, unutmadan bu çocuğa hak edilen hediye vermem lazım. Ve bir anda bebeğin beşiğinde uçup onu sihirli değnekle dokunup prensesimiz en adaletli, en cesur, en iyi hükümdarımız olacak tabii. Ve 16 yaşına gelmeden yün eriyip çikrin iğnesini parmağına batırıp ölüp düşecek. Ve böylece biter bu gereksiz korkakların saltanatı, deyip duman oldu.

0: Ve saraya birden ışık, sıcaklık ve sesler geri geldi. Ama hiç kimse konuşmak istemiyordu. Kral ve kraliçeyi birbirinin kollarına tutup ağlıyorlardı. Ve o zaman sessizlikten çıktı 12. cadı.
1: Ben hala dileğimi dilemedim. Tabii en büyük cadımızın büyüğü yok edemem. Ama biraz büyütmeye çalışabilirim.
0: Ve bebeğin başına sihirli değnek koydu.
1: 16 yaşındayken parmağına iğne batınca prenses ölmeyecek. Derin bir uykuda düşecek. 100 sene süreceği bir uykuda.
0: O günden sonra kral prensesi korumak için çok çaba sarf etti. Saraydaki ve başkentteki bütün çıkırıklar yaktırdı. Sarayın duvarlarını yükseltti. Saraya giren her arabayı kontrol ettirdi. Prensesi her tür koruma ve önlemle büyüttü. Prenses ise sımsıkı bir sevgi bulutunun içinde büyüyor ve her gün cadıların ona verdiği kabiliyetleri açılıyor. Hiç bu kadar adil, akıllı ve cömert bir prenses olmamıştı. Ona hizmet eden herkese değer veriyor, yardım ediyor ve bütün saray onu seviyor. Onu korumak için herkes kendi canını vermeye hazır.

Dur. Seneler geçiyor ve prensesin başına hiçbir şey gelmiyor. Hiç bıçak kullanmayan, hiç sivri nesle kullanmayan prensesin parmaklarının tabii de hiç kesilmiyor. En ufacık kaza bile geçirmeden 15. senesini tamamlıyor. 16. doğum günü yaklaşınca herkes heyecanla lanetin son günleri bekliyor. Prensesin başında hiçbir şey gelmedi o güne kadar ve hiçbir şey geleceğe benzemiyor da. Ve her geçen günle saraydaki gerginliği azalıyor. 16. doğum gününe sadece birkaç gün kalınca prenses sarayın bahçesinde gezerken hiç fark etmediği eski bir kuleye rastlıyor. İçine girip merdivenlerin son katına gelince küçük bir kapının ardında karanlık bir odaya yaşlı bir kadın değişik bir tekel önünde oturup ayağıyla bir pedala basıp tekel döndürüp yünden ip yapıyor. Prenses ona yaklaşıp ne yaptığını soruyor. Aman kızım, bana hiç yün eğirmeyi öğretmediler değil mi? Bu yaşına gelmiş genç bir kız. Gel, ben gösteririm sana. Prenses yaklaşınca hızla dönen bir parça dikkatini çekti. Bu küçük parça ne yapar derken elini uzattı ve bir iğne parmağına battı. Batınca başı dönmeye başladı. Korkarak yaşlı kadın onu yatağına yatırdı. Ama prenses derin bir uykuya dalmıştı. Ve bu uyku öyle derindi. Öyle derindi ki bir sis gibi bütün saraya yayıldı. Yaşlı kadın da uykuya yenik düştü. Uyku sis gibi kulenin penceresi ve merdivenlerden akıp bütün saraya yayıldı. Mutfakta çalışanlar, ocakta yanan ateş, kafeste öten kuşlar, bahçede koşan tavuklar, bütün hizmetçiler ve kral ve kraliçe. Bütün saray derin bir uykuda dağıldı. Kalın, sert bir çalı toprağı yarıp sarayın etrafını sardı. Ve saray bir kozanın içinde hapsedilmiş gibi gözden kayboldu. Tabii kasabadakiler şaşırıp saraya ulaşmaya denediler. Çalıyı yakmaya, kesmeyi, baltalamaya çalıştılar ama nafile. Kılıçlar körleşti, baltalar kırıldı. Ne yaptılar, ne ettilerse çalıyı aralayamadılar. O zaman hatırlandı vaftiz gündeki lanet. Ve herkes prensesin 100 sene sürecek uykusunun başladığını anladı. Zaman geçer ve çalıların içinde uyuyan saray sadece yaşlılar tarafından anlatılan bir efsaneye dönüşür. Ateş başında anlatırlar. Bu gördüğünüz çalı duvarların ardında bir saray olduğunu söylerler. Sarayın içinde bir kule. Kulenin içinde bir oda, o odada uyuyan dünya güzeli bir prenses olduğunu söylerler. Ve hikayeyi daha ilginç kılmak için eklerler. Hey genç, cesaretin varsa git o prensesi uyandır. Onun prenses sen olursun, var mısın? Denemediler zannetmeyin. Kaç genç yolcu elinde kılıçla çalıya girdi, sayısız ama hepsi çalılarda hapsoldu. Ne saraya ulaşabildiler, ne kasabaya dönebildiler. Öyle çok dönmeyen oldu ki, bir zaman sonra hiç kimse denemedi. Ve saray kozanın içinde durdu.

Bir gün yolcu kılığında genç bir prens kasabaya rast geldi ve gece kaldığı handa ateş başında ona anlattılar uyuyan güzelin efsanesini. Kalbinde hissetti o zaman merak, bir çağrı gibi, onu saraya doğru çağrayan bir şey. Ve herkese ilan etti, bir sonraki gün o da prensesi uyandırmaya gidecekti. Senden büyük, senden güçlü kaç genç kayboldu bu yolda, bilir misin? Saçmalama, düşle, hayal et bizim gibi. Ama sakin, bu düşler üzerine harekete geçme. Bu senin sonun olur der yaşlılar. Ama nafile. Bir sonraki gün genç prens sarayın yolunu tutar. Kimsenin bilmediği bir şey de o gün uykunun 100. senenin bittiği gün olduğuydu. Saraya yaklaşınca sert karanlık olarak tasvir ettikleri çalının üzerine çiçekler olduğunu fark eder. Sonra da yaklaşınca kılıçla dokunduğu çalı kendiliğinden açılıverir. Prens şaşırıp çalının içinde bir koridordan saraya ulaşır. Sarayın bahçesinde uyuyan köpekler, kediler, tavuklar ve onlara yem dağıtmak üzere çıkmış hizmetçiler hepsi derin bir uykuyla yere serilmiş olduğunu görür. Sarayın yanında bahsedilen kuleyi fark eder ve merdivenlerin yukarısındaki odaya ulaşır. İçinde küçük bir yatağın üzerinde genç bir güzeli yatakta bulur. Ona yaklaştığında uyanmak üzere gibi göz kapaklarının titrettiğini fark eder. Öyle uzun bir uykudan uyanan güzeli dünyaya çağırmak için alnına yumuşak bir öpüşük kondurur. Ve o an prenses gözlerini açar dünyaya. Gözlerini açar aşka. Gözlerini açar yepyeni bir hayatta. Uykudan bütün saray uyanır ve kuleden indiklerinde herkes o kadar uzun beklediklerinin yeni başlangıcı kutlar. Sarayın etrafındaki çalı tamamen eridiğini gören halk da saraya gelir ve 40 gün 40 gece süren bir düğün yaparlar. Hayata dönüş kutlamasıdır o düğün. Korkularından uzaklaşma kutlaması. Derler ki kraliçe, kralla beraber en cesur ve en adaletli saltanat sürdürdüler. Elde ettiklerini kaybetmeyi korkmadan her gün yeni tohumlar saçıp yeni ağaçlar ektiler.

Bir varmış bir yokmuş. Denizin her gün öptüğü bir kıyı kasabasında güçlü, akıllı ve yetenekli genç bir balıkçı annesiyle yaşardı. Aslında genç Mehmet'in özellikleri bu kadar değildi. Size onu gerçekten anlatmak istesem bütün masalımız bununla geçse. Bizim genç Mehmet eli açık, her komşu için güzel bir söz her daim söyleyen, herkesin ihtiyacını görebilen, her gün dolu dolu balık getiren, hiç tereddüt etmeden kazandıklarını kendisinden daha az şanslılarla paylaşan biriydi. Üstüne üstlük çok ama çok çok çok yakışıklıydı. Bakışları bal kavanozu içinden süzülen güneş ışığı gibiydi. Nereye bakarsa biri ona aşık olurdu. O nedenle haftanın her günü, ama gerçekten her günü, annesi Ayşe teyzenin kapısına bir komşu kadın gelirdi. Ay Ayşe, canım komşum, sana bir kek getirdim. Kızım hazırladı. Harika bir aşçı biliyor musun? Hiç tanıştın mı? Oğlundan bir yaş küçük, pırlanta gibi bir kız. Oy. Sadece bu kasabadan değil, yan köylerden, bazen daha uzaktan bile gelirlerdi Ayşe teyzenin kulağına evlenecek kızlardan bahsetmeyi. Ayşe teyze de oğlunun değerini farkındaydı ve ona en uygun eşi bulmaya karar verdi. Onun için bir test yarattı. Her gelen anneye aynı soruyu sordu. Komşum, bir balıkçının hayatı gitgellerle doludur. Bir gün bereket, bir gün kıtlık. Bir gün balık bol olur ama bazen haftalar boyunca eve bir şey getiremez. Oğlumla evlenecek kadın, iyi günlerdeki yemekleri kötü günlere de getirmelidir. Evdeki bereketi idare etmesi gerekir. Kızına sor. Ailesine kötü günleri yaşatmamak için kıtlık gününde sofrada yemek olsun diye kızın neler yapar? Her anne bu soruyu kızına sorup Ayşe teyzeye bir cevap getirir. Kimisi balıkları kurutur, kimisi onları tütsüler, başka biri balıkları bahçede yetiştirdiği sebzelerle karıştırır, biri ailesine her gün küçük porsiyon yemek vererek az yemeği alıştırır, başka biri babasının parasından faydalanmaya önerir. Biriktirmek, saklanmak, kavanozlamak, her yol ve yöntem düşünülür, önerilir. Ama hepsini Ayşe teyzeyi başsağlayıp aynı cevap verir.

0: Zaman geçiyor, Ayşe teyze oğluna layık bir kız bulamıyor. Reddedilen insanların sayısı artınca kasabada dedikodular başlar.
1: Aman bu Ayşe var ya, oğlunu kimse vermek istemiyor. Kendini saklıyor herhalde.
0: Ayşe olanların farkında ama test sorusundan vazgeçmiyor.

0: Bir gün evine yaşlı ve fakir bir kadın gelir. Ayşe simsıcak bir tas çorba koyar ve iki kadın sohbet etmeye başlar. Ayşe oğlundan bahseder. Yaşlı kadın kızını kaybettikten sonra tek başına büyüttüğü torunundan bahseder. Ayşe genç kızının yaşı öğrenince testinden bahseder ve yaşlı kadın derin bir nefes alır. Bizim kıtlık günlerimiz çok oldu. Bereket az. Torunum az ailişik biridir. Ona bu soruyu sorayım. Ben de merak ediyorum diyeceğini. Diyerek evden ayrılır. Bir sonraki akşam Ayşe teyzenin kapısına güzel ve utangaç bir kız gelir. Anneannem bana sorunuzu iletti. Cevabımı kendim getirmek istedim. Ailemin kitlik yaşamasını engellemek için bereketli günlerde gelen balığı büyük bir tencerede pirinçle ve sebzeyle pişiririm. Mümkünse koca bir kazan hazırlarım. Ayşe teyze başını sağlayıp yine hazıra da dayanmaz demeyi hazırlanıyordu ama genç kız devam etti. Ve hazırladıklarımı bütün komşularıma dağıtırım. Benim en bereketli günlerimde kasabada hiç kimse aç kalmaz. Bu defa Ayşe teyze şaşırdı. Aman kızım, böyle yaparsan evinde yemek kalmaz, kendini kıtlık yaratmış olursun. Hayır teyze, ben bereketli günümde paylaşmışsam, benim köyümü beslemişsem, o zaman evimde kaynatacak bir şey bulamayan günlerde köyüm beni besler. Gün olur da eğer kocam bir balık bulamazsa, başka bir balıkçı o gün bir balık yakalar, onu bizimle paylaşır. Böylece hiç kimse kıtlık bilmez. Dünyada sonsuz bir bereket zaten var. Devamlı bize doğru akıyor. Kıtlık ancak korku bizi biriktirmeyi ve akışı durdurmaya ittiği zaman başlar. Elimi açık tutarsam komşuma, evren onu doldurur. Genç kızın konuşması bitince Ayşe teyze bu güzel kızın testi geçtiğini biliyordu. Ve kendi kendine düşündü. Ne ilginç. Hayatında en az bereketi yaşayan kadın, onu en güzel deneyimleyen kişi de olmuştu.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar

0: İyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada adına tahsisli araçları şüphelilerin kullandığı eski bakan İdris Naim Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler tutmuyor dedi.
1: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Da öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek Şahin'i eleştirdi. Söyledikleriyle dosyadaki veriler birbirini tutmuyor dedi. Bakan Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay içinde cinayet dedi. Fethullahçı terör örgütünü işaret etti.
1: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü mahrem imamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var.
2: Adalet Bakanı TV 100 yayınına katıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Gürlek, ahbap soruşturmasının derinleşeceğini bildirdi. Yeni masak raporları alınıyor, yeni gözaltılar ya da yeni dalgalar olabilir ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaya ilişkinde önemli mesajlar verdi.
1: Mahkemeler siyaset aranası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Ekrem İmamoğlu orayı sanki bir siyaset aranasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet, yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
2: Bakan Gürlek, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yasal düzenlemeyle sosyal medyaya kimlik bilgileriyle giriş yapmayı öngören teklifin Ekim ayında meclise geleceğini de açıkladı. Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından yeni yasal düzenlemelerin de hayata geçirilebileceğini söyledi. İnfazlarla ilgili düzenlemeler yapılacak, başka yasalar olacaktır dedi.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum terörsüz Türkiye yasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uçum, yasanın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olabileceği yorumlarına karşı çıktı.
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Anayasa Mahkemesi'ne taşınır mı? Mahkeme düzenlemeyi sadece PKK terör örgütü mensuplarına yönelik indirim ve erteleme getirdiğinden eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal edebilir mi? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için yazdığı analizde bu sorulara yanıt verdi.
2: Anayasa Mahkemesi'nin makul sebeplerin varlığı halinde farklı düzenlemeler getirilmesinin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağı yönünde içtihat bulunmaktadır. Kanunun diğer terör örgütleri açısından eşitlik sorunu yaratmamasının öncelikli sebebi, farklı durumda olanlara farklı kuralların uygulanmasının eşitlik ilkesine aykırı olmamasıdır.
3: Uçum, kapsama alınanların belirlenmesinin kanun koyucunun takdir yetkisinde olduğunu da vurguladı. İnfaz sisteminde reform ihtiyacının hep gündemde olduğunu söyledi. Ancak tüm bunlar tartışılırken başta FETÖ çetesi olmak üzere diğer terör ve suç örgütlerine alan açacak yaklaşımları zorlamak ciddi sorunlar üretir dedi. Uçum, artık etnik siyaset tarzı Türkiye siyasetinin önüne çıkartılmamalıdır ifadelerini de kullandı. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla sürecin hukuki statüleri uygun olarak muhataplarının demokratik siyaseti benimseyerek daha etkin olabileceklerini de söyledi. Gündeminde anayasa tartışmaları da vardı. Yeni anayasanın bir sonraki yasama dönemine kalacağını, 400'den fazla oy alsa bile referandum olmadan yürürlüğe koyulmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir denildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapılacağı iddiaları dile getirilirken, henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken, Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz açıklaması yapıldı. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir bilgisi paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son günlerde sıkça gündeme gelen Rusya'nın NATO topraklarına yönelik saldırı iddialarına yönelik konuştu. Bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı İran konusunda da değerlendirmede bulundu ve sürpriz bir kararnameye imza attı.
4: Putin'le çok iyi ilişkilerim var. NATO bölgesine saldırmayacak.
5: Rusya'nın NATO topraklarını, hatta İngiltere'yi hedef alacağı iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu yapmayacağını söyledi. Trump açıklamayı Beyaz Saray'da yaptı. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretle Kremlin'i olası saldırılardan kaçınmaya çağırdığı iddiası gündem olmuştu. Trump'tan yalanlama geldi. Rusya ile İran arasında nükleer programı ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmeleri de yorumlayan Trump, Moskova'ya bu konuda bir yaptırım getirmeye açık kapı bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la son durumu da ele aldı. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini iddia eden ABD Başkanı, İran'la konuşacak bir şey olmadığını söyledi. Onlarla görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz, dedi. Donald Trump, Oval Office'te yeni bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Trump, kararnameye ilişkin açıklamasında söz konusu gölün New York'la Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının Amerika Gölü olmasının normal olduğunu savundu. Trump bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Hatta Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanuslarının da adının değiştirilebileceğini sözlerine ekledi. Kanada Başbakanı Mark Carney'den ise tepki gecikmedi. Carney, gölün isminin değişmeyeceğini ve Ontario Gölü olarak kalacağını söyledi. ABD ile Kanada arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen pek çok üründe gümrük vergilerini %50'ye çıkaracaklarını açıklamıştı. Ontario Başbakanı ise bu karara sert tepki göstermişti.
0: Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Lahey'de yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
3: Srebrenica soykırımının baş sorumlularındandı. Bosna kasabı olarak bilinen soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Mladic'in ölümünü ilk olarak Sırp televizyonu duyurdu. Haberde Mladic'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilirken müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey şehrindeki cezaevinde öldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler yetkilileri de haberi doğruladı. 84 yaşındaki Mladic, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Mladic'e bağlı güçler 1995'te Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenica'yı ele geçirdi. 11 Temmuz'da başlayan soykırımda 8000'den fazla Bosnalı Müslüman katledildi. Toplu mezarlara gömülen kurbanların bazılarının kimlik belirleme çalışması hala devam ederken, Bosna kasabı savaşın ardından uzun süre Sırbistan'da serbestçe hayatına devam etti. Yaklaşık 15 yıl boyunca Sırbistan'da saklanan Mladic, 26 Mayıs 2011'de yakalanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. 2012'de insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş kanunlarını ihlal de dahil olmak üzere birçok suçtan yargılanmaya başlandı. Lahey'de yargılanan Mladic, 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlarla savaş hukukunu ihlal etmekten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeyi bekleyen Mladic'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
0: Gazze'de ateşkese rağmen insani koşullarda bir düzelme yok. İsrail, Gazze'ye yardım girişlerini kısıtlamaya devam ediyor. Gazzeliler kavurucu sıcaklarda, çadırlarda hayata tutunmakta zorlanıyor.
3: Yeme, içme, yıkanma. Gazeliler için bu zaruri ihtiyaçlar bile lükse dönüşmüş durumda. Yiyecek içecek bulmakta zorlanıyorlar. Suya erişimleri sıkıntılı. Barınma hala büyük bir sorun. Kavurucu sıcaklarda naylon çadırların içi fırın gibi ısınıyor. Beş çocuklu Lila ailesi Gazze şehrinde İsrail saldırılarında ağır hasar alan ve yıkılma tehlikesi bulunan binanın gölgesinde yaşıyor. Sıcağa dayanamayan çocuklar leğenlerin içinde suya girerek serinlemeye çalışıyor. Ama suyun olmadığı ve uzak yerlerden taşındığı düşünüldüğünde Gazze'de serinlemenin bile lüks olduğu anlaşılıyor.
6: Buna çadır demeye bin şahit ister. Bu bayağı bildiğiniz fırın. Çocuklar sıcağa dayanamıyor. Sıcaktan fenalık geçirmemeleri için sürekli suya sokuyoruz ve çadırı da ıslatıyoruz.
7: Bu normal bir sıcak değil. Yanıyoruz. Sıcaktan ötürü çadırda oturamıyoruz. Çadır bildiğiniz ateş. Fırın nedir bilir misiniz? Bir ya da iki gün değil, 3 yıldır fırında yaşıyoruz.
3: Gazelilerin vantilatör alacak parası ya da çalıştıracak elektriği bulunmadığına da dikkat çekiliyor.
0: Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır atış testlerini başarıyla yaptı. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem hedefini hem de deniz hedefini tam isabetle vurdu. Çakır bu testlerde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzilini de başarıyla test etti. SİHA platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen Çakır deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini gösterdi. Düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır, navigasyon uygulamaları sayesinde de farklı hedef tiplerinde her türlü hava şartında kullanılabiliyor. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer alacağı turnuvada ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
5: Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşamasının kuralları Monaco'da çekildi. Kura çekimini eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeniden Devler Ligi arenasında. Avrupa Fatih'inin rakipleri Barcelona, Paris Saint Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille Stuttgart ve AEK oldu. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz yaratmanın peşinde. Sarı lacivertliler Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti. Fikstürün cumartesi günü belli olacağı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-10 Eylül tarihleri arasında oynanacak. 36 takımla lig aşamasında ilk 8 takım son 16'ya kalacak. 9'da 24. sıraya alan takımlar son 16 için playoff oynayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Metropolitano Stadında belli olacak.
0: Üniversite öğrencileri yurt arayışına başladı. Ankara'da özel yurtlarda aylık fiyatlar tek kişilik oda için 30 bin liradan başlıyor. 50 bin liraya kadar çıkıyor. Veliler fiyatlardan, yurt işletmecileri kayıtlardaki düşüşten şikayet.
8: Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrencilerin barınma telaşı başladı. Ev kiralamak istemeyen öğrenciler bütçelerine uygun özel yurtlar arıyor.
9: Ben Aydın'dan geliyorum. Şimdi de yurt arıyoruz.
10: Fiyatları nasıl buldun?
9: Uçuk buldum birazcık.
11: Yüz binlerce öğrenci için barınma mesaisi başladı. Öğrenciler üniversite okuyacakları illere giderek alternatif seçenekler arıyor. Bunlardan biri de özel yurtlar. Ankara'daki özel yurtlardaysa fiyatlar oda tipine göre 50 bin liraya kadar çıkıyor.
8: Ankara'da özel yurtta tek kişilik oda fiyatları 30 bin lira 50 bin lira, iki kişilik odalardaysa fiyatlar 25 bin ile 40 bin lira arasında. 3 veya daha kalabalık oda seçildiğinde ise fiyatlar 15 bin liraya kadar düşebiliyor.
12: 25 bandında bekliyordum ben. Hem yemek hem ulaşım falan bekliyordum. Ama gerçekten buraya geldiğimizde şok oldum. 40'lardan 35'lerden falan bahsediliyor. Bayağı yüksek.
13: Fiyatlar açıkçası birazcık pahalı diyebilirim ama yine yurdun imkanları, konumu, odalar, konfor düşünüldüğü zaman çok daha gözüme batan bir fiyat değil.
8: Özel yurtlarda fiyatları oda tipinden sunulan imkanlara kadar birçok kriter etkiliyor.
10: Yurtta kahvaltı veriyorsunuz, akşam yemeği veriyorsunuz. İnternet birçok yerde kendileri tabii bağlatmaları gerekiyor. Bunlar öğrenciler için çok kıymetli.
8: Özel yurt yetkinleri geçtiğimiz yıllara göre kayıtlarda düşüş olduğunu da söylüyor.
13: Burası 100 kapasiteli kız öğrenci yurdu. Geçmiş yıllardaki orana göre çok daha düşük, doluluk oranımız çok daha düşük.
0: Kocaeli'de kolon ve kirişlerinden ses gelen apartman tahliye edildi. Bir süre sonra yan yatmaya başlayan bina kontrollü olarak yıkıldı. Hasarın yandaki temel kazısı nedeniyle oluştuğu öne sürüldü.
8: Kolon ve kirişlerden ses geldiği fark edildi. 3 katlı bina acilen boşaltıldı. Ardından kontrollü yıkım gerçekleştirildi. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bir binanın temel kazısı yapılıyordu. Ancak inşaatın yanında bulunan apartmanın kolon ve kirişlerinden ses gelmeye başladı. Apartmanda yaşayanlar panikle binayı terk etti. 112 acil çağrı merkezinde ihbarda bulundu. İzmit Belediyesi, AFAD'la Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yakındaki inşaat çalışmalarında yeterli önlemlerin alınmadığı, yeraltı suyunun da zemindeki riski artırdığı öne sürüldü. Bir süre sonra zemindeki hareketlilik nedeniyle yapı yan yatmaya başladı. Bunun üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgedeki diğer binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Riskli apartman kontrollü olarak yıkıldı.
0: Tunceli'de Munzur Üniversitesi'nde akademik ve idari personelin katıldığı Erasmus programlarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 20'ye yakın personelin Hollanda'ya gönderildiği süreçte sahte imza ve davet mektupları hazırlandığı iddia edildi. Bu kapsamda ulaşım masrafları karşılanan personele günlük harcırah da ödendi. Üniversite iddialarla ilgili inceleme başlattı.
8: İddiaya göre sahte kaşe ve imza kullanıldı. Davet mektupları hazırlandı. Munzur Üniversitesi personeli 6 yıldır bu belgelerle Hollanda'ya götürüldü. Tunceli'de Erasmus Personel Hareketliliği Programı'nda binlerce euroluk usulsüzlük yapıldığı iddiası inceleniyor. Program, üniversite personelinin yurt dışındaki kurumlarda eğitim, öğretim veya mesleki gelişim faaliyetlerine katılmasına olanak sağlıyor. İddiaya göre üniversitede görevli makine mühendisi Uğur Yıldız, 2020 yılından bu yana Hollanda'daki bir şirket adına sahte kaşe ve imza kullanarak davet mektupları hazırladı. Bu belgelerde en son 20'ye yakın akademik ve idari personel Rotterdam'a götürüldü. Personelin ulaşım giderlerinin karşılandığı, ayrıca günlük harcırah ödendiği belirlendi. Usulsüzlük nedeniyle binlerce euroluk kamu zararı oluştu. Ayrıca programdaki personel puanlama sıralamasının da sahte belgelerle değiştirildiği öne sürüldü. İddialar arasında sahte evrakla kamu personeline gri pasaport çıkarılması da yer aldı. Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker, kendi rektörlüğü dönemi için yani 2023'ten bu yana yurt dışına gönderilen personelin listesinin çıkarılması için talimat verdi. Peker, inceleme sonucuna göre soruşturma başlatılacağını söyledi.
0: Vergi ve prim borcu olan esnafa da hazine desteğiyle kredi kullanma hakkı tanındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi. Bakan Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemenin de krediye erişemeyen esnafa kolaylık getireceğini dile getirdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Esnaf ve sanatkarlara İki alternatif sunulacak. Kredinin %25'ine denk gelen kısmı borçlara karşılık ilgili dairelere yatırılacak. Böylece kısıtlama olmaksızın indirimlerden faydalanılabilecek. Peşinat yatırmayansa düşük bir faiz indirim desteğiyle kredi kullanabilecek. Bu vergi ve prim borcu bulunan esnafa kredi imkanına ilişkin TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den bir değerlendirme var. Krediye ulaşamayan esnaf için yeni imkan önemli dedi.
14: Esnafın en azından ekonomideki işte borçlarını ödeyebilmesi veya ekonomik olarak sıkıntıda olan esnafların bundan dolayı mağduriyetin önlenmesi açısından çok önemli.
8: Hazine, SGK ve vergi borcu olan esnafa kredinin önünü açtı. Esnaf karardan memnun.
14: Esnafı en azından kredi ulaşmasını sağladığı gibi bu piyasadaki enflasyonla ilgili esnafın sermayesi erozyonunun da bir bölümü en azından ortadan kalkmış olacak. Kredi miktarlarının da yükselmesi 1 milyondan 1,5 milyona önemli bir yükseliş.
8: Resmi gazetede yayınlanan karara göre esnaf ve sanatkarlara uygulanacak hazine faiz indirimi oranları bazı gruplarda %50 yerine %40, bazı gruplarda %100 yerine %80 ve %60 yerine %48 olarak uygulanacak. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faiz destek oranlarının düşürülmesinin maliyetleri artıracağını söyledi. Palandöken, esnafın finansman maliyeti daha da artırılmamalı dedi.
14: Devletin sumpanse miktarında da tabii bir düşüş sağlandı. Keşke o da olmamış olsaydı. Esnaf açısından daha da verimli olacaktı.
0: Türk bankaları Suriye'de faaliyet göstermek için hazırlık yapıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yıl sonuna kadar Ziraat Bankası'nın işlemlere başlayacağını söyledi.
15: Artık ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, yatırımlar, müteahhitlik, yeniden inşa, ulaştırma koridorları konularına yoğunlaştık son 1,5 yılda. Suriye ile Türkiye arasındaki gümrük kapılarımızı yeniliyoruz, genişletiyoruz, modernleştiriyoruz. Aynı şekilde Suriye tarafı da bu şekilde yatırımlara başladılar.
8: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada iki ülke arasında artan ticaret rakamlarına dikkat çekti.
15: Türkiye-Suriye ticaret ilişkileri de hızla gelişti. Geçen yıl toplamda %42'lik bir artışla 3 milyar 750 milyon dolara yaklaştı. Ümidimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar 5 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirip orta vadede de 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak.
8: Bolat, Türk bankalarının Suriye'de faaliyet göstereceğini söyledi. Yıl sonuna kadar ilk Türk bankası olarak Ziraat Bankası'nı Suriye'de göreceklerini dile getirdi.
15: Hükümetler arasında çok yakın bir işbirliği ve koordinasyon gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Zaten 910 kilometre sınırımızı paylaştığımız Suriye ile akrabalık, dostluk, komşuluk, tarihi bağlarımız çok güçlüydü.
8: Bakan Bolat'a ihracatçılar ve iş insanları da eşlik etti.
15: Uluslararası Şam Fuarı'nın açılışında...
0: Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk pazar günü 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'da bir gösteri uçuşu yapacak. Özel gösterinin hazırlıkları başladı. Solo Türk Yenikapı Meydanı'nda çevre tanıma uçuşu yaptı. Solo Türk kol komutanı pilot Yarbay Murat Bakıcı ve hava pilot binbaşı Erhan Aydemir'in F-16 savaş uçağıyla yaptığı manevralar heyecanla izlendi. Tıp dünyasında pankreas kanserine karşı tarihi bir adım atıldı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi klinik deneylerde hastaların yaşam süresini ikiye katlayan akıllı ilaca kullanım onayı verdi. Tüm dünyada umut yaratan tedaviyle ilgili detaylar haberimizde.
8: Klinik test sonuçları açıklandığında bilim insanları verileri dakikalarca ayakta alkışlamıştı. Pankreas kanseriyle mücadelede devrim niteliği taşıyan Daraxon Rasip isimli akıllı ilaç, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden resmi kullanım onayını aldı. Söz konusu ilaç, 3. faz klinik testlerde standart tedavilere yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi. Tedavi, hastaların ortalama yaşam süresini 6,5 aydan 13 aya çıkardı. İlacın çalışma prensibi, pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen KRAS mutant genini hedef almaya dayanıyor. Araştırmacılar, KRAS geninin tüm kanser türlerinin %20'sinden fazlasında bulunduğuna dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde reçeteli olarak satışa sunulan ilacın aylık maliyetinin 40 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon lira civarında olması bekleniyor. Uzmanlar ilacın pankreas kanserini tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor. Ancak bilim insanları tedavide kritik bir eşiğin aşıldığı görüşünde. Tıp dünyası dünyanın en ölümcül kanser türlerinin gelecekte akıllı ilaçlar sayesinde kronik ve yönetilebilir hastalıklara dönüşebileceğini umut ediyor.
0: İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün etrafındaki elektrik direklerini tüneyen leyleklerin hayatını kaybetmesi üzerine bölgede tedbir alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu mevcut tedbirlerin süreceğinin ve kalıcı çözümler içinde çalışıldığını belirtti.
3: İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiinden geçen demiryolu güzergahında yaşanan leylek ölümlerine karşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önlem aldı. Tüneme noktası olarak elektrik direklerini seçen leyleklerin konmasını önlemek için leylek konmazlar yerleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geçmiş dönemlerde bu ölçekte bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
2: Leyleklerin riskli noktalara konmasını engellemek amacıyla daha yüksek boyutlu leylek konmaz aparatları tasarlayarak ürettik. Tespit ettiğimiz direk ve katener noktalarına monte ettik. Ekiplerimiz kuşların yoğunlukla geldiğini tespit ettiğimiz 18-20 saatleri arasında kuşları bölgeden uzaklaştırıyor.
3: 153 yıllık demiryolu güzergahında ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldığını belirten Uraloğlu, incelemelerde kuşların göç yolunu değiştirdiğinin ortaya çıktığını kaydetti. Uraloğlu, leylek konmaz uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini söyledi.
0: Geçtiğimiz günlerde İstanbul açıklarında Adalar bölgesinde Marmara'nın derinliklerine inen bir grup dalgıç su altında büyük vatozlar ve köpek balıkları gibi çok sık rastlanmayan türleri görüntüledi. O kayıtlar başta Marmara Denizi'ndeki ekosistemin sağlığı açısından olumlu bir tablo gibi düşünüldü ancak uzmanların yorumu farklı. Marmara'daki deniz canlısı çeşitliliğinin çok küçük bir alana hapsolduğu görüşündeler.
5: Vatozlar, ıstakozlar, köpek balıkları. Görüntüler bir akvaryum ya da okyanusun derinliklerinden değil İstanbul açıklarından. Prens Adaları'nın farklı noktalarında Marmara Denizi'nin derinliklerine inen dalgıç Mehmet Karail ve beraberindekiler nadir görülen türleri kayda aldı. Başta Marmara Denizi'ndeki ekosistem adına olumlu bir tablo gibi görünse de uzmanlar kayıtların bu türlerin çok küçük bir alana hapsolduğunu kanıtlayan nitelikte olduğuna dikkat çekiyor.
16: Geçmişte 32 köpek balığı ve vatoz türü kaydedilmişken güncel kanıta dayalı değerlendirmeler bu sayıyı 25 türe indiriyor. Daha da önemlisi son 40 yılda fauna giderek sığ sulara uyum sağlayabilen dipte yaşayan türlerle sınırlanmış durumda. Bu değişimin başlıca nedeni balıkçılık, habitat bozulması ve deniz kirliliğine bağlı olarak özellikle derin sulardaki oksijen kaybı.
5: Deniz biyologları eskiden bu türlerin Marmara'nın tamamında görülebildiğine dikkat çekerek aşırı balık avcılığının da deniz sistemine zarar verdiğini belirtiyor, önlem alınması gerektiğini vurguluyor.
16: Marmara'nın köpek balıklarını ve vatozlarını korumak sadece bu türleri korumakla kalmayacak, ekosistemin geleceğini de koruyacak. Sadece av baskısını azaltmak tek başına yeterli değil. Üreme ve yavru gelişim alanlarının ki bunlar kıkırdaklı balıkların yaşamları açısından önemli bölgelerdir. Bu gibi bölgelerin, bu gibi alanların mutlaka güvence altına alınması gerekiyor.
5: Daha önce yapılan araştırmalar Marmara Denizi'ndeki köpek balığı yavrulama alanlarının balıkçılık faaliyetlerine açık olduğunu ortaya koymuştu.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrolardaki yolcu yoğunluğunu azaltmak için 100 yeni araç aldı. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı ve Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda kullanılacak ilk tren seti raylara indirildi.
17: Uygun hat. Ve şu an 380 bin yolcu kapasitesi var.
3: İstanbul'un metro filosu büyüyor. Kadıköy Sabiha Gökçen ve Pendik Sabiha Gökçen hatlarında kullanılmak üzere alınan 100 yeni metro aracından ilk tren seti raya indirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan tren setini yerinde inceledi.
17: İyi yolculuklarınız olsun, kolay gelsin.
3: Ümraniye'deki test sürüşüne katıldı.
17: İlk tren setimiz Beyçerkin yerleşkemizde ray üstüne indirildi. Dinamik testlere başladık. Hemen ardından ikinci setimiz gelecek ve teslimatlar hızlanarak 2007 ortasında 100 aracımızın tamamını sefere almış olacağız.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 5 yılda İstanbul'a 672 yeni metro aracı kazandırmayı hedefliyor.
0: Kırklar elinde çim hokeyi ile tanışan çocuklar kısa sürede büyük başarı elde etti. Okullardaki yetenek taramalarından keşfedilen kız öğrenciler Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Şimdiki hedefleri ise milli takıma girmek.
8: Okul okul gezip çim hokeyini tanıttı, gezi yetenekleri keşfedip spora kazandırdı.
18: Ben önce arabamın arkasına sopalarla okul okul bahçe bahçe gezip bazen betonda, bazen bir çimin üstünde, bazen de okul koridorlarında bunları çocuklarımıza aşılamaya, sevdirmeye çalıştım.
8: Kırklareli Hokey İl Temsilcisi Mehmet Sezer, 2023 yılında göreve gelmesiyle okullarda yetenek taramalarına başladı. Kimi zaman okul koridorlarında, kimi zaman bahçede çim hokeyini tanıttı. Öğrenciler arasında yetenekli olanları keşfetti. Her birinin profesyonel sporcu olmasını sağladı. Mehmet Sezer'in çabasıyla kentte hokey oynayan sporcu sayısı 120'ye, spor okullarında kayıtlı sporcu sayısı ise 200'e ulaştı. Kırklareli ekibi 17 yaş altı kızlar Türkiye Hokey Şampiyonası'nda da birinci oldu.
19: Spora sevgim daha çok katlı. Milli takıma gittim. Antrenman yapıyoruz, turnuvalara çıkıyoruz. Kırklareli adına temsil ediyoruz Kırklareli'ye.
8: Kırklareli'nin çim hokeyindeki başarısının ardından kızlarda 8, erkeklerde 2 sporcu milli takım aday kadrolarına çağrıldı.
0: Hayatımda ilk kez yeni bir teknolojinin daha yavaş ilerlemesini arzu ediyorum dedi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates. Bill Gates, yapay zekanın ilerlemesinden kaygı duyduğunu belirtti ve yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.
8: Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yıllardır yapay zeka sayesinde dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini savunuyordu. Yapay zekanın insanları iş yükünden kurtaracağını, hastalıklar ve iklim değişikliğiyle mücadele edecek buluşları hızlandıracağını umut ediyordu. Ancak Gates fikir değiştirmişe benziyor. Bill Gates yayınlanan yeni makalesinde yapay zekanın yarardan çok zarar verebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi. Gates geçen yıl içinde yapay zekanın siber saldırı konusunda artan yetenekleri karşısında endişelenmeye başladığını belirtti. Gates hayatında ilk kez yeni bir teknolojinin daha yavaş ilerlemesini arzuladığını söyledi. Gates'in yapay zeka ile ilgili endişeleri 3 temel kategori üzerinde yoğunlaşıyor. İlk kategori yapay zeka destekli siber saldırılar, biyolojik silahlar ve dolandırıcılık gibi güvenlik tehditleri. İkinci kategori ise yapay zeka ve yapay zeka destekli robotların yol açtığı istihdam kaybı. Üçüncü kategori ise yapay zekanın öğrenme süreçlerine veya insan ilişkilerine zarar vermesiyle çocukların gelişiminin olumsuz etkilenmesi. Gates, yapay zekanın düzenlenmesi konusunda Amerikan hükümetine öncü rol oynaması çağrısı yaptı. Yapay zeka denetimi için yetkinler, uzmanlar ve vatandaşlardan oluşan bir kurumun hayata geçirilmesini talep etti. Gates makalesinde bazı işlerin insanlara ayrılmasını da önerdi.
0: Prens Harry ve Meghan çocuklarıyla birlikte artık resmen İngiltere'de. Peki 6 yıl sonraki bu ülkeye dönüş nasıl yankılandı ve ada basınında neler konuşuluyor? Şu ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan dinleyelim.
20: Resmi olarak artık Birleşik Krallık'talar ama sürekli kalacaklar mı burası meçhul, ama çocuklarını bu ülkede okutmak istedikleri aşikar. Çünkü bu ülkedeki bir okula kayıtları yaptırıldı her iki çocuğun da. Bu nedenle buradalar aslında, bu yüzden geldiler, ama kendilerini yakın çevresinden aldığımız bilgilere dayanarak şöyle söyleyebiliriz. Aslında uluslararası bir aile yapmak istiyorlar. Yani hem Kaliforniya'daki evlerini tutuyorlar, orayı kapatmadılar. Hem Portekiz'deki evlerini kapatmadılar. Yani çocukların okulu boyunca boyunca Birleşik Krallık'ta olacaklar anlaşılan o ki, ama sonrasındaki zaman dilimlerinde, tatil dönemlerinde de Kaliforniya'da ya da Portekiz'de zaman geçirmeye de devam edecekler. Gelişlerinde görünür bir polis korumasının bulunmaması dikkat çekti. Buna özellikle bakılmıştı zaten. Çalışan kraliyet ailesi olacaklar mı? Hayır, olmayacaklar. Bu da net bir şekilde söylendi. Aslında kraliyet üyeliğinden ayrıldıktan hemen sonra bu polis koruması meselesi gündeme gelmişti. Ve korumaların azaltılmasına karşı da bir dava açmıştı prensleri ki bu bir kraliyet üyesinin kralın hükümetine karşı açtığı nadir bir dava olarak da tarihe geçmişti. Hükümet bu davayı kazandı, Harry bu davayı kaybetti ve ailesine resmi koruma verilmemişti o günden sonra. Yani Harry ve ailesi şimdilik vatandaşın cebinden sağlanan paralarla bir koruma alamadılar. Fakat ailenin Britanya'da kalıcı olarak yaşamaya başlamasıyla birlikte hiç şüphe yok ki kraliyet üyelerini koruyan koruma kurulunun da güvenlik ihtiyacını yeniden değerlendirmesini gerektirecek. Sussex ailesi Londra dışında bir yer tercih etti. Büyük ihtimalle Cotswold bölgesinde özel bir konutta yaşayacakları anlaşılıyor. Çünkü açıklamadılar neresi olduğunu tam olarak. Ama okula yaptırılan kayıtlar üzerinden yola çıkılarak Prenses Diana'nın, yani annesinin, ailesinin de yaşadığı bölge olarak bilinen burayı tercih edecekleri konuşuluyor. Kral Charles'la da buluşmuşlardı Temmuz ayında ve Archie ve Lilibet'te büyük babalarıyla 4 yıl sonra yeniden görüşme şansını elde etmişti. Kral Charles'ın dönüşten memnun olduğu ifade ediliyor ama veliaht abisi Prens William'la hala küsler ama bu ilişkide de henüz bir değişiklik olmadığı yönünde bilgiler gelmeye devam ediyor.
0: Dünya çapında İngiliz aktör Tim Curry 80 yaşında Los Angeles'ta hayatını kaybetti.
1: Sinema severler bu yüzü hep tanıdı. Mavi gözleri, kocaman gülümsemesiyle korkudan komediye her türde rolün altından başarıyla kalktı. The Rocky Horror Picture Show'da Dr. Frank Anfurter rolüyle tanınan İngiliz aktör Tim Curry, 80 yaşında Los Angeles'ta hayatını kaybetti. Aktörün önce tiyatro sahnesinde 1975'te beyaz perdede canlandırdığı Dr. Frank karakteri fenomen haline geldi. Film 50 yıldan fazla bir süre sonra bile gece yarısı sinema gösterimlerinin vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor. 1982 çıkışlı Annie'nin ilk sinema uyarlamasında Carol Burnett'la birlikte rol aldı. Stephen King'in It adlı eserinin 1990'daki mini dizi versiyonunda canlandırdığı kötücül palyaço Pennywise karakteri de çok sevildi. Evde tek başına ve Charlie'nin Melekleri gibi Hollywood yapımlarında da kamera karşısına geçti. Tiyatro sahnesini hiç bırakmayan aktör, seslendirme sanatıyla da uğraştı. Sanatçı, geçirdiği felç nedeniyle 10 yıldır evine çekilmişti.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Çanakkale.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı Çanakkale'de festival heyecanı başlıyor. 29 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak kentte tarih, sanat, müzik ve gastronomi aynı kültür rotasında buluşacak. Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, arkeolojik gezilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival programı, Çanakkale'nin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle yeniden yorumlayacak. Çanakkale'nin deniz ürünlerinden ada mutfağına, Ege'nin zeytinyağlılarından yöresel tatlarına uzanan zengin gastronomisi ise 52 lezzet noktasıyla festival ziyaretçilerini lezzet dolu bir keşfe çıkaracak.

0: Avantgard sanatın özel isimlerinden Japon sanatçı Yayoi Kusama, 97 yaşında hayatını kaybetti. 10 yaşında başladığı resim pratiğini son gününe kadar bırakmadı. Japonya'da eğitim aldıktan sonra 50'li yılların New York'unda kendine yer bulan sanatçı, hem cinsiyeti hem de milliyeti nedeniyle ayrımcılığa uğradı. Sanatçı o travmaları kendine özgü puantiye, ağ ve sonsuzluk motifleriyle süslenmiş canlı sanat eserlerine dönüştürdü. Kocaman heykelleri, sonsuzluk odaları ve enstalasyonları milyonlarca dolara alıcı buldu. Parlak kırmızı peruğu ve cesur benekli kıyafetleriyle içindeki coşkuyu üretimine de yansıtan sanatçı, bir yandan da akıl hastalığıyla mücadele etti. 70'lerde Japonya'ya döndü. Tokyo'daki bir psikiyatri hastanesinde gönüllü olarak kalmayı tercih etti. 60 yılı aşan kariyerinde en yakın arkadaşı son güne kadar bırakmadığı fırçası oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ise Dolly Parton'a ağlıyor. Amerika'nın en ikonik sanatçılarından Parton'un ölümünün ardından sanat dünyası da yasa boğuldu. Sanatçı dostlarının Parton için neler söylediğine bakalım.
2: Bir daha asla onun gibisi olmayacak. Dünya Dolly Parton'a bu sözlerle veda etti. Country müziğin kraliçesi Dolly Parton'ın 80 yaşında hayatını kaybetmesi müzik dünyasını derinden etkiledi. Şarkılarıyla milyonlara dokunan, Hollywood'da iz bırakan, hayırseverliğiyle kuşakları etkileyen Parton'ın ardından sanatçılar peş peşe mesajlar yayımladı. Kimi çocukluk kahramanına, kimi yakın dostuna, kimi de müzik tarihinin eşsiz bir figürüne veda etti. Dolly'nin vaftiz kızı Miley Cyrus için bu ölümün anlamı çok daha kişiseldi. Cyrus, Dolly Parton'u yalnızca bir müzik efsanesi olarak değil, o benim için her şeydi sözleriyle anlattı. Parton'un ardından bir mesaj yayımlayan Taylor Swift, o sadece country müziğin devlerinden biri değil, kadın şarkı yazarlarının önünü açan, kendi hikayesini kendi kalemiyle anlatan bir öncüydü ifadelerini kullandı. Sheryl Crow ise kaybın büyüklüğünü anlatmak için çarpıcı bir ifade kullandı. Dolly'nin ölümüyle evrende bir boşluk oluştuğunu söyledi. Dolly Parton'a veda eden isimler arasında The Beatles efsanesi Paul McCartney, Beyoncé, Celine Dion, Elton John, Patti LaBelle, Christina Aguilera, Mick Jagger, Tom Jones, Sheryl Crow, Pitbull ve Eminem gibi müzik dünyasının birbirinden farklı kuşak ve türlerini temsil eden sanatçılar da vardı. Jack White, Dolly'nin ardından Jolene şarkısını söylerken, sanatçının hayranları da sokaklara çıktı, Dollywood'a çiçekler bıraktı. New York'taki Empire State Building pembe ışıklarla Dolly'yi andı. Buckingham Sarayı'ndaki kraliyet muhafızları ise 9 to 5'la Dolly'ye müzikal bir selam gönderdi. Dollywood'un önünde toplanan binlerce kişi aynı duyguyu paylaşıyordu. Dolly Parton yalnızca şarkılarıyla değil, insanlara dokunma biçimiyle hatırlanacaktı. Parton'un yoksul bir aileden müzik ve iş dünyasının imparatoriçeliğine uzanan öyküsünde en önemli şey, kazandığı paranın ve şöhretin önemli bir bölümünü başkalarının hayatını değiştirmek için kullanması oldu. Çocukların kitaplara ulaşmasını sağlayan Imagination Library programından eğitim ve sağlık projelerine kadar uzanan mirası, müziğin çok ötesine geçti.
1: İstanbul'un festival gündemine de bakalım.
0: İstanbul'da yaz etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 6.sı düzenlenen Ormanda Caz ve Piknik Festivali 30 Ağustos'ta Life Park'ta müzikseverlerle buluşacak. Festivalde Leyane Şibas Duport, Alp Ersönmez, Kerem Görsev ve Zuhal Olcay gibi önemli isimler sahne alacak.

Eylül ayında ise konser maratonu hız kesmeyerek devam edecek. Elektronik müziğin tanınan ismi İtalyan kökenli Amerikalı DJ ve prodüktör Enima, 2 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da sahne alacak. Yeni açılan Ataköy Marina açık havada da Eylül ayında birçok konser gerçekleşecek. 2 Eylül'de Yıldız Tilbe, 4 Eylül'de Teoman, 5 Eylül'de Model, 23 Eylül'de ise Aşkın Nur Yengi müzikseverlerle olacak. Life Park Eylül ayında arka arkaya 3 farklı festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlk olarak 12-13 Eylül'de gerçekleşecek Rock'n Park İstanbul'da Duman, Mor ve Ötesi, Demir Demirkan, Koray Candemir, Vega ve Red gibi rock müziğin güçlü temsilcileri sahne alacak. Ardından aynı mekanda 19-29 Eylül tarihleri arasında müziğin başrolde olacağı bir kokteyl festivali düzenlenecek. Festivalde Zeynep Bastık, Büyük Ev Abluka'da Bedük ve Jacuzzi gibi isimler sahne alacak. Life Park'ta düzenlenecek ayın son etkinliği ise İstanbul Oktoberfest olacak. 26-27 Eylül'de gerçekleşecek festivalde Gripin, Yüksek Sadakat, Son Feci Bisiklet, Ankara Echoes ve Nova Norda gibi isimler konser verecek.

0: Sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 40'tan fazla eyalet Meta'ya dava açmıştı. Bu platformların sahibi Meta. Davada taraflar uzlaşmaya gitti. Şirket eyaletlere yaklaşık 17 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Peki sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri ne? Bu konuyu da İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aykut Arıkan'la NTV yayınında konuştuk. İzleyelim. Ardından saat başında buradayız.
1: Burada muhatap olan taraf Facebook değil, Instagram'dır. Bağımlılık ama bu sadece bir boyutu. Zaten sosyal medya algoritmaları bizim yeni medya literatüründe bağımlılık algoritması olarak geçer. Bağımlılık algoritması çok masum bir şey değil. İnsanları sonuçta dijital mahallelere hapsedip kavga ettirip buradan da daha fazla sitelerin içine tutarak daha fazla reklam göstererek daha fazla para kazanıp insanların kavga etmesiyle büyük bir suç Amerika'da. Yani sorunların burada çocukların net bir şekilde cinsiyetini ve yaşını tanımlayıcı ve ona göre önlem alıcı tedbirleri alması gerekiyor. Bunun bir yaptırım olarak ben önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nde de benzer çalışmalar var. Bütün dünyada karşımıza çıkacağını ben düşünüyorum. Buraya gitmek zorunda. Yoksa şu anda kayıp bir nesil geliyor. Bunun kaydedilmesi gerekiyor. Bunun eğer yaşından çok büyük insanlarla hani biraz daha köşeli konuşmalara giriştiği noktada bunun derhal kamu otoritelerine raporlanması gerekiyor. Bu ciddi anlamda bir mahremiyet kaybı. Dahası şimdi karşımızda ki kişinin bir gerçek bir kişi mi algoritma mı olduğunu da bilemeyiz. Yani kendi yaşıtıyla konuşuyormuş gibi çocuk 40-50 yaşında insanlarla konuşmaya başlıyor. Bunlara rastlandı. Bu örnekler ne yazık ki yaşandı. Dolayısıyla bu çok büyük bir mahremiyet riski tabii ki. Bunun da önleminin alınması gerekiyor. Ben çocuklarda bir ince sınır, bir çizgi olduğunu çok düşünmüyorum. Çocuğun bir kere çok yoğun kullanmaması gerekiyor. Yani bunu ben yani 56 yaşındayım. Ben bile böyle biraz fazla zaman geçireyim, bunaldığımı hissediyorum. Dolayısıyla hani bu bağımlılık zaten çok fizyolojik bir şey bu arada. Yani dopamin salgılatıyor ve bu dopamin salgısı bağımlılık yapan şey. Fare denileri var. Fareler deli gibi dopamin salgısın diye elektrik tuşuna basıyorlar. Dolayısıyla bu kanıtlanmış bir şey, ilişki. Dolayısıyla hani çocuklarda bunun bir sınırı yok ne yazık. Yani bunu yani şu kadar dakika geçirirlerse çocuklar hani korunurlar diyemiyorum. Diyemiyor hiç kimse. Çünkü bunun bir sınırı yok. Yetişkinlerde bile dediğim gibi yani 30-40 dakikadan fazla ben şu yaşımda vakit geçireyim ben bunalıyorum. Çocuklarda tabii ki bunun olumsuz etkisi çok daha fazla olacaktır. Hani benim naçizane bütün velilerimize tavsiyem 14 yaşından önce hiçbir şekilde muhatap olmasınlar mümkün olduğunca 15 yaş sonrasında atılsın ve yani kısıtlama tabii ki kısıtlama ama dediğim gibi bunun bir hani dakika veremem bir kere gözlemlememiz gerekiyor. İkincisi yani çocuklara verilecek telefonlarda ve tabletlerde bir ebeveyn kontrolü mekanizmasının olması gerekiyor. Bu iOS platformunda da Android platformunda da mevcut çocuğunuzun telefonunu kendi telefonunuzdan yaptığı her şeyi görebilecek, takip edebilecek hale getirebiliyorsunuz. Naçizane tavsiyem bunu her ebeveynin yapması. Bir diğer konu çocukla açık diyalog. Yani konuşmak gerekiyor. Yani nerelere gidiyorsun? Nelerle karşılaşıyorsun? Neler hoşuna gidiyor? Seni rahatsız eden bir şeylerle karşılaşıyor musun? Hani seni rahatsız eden bir şey ortamak böyle böyle şeyler olabiliyor sosyal medyada. Lütfen bize bilgi ver. Biz hani sana bununla ilgili destek verebilirim diye. Dostane bir şekilde çocukla bunları konuşmak gerekiyor. Saklamadan, gizlemeden bak böyle tehlikeleri var diye bilinçlendirmek gerekiyor. Bu bence etkili yol bu aslında çocuğu bilinçlendirmek. Ha, çocuklar tabii ki burada vakit geçirmek isteyecek. Yani bunun hiç tartışması yok ama o sınır hani evet yani yarım saat deniyor bunu biliyorum ama bana çok rasyonel geldi. Çok doğru söyleyeyim size. Dolayısıyla hani burada ne yaptığını gözlemlemek bir ebeveyn açısından. İkincisi açık bir diyalogla yönlendirmek. Hani kontrol mekanizması diyemem ben buna. Kontrol çünkü ters yapıyor o yaşlarda ama mutlaka ve mutlaka çocuklarla dostane bir şekilde konuşarak müzakere ederek takip etmek. Bağımlılık çok yüksek. %70'lerin üzerinde bağımlılıklardan bahsediyoruz. Çok hızlı bağımlı hale gelebiliyorlar. Daha da kötü. Ve tabii yani şimdi olmazsa olmaz dersi içinde kullanacak tableti, telefonu, arkadaşlarıyla iletişim içinde, güvenliği içinde kullanacak. Yani ben çocuğumun benimle sürekli iletişim kurabilecek halde olmasını tercih eden bir ebeveynim örneğin. Dolayısıyla hani nereye kadar kısıtlama, nereye kadar kontrol, nereye kadar serbestlik, bütün bunların bir arada düşünülmesi gerekiyor. Ama bağımlılık konusu gerçekten %70'lerin üzerinde rakamlarla karşımıza çıkıyor. Birincisi çocuğun telefonunu kendi telefonunuza bağlamak, çocuk telefonu olarak kurmak ve oradaki bütün kontrolleri yani kuracağı uygulamaya kadar kendi izninize bağlı hale getirmek. Ve bu 15 yaşına kadar falan değil, yani 18 yaşına kadar neredeyse uygulanması gereken bir şey. Çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyoruz gerçekten de. Oyun diyor, altından kumar, sanal kumar çıkıyor. Birincisi bu. Yani mutlaka bu dijital olarak bu korumayı kullanmak gerekiyor. İkincisi güvenli internet, ama nereye kadar tabii güvenli internet? Hatlarında, ev hatlarında güvenli internet olması gerekiyor. Ondan sonrası diğer, bana sorarsanız çocuğu bir bilinçlendirme. Hani takip demeyeceğim ama hani bir farkında olma, veli olarak, ebeveyn olarak benim çocuğum nerelere takılıyor, nelerden hoşlanıyor, işte benim çocuğum hayvanlardan hoşlanıyor, benim çocuğum müzikten hoşlanıyor, benim çocuğum sanattan hoşlanıyor gibi. Hani bunlar üzerinden küçük küçük şeylerle, diyaloglarla, sohbetlerle açıp neye şahit oldun, ne en çok ilgini çekti gibi tuzak soru demeyeceğim ama çocuğu konuşturacak sorularla burada hakikaten nerede rahatsız olduğunu veya nerede bir tehlike olabileceğini görmeniz mümkün. Bağımlılıkların en kötü tarafı yoksulluk etkisidir. Şimdi bu kişiler bu bağımlılığı edindikten sonra sadece kullanıcılar değil bu arada, şeyler de bağımlı hale geliyor. Bu influencerlar da bağımlı hale geliyor. Beklediği ilgiyi göremeyince, istediği like'ı alamayınca, istediği paylaşım sayısını alamayınca bu insanlar da baya baya yoksulluk etkileri görülmeye başlanıyor. Depresyona giriyorlar. Ben yani bildiğim, tanıdığım influencerlar içinde depresyona girmeyeni çok azdır. Psikolojik tedavi görmeyeni çok azdır. Dolayısıyla işin karanlık boyutu baya baya karanlık. İkincisi, ne yazık ki ve ne yazık ki suç örgütlerinin buralarda çok fazla gözü var. Bu insanlar üzerinden bir şeyleri aklamak olabilir, bu kumarı özendirmek olabilir, kara para aklamak olabilir. Bu geçmişte bunları yaşadık bir platformun örneğinde. Dolayısıyla buralarda aslında çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün kamu otoritesinden bu insanların kimin kapısını çalacağı belli değil. Suç örgütlerinin de burada gözü var ve yani baktığınızda bir yönü cidden karanlık.

0: son dakika değil, her dakika. Denizler yükseliyor, ormanlar azalıyor. Değiştirmek senin elinde. Seyirci olma, doğanın bir parçası ol. Yarın için şimdi NTV. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. İstanbul'da sonbahar havası olacak. Gün boyu görülecek yağmur öğleden sonra daha şiddetli yağacak. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derece aralığında. Ankara ve Bursa'da da gök gürültülü sağanaklar var. Ankara 27, Bursa 26 derece. İzmir 35 derece ancak kuvvetlenen rüzgarla serinlik geliyor. Antalya ise 40 derece. Marmara'da sonbahar havası var. Sağanak yağış en fazla Kocaeli, Sakarya, Yalova kesimini etkileyecek. Rüzgar kuvvetli. Kocaeli 24 derece iniyor. İç Anadolu'da uzun zaman sonra gök gürültülü sağanaklar etkili. Eskişehir 25 derece. Ege'de kuvvetlenen ve serinlik getiren rüzgarlarla sıcaklık 34-35 dereceye doğru inecek. Cumartesi düşüş daha fazla. Akdeniz'de kısım kısım başlayacak gök gürültülü sağanak yağış cumartesi daha geniş alanı etkileyecek. Adana 35 derece. Karadeniz'de genelinde ama özellikle batısında kuvvetli sağanak var. Bolu ve Zonguldak 22-23 dereceye iniyor. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görülecek kuvvetli yağış Güneydoğu'ya da inecek. Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
0: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Doğa Takvimi. Bugün 28 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Parçalı ay tutulmasının ardından ay bu gece dolunay. Bugün güneşin batışına yakın saatlerde doğu ufkuna bakarsanız yükselen dolunayı göreceksiniz. Kuzey Amerika yerlileri her dolunaya doğada o döneme denk gelen olaylardan, gelişmelerden kaynaklanan bir ad vermişler. Ağustos dolunayına da Kuzey Amerika'daki yerliler için önemli bir besin kaynağı olan Mersin balığının yılın bu mevsiminde büyük göllerde bol bulunması nedeniyle Mersin balığı dolunayı demişler. Yerli Amerikalılar sadece dolunay değil o ayı da bu adla anarlar, yani Mersin balığı ayı derler. Mersin balığının kökeni yaklaşık olarak 135 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu yüzden yaşayan fosil de deniyor. Zaten bu balık 100 yıldan fazla yaşar. Son olarak Anadolu'da ay döneminde yapılan işlere dair inanışlarını da hatırlatalım ve ekleyelim. Antalya'da Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü uzmanları Kızılçamlar'da yaptıkları araştırmada Anadolu köylüsünün ayın yenisinde olur börtü böcek, eskisinde olur börek çörek, kesme odunu ay büyürken, 40 koyunu küçülürken gibi sözlerinin bilimsel olarak doğru olduğunu belirledi.
2: Doğa Takvimi.